0: Seni oraya götürmemin asıl nedeni sadece alışveriş yapmak değil, aynı zamanda buranın aslında benim ilk dükkanımın olması.
1: Gerçekten?
0: Evet, sana her şeyin nerede başladığını gösterebilirim.
1: Peki şu anda orada hatıra plaketi var mı?
0: Henüz yok.
2: Bugün ziyaret edecekleri dükkan ilginç, nostaljik eşyalarla dolu bir hazine havası veriyor. Burası koleksiyonculuğu bir türlü bırakamayan başka bir satıcıya ait. Louis Rosa.
3: 1950'lerde doğdum. Ama o zamanlar insanlar pek eşya satmazdı. Kullanılmayan eşyalar bodruma indirilirdi. Bizim bodrumumuz sihirli fenerler, pirinç karyolalar, fotoğraf makineleri ve silahlarla dolu bir mağara gibiydi. Ben de aşağı inip eşyaları karıştırırdım. 80'lerde bu dükkan Vicky'nin ailesine aitti. Ben onlardan devraldım. O zaman Vicky daha küçüktü. Kız kardeşi, annesi, babasıyla birlikte yaşıyorlardı. Yani hepsini tanırım.
1: Önden buyurun hanımefendi.
0: Teşekkür ederim.
1: Merhaba Louis.
3: Nasılsınız?
1: İyiyiz, seni görmek güzel.
3: Benim için de öyle. Vicky?
0: Nasılsın?
3: İyiyim, geldiğinize sevindim.
1: Ben de burayı çok seviyorum. Bu dükkanda farklı bir şey var. İnsanı sanki küçük bir çocuğun koleksiyonunu yaptığı o ana götürüyor. Çocukken senin için çok özel bir şey bulduğunda onu rafa koyarsın. Cebinde saklarsın, kutuya gizlersin ya da bir şekilde korursun ya. Çok değer verdiğin şeyleri biriktirirsin. İşte Louis bunu yapıyor.
0: Açıkçası ne kadar zamandır tanıştığımızı söylemeye biraz çekiniyorum.
1: Gerçekten?
0: Evet.
1: Ne kadar zamandır?
3: 30 küsür yıldır.
1: Sen 30'dan büyük değilsin ki.
0: Evet, büyüğüm.
1: Gerçekten mi Tanrım?
0: O zamanlar 6 yaşındaydım değil mi? Ama senin dükkanın hep bu sokaktaydı değil mi? Aşağıda bir yerdeydin, sonra köşedeki dükkana taşındın. Son olarak buraya gelmiştin. Yani yanlış hatırlamıyorsa.
3: Evet, pek fazla yol kat edemedim. Sadece sokağın bir ucundan diğerine taşındım.
0: Sonuçta hiç yol kat etmemiş değilsin.
3: Ben halimden öyle memnunum.
1: Misin? Güzel. Evet. Önemli olan da bu zaten. Önemli olan tek şey bu. Şu heykelsiz şeye bayıldım. Eskiden bunlardan bir sürü almıştım.
3: Bu 20'lerden kalma güzel çok bir güzelmiş. Parça.
1: Harika. Deri kaplı. Peki o ayakla birlikte mi satılıyor?
3: Sana öyle satarım.
1: Bir tane eskrim maskesi vardı. Başı saran, çerçevesi çelik ama cilde temas eden kısmı çok hafifti ve üzeri siyah deriyle kaplanmıştı. Yaşlanmışlığı olan bir yıpranmışlık var. Bunun çok havalı bir şey olduğunu düşündüm. Bambaşka bir havası var. Fiyatı ne kadar?
3: Yanında güzel ayağıyla birlikte 110 sterlin.
1: Teşekkür ederim.
0: Tamam mı?
1: Evet.
0: Al bakalım.
1: Bayıldım. Bu dükkana ilk geldiğimde demiştim ki sanki bir Boys Own hikayelerinin içindeyim.
0: Gerçekten öyle, evet.
1: İçeri girince o hissi veriyor. Maskeyi ve dökme demir ayağı 110 sterlini aldım. Çok havalı bir parça ve biraz da kâr ederim. Çok değil ama yine de kâr payı var.
0: Ben şunu merak ettim, bu sabit mi yoksa dönüyor mu?
3: Tekerlekleri var, yani dönüyor. Şuraya çıkaralım.
0: Kusura bakma, üstünde kitaplar olunca ağırdır diye düşündüm.
3: Çok rahat hareket ediyor.
0: Tekerlerine bir bakabilir miyim?
3: Fiyatı ne kadar yazıyor ki?
0: 120 sterlin yazıyor burada.
3: Tamam, 70 olur.
0: 70, tamam, onu alıyorum o zaman. Teşekkür ederim. Bu harika, çok iyi oldu. Biraz eskimiş ama kaliteli bir parça. Aslında tüm bunlar değerini artırıyor. Temelde bu hem antika ya da nostaljik bir ürün hem de işlevsel. Evde çok hoş duracak bir mobilya. Ben de zaten böyle parçalar alıp satıyorum.
1: Şuna bak.
0: Meccano.
1: Evet. Çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Harika değil mi?
0: Çok eğlenceli duruyor.
1: Muhteşem.
0: Evet.
1: Meccano dünya çapında ünlü bir markaydı. Özellikle de bu ülkede. Çok büyüktü. Meccano kulüpleri, Meccano gazeteleri, toplulukları, buluşmaları ve koleksiyoncuları vardı. En basitinden ahşap kutularda satılan çok gelişmiş setlere kadar çeşit çeşit parçalar üretiliyordu. Ayrıca tam koleksiyonluk parçalardı.
2: 1898 yılında Liverpool'da Frank Hornby adlı bir memur tarafından icat edilen Meccano, dünyanın ilk yapı oyuncaklarından biriydi. 100 yılı aşkın süredir üretimde olan bu oyuncak, nesiller boyu çocuklara parçalardan çalışan modeller oluşturma fırsatı sundu. Tıpkı bu dönen oyuncak gibi. Parçaların renkleri bu setin 1950'lerde üretildiğini gösteriyor. Meccano'nun dünya çapındaki hayran kitlesi ve nostaljik cazibesinden dolayı Drew, bu modelin 500 sterlin edebileceğini düşünüyor.
1: Tanrım, buna bayıldım. 275 sterlin veremem ama yine de bayıldım.
3: Evet, ama kar payı da var tabii ki.
1: Evet, elde tutması bile güzel. Tamam, hadi biraz daha dolaşalım. Bunlar orijinal değil, değil mi?
3: Evet, orijinal.
1: Beyefendiler için tazelenme yeri. Yok artık. Gerçekten mi? Tanrım, orijinalmiş, baksana.
0: Diğerinde ne yazıyordu?
1: Kadın bekleme.
0: Kadın şey. Bekleme odası.
3: O zamanlarda kadınlar...
1: Bekliyordu.
0: Bekliyordu ama artık beklemiyoruz. Ne istersek onu yapıyoruz.
1: Bunlar ne kadar?
3: Her biri 290 sterlin. Yani yarı fiyatına.
1: Altında demiryolu etiketi görünüyor. Meccano hakkında konuşurken aşağıda duran bu tabelaları gördüm. Bunlar tren istasyonu yön tabelalarıydı. Erkekler için tazelenme, yani saç baş düzeltme odası. O dönemde yaşamak kim bilir nasıl olurdu. İnsanlar dış görünüşlerine çok dikkat ederdi. Bunu ilk kez görüyorum. Fiyatı ne demiştin? 250 mi?
3: 290. 290. Güzel bir parça. Bu seti ne kadara bırakabileceğimi öğrenmek ister misin?
1: Hmm.
3: Bir saniye.
1: Üzerinde 275 yazıyor.
3: 275 sterlini 190'a indirebilirim.
1: Tamam. Bunda son fiyat bu mu?
2: Drew ve Vicky Edinburgh'da eski bir arkadaşlarını ve onun ilginç eşyalarla dolu olağanüstü antika dükkanını ziyaret ediyorlar.
1: Burası gerçekten harika bir dükkan,
0: kesinlikle
1: değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Buraya bayılıyorum.
2: Drew iki inanılmaz parçaya vurulmuş durumda. 20'lerden kalma bir demiryolu tabelası ve 1950'lerden kalma bir oyuncak.
1: Peki buna ne kadar demiştin? 250.
3: 290. 290. Bu seti ne kadara bırakabileceğimi öğrenmek ister misin? 190 sterlin.
1: Bunda son fiyat bu mu? Tamam. İkisini de alıyorum.
3: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Buna bayıldım. Lewis tam olarak şöyle söyledi. Bak, tabela 290 sterlin ve daha da inmem. Gayet anlaşılabilir ama Meccano 190 olabilirdi. O an el sıkışıp teşekkür ettim. Şu çift kanatlı uçak ne? Kendin yapabileceğin maket gibi bir şey mi?
0: Aman tanrım, çok havalı. Ne kadar tatlı.
1: Evet.
3: Bu 1930'lardan kalma bir maket.
1: Tanrım, bayıldım. Bir dakika, üstünde bir isim yazıyor. Spirit
3: of St. Louis.
1: Galiba o gerçekten çok ünlüydü.
3: Evet, ama pek öyle görünmüyordu.
1: Hayır, tek motorluydu.
3: Evet. Bu çift uçak değil. Üretildiğinde o zamanlar herkes o uçağı konuşuyordu. O yüzden üstüne o ismi
1: onlar
3: yazmışlar.
1: Onlar da ikisini birleştirmiş işte.
2: Charles Lindbergh'in 1927 yılında dünyanın ilk transatlantik uçuşunu yaptığı tek motorlu uçağından ilham alınmış, fakat onun birebir modeli olmayan ve ustaca yapılmış bu oyuncak uçak, uçmanın hala efsanevi bir başarı olarak görüldüğü bir döneme ait. Drew'un koleksiyonuna ilgi ve nostalji katabilecek parça 300 sterlin edebilir.
0: Bu ne kadar?
3: Üstünde ne yazıyor?
1: 230 sterlin.
3: 150 sterlin.
1: Tamam, aldım. Satıldı. Harika bir şey. Tam anlamıyla boys own tarzı bir oyuncak. Gerçekten öyle. Bunun karşılığında bana ne teklif edebilirsin ki? Bu çok özel bir parça. Odamda başucuma koyacağım türden bir şey. Harika bir parça. Üst kata da bakabilir miyiz?
3: Tabii ki.
0: Bunları nereden aldın Louis, yoksa...
3: Edinburgh, şehir ve kır planlamasını gösteren bir harita.
0: Evet, baksana 1877'de ölçümü yapılmış ama 1878 tarihinde çizilmiş. Bence çok güzel. Bunları ne kadara bırakırsın?
3: Hepsini. Bakalım kaç tane varmış. 7 tanesi 50 sterlin.
0: 7 tanesi 50 sterlin.
3: İstersen birkaç tane daha var.
0: Daha da mı var? Tamam.
3: Orada 2 tane daha var. Sana 50 sterlin olur.
0: Yani hepsi 50 sterlin.
3: Evet.
0: Tamam. O zaman alıyorum.
3: Harika.
0: Güzel oldu. Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür
0: Çok
3: ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Bunlar Edinburgh'un kocaman bir haritası. Evet. Ve o zamanlar hiç konut yokmuş. En çok ilgimi çeken kısmı bu oldu. Haritadaki o boş alanlar. Çünkü eğer 1920, 1940 ya da 2000 yılında yapılmış bir evde yaşıyorsanız o ev bu planda yok. Yani o bölgede yaşıyorsanız bunu duvarınıza astığınızda dönecek sohbeti bir hayal edin. Çok iyi parçalar. Gerçekten muhteşem, çok çok iyi.
1: Pek bakmadığın tarzda bir şey.
3: Eskiden sadece gardıroplarla uğraşırdım.
1: Ama işçilikleri çok üst düzey.
0: Kesinlikle öyleler. Günümüzde bir marangoza gidip böyle bir şey yapmasını istesen muhtemelen...
3: En az birkaç sterlin tutar. Bu 395. Teslimat
1: Vay
3: yok.
1: Canına.
0: Aman tanrım, inanılmaz bir dolap.
1: Dolabın karşısına geçtim ve dedim ki tanrım bu çok iyi. 19. yüzyıldan kalma ve muazzam derecede iyi korunmuş. Alışılmadık bir ahşap kullanılmış. Tüm kapak malzemeleri sağlam. Kapağı açtım ve kapıların içi de aynı malzemeyle kaplı. Dış yüzeyde gerçek masif, kaplama değil. Ne kadar demiştin Lewis?
3: 395 sterlin.
1: Tamam, alıyorum. Teşekkür ederim. 400 sterlinden ucuza aldık. Bugün Birleşik Krallık'ta insanlara modern mobilya almayı bırakın ve antika alın diye bağıran bir mobilya varsa işte o bu dolap. Bunu alıp ömrünüzün sonuna kadar keyifle kullanabilirsiniz. Tamam, benden bu kadar. Ya sen mi?
0: Tamam. Evet.
1: Tamam, hadi.
0: Hadi gidelim.
1: Lewis'le alışveriş yapmak harikaydı. Bana müthiş fiyatlar verdi. Tabelada da kar payı var. Meccano'da da öyle. O çift gövdeli uçak da aynı şekilde. Çok mutluyum. 10 yıldır buraya geliyorum. Ve gelmeye de devam edeceğim.
2: Yoğun geçen haftanın ardından Vicky yeni aldığı parçaları hiç vakit kaybetmeden Edinburgh'daki dükkanına getiriyor. Arkadaşı ve yardımcısı Marsha ile birlikte eşyaları hafta sonu gelecek müşterilerin dikkatini çekecek yerlere koymaya çalışıyorlar.
0: Tamam, bence bunu şuraya sonra
4: tamam,
0: koyabiliriz.
4: Tamam, insanlar geçebilsin diye yeterince boşluk var. Bu dönüyor mu?
0: Evet,
4: tamam,
0: dönüyor.
4: Tamam, o zaman şöyle koyalım ki dönüp durmasın. Tamam, oldu.
0: Aklıma bir fikir geldi. Bence içini kitaplarla doldurabiliriz.
4: Evet.
0: Çünkü kitapları... İçine yerleştirip bu köşeyi biraz daha derli toplu hale getirirsek köşedekilerle birlikte fotoğrafını çekip paylaşabilirim. Dükkana gelen ürünler çok kısa sürede satılıyor. Bu yüzden hemen düzenleyip güzelce sergilememiz gerekiyor. Marsha ile birlikte bunu artık çok daha iyi hallediyoruz. Benim için çok önemli bir şey bu. Bir müşteri dükkana girdiğinde her şey güzel görünmeli ve biz de bunun için uğraşıyoruz zaten. Tamam. Bunları incelemek için sabırsızlanıyorum. Aslında onları bir grup olarak aldım. Lewis bunlara düşük bir fiyat verdi.
4: Bunlar nedir?
0: Bunlar Edinburgh ve çevresindeki bölgelerin planlarını ve yerleşim yerlerini gösteren haritalar. Bunlara bakarak şunu anlayabiliyoruz. Bak, sağ üst köşede sayfa numaraları yazıyor. Bu 22. sayfa. Bu sayfada 22A. Önce şuna karar vermemiz gerek. Birincisi, buna çerçeve yaptırıp bağımsız bir plan olarak mı sergileyim? Yoksa sadece klips kullanıp duvara öylece asalım mı? Hangisi? Ne dersin? Sence 100 sterlin verip çerçeveletmeye değecek kadar dekoratif ve güzel mi? Yoksa o kadar değil.
4: Hayır, hem insanların nasıl bir çerçeve tercih ettiğini bilemezsin.
0: Yani diyorsun ki müşteri isterse kendi
4: çerçeveler. Evet, kendi istediği gibi yapar.
0: Tamam. Başkalarıyla birlikte iş yaparken çok iyi anlaştığımı söyleyemem. Ama yine de Marcia'nın burada olması harikaydı. Çünkü onunla konuşabiliyorum. Ve karşılıklı fikir alışverişi yapabiliyoruz. Dürüst olmak gerekirse bana katlandığı için de ona minnettarım.
2: Yeni parçalar raflarda yerlerini alıyor. Vicky için oldukça başarılı bir haftaydı. Müşterilerini memnun edecek, ilgilerini çekecek pek çok ürün aldı.
0: Bir satıcı ve dükkan sahibi olarak alışverişe çıktığınızda her zaman benzersiz şeyleri, başkalarında olmayan ürünleri ararsınız. Çünkü bu sizi diğerlerinden farklı kılan şeydir. Fern Caddesi Antika Merkezi'nde sanki küçük bir hazine saklıydı. Mesela o baskı kalıbı tamamen el yapımı bir oymaydı. Başlı başına bir sanat eseriydi. Drew'la birlikte alışverişe çıkmak çok hoş çünkü düşünsem hiç aklıma gelmeyecek yerlere gidiyoruz onunla. Ve oralardan çok ilginç tabelalar aldım. Şimdi bulması epey zor tabelalar ama bir de bunların aslen İskoçya'dan gelmiş olması daha da iyi oldu. Normalde müşterilerimin benim dükkanımda görmeyi beklemeyeceği hoş, ilginç, eğlenceli ve dekoratif ürünler almayı tercih ettim.

0: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska Son Sınır'ın önceki bölümlerinde. Kilcher'lar giderek eskiyen çiftliği geliştirmek ve eski günlerdeki görkemine geri döndürmek için "Bu tarafa kır!" bir yıllık bir projeye giriştiler.
1: Harika!
0: Şimdi yaz giderek yaklaşırken Jewel çiftliğe geri dönüyor ve 3 jenerasyon Kilcher'lar oğulları Case'in ilk sığır sürme deneyimi için bir araya geliyor.
2: Önünü kes.
3: Buraya babamla birlikte olmak ve oğlumun benim yetiştiğim yaşam tarzını öğrenmesi için geldim.
0: Shane'i eviyle ilgili belirsiz bir gelecek bekliyor.
4: Sence yapamaz mıyım? Yapabileceğimi biliyorum. Ben Alaskalıyım.
5: İşte şimdi başlıyoruz.
0: Otto ve Ivan, Kilcher'ların çok değer verdikleri sekizgen kulübelerini yıkılmaktan kurtarmak için mücadele ediyorlar.
6: Baba!
5: Oh.
6: Aman tanrım!
5: Oh. Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should.

0: Kilcher'lar için çiftliğin geleceğini güvence altına almak tam zamanlı bir iş ve Yul Kilcher 80 yıl önce Alaska vahşi doğasında 600 hektarlık bir alanı aldığından beri aile çiftlik yaşantısının geleneksel yöntemlerini yeni jenerasyonlara aktarmaya devam ediyor.
1: Chase, aferin oğlum.
2: Evet.
0: Amaçları arkalarında bırakacakları bu mirası uzun yıllar boyunca korumak.
3: Çiftlik yaşantısının en güzel tarafı büyük resmi görebilmektir.
2: Anne, sana yardım edebilir miyim?
4: Bunları taşımama yardım eder misin tatlım?
3: Başarılı olabilmek için yeni jenerasyonları düşünmek gerekir. Sanırım bu işe yarar.
1: Ben ve Ivan bu işi bizden önceki iki jenerasyondan öğrendik. Ve şimdi de büyük babamın adımlarını takip etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Geliyor!
5: 1-2-3.
6: Oradan oraya koşturmak zorunda kalacağız. Umarım sakin kalmayı ve birbirimizle çok kavga etmemeyi başarabiliriz.
5: Tamam, çekil bakalım evlat.
0: Keçemak koyunun tehlikeli uçurumlarında Otto, Ivan, August ve kuzen Davin bu sezonun en zor işi için bir araya geliyorlar. Doğada kaybolmak üzere olan çiftliğin tarihi yapılarından birini kurtarmak.
3: Tamam, sen önden git.
6: Sekizgen kulübe bizim için çok özel bir yapı. 1972 yılında babamla birlikte yapmıştık.
3: Bu yoldan en son sen geçmiştin değil mi?
6: Sanırım buradan bir yerden geçmiştik. Ivan, o kulübe çiftlikteki her şey gibi ailemizin bir parçası. Şimdiye kadar özel kutlamalar için kullandık. Onunla ilgili en güzel anılarımdan biri de Ivan ve Evin evlenmeden önce o kulübede kıyafetlerini değiştirmeleri. Geldik.
7: Bay canına, şuna bak.
6: Oo.
3: Tam hatırladığım gibi.
7: Benim adım Davin Schobert. Kilcher ailesinin bir parçasıyım. Annem Sunrise Otto'nun kız kardeşlerinden biri. Otto benim hayatımdaki en önemli kişilerden biri oldu. Ve bana hep yol gösterdi. Bu proje benim için sadece bu topraklardan aldıklarımı geri vermek değil.
3: Sence eskiden burada ne kadar yer vardı?
6: En az 9-10 metre.
3: Evet.
6: O yüzden bir an evvel taşımalıyız.
3: Doğru. Evet.
6: Kulübe eskiden uçurumdan daha uzaktaydı ama geçen seneki depremden sonra ciddi şekilde tehlikeli bir durumun içine girmiş oldu.
7: Kenai Yarımadası'nda 7.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından birçok büyük artçı deprem yaşandı.
6: Bir deprem daha olursa tüm yapının denize düşmesinden endişeleniyoruz.
3: Tamam, o zaman hadi içeri girip hasar kontrolü yapalım. Bakalım neler bulacağız.
6: Sonbahar sezonu bitmek üzere. Çiftlikteki bu son dakika projesini de bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Evet.
3: Şimdiye evet. Kadar pencereden hiç ayı girmemiş olmasına şaşırdım doğrusu.
6: Belki de kutsal olduğunu biliyorlardır.
3: Bunu yapman iyi olmuş. Yoksa çökebilirdi.
6: Evet, evet.
3: Vay canına.
6: Çok karmaşık.
3: Çatının neredeyse
6: evet,
3: yarısı gitmiş.
6: Yarısı değişmek zorunda. Tarihi mirasımızı korumak ve manevi nedenlerden ötürü bu yapıyı uçurumdan aşağı düşmekten kurtarmamız gerekiyor. Pekala, ne zaman yapacağımızı planlamamız gerek.
3: Ne yapacaksak yapalım. Önce güçlendirmemiz lazım. Hepsini söküp yeni bir temelin üzerine yerleştirebiliriz. Belki biraz kaydırabiliriz. Ne dersin? Sence kazı makinesi bunu kaldırabilir mi?
6: Olabilir. Bazı hesaplamalar yapmamız gerek. Bu büyük bir proje. Çok parçalı bir puzzle gibi. Yapmamız gereken ilk şey ağaçları temizlemek ve sonra beton bir temel inşa etmek. Çatıyı tek parça halinde çıkarıp takmak için güçlendirmemiz gerekiyor. Tüm yapıyı temelinden kaldırıp yeniden daha iyi bir temelin üzerine yerleştireceğiz. Çatıyı yeni temelin üzerine koyduktan sonra yapının içini toplayacağız. Böylece kulübemizi hem yenilemiş hem de güçlendirmiş olacağız. Bu büyük bir iş ama şahsen böyle bir şeye girişecek kadar deli bir adamım. Hey, burada testereye ihtiyacımız var. Oh, kazı makinesinin geçmesi için tüm ağaçları temizlemek zorundayız.
3: Birkaç tane daha keseceğiz.
6: Mükemmel. Harika bir ekibimiz var. Tüm detaylardan ve ekibin yönlendirilmesinden Ivan sorumlu. Deneyimlerimden faydalanmak için beni kullanıyor.
3: En azından nereye koyacağımızı biliyoruz. Tüm ağaçları temizledik. Bence iyi bir plan yaptık ve şimdi malzemeleri getirmeye başlayabiliriz. Projemiz yavaş yavaş ilerliyor.
0: ...25 kilometre uzaklıktaki Fox Creek Coral'daki Ad Senior, Atley ve Bonnie... ...kızları Jewel ve oğlu Case'in ziyaretini dört gözle bekliyorlar. Case'e çiftlik yaşamını öğretmeye başladıkları için bu ziyaretin çok özel bir anlamı var.
5: Büyük bir sığır sürüsü süreceğiz. Otto'nun ineklerinden ikisini ve yavrularını koyun başına götürdükten sonra kulübede biraz çalışacağız. Fox Nehri'nin hemen karşısındaki Willward Kulübesi'nde. Çok heyecanlıyım çünkü Jewel şehirde yaşıyor ve buraya istediğim kadar sık gelmiyorlar. O yüzden özellikle de torunum Case'le birlikte geldiklerinde çok mutlu oluyorum. Şuraya bak, geliyorlar.
4: Merhaba millet.
5: Jewel geçen yaz buradaydı. Birlikte biraz inek kovaladık. Hadi, hadi, hop, hop, hop. Bra, bra, ya. Bu sene biraz daha ileri gideceğiz. Üç jenerasyon bir araya gelecek. Hadi başlayalım. Atlar hazır, inekler hazır. Tek ihtiyacımız olan kızımız ve torunumuz. Gel bakalım. Ne kadar uzağa uçabilirsin ha? Oo, evet, kocaman olmuşsun.
4: Burada olduğum için çok mutluyum. Çiftliğe geri döndüm. Erkek kardeşim, babam ve oğlumla birlikte aynı küçüklüğümdeki gibi bir inek kovalayacağız. Ve bana göre dünyanın en güzel yaşam tarzını oğlumla paylaşacağız.
5: Pekala, her şey yolunda mı?
2: Evet, güzel.
4: Atının adı ne?
5: O JJ.
2: Aa, anne, adı JJ'miş.
4: Babamla birlikte sığır sürüyerek büyüdüm. Oğlumla birlikte yeniden eve döndüğüm ve onun ilk sığır sürüşüne tanık olacağım için çok mutluyum.
2: İnekler geliyor.
5: Tamam.
1: Şimdiye kadar gördüğüm en küçük kovboy.
5: Önlerini kesin. Önlerini kesin. Evet, evet. Şimdi.
4: Tamam.
5: Sür, sür. Evet. Woohoo! Woo! Burada harika zaman geçiriyoruz değil mi Case? Otto'nun ineklerini alıp sürüyle birlikte bırakacağız ve ardından Willard Kulübesi'ne gideceğiz. Case 6 yaşında ve ilk defa buraya gelip bize yardımcı oluyor. Bu farklı bir deneyim olacak ama ona bu kadar küçük bir yaşta bir şeyler öğretebildiğimiz için çok mutluyum.
4: Seninle gurur duyuyorum ufaklık.
0: Çiftlikteki Otto, August, Ivan ve Davin... Kilcher'ların en önemli yapılarından birini gelecek nesillere taşımak için sekizgen kulübeyi geliştirmekle uğraşıyorlar.
6: Kazı makinesinin gireceği yerleri temizleyelim. Tamam mı? Şu anda kulübeye ulaşacak bir yer açmaya çalışıyoruz. Yoldaki ağaçları temizliyoruz. Kulübeye gerekli ekipmanları götürmek için geçici bir inşaat yolu yapıyoruz. Aferin Ivan. Çok güzel. Kışın bol bol ısınacağız. Bu proje için çok çalışmamız gerekiyor. Oradan oraya koşturmak zorunda kalacağız. Umarım sakin kalmayı ve birbirimizle çok kavga etmemeyi başarabiliriz. Sanırım başardık.
7: Başardık çocuklar.
6: Vay canına. Yol tamamlandı. Şimdi malzemeleri taşıyıp işe başlamak için hazırız. Yuhuu! İşte başlıyoruz.
3: Yeni inşaya veya beton temele başlamadan önce kulübenin çevresini kazmamız gerekiyor. Yani çok büyük miktarda toprak kaldırmak zorunda kalacağız.
6: Her kazdığımda bana ne kadar derin olduğunu söyler misin he? Kulübeyi bir temelin üzerine yerleştireceğiz. O yüzden şu anda zemini düzleştirmemiz gerekiyor. Kulübeyi sağlam bir temelin üzerine oturtmak çok önemli. Orada bir yerde duralım mı Ivan? Ne dersin? Bu büyük bir proje. Tüm mekanik, fiziksel ve duygusal kaynaklarımızı sömürüyor. Şu anda biraz akıl sağlığına ihtiyacı olan bir grup deli olduğumuzu söyleyebilirim.
3: Burası biraz inceliyor. Şurayı kazmaya başla. Baba! Oh, lanet olsun.
0: Birazdan.
4: İşte oradalar baba, görüyor musun? Özellikle bebekler olduğunda çok heyecanlanıyorsun. Çünkü çok küçükler ve akıntı çok güçlü. Bebekler sıkı çalışıyorlar.
8: Duvarları yapmadan önce pencere çerçevelerini yapmalıyım.
9: Ne kadar az pencere olursa o kadar az ahşap gider.
2: Aa, hayır.
7: Aman tanrım.
9: Hayır.

0: musun? Özellikle bebekler olduğunda çok heyecanlanıyorsun. Çünkü çok küçükler ve akıntı çok güçlü. Bebekler sıkı çalışıyorlar.
1: Duvarları yapmadan önce pencere çerçevelerini yapmalıyım.
2: Ne kadar az pencere olursa o kadar az ahşap gider.
3: Aa, hayır.
1: Aman tanrım.
2: Hayır.

0: alanımızı, bu bizim tüm çalışma alanımızı kuru tutmamızı sağlayacak. Lanet olsun.
1: Üzgünüm. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm Ivan. Sanırım bu kadar yeterli.
0: Evet. O kadar da acelemiz yok. Kazı makinesinin kepçesi gerçekten çok tehlikeli. Bundan daha kötüsü olabilirdi. Sanırım çok şanslıyım.
1: Üzgünüm.
0: Biliyorum baba, biliyorum.
1: Üzgünüm. Evet, haklısın. Daha dikkatli olmam gerekirdi ama döndürmeden önce nereye gittiğine bakmadım bile. Biraz toprak kaldırmak için kazı makinesine atladım. Kaldırdığım toprakları bir kenara yığıyordum ve bu sırada Ivan, Darwin ve August oradaki ahşapları kaldırmakla meşguldüler.
0: Lanet olsun.
1: Kepçeyi döndürdüğümde fark etmeden Ivan'ın omuzuna çarptım ve yere düştü. Bu beni çok korkuttu. Tamamen benim hatamdı. Önüme bakmam gerekiyordu. Kendi oğluma bu şekilde zarar vermeyi hayal bile edemem. Bundan daha kötüsü olamaz. Buradaki herkesin güvenliğinden tam olarak emin olmak zorundayız.
2: Çiftliğin karşısındaki Shane ve Kelly, Shane'in kardeşi Jane ve arkadaşı Danny ile birlikte kışın dondurucu soğukları gelmeden önce ev inşasını tamamlamak için çabalıyorlar.
3: Son birkaç yıl içinde istediğim gibi ilerleyemedim. Fazlasıyla iş gücü gerektiren bir inşa tarzını seçtim. Kütükleri aralarına harç sürüp üst üste yığmam ve sonra yukarı kadar çıkarmam gerekiyor. Sonra da üstlerini kaplayacağım. Duvarları bitirmem gerekiyor. Sıcaklık -1 derecenin altına düşerse sertleşemezler.
0: Vay canına.
4: Katılıyorum. Shane gelip evine yardımcı olmamı istedi çünkü programın biraz gerisinde. Eğer benden yardım istiyorsan başın ciddi belada.
0: Çok büyük.
4: Deni'yi getirmek istedim çünkü iyi bir takımız. Deni çok düzenli, bense hızlı çalışmayı severim. Birlikte Shane'in duvarlarını inşa edeceğiz.
3: Hoş geldiniz. Sanırım en son buraya geldiğinizde çatıyı yerleştiriyorduk.
0: Doğru. Yaklaşık 2 kış önce çatıyı taktık. Evet, çok zaman geçti. Evi ilk gördüğümde yapılacak çok fazla şey olduğunu hemen anladım. Pekala, plan nedir? Nasıl yardımcı olabiliriz?
3: Her türlü yardıma ihtiyacım var. Önce...
0: Her şey demek.
3: Planda her şey var.
4: Jane'in evine gittiğimizde gözüm korktu. Sadece kirişler ve çatıdan ibaretmiş gibi görünüyor. Bu şekilde bir eve benzediğini söyleyemem.
3: İçerisi tam olarak bitmese bile önce dış kabuğu halletmem gerekiyor. Duvarlardan önce pencere yuvalarını bitirmek zorundayım. Önce onlar bitmeli.
0: Evet.
3: Çünkü duvarları yukarı kadar çıkarmam gerekiyor ve bunun için önce yuvaları halletmeliyiz.
4: Ne kadar çok pencere, o kadar az kereste.
3: Buranın tamamı pencereden oluşacak. Gördüğünüz bölge.
0: Shane ve Kelly için ilk projemiz pencere yuvası yapmak olacak.
3: Anladınız mı? Kelly ve ben talaşları edeceğiz.
0: Yani bir çeşit pencere kuyusu yapacağız. Sonradan üzerine bir pencere takmak için duvarın içine yerleştireceğiz.
4: Shane kötü durumda. İnsanların ne kadar geride olduklarını anladıklarını sanmıyorum. Lanet olsun.
0: Evet.
4: Her zaman son anda çağrılıyor.
0: Birlikte bir ordunun işini yapmamız gerek. Bir sorunumuz var.
4: Aileye bir mesaj göndermeliyiz. Çiftlik, bir sorunumuz var.
0: Fırçam bitti. Cephaneye ihtiyacım var.
4: Çok yavaş ilerledikleri için stresli olduklarını biliyorum. Ve kısa zaman sonra hava o kadar soğuyacak ki harç donacağı için duvarı yapamayacaklar. Bu da kötü olacak.
3: Jane?
4: Yardım edin. Burada yapılacak çok iş var. Çok iş var.
2: ...50 kilometre uzaklıktaki Atzinger, Atsley, Bonnie, Ju, Case, Otto'nun ineklerini sürünün geri kalanıyla birleştirmek için yolculuklarına devam ediyorlar. Hemen önlerinde geçmeleri gereken 2 tane buzul nehri var. Bu, Kilcher ailesinin en deneyimli üyeleri için bile tehlikeli bir görev.
5: Nehir nerede olacak?
6: Oraya varana kadar Fox Nehri'nin ne durumda olduğunu bilmiyorduk. Hayır, çok tehlikeli. Tamam, şimdi iniyoruz evlat. Harikaydın. Sonunda oraya vardığımızda çok derin, geniş ve hızlı olduğunu gördük. Yılın bu zamanında buzullardan çok fazla su geliyor. Burası çocuklara uygun bir yer değil. Çok tehlikeli olabilir. O yüzden

0: Li nehrin çevresinden dolanıp Chase'i tekneyle karşıya geçirmek zorunda.
1: Annene hoşça kal de. Burası bizim için çok derin.
2: Biraz ıslanmam gerek anne.
3: Biliyorum.
0: Yeni bebekler daha önce hiç yüzmedikleri için öğrenecek zamanı bulamadılar. Ama buna ihtiyaçları yok. Her zaman yüzebilirler.
3: Giriyorlar. Burada babamla birlikte sığırları sürerek büyüdüm. Ve öğrenirken çok eğlendim. Burası hiçbir zaman unutamayacağım bir yer. Bebekler sıkı çalışıyorlar. Akıntı gerçekten çok güçlüydü ve tehlikeliydi. Evet, başardılar. Anneler iyi iş çıkardı.
0: Tamam, hazır mıyız?
3: Sanırım. Önce sen, Bonnie.
0: Onları nehrin yukarısına sür.
3: Atın yüzebileceği kadar derin nehirlerden geçmek çok nadir rastlanan bir şeydir. O yüzden çok gerildim. Daha önce Fox Nehri'ni birçok kez geçtim ve çoğu zaman kullandığım atlar ağır geldiği için neredeyse devriliyorlardı. Arkada taşıdığım at biraz yavaştı ve nehrin içine iyice gömüldü. Beni çok sıkı çekti ama yine de bırakmadım çünkü geri dönmesini istemiyordum.
0: Aferin! Woohoo! İşte böyle!
3: İşte oradalar baba, görüyor musun?
0: Evet, hadi onları diğer ineklere doğru döndürmeye çalışalım.
3: Karşıya geçtikten sonra ineklerin sürüye katılmalarını sağlamak zorundaydım. Hadi ufaklık. Herkes yeni ineği tanımak istiyor. Ah tanrım.
0: Kendi hallerine bırakalım. Bir şekilde hallederler. Bu sürü biraz farklı.
3: Babam çok şey biliyor. Bu toprakları tanıyor ve burada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu Amerika'da artık tamamen ölmek üzere olan bir gelenek. Ve bu ülkenin ruhunu çok iyi yansıtıyor. Merhaba.
1: Merhaba.
3: Nasıl gitti? Karşıya geçtiniz demek.
1: Chase harika bir iş çıkardı. Çok cesurdu.
3: Merhaba
1: açık
3: tatlım.
1: Açık denizlerdeki gerçek bir denizci gibiydi.
3: Nasılsın?
1: Ve sana bir şey getirdi.
3: Ne getirdi?
1: Hadi bakalım.
3: Teşekkür ederim. Çok güzeller. Bunlara bayıldım. Oğlumla nehrin karşısında buluşmak ve onu kardeşimle birlikte görmek
1: evet,
3: çok güzeldi.
1: Evet, hazır mısın? Hadi bacak yukarı.
3: Oğlumla bu kadar iyi anlaşması benim için çok büyük bir şans. Kardeşimle aralarındaki ilişkinin bu kadar güzel olması çok hoşuma gidiyor. Pekala, hazır mısın?
0: Tamam, kulübeye az kaldı çocuklar. Neredeyse vardık sayılır.
4: Birazdan Shane kar başlamadan önce kulübesini tamamlamaya çalışıyor.
5: Yapamayacağımı mı sandın? Yapabilirim çünkü ben Alaskalıyım.
4: Ve Otto'nun kulübeyi kurtarma projesi kritik bir aşamaya ulaşıyor.
6: Tek bir şansımız var. Eğer hata yaparsak bu tüm projenin sonu olabilir.
4: Kaçamak koyunun başındaki Ad Senior, Adsley, Bonnie, Jew ve Case kayıp inekleri sürülerine geri götürdükten sonra Willard Kulübesi'ne varıyorlar. Burası her Kilcher'ın kalbinde özel bir yere sahip olan önemli bir simge.
2: Bu kulübede mi kalacağız?
3: Evet.
0: Evet, burası Willard Kulübesi.
3: Burası hakkında ne düşünüyorsun bakalım? Kulübeye yaklaşırken, burada küçük bir kız ve genç bir kadınken geçirdiğim tüm anılar aklıma geldi ve çok tuhaf hissettim.
2: O da bir Kilcher mıydı?
3: Hayır değildi ama eski çiftçi ailelerden biriydi. Burası kendimi keşfettiğim yer. O yüzden bunu oğlumla paylaşabildiğim için çok mutluyum. Ne düşünüyorsun? Sence de dünyanın en güzel yeri değil mi?
0: Hey Case, şuradaki çiti gördün mü? Eskiden oraya kadar uzanıyordu. Ama su kıyıları aşındırdığı için kıyı giderek daha da ilerliyor. O yüzden tamir etmemiz gerek. İlk yapacağımız şey de hepsini sökmek olacak. Herhangi bir yere at sırtında gittiğinizde yapmanız gereken ilk şey atlarınızla ilgilenmektir. Ama onları çayırlara sokmadan önce çitleri tamir etmemiz gerekiyor. Annen ve at eskiden bu işi yapmaktan nefret ederlerdi.
1: Çitler ve Kilcher'ların çok uzun bir geçmişi var.
0: Neden biliyor musun? Çünkü böyle oluyordu. Telleri seviyorum, elimi acıtıyor. Acele edin çocuklar. Tabii bu hiç eğlenceli değildi ama bugün çok eğlenceli olacak.
1: Sabırsızlanıyorum.
3: Ben şimdiden eğleniyorum.
0: Tamam, çekil bakalım evlat. Bu işi babamla yaparken çok sıkılırdım ve doğal olarak bu sıkıcı deneyimlerimi kendi çocuklarıma da aktardım. Tabii ben biraz eğlenceli yapıyorum. Direkt sende mi? Tamam at. Şimdi şuraya koyar mısın? Pekala.
1: Şimdi büyük babanın neden sağır olduğunu biliyorsun. En iyi tarafı her yeni jenerasyonla birlikte daha zevkli oluyor.
0: Tamam Case. Şu teli kesmeme yardım eder misin? Oo, iyi misin?
1: Sorun yok. Kafama geldi.
0: Tamam şuraya koy. Aferin. Çak bakalım. Bu direği görüyor musun? Telleri ileri doğru uzatıp iyice gereceğiz. Ama bu direğin biraz yamulmasına neden olacak. Anladın mı?
3: Bence babam harika. Kendi babasından öğrendiği her şeyi devam ettiriyor. Ve aynı zamanda olağanüstü derecede sevecen ve akıllı bir insan olduğu için oğlum için harika bir öğretmen oluyor. Ve oğlum ondan çok şey öğreniyor.
0: Şimdi sen ve dayın Atsley birlikte bunu döndüreceksiniz.
3: Kaldır bakalım. Aferin.
1: Kaldır. Hadi evet. İşte
0: bu inekleri dışarıda ve atları içeride tutmak için yeterli. Bu yolculuğun amacı çiti tamir etmek ve Case'e bu yaşam tarzının ne kadar eğlenceli olabileceğini göstermekti. Aynı zamanda hem kendi çocuklarımın hem de benim için çok eğlenceliydi. Aileyle birlikte zaman geçirmek çok güzel.
1: Başardık ve kimse kimseye bağırmadı. İyi gidiyoruz.
4: ...50 kilometre uzaklıktaki çiftlikte Jane ve Danny, Shane ve Kelly'nin yeni evlerinin geleneksel odun duvarlarının inşasında yardımcı oluyor.
7: Harika, göster bakalım Kelly.
8: Duvar ne kadar genişse o kadar harç kullanmalısın. Hem içe hem de dışa eşit miktarda harç sürmemiz gerek.
7: Yaklaşık 1-1,5 santim mi yani?
9: Bu tekniği yol yapan işçilerden öğrenmiştim.
5: Pekala, başlıyoruz.
9: Tamam, geliyor.
5: Evet, başladık. İşte bu kadar. İlk kütüğü yerleştirmek harika bir duyguydu. Bu unutulmaz bir andı. Güzel oldu. Eğer duvarları bitirebilirsem kış boyunca evin içinde çalışabilirim. Umarım hava birden soğumaz. Bu kütük her şeyin temelini oluşturuyor.
9: Shane sonunda evin ilk kütüğünü yerleştirdi. Bu gerçekten önemli bir andı.
5: Hadi devam edelim.
9: Ama bir süre sonra yılmaya başladık. Bu biraz zaman alacak.
7: Bunu yeni mi anladın?
10: Harç bitti mi?
5: Özellikle odun duvarların işçiliği için özel bir harç karışımı kullanıyorum. Harca çok zaman harcadım. İçinde bol miktarda kireç ve suya batırılmış talaş var. Duvarın yavaş ve düzgün bir şekilde sertleşebilmesi için nemli olması çok önemli. Buna dikkat ediyorum. Negatif düşünmek yok, başaramayacağım demek yok. Başarabileceğimi biliyorum çünkü ben Alaskalıyım.
7: Kalkamayacağı bir yükün altına girdiği belli. Etrafa baktığınız zaman bunu hemen anlıyorsunuz. Başları büyük dertte.
5: Çok fazla harç alma. Yüzeydeki nemi kurutuyor. Dikkatli ol.
7: Bu işin çok kuralı var.
5: Biliyorum, biliyorum.
9: Bence mükemmel oldu.
5: Harika. İşi tam anlamıyla öğrendiğimizde her seferinde duvarın yarısını bitirebileceğimizi düşünüyorum. Her seferinde yarısı bitecek. Yani 30 gün eder. Eğer yavaş çalışırsam tabii. Şu anda ağlamak üzereyim. Duvarlarımı bitirmek 30 günümü alacak. Bu gerçekten çok üzücü. Daha fazla kişiye ihtiyacım var. İyi görünüyor çocuklar. Gece yarısına kadar bitmiş olur.
4: Çiftliğin karşısındaki Otto, Ivan ve Davin, kulübe restorasyonunun bir sonraki aşamasına geçtiler. Uzun süre boyunca dayanabilecek sağlam bir temel inşa etmek.
6: Hazır mıyız çocuklar?
11: Bugün kulübenin temeli için biraz beton dökeceğiz. Bu yapıyı gelecek nesiller için korumamız gerekiyor. O yüzden onu uçurumdan uzaklaştıracağız. Ve 40 santime 17 santim bir temel inşa edeceğiz. Ve üzerine 90 santimlik bir duvar koyacağız. Böylece çok sağlam olmuş olacak. Evet, tam olarak bunu yapacağız. Kulübe bunun üzerine yerleşecek ve çok uzun süre boyunca sağlam kalacak. Burası iyi mottu.
6: Bilmiyorum. Kaldır şunu, henüz bununla işim bitmedi. Önce önümdekini halletmem gerekiyor.
11: Tamam o zaman, birbirimizi tamamlamalıyız ama...
6: Ben duvarları halletmeye çalışıyorum, sen bambaşka bir şeyle uğraşıyorsun. Davin iyi çalışıyor ama maalesef benimle çok çalışmadığı için benim çalışma planıma uymuyor. Deneyimimi hafife aldığını düşünüyorum.
11: Bir planım vardı Otto, sonra sen buraya geldin ve bana nasıl yapmak istediğini söyledin. Şimdi ayakta uydurmaya çalışıyorum.
6: Benimle birlikte çalış, ben de seninle çalışmaya çalışıyorum.
11: Tamam, mükemmel.
6: Ancak o zaman anlaşabiliriz.
11: Şimdi Otto sayesinde buradayım. Beni o eğitti. Ama bir süredir uzaktaydım. O yüzden onunla birlikte çalışmayı yeniden öğreniyorum. İkimizin de tek bir amacı var. Ve o amaca ulaşmak için elimizden geleni yapacağız.
6: Bazı taşları çıkartmamız gerekiyor değil mi?
9: Evet.
6: Beton karışımının mümkün olduğunca yoğun olması için elimden geleni yapıyorum. Son bölümü bitirmek üzeresin değil mi?
9: Evet.
6: Köşelere fazladan demir yerleştiriyorum. Amacım kusursuz bir iş çıkartmak.
9: Tamam oldu.
6: Mükemmel değil mi?
1: Kimin fikriydi?
6: Belki büyük baba, Ivan ve Findlay yapabilir.
9: Oh evet. Ve Darwin. Eve çocuklarla birlikte geldi. Sanırım bitirmek üzere olduğumuzu biliyordu ve biz tam çimentoyu dökmeyi bitirmişken gelmesi iyi oldu.
2: Basabilir miyim?
9: Hayır basamayız çünkü beton hala ıslak. Delik nerede olacak? Elimi betona koydum. Babam da elini betona koydu. Findlay ve Sparrow da öyle. Ellerin kocaman. Üç nesil Kilcher'lar betona kalıcı bir iz bıraktılar. Böylece bu yapının, babamın, benim ve şimdi de bu geliştirmelerle birlikte çocuklarımın da hayatları boyunca burada kalacağını kesinleştirmiş olduk. Hadi ellerimizi yıkayalım.

0: 50 kilometre uzaklıktaki Atsinyer, Bonnie, Atsley ve Ju, Case'e Alaska'nın vahşi doğasında hayatta kalmanın yollarını öğretiyorlar.
1: Pekala Case, neyi aradığımızı biliyor musun?
2: Ağaç.
1: Willard Kulübesi'ndeyiz ve torunuma kendi yolunu bulmayı öğretmeye çalışıyorum. Yukarıda kahverengi bir ağaç görüyor musun? Evet, işte bu. Kulübeyi kullandıktan sonra bulduğundan daha iyi bir durumda bırakmalısın. O yüzden buraya bizden sonra gelecekler için biraz odun topluyoruz. Bir sonraki projemiz biraz odun toplamak. Ağaç gövdesindeki izi görüyor musun?
2: Evet.
1: Su ağaç gövdesine kadar yükseliyor ve bu ağacı besliyor. Su bu şekilde kesersen ağaç ölür çünkü hiç su alamaz. Şimdi odun olarak kullanmak için onu keseceğiz.
2: Evet.
3: Buraya babamla ve erkek kardeşimle birlikte olmak ve oğluma benim yetiştiğim yaşam tarzını öğretmek için geldim. Burada neler yapılabileceğini keşfetmesini istiyorum. Oğluma ölmek üzere olan bir geleneği öğretme şansı bulduğum için gerçekten çok mutluyum.
4: Daha önce ağaç kestin mi?
3: Hayır. Daha önce elime hiç testere almadım.
4: Ona şarkı söylemeyi öğrettiğine göre ağaç kesmeyi de öğretebilirsin baba.
3: Çok isterim. Hayatım boyunca elime testere almadım. Ve şimdi babam yüzmeyi öğrenmeden önce suya atlamamı istiyor.
4: Kız kardeşimin ilk ağacı. Woo!
3: Gerçek bir ağaç keseceğimizi düşünmemiştim. Dallar üzerinde alıştırma yapacağımızı
4: Hayır,
3: sanmıştım.
4: Boşuna vakit kaybetmeyelim.
1: Tamam, hazırız.
4: Hadi bakalım.
1: Yavaş yavaş.
3: Böyle mi?
1: Daha yavaş. Çok agresifsin. İşte şimdi oldu.
3: Oldu mu?
1: Tamam, mükemmel. Şuna bak.
4: Bu şekilde dümdüz kesmeye çalış, tamam mı? Eğer böyle yaklaşırsan bir kısmı kalın, bir kısmı ince olur.
3: Erkek kardeşimin ne kadar geliştiğine ve ne kadar yetenekli olduğuna ilk defa tanık oluyorum. Burada hem ondan hem de babamdan çok şey öğreniyorum. İkisinin de yanımda olması harika bir şey.
1: Geliyor! Geliyor!
4: Dikkat et!
3: Geliyor!
4: Dikkat et!
1: Case, annenin kestiği ilk ağaca bak.
3: Çok zordu.
1: Heh.
3: Kendi ağacını kesmek harika bir duygu. Kazandım. Harika öğretmenlerim var.
0: Çiftlikteki kulübe restorasyonunda bir sorun çıktı. Proje lideri Ivan hasta oldu. O yüzden Otto, August ve Davin işe kaldıkları yerden devam edebilmek için komşuları Jeremy'den yardım istediler.
5: Tuttun mu Jeremy? Ivan midesinden rahatsızlandı ve şu anda evde yatıyor. Çalışacak durumda değil. Neyse ki Jeremy müsaitti ve yardım etmeyi kabul etti.
6: Biraz daha düzeltmeliyiz.
5: Şimdi kaldırmanın daha kolay olması için çatıyı söküp yeniden inşa edeceğiz. Buna bayıldım. Tamam aşağı inin biz bekleriz. Tamam bekleyin. Neden babam bu kadar büyük ahşaplar kullandı bilmiyorum. Orada yardıma ihtiyacınız var mı?
7: Evet. August buraya gelip yardım eder misin?
4: Tamam geliyorum.
5: Diğerlerini düşürmeden kaldırmamız gerek. Hani şu parçaları çektiğin
7: evet,
5: oyun gibi.
7: Jenga gibi. Evet.
5: Sonunda geriye sadece bir ahşap ve bir cıvata kalacak. Davin ve Jeremy tüm kirişleri yerleştirmek için çok çalışıyor.
7: Pekala önce buraya.
5: Çünkü çatıyı kulübenin üzerine yerleştirmeden önce çatıyı tamir etmemiz gerekiyor.
7: Hey Otto, neredeyse bitti.
5: Evet, çok mutluyum. İyi iş çıkardınız.
7: Mükemmel, pekala çakın bakalım.
5: Aferin çocuklar, aferin.
7: Evet, iyi işti Jeremy.
5: Evet, harika bir duyguydu. Kulübenin son kirişini de yerleştirdik. Sonunda gerçek bir ilerleme kaydettiğiniz için çok mutluyum. Ah, tüm gün kulübenin üzerindeydik ve düşmemeyi başardık. Hala yapacak çok işimiz var. Kar başlamadan önce bu projeyi bitirebilmemiz için hepimizin çok üretken olması gerekiyor. Çok çalışmamız gerek.
0: Güney Alaska'da yeni bir gün başlıyor. Ve Shane, Kelly, Jane ve Danny, Shane'in kulübesinin duvarlarını inşa etmeyi bitirmek için zamana karşı yarışıyorlar.
8: Hadi, harç karıştırıcısını çalıştırdım.
2: Zamanımız çok az ve don başlamadan önce mümkün olduğunca çok kişinin yardımına ihtiyacım var.
8: Bak ne buldum.
9: Merhaba.
8: Sana biraz destek getirdim.
9: Hey, nasıl gidiyor?
2: Arkadaşlarımı ve komşularımı aradım ve hepsi yardımcı olmayı kabul ettiler.
9: Pekala, çalışma alanımız tam burası.
10: Duvar. Duvarı inşa ediyoruz. Bu şekilde yuvarlayacaksın. 10 santim genişliğinde olması gerekiyor ve içini perlitle dolduracağız. Sonra da kütükleri yerleştireceğiz.
2: Diğer insanların da burada olması çok güzel. Böylece daha hızlı ilerliyoruz. Biraz yardım aldığımız için gerçekten çok mutluyum.
9: Mutlu harçlar.
10: Artık kötü şakalara alıştım. Sharon, içini harçla doldurur musun şunu?
3: Evet.
2: Taze harç geliyor.
8: Tamam, hazırız.
2: Sizden önde miyim?
8: Evet, sonunda.
2: Ben de bunu duymayı bekliyordum. Duvar inşasında birçok kişiyle birlikte çalışmak çok güzel. Hızlı yol alıyoruz. Bu çok iyi. Bu noktaya gelmek için bile çok uğraştık ve artık duvarları inşa etmeye başladığımız için çok mutluyum. Sonunda bir ev inşa ettiğimi anlayabiliyorum. Duvarlarım yükseliyor ve gerçekten bir ilerleme kaydediyormuşum gibi hissediyorum. Bu harika bir duygu.
9: Ronald Reagan, Gorbaçov. Bütün duvarları yıktılar.
2: Doğru.
8: Pekala, sonunda bitti. Nasıl görünüyor?
10: Duvar bitti. Bir duvarı bitirdik. Bir tanesi için bile çok çalışmamız gerekti. Etrafıma baktığımda 15 tane daha duvar örmemiz gerektiğini görüyorum. Bittiğinde gerçekten çok mutlu olacağım.
8: Oh hayır.
10: Ah, hayır.
2: Olamaz. Aman tanrım. Ah tanrım.
10: İşte bu olmadı.
2: Tanrım, olamaz.

0: İlk duvarı neredeyse bitirmek üzereyiz. Hepsi bittiği zaman çok mutlu olacağım. Hayır.
1: Hayır.
2: Olamaz. Tanrım, olamaz.
0: İşte bu olmadı.
1: Pencereyi mi kırdın?
2: Evet.
0: Ne kadar kötü.
2: Banyonun penceresi artık yok.
3: Sanırım kötü kırılmış şeyin.
2: Gerçekten kötü oldu.
0: Evet. Ama rafı koyabilirsin.
2: Üzgünüm tatlım.
1: Ben iyiyim. Sen devam et.
0: Shane banyo penceresini kırdı. Sonunda onu affedeceğim.
2: 9 tane daha penceremiz var.
0: Yanlış giden her şey bizi bir adım daha geri götürüyor. Ve artık daha fazla harcayacak durumda değiliz. Bu nedenle enerjimizden ve vaktimizden çalıyor. Banyo için pencereye ihtiyacımız var.
2: Bir tane bulacağım. Merak etme.
0: Pekala.
2: Başım büyük belada Jane.
0: Kesinlikle.
2: Tamam. Bir duvar tamam.
0: Evet.
2: Ve bir pencerede eksiyiz. Ondan önce her şeyi tamamlayabilmemiz için çok kişiye ihtiyacımız olacak. Sanırım babam ve kardeşimden de yardım almak zorunda kalacağım. Ats ve Ats'ın ekibi bu duvarları tamamlamama yardımcı olabilir. Evet, bu iyi bir fikir. Tamam, pencereyi temizledikten sonra eve gidelim.
4: Fox Nehri Vadisi'nin derinliklerinde Ats Senior, Bonnie, Atsley ve Jew, Case'in geleneksel çiftlik yaşamı eğitimine devam ediyorlar.
5: Case, şimdi sana odun kesmenin 2 yolunu öğreteceğim. Eminim daha önce görmemişsindir. Önce yukarıdan aşağı kesmeyi göstereceğim. Kulübeye götürmek için birkaç tane odun kesmemiz gerek. Böylece bizden sonra gelenler üşüdüklerinde ateş yakabilecekler. Şimdi yukarıdan aşağı keseceğim. Hazır mısın?
6: Hadi büyük baba!
7: Hadi büyük baba! Vay canına.
5: Bir kez daha. Her zaman alamazsanız bazen geri vermeniz gerekir.
7: Zor görünüyor değil mi?
5: Ah. Bir de şunu deneyelim. Oh.
8: 70 yaşında ama hala torununu etkilemeye çalışıyor. Bence bu çok tatlı.
7: Vay canına.
5: Bir kez daha. Burada zemin çok yumuşak.
7: Evet, daha sert bir yere ihtiyacın var. Az kaldı. Balta hala içinde. Sakın vazgeçme. İşte bu.
6: Yaşasın.
7: Yazıyor, sepet yapıyor, balık tütsülüyor, odun kesiyor. Tüm bunlar onu genç ve hayatta tutuyor. 69 yaşında olup daha iyi bir insan olmak için çalışması harika bir şey.
5: Balta burada, parmaklar da buraya, tamam mı? Şimdi böyle yapacağız. Wow.
7: Gurur verici değil mi?
5: Aferin, tamam. Bu yolculuğun en önemli tarafı ailece vakit geçirmemiz ve torunuma gelenekleri öğretmek oldu.
6: Ayı ve kurt yok.
5: Evet, ben de göremiyorum. Buradan epey uzağa görebiliyorsun değil mi evlat?
6: Burayı çok seviyorum.
5: Güzel bir yer.
4: ...50 kilometre uzaklıktaki Otto, August, Davin ve komşuları Jeremy ailenin eski 8 gen şeklindeki kulübesini yenilemek ve yerini değiştirmek için giriştikleri projenin en önemli aşamasına ulaşıyorlar.
9: Sırada ne var? Bence kazı makinesini al ve şu paneli kaldırıp duvarın üzerine yerleştirelim.
10: Tamam, sen bir zincir bul. Yaptığımız ilk şey ağaçları temizlemek oldu. Sonra bir temel inşa ettik ve ardından çatıyı kaldırabilmek için güçlendirdik. Şimdi de çatı bölümlerini ve girişleri yeniden yerleştireceğiz. Dikkatli olun çocuklar, yukarı kaldıracağım. Siz bana söyleyin.
9: Tamam, kaldır.
10: Bu yeterli mi?
9: Evet.
10: Bu kulübe renovasyonu bu çiftlikte yıllardır yaptığımız en zor şeylerden biri oldu.
9: Harika, devam et.
10: Biraz ileri alayım mı? Vay canına. Muhteşem oldu. Oho ho.
8: Parmaklarına dikkat et.
10: Bir iş, her şey olabilir.
8: Bekle.
10: Yalnızca bekle. Tek bir şansımız var.
8: Tamam. Dikkat et.
10: Eğer yanlış yaparsak bu tüm projenin sonu olabilir. Miras ölürse çiftlik de ölür.
4: Bir sonraki bölümde...
10: Kaldırmaya hazırız.
9: Kaldırıyorum.
4: Kulübe projesinin kaderi tehlikede.
11: Bu kulübeyi kaldırmak ve temelin üzerine yerleştirmek hiç kolay olmayacak.
8: İyi görünüyor.
4: Ve Shane kulübesini yıkılmaktan kurtarmak için hava şartlarıyla mücadele ediyor.
8: Çok dikkatli olmalıyız dostum.
4: Ama başaramıyor.
0: Shane hastanede. Çok kötü bir kaza geçirdi. Onu acı çekerken görmek gerçekten çok zor.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska son sınırın bir önceki bölümünde.
1: Bu şimdi olmak zorunda.
0: Ivan bu efsanevi sekizgen kulübeyi kurtarmak için elinden geleni yapıyor.
1: Baba!
0: Ancak hastalığı yüzünden bir süre ortalıklarda olamıyor.
2: Bu biraz zor bir durum. Tekrar plan yapmak zorundayız.
0: Şimdi.
1: Bebeğim. Oh.
2: Bence yapabiliriz.
0: Ivan gücünü toparlıyor ve tekrar iş başı yapıyor.
1: Çok kolay olmayacak gibi. Eğer bu işi bencilce yapacak olursak işimiz zor demektir. Oh.
0: Bunca yıllık birikimden sonra...
1: Vay canına.
0: İnsan doğaya karşı. Shane ise Kilcher kulübesini bitirmek için uğraşıyor.
3: Belki de kapakları aşağı alman gerekir.
4: Burayı yağmur ve rüzgardan korumam gerekiyor. Betonum kötü durumda. Bu projeyi kurtarmam gerekiyor.
0: Ve Kilcher'lar çok talihsiz bir kaza geçiriyorlar.
5: Shane şu an hastanede. Böyle bir şey kimsenin aklına gelmez. Beli kırıldı. Ben de ona ne kadar düşkün olduğumu yeniden anladım. Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should.

0: İşte burada. Tombul bir kurtçuk var.
1: Tutabilir miyim?
0: Elbette tatlım. Bir tane daha bulmaya çalışacağım.
1: Serçe kurtçuğu yedi. Hem de hareket ederken.
0: Yedi mi?
2: Kelçerlerin çiftlik evlerinde yaşamak için çok güçlü olmaları gerekiyor.
3: Lanet olsun.
2: Şu anda uğraştıkları proje belki de çözülmesi en zor olanlardan bir tanesi. Bu iş yapılacaksa tüm aile bir araya gelmeli.
3: Bu iş gerçekten çok önemli.
4: Dikkat et!
3: Eğer herkes katılırsa bu işi hemen bitirebiliriz.
4: Bu işi bitirelim!
0: Sürekli arkanızı kollayan birinin olduğunu bilmek güzel.
5: Dikkat! Deli Kilçırlar. Her şeyi yapabileceğimize inanıyorum.
6: Artık bahane yok. İşi bitirmeliyiz.
2: Kaçamak bölgesinde Otto, oğlu August ve kuzenleri Davin bu devasa sekizgeni yeni yerine taşımakla uğraşıyorlar. Projede önemli bir rolü olan Ivan ise oralarda değil.
3: Takozlar olmadan bu işi halletmemiz olası mı?
5: Bence olur.
3: Asıl olması gereken en başından beri buydu zaten.
5: Sekizgen projesinde son birkaç gün gerçekten çok zordu. Kuzenimiz Ivan yatağa düştü. Bu yüzden herkes biraz gergin. Otto ile beraber bu işi bitirmek için her ikimizin de farklı planları var.
3: Lanet olsun, korktum. Çivi var sanıyordum. Bu sekizgen kulübe gerçekten güzel bir yapı. Bunu gelecek nesillere bırakıyor olmaktan gurur duyuyorum. Bu büyük bir proje. İlk olarak ağaçları temizledik. Peşinden de temeli hazırladık. Şimdi ise çatıyı tek parça halinde sökmek için hazırlamamız gerek. Böylece tüm yapıyı tek seferde yerinden kaldırıp temelini sağlamlaştırabiliriz. Yapılacak çok iş var. Ivan'ın burada olmaması gerçekten kötü oldu. İş gücümüzün azaldığını hissediyoruz. Merhaba Ivan.
5: Hazır mısınız? Yani gerçekten hazır mısınız? Gerçekten kötü birkaç gün geçirdim. 4 kilo kaybettim ama şimdi daha iyiyim. %98 daha iyi hissediyorum. İşimin başına dönmeliyim. Gerçekten çok kötü hastalandım. Ama artık iyi durumdayım.
3: Kepçeyi tekrar kullanabilmek nasıl bir duygu?
5: Harika.
3: Sana bir işim var.
5: Bayağı bir iş yapmışsınız.
3: Gel de bir bak.
5: Tamam. Güzel görünüyor. Vay canına. Kablolar burada. Güzel. Aha. Kaldırıp neler yapabileceğimize bir bakalım.
3: Başlamaya hazırız.
5: Hadi o zaman.
3: Başlıyoruz dostum. Başlıyoruz. Bunca yıllık tecrübeme dayanarak çatıyı kaldırmak için sekizgenin köşelerinden bir kablolama yapıp dengeli bir şekilde tek seferde kaldırmamız gerekiyor. Bu şekilde çatıdan kurtulabiliriz.
5: İşte buna Otto Kitcher tarzı denir.
3: Sonrasında kablolardan kaldırabilmesi için kepçeyi çatının üzerine getireceğiz.
5: Yaklaşmamı istiyor musun?
3: Hayır, şu anda iyi.
5: Tamam. Buradaki en büyük endişem, tek yanlış harekette kepçeyi çatıdan içeri sokabilirim. Kepçenin hemen altında riskli bir alanda çalışıyorlar. Yanlış bir hareketim onlara zarar verebilir.
3: Aşağıya.
5: Geliyorum.
3: Aşağıya.
5: Sadece babamın el işaretleriyle hareket ediyorum. Eğer işaretleri yanlış yorumlarsam sonuç kötü olabilir.
3: Güzel.
5: Duruyorum. Dikkatli olmazsam birine ya da yapıya ciddi zararlar verebilirim.
3: Tamam. Kepçeyi biraz hareket ettirebilir misin?
5: İçeri mi dışarı mı?
3: İçeri doğru. Beni duyabiliyor musun?
5: Evet. Hepsi bu mu? Oluyor. Oldu bu iş.
3: Tamam Ivan. Biraz daha kaldır.
5: Kaldırıyorum.
3: Herkes iyi durumda mı?
5: Tuttu. Tuttu. Eşit değil.
3: Belki de birkaç kablodan kurtulabiliriz. Buradaki en önemli durum, çatıyı tek seferde tek parça halinde kaldırabilmek. Bu iş üzerinde çok uğraştık. Şu anda piknik de yapıyor olabilirdik ama çalışmalıyız.

0: Çiftliğin diğer tarafında Shane, Kelly, Jane ve arkadaşları Danny Rush, Shane'in kulübesini bitirmek için çalışıyorlar. Fırtına bulutları ve şiddetli esen rüzgara rağmen ekip işlerini bitirmeye uğraşıyor.
1: Bu projede zamanla yarışıyorum ve zaman hızlı ilerliyor. Bu biraz zaman alacak.
2: Bir zaman sonra anlamaya başlıyorsunuz. Önce betonu hazırlıyor, sonra çevresine kütükleri diziyor, en son yine betonla harç yapıyorsunuz. İş çok yavaş ilerliyor. Üzerine harçla kapattık mı?
1: Geciktin mi? Burada bir çatlak hissediyorum. Soğuk hava geliyor. Bunu kemiklerime kadar hissedebiliyorum. Ve yeterince hızlı değilim.
2: Motor sesi duyuyorum.
1: Yardım mı geliyor?
2: Tam zamanında.
3: Bakın, burada bir duvar var. Bence biz geri dönelim. Bizsiz de yapabiliyorlar.
2: Evet, işte bu olmaz.
4: Bu ev için malzemeleri hazırlamak, her şeyi bir araya getirmek, beraberce yapmak için çok uzun süre bekledik. Artık zamanı geldi. Sonunda başlıyoruz. Ama ne yazık ki biraz geciktiğimizi söyleyebilirim.
1: Nasıl gidiyor? Sizi görmek güzel.
3: Baksana.
1: As ve As'ın gelmesi çok iyi oldu. Benimle duvar yapacak birilerinin olması çok güzel. As ve As takımı geldi.
4: Bu ne için?
5: Eğer burayı kütüğe bağlamayı başarırsak her yeri eşitlemeyi başarabiliriz. Gerçekten güzel olacak.
4: Senin aşağı bıraktıklarını alacağım. Harcı ben dökerim. Şu anda biraz stresli. Eğer zamanımız olsaydı bu kadar zor olmayabilirdi. Ama ben hep beraber bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Böyle daha iyi olacak.
3: Buranın üzerinden mi geçmeliyiz?
4: Evet, ama sonrasında buranın sabit olduğundan emin olmalıyız. Çünkü bu kütük buradan geçecek. Çivilemeyi yapmak zorundayız.
3: Çiviler mi?
4: Evet, çivilememiz gerekiyor.
2: Atların burada olması çok güzel çünkü gayet hızlı ve iyi çalışıyorlar. Ve bizim ihtiyacımız olan da bu. Oh, fırtına geliyor. Hava durumunda fırtınadan söz ediyorlar mıydı?
5: Evet, bugün ve yarın hep rüzgarlı olacak diyordu.
2: Vay canına. Gözüme toz kaçtı.
4: İşimiz gerçekten zor. Etraftaki tüm tozlar gözüme ve akciğerlerime doluyor.
2: Resmen havaya karşı çalışıyoruz. Bunun bir sorun olacağını hiç düşünmemiştim. Ama şu anda bu yüzden stresliyiz. Kötü gidiyor.
1: Danny, bu brandayı buraya yerleştirmek zorundayız.
5: Evet, hava kötüleşiyor.
1: Hava kendini bozmaya karar verdi. Yüce Tanrım, inanamıyorum. Ahşabın ıslanmasına izin veremem. Betonunsa kurumasına. Buranın üzerine bir branda germem gerekiyor. Ancak böylece günü kurtarabilirim. Başka şansım yok.
0: Birazdan.
5: Geliyor.
6: Eğer bencilce davranırsak bu iş bitmez. Oh. Ya harika bir iş çıkaracağız ya da bu işi berbat edeceğiz.
3: Görünüşe göre eskisinden artık kurtuluyoruz.
4: Eskisi artık gidiyor.
3: Tam her şeyi yoluna koyduk derken...
0: Sırada?
7: Shane hastanede. Korkunç bir kaza geçirdi. Ve ne yapacağımı bilmiyorum. Tahmin edemeyeceğimiz bir şey oldu.

0: Fiyatçıların çiftlik evinde yıkıcı rüzgar ve şiddetli yağmur hayallerindeki kulübeyi yapmalarına engel oluyor. Shane'in babası Atsley, kardeşi küçük Ats, arkadaşı Danny ve eşi Jane soğuklar gelmeden bu kulübeyi bitirmek için uğraşıyorlar.
1: Sanırım bu eski bina artık gidiyor.
2: Bugün Doğa Ana bize tüm gücünü gösterdi. Amerika'da buna fırtına derler ama biz buna Alaska'da sıradan bir sonbahar günü diyoruz. Kuzeyden saatte 60 ila 80 kilometre hızla esen bir rüzgar var. Bu inanılmaz. Branda parçalanmak üzere, çatı kötü durumda. Bu işi halletmek için hep beraber hızlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız.
3: Buraya da bir branda germeliyiz. Duvarları rüzgardan korumak zorundayız. Bana yardıma gelenler var. Bu gerçekten çok iyi. Çünkü havanın bizi yavaşlatmasına izin veremeyiz. Beton gereğinden daha hızlı kuruyor. Bu da çatlamasına neden oluyor. Ahşabın ise ıslanmaması gerekiyor. Eğer bu olursa genleşecek ve harcı çatlatacak. Betonun bu kadar hızlı kurumaması gerek. Rüzgar betonumu kurutacak. Yağmur ahşabı ıslatacak. Ev düşmanı bir fırtınayla karşı karşıyayız şu anda.
4: Tam da istediğimiz gibi bir
1: kütükleri...
4: Kazık, ben alayım.
1: Yuvarlanmasını engellemek için kazıklara ihtiyacımız olacak.
3: Siz üstlerini sabitleyin. Ben de alt tarafa bir dizi kazık çakacağım. Alt taraf için birkaç tane sunta kullanabiliriz.
2: Danny, bana yardıma gelebilir misin?
4: Tamam, geliyorum.
2: Anlaşıldı, tamam. Sen de.
1: Daha fazlasına ihtiyacın var mı?
2: Belki. Bunu oraya çıkarmalıyım.
5: Şu anda Shane ve Kelly'nin duvarlarıyla uğraşmamız gerekiyordu ama fırtına yüzünden betonla ilgilenmek zorunda kaldık. Zamanımız azalıyor.
4: Ya, harika bir adamsın.
1: Geliyor. Tanrım, cirit gibi. Tam hiçbir sorunumuz yok derken.
2: Haklısın.
1: Shane, dikkatli ol, uçacaksın. Çatıdan düşme, tamam mı?
2: İyi iş, Danny. Doğa Ana'yla savaşmak için zamana ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten canımızı okuyor.
0: Çiftliğin diğer tarafında Ivan, Kilcher'ların sekizgen kulübesini babası Otto, kardeşi August ve kuzeni Davin'le güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Şimdi bu devasa çatıdan kurtulma zamanı.
4: Hadi bakalım.
6: Ivan, biraz daha geriye doğru gitmen gerekiyor. Böylece daha rahat çalışabilirsin.
4: Ya kabloların eşit uzunlukta olmamasından ya da başka bir nedenden dolayı çatıdaki bağlantılar dengesiz duruyor. Kablolar bu yüzden farklı yerlerden çatıya tutturulduğundan açıları eşit değil. Bu durum bize bir sorun çıkarabilir.
6: Burayı bağlamak istiyorum. Bu işin üstesinden ancak böyle gelebiliriz. Hadi Ivan, çek bakalım. Güzel.
4: Kaldırıyorum.
6: Burada sekizgenin üzerinden çatıyı kaldırmaya çalışıyoruz. Fakat birkaç sorunla karşılaştık. Bir şeyleri havaya kaldırmak istiyorsan her zaman sorun çıkar. Çatıyı kaldırırken yapıya zarar vermek istemiyorum. Davin, bu yanlış. Yanlış yerleştirdik. Şekli yanlış. Daha kısa mesafe bırakmalıydık. Evet, işte böyle. Tamam. Bir daha deneyelim.
4: Bence iyi oldu.
6: Kepçeyi biraz daha hareket ettirebilir misin?
4: Tüm yapabildiğim bu. İşte böyle.
6: Biraz daha yaklaş.
4: Yaklaşıyorum.
6: Güzel, dur. Olması gerektiği gibi olmak zorunda. Korkuyorum Davin.
4: Sanırım yapabiliriz.
6: Kaldırmak için hazırız.
7: Baba.
6: Efendim August.
7: Sadece tek şansımız var. Bunu bir şekilde halledeceğiz.
6: Haklısın.
7: Ağır bir malzemeyle çalışıyorsanız her zaman çok ama çok dikkatli olmalısınız.
4: Diğer tarafta da bir merdivenimiz var.
7: Ben hallederim. Üstesinden geleceğim. Bu şekilde yapabiliriz. Bu 40 yaşından daha yaşlı bir kulübe. Her tarafı çürük. Eğer bu işi düzgün yapamazsak tüm çatı çökebilir. Birimiz altında kalabilir ki bu bir felaket olur.
6: Hazır mıyız?
4: Ben hazırım.
6: Tamam, azıcık kaldır.
4: Kalkıyor.
6: Lanet olsun. Burada neler oluyor? Tüm vidaları çıkarttığına emin misin?
4: 8 tane çıkarttım. Bir tane daha olabilir.
6: Burada çatının bir kısmının hala gövdeye bağlı olduğunu görebiliyorum. Her şeyi sökmemiz gerekiyor. Fazladan baskı binmeyeceğinden emin olmak zorundayız. Ya başaracağız ya da tamamen mahvedeceğiz. Tamam.
4: İşte başlıyoruz.
6: İkiye dörtlüklerden bir tanesi gidiyor.
4: Kütük mü?
6: Onu almalısın. Hazır mıyız?
4: Evet, hazırız.
6: Tamam, biraz kaldır.
4: Kaldırıyorum.
6: Direkt yukarıya. Yukarıya. Durumu iyi mi?
7: Evet.
4: İyi görünüyor. Köşede bir kısım daha kaldı.
6: Orası daha ağır gibi.
4: Bu tarafı da biraz güçlendirmeliyiz. Otto, burada biraz daha halat var.
6: İşe yaradı mı?
4: Evet.
6: Bu taşır sanırım. Devam et.
4: Kaldırıyorum.
6: İşte böyle. Biraz daha yükselt. Ivan, şimdi çek.
4: Güneye doğru çekiyorum.
6: Bu konuda gerçekten umutluyum. Bu işi başaracağız. Ivan da aramıza tekrar katıldı. Darwin işini zaten iyi yapıyor ve August ise tamamıyla işe hazır. Bu projede kesinlikle bencillik yapmamamız gerekiyor. Yavaşça gel.
4: Geliyorum.
6: Aşağı doğru gelirken çatı bu yöne doğru ilerliyor. Bu yüzden biraz daha şu tarafa doğru sallandırmak zorundasın. Dur.
4: Bekle. İyi iş çıkardık.
6: Evet, güzel oldu.
4: Sonunda çatıyı kaldırmayı başardık. Bu gerçekten de iyi oldu. Ama çatı bu yapının sadece çeyrek ağırlığında.
0: Birazdan.
6: Oh, kalkıyor.
4: Düzeltiyorum.
8: Bu biraz korkutucu.
4: Aman tanrım, binayı kaldırdık resmen.
9: Yemek servisi.
6: Aman tanrım.
10: Senin için ne yapabilirim?
6: Başka ne mi yapabilirsin?

0: Kilcher çiftliğinde Ivan, babası Otto, kardeşi August ve kuzenleri Davin devasa çatıyı kaldırmayı başardılar.
1: Geliyor! Geliyor!
0: Şimdi ise eski yapıyı yenileyerek çürüyen yerlerinden kurtulmayı umut ediyorlar. Böylece kırmadan veya parçalamadan yapıdan kurtulabilecekler.
2: Sen de mi?
1: Evet. Bu kapı dayanamayacak. Çevresine destek yapmak zorundayız.
2: Geliyorum.
1: Her şey yerli yerinde. Eğer şu taraftan kaldırabilirsen iyi olur. Şimdi yapmamız gereken bu kulübenin duvarlarını sağlamlaştırmak. Oh, kalkıyor.
2: Güzel.
1: Şu durumda başımıza bir sorun açmamız gerçekten çok kolay görünüyor. Çünkü çatıyı kaldırdık ve gerçekten çok dengesiz bir durumdayız.
2: Bir köşesi daha hafif.
1: Birkaçından kurtulalım.
2: Anlaşıldı. Baksanıza. Vay canına, bayağı bir değişik oldu.
1: Artık sekizgen kulübemizin üzerinde çalışabiliriz. Temeline yoğunlaşmamız gerekiyor. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmalıyız. Burada hataya yer yok. Biri ciddi anlamda yaralanabilir. Bu alttaki kütüklerden kurtulmamız gerekiyor çünkü çürümüşler.
2: Baksanıza. Ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor.
1: Evet.
2: İyi iş çıkardık. Bu kulübeyi yenilemek istememizin asıl nedeni temelinde bulunan kütüklerin 40 yaşından yaşlı olmaları ve artık çürümeye yüz tuttular. Bunu yapmamışsa birileri bu işe zamanında çok emek verdi ve bu değerli bir şey. Bu kulübede tüm aile bireylerimizin bir anısı var ve bu burayı daha da fazla önemli hale getiriyor. Güzel. Çürümüş olan kütüklerden kurtulduk ama hala yerlerine yenilerini koymamız gerekiyor. Biraz daha işimiz var ama bu işi başaracağız.
1: August, eğer okula gitmen gerekiyorsa söylemen yeterli.
2: Senin gitmen gerekiyor değil mi?
3: Evet, hazırlanmam gerekiyor.
2: Yaz bitti mi? Ne söyleyeceksin?
3: Sanırım bunun tamamlandığını göremeyeceğim.
1: August her ne kadar burada bizimle beraber olmak istese de okula gitmesi gerekiyor. Gel bakalım buraya evlat.
3: Şimdi beni gönderiyor musunuz?
1: Evet. August tanıdığım en güzel insanlardan bir tanesi. Hayatımıza her gün daha da çok değer katan biri. Seninle yola kadar yürüyeyim evlat.
3: Tamam.
0: Kirçilerin birçoğu devasa inşaatla uğraşırken Yves ise kendi işini yapmakla meşgul. Charlotte'la beraber ürünleri toplamak için serasına gidiyor.
4: Meyve toplama zamanı.
5: Epey bir mahsulün var gibi duruyor.
4: Tanrım, bunlar çok güzel. Charlotte'un bana yardım etmesi gerçekten çok güzel. Çünkü benim her türlü yardıma ihtiyacım var. Sence yeterince olgunlaşmışlar mı?
5: Burada gerçekten epey büyükler var.
4: Kesin vardır. Bu mahsulleri toplarken yanında konuşacak birinin olması çok güzel.
5: Bugünkü işler konusunda gerçekten çok heyecanlı.
4: Biliyorum. Biliyorum Charlotte.
5: Özledim.
4: Bu iş bitince orada tekrar oturabileceğiz. Evet,
5: tanrım,
4: biliyorum.
5: Burası orman gibi olmuş ev.
4: Burası en mükemmel, mutlu olduğum yer.
5: Mükemmel, bayıldım. Ev harika bir bahçıvan. Bu kararlılığını her gördüğümde daha da çok etkileniyorum. Buraya her geldiğimde neler başardığını görüyorum. Burada toplanacak çok şey var. İnanılmaz birisi.
4: Kulübe yenilendiği için çok mutluyum.
5: Tekrar kendine geliyor.
4: Evet.
5: Çok iyi olacak.
4: Herkes için çok önemli bir yer.
5: Evet öyle.
4: Havuçlar olmuş.
5: Evet. Ev bezelyeleri de toplamamı ister misin acaba? Yoksa sonra mı toplamak istersin? Ne yapayım?
4: Yeterli büyüklükte olanları toplayabilirsin.
5: Evet.
4: Bu seneki mahsullerden gayet mutluyum. Ailemi doyurabilecek kadar mahsul aldım. Bu bizim için gerçekten çok iyi. Burada iyi beslenebileceğimiz kadar ürün yetiştirebiliyoruz. Daha fazla yemeğimiz
5: harika
4: oldu.
5: Görünüyor.
4: Şunun rengine bakar mısın? Doğal bir pembe. Biraz daha pırasa toplayacağım.
5: Soğanların hepsini topladım. Tamam.
4: Harika. Çocuklara patatesli pırasa çorbası hazırlayalım. Yapımı gayet kolaydır.
5: Bu harika bir fikir. Projeleri üzerinde çalışan çocuklara yemek hazırlayacağız. Büyük ihtimalle şu anda açlıktan ölüyorlardır. İşlerini daha iyi yapabilmeleri için onları biraz beslememiz çok iyi olacak.
4: İşte böyle. Bir yerden başlamak gerekiyor. Herkesi doyurmak bizim işimiz.
5: Sence çorbayla mı başlamalıyız?
4: Evet, o kaynarken biz de turtayı yaparız. İstersen sen pırasaları kesmeye başla. Önce tereyağını sotelememiz gerekiyor. Biliyor musun? Biraz daha soğan doğrayacağım. Aman tanrım.
5: Bu soğanlar gözlerimi yaşartıyor.
4: Bazen bu bahçe soğanları çok kötü olabiliyor. Çocuklara yemek yaptığımız için gerçekten çok heyecanlıyım. Böylece işlerine daha sıkı sarılabilecekler. Bunu göreceksin.
5: Bazen yanlarına hiç yemek almıyorlar ve tüm gün orada kaldıklarından yemek yemeyi atlayabiliyorlar. Sanırım şu aralar biraz yavaş ilerliyorlar. O yüzden biz de onlara bu şekilde yardımcı olmalıyız.
4: Kesinlikle.
5: Gözlerinde kahraman olacağız.
4: Evet. Onlara lezzetli yemek getiren kahramanlar. Bence Charlotte'la beraber en yararlı işi yapıyoruz. Yemek yapmayı her şeyden daha çok seviyorum. Kendi bahçemden topladığım ürünlerle ailemin sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlamak beni mutlu ediyor. Bence çocukları daha keyifli hale getirmek için bir şeyler daha yapmalıyız. Ne dersin? Bu iyi olmaz mı?
5: Aklında ne var bakayım?
4: Ha? Belki ufak bir gösteri.
5: Ev, bilirsin ben böyle şeyleri severim.
4: Biliyorum Charlotte. Ben çok heyecanlıyım.
5: Pekala. Tamam.

0: Kaçamak yakasında aile dostları Jeremy, Ivan, Otto ve Davin'e sekizgen kulübeyi güçlendirmelerine bir katkı sağlamak amacıyla yardıma geliyor.
1: Burayı tamamen değiştirmemiz size mantıklı geliyor mu? Bu tabaka sadece yalıtımı sağlıyor. Yoksa başka bir işe daha yarıyor mu?
2: Evet, yarıyor.
1: Daha güzel gösteriyor.
2: Güzel fikir.
1: Artık elimizi çabuk tutmalıyız çünkü rüzgar esmeye başladı. Yağmur olasılığı olması bile bizim için bir sorun teşkil ediyor. Eğer böyle olursa çalışamayız. Bu yüzden hava daha fazla bozmadan elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız.
3: İhtiyacımız olan son şey bu hava durumu. Eski kulübeden bazı kütükleri çıkartıyoruz. Çürümüş olanlardan kurtulmamız gerekiyor ve kulübenin önüne ufak bir yol yapacağız. Nasıl olacağını merak ediyorum. Böylece kepçeyi daha yakına yanaştırabiliriz. İnce detayları halledebilmemiz için bu gereken bir şey. Ama öncelikle bu sorunu çözeceğiz. Sonrasında yeni kulübeyi temelin üzerine yerleştirebiliriz.
1: Lanet olsun. Sürekli bir sorun çıkıyor. Tüm aksiliklerin üzerine bir de yeraltı su kaynağı sorunumuz ortaya çıktı. Bu sorunu aşmak amacıyla herkes iş durdurdu. Bir tahliye borusuyla sudan kurtulup, sonrasında ise temeli sabitleyeceğiz. Eğer temeliniz sağlam olmazsa hiçbir şey yapamamışsınız demektir.
3: Onu yapıştırdın mı?
1: Çoğunu yapıştırdım. Yaptığım şey bir parçayı yapıştırıp diğer tarafı kuru bırakmak oldu. Böylece daha da sağlam olacaktır. Bu şekilde daha kolay yerinden oynatıp sorunsuz bir şekilde istediğimiz yere oynatabileceğiz.
3: Tamam, harika.
1: Sanırım bu yeterli olacaktır.
3: Pekala.
1: Neden bu tarafa doğru gelmiyorsun? Böylece bir deneme yapabiliriz. Böylece işe yarayıp yaramayacağını anlarız. Bu işin kolay hiçbir tarafı yok. Sadece devam etmek zorundayız. Bunu temele yerleştirmeli ve işimize devam etmeliyiz.
3: Bu iş için çok heyecanlıyım. Ben iyi göremediğim için bana rehberlik yapmak zorundasın.
1: İstediğin zaman inip duruma bakabilirsin. Böylece daha kolay çalışabilirsin Ivan. Dikkatli ol. Bence yeteri kadar yüksektesin.
3: Bence de bu kadarı yeterli.
1: İyi durumdayız.
3: Tamam. Bu gerçekten sinir bozucu bir durum. Sırada tüm kulübeyi kaldırmak var. Üzerinde bir çatı olmadığından işimiz biraz daha riskli. Ama bu işi başarmak zorundayız.
0: Birazdan.
4: Onları biraz neşelendirmek istiyoruz.
1: Orada neler oluyor?
5: Merhaba çocuklar.
1: Aman tanrım. Bu akşam belki eve geri dönerim.
0: Çiftlikte Kilcher'lar iki ayrı proje üzerinde çalışıyorlar. Charlotte ve Eve ise çocuklara yardım etmek için geliyorlar.
5: Tamam.
4: Yemek zamanı.
5: Biz geldik.
4: Çocuklara öğle yemeği hazırladık. Sadece morallerini yükseltmek istiyoruz o kadar. Bu yüzden de azıcık süslenip püslendik. Rüküş ev kadınları gibi giyindik. Bu evin kendi tarifi olan güzel bir çorba.
5: Burada ev yapımı ekmek, reçel, bahçeden topladığımız sebzeler ve ana yemeğimiz var. Ivan!
4: Otto!
1: Burada neler oluyor? Bu da ne böyle?
5: Merhaba çocuklar.
3: Aman tanrım.
5: Ev kadınlarınız geldi.
1: Aman tanrım.
3: Neler yapmışsınız böyle?
5: Aman tanrım.
1: Ne kadar güzel bir sofra
5: sizin
1: böyle.
5: Sizin için ne yapabilirim?
3: Harika görünüyor.
1: Benim için ne mi yapabilirsin bebeğim?
5: Sizi utandırdık mı yoksa?
3: Harika. Evet, ben kızarmaya başladım bile.
5: Evet, kızarıyorsun. Ivan ona her sürpriz yaptığımda hemen utanır. Bence bu gerçekten çok tatlı bir durum.
3: Tatlım, buraya gel, sen de yemek ye.
1: Charlotte, sen kesinlikle süper bir kadınsın.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Belki de bu gece artık eve gelmeliyim.
2: Aman tanrım.
4: Merhaba.
5: Merhaba Davin. Sana ne verelim?
1: Burada birkaç kız bulduk.
3: Sizi şanslı adamlar.
5: İşte burada.
3: Bu harika.
5: Evet, kızarıyorsun. Ivan ona her sürpriz yaptığımda hemen utanır. Bence bu gerçekten çok tatlı bir durum.
3: Tatlım, buraya gel, sen de yemek ye.
1: Charlotte, sen kesinlikle süper bir kadınsın.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Belki de bu gece artık eve gelmeliyim.

0: Mükemmel kadınlarımızdan mükemmel bir öğle yemeği geliyor. Bundan sonra tekrar işbaşı yapmak çok zor olacak. Ama kesin olan şey iyi enerji topladığımız.
1: Anneniz de babanıza böyle giyinip sürprizler yapar mıydı?
2: Aa, her zaman.
0: Neden 8 kardeşiz sanıyorsun? Kesin öyle giyinmiştir.
3: Kulübeyi zararlı etkilere karşı branda ile kapattıktan sonra Shane, Kelly, Atlee, Jane ve arkadaşları Danny tekrar duvarı yapma işlerine geri döndüler. I need a piece of wood, oh Lordy. Need a piece of wood, oh Lordy. Need a piece of wood, oh Lordy. Need a piece of wood, another piece of wood.
4: Onlar harcı hazırlarken ben de birkaç tane kütük buldum. Hep beraber hem çalışıp hem de eğleniyoruz.
1: İstek parça alıyor musun?
4: Elbette.
1: O zaman sus.
2: Herkesin bu kadar keyifli iş yaptığını görmek gerçekten çok güzel.
5: Bu kulübeyi inşa etmek her zaman hayalimizdi. Ancak bunu bu halde inşa edebiliyor olmamız çok iyi oldu. Çünkü ileride bir gün tekerlekli sandalyeye muhtaç yaşarsam kullanmak çok kolay olacak.
6: Sanırım pencereler için hazırız.
4: Hadi pencereleri takalım.
2: Şimdi gidip bu devasa pencereleri montajlayacağız.
7: Bunlar gayet iyi. Ben beğendim.
6: Çok güzeller. Ben de beğendim. Harika. Pencereleri yerleştirmemiz güzel oldu. Artık daha çok bir ev gibi görünüyor ve bizim de ihtiyacımız olan zaten buydu. Birbirine yakın bir aile gibi olmak. Onların yardımları benim için gerçekten çok değerli. Bu evi bitirmek için olan emekleri beni çok mutlu ediyor.
3: Çiftliğin diğer tarafında Otto, Ivan, Davin ve arkadaşları Jeremy, aile yemeğinden sonra tekrar kulübedeki işlerinin başına dönüyorlar. Şimdi duvarları inşa etmek zorundalar.
0: Bunu kaldırmak zorundayız. Yavaşça, çok yakınsın. Bu buraya gelecek.
2: Güney tarafında daha çok ağırlığa ihtiyacımız var mı?
0: Evet, dengelememiz gerek.
2: Bence bir şeyi her inşa ettiğimizde durumumuzu her açıdan ve olasılık üzerine tekrar tekrar incelememiz gerekiyor. Bu bizim için gerçekten önemli.
0: Bak işte, şimdi hayal kurmaya başladın.
2: Bence bu olur. Yeni bir çözüm bulmamız gerek. Kulübenin altına yerleştireceğimiz birkaç tane kütük hem denge hem de sağlamlık açısından daha
0: Sence
2: iyi.
0: Sence bunlar yeterli mi yoksa daha çok mu koymalıyız?
2: Bir deneyip bakalım.
0: Hadi dengeleyelim. Buradaki asıl olay kulübenin temelini kuvvetlendirmek. Böylece artık sağlamlığı konusunda endişe duymayacağız. Bence bu harika olacak. Hadi bakalım.
2: Bence de. Hazır mıyız?
0: Evet. Ben senin yerine köşeye bakıyor olacağım.
2: Tamam, biraz daha kaldırıyorum.
0: Oğlum, gayet iyi gidiyorsun.
2: Aşağıda ne durumdayız?
0: Her şey yolunda. Tamam, şimdi etrafından dolaşacağız. Yukarı.
2: Olabileceğim kadar yukarıdayım zaten.
0: Biraz daha dene.
2: Kepçeyi kontrol etmek bazen çok zor olabiliyor. Mükemmel bir iş çıkarmak gerçekten zor. İşlerin ters gidebileceği o kadar çok olasılık var ki.
0: Bu olmuyor.
7: Bence de.
2: Herkesin size yardım etmesi güzel oluyor. Ancak en önemli nokta yanlış yapma şansınızın olmadığını biliyor olmanız gerekiyor.
7: Vay canına. Bekle biraz. Yapıya çarptın.
0: Eğer bir kepçeyle bu kadar çok işiniz olursa her an her şey ters gidebilir demektir. Bu yüzden çok dikkatli olmalısınız. Şimdi daha yavaş hareket etmen gerekiyor.
7: İyi gidiyor.
2: Yapının tamamını hareket ettirmek gayet korkutucu görünüyor. Bu projedeki en önemli nokta, bu kulübeyi önümüzdeki jenerasyonlar için kullanılabilir bir halde tutmak. Sorunları çözmek zorundayız. Bu çok uzun bir süre bizimle kalacak.
0: Tamam oğlum, orada durman gerekiyor. Sence döndürmeli miyiz?
7: Hadi yapalım.
2: Döndürüyorum, döndürüyorum.
0: Sekizgen temeline oturmak üzere. Yavaş. İyi gidiyorsun Ivan. Sona her yaklaştığımız anda kendimi daha da iyi hissediyorum. Bunu yapabilmek için gerçekten çok ama çok fazla zaman harcadık. Sorunsuz olması gerekiyor. Bunun için sürekli hesaplama

0: yapmak zorundaydık. Şimdi yap. Güzel. Harika gidiyorsun. Biraz daha aşağı.
1: Köşe yerinde.
0: Her yeri düzgün görünüyor. Gayet doğru yaptığımızı düşünüyorum. Bekle. Güzel. Evet, aşağı. Aşağı.
1: Bu harika oldu.
0: Tamam, harika.
1: Dostum, her şeyin yolunda gitmesi gerçekten güzel hissettiriyor. Kilcher mühendisliği. Burada bulunan kulübenin bir benzerini kafa kafaya verip tekrardan yaptık. Bu harika.
2: Vay canına. Olacak gibi görünüyor.
0: Evet.
2: Bu bulmacanın en önemli parçası kulübeyi tekrar temelin üzerine yerleştirmekti. Ama biz bu işi gayet iyi bir şekilde başardık.
0: Gayet iyi gidiyoruz. Kulübeyi onarmamız aile için çok önemliydi. Bu kulübe ailemizin birçok anısına ev sahipliği yaptı. Tamam, böyle devam et.
2: Bu çatıyı kulübenin üzerine koyduktan sonra yılların hayali gerçekleşmiş olacak. Bu iş bittiğinde dans edeceğim. Ve bunun için çok mutluyum.
3: İşte böyle.
1: Oluyor. Aile olarak bu işe baş koyduk. Birçok insan bunu başaramayacağımızı söyledi. Ama biz yaptık.
0: Ivan, Jeremy, Davin. Aferin çocuklar. Oho. Bu kulübe ailemiz için gerçekten çok önemliydi. Sadece tamir etmedik, aynı zamanda yeniledik de. Eğer çok büyük bir felaket olmazsa bu kulübe 200 yıl daha dayanır.
1: Eğer 8 elimiz varsa bir 8'geni yapmak daha kolay olur.
2: 8 el.
4: Çiftliğe yılın ilk karı yağıyor ve proje üzerinde çalışan Shane ve Kelly artık kulübelerinde son aşamaya yaklaştılar. Shane'in babası, büyük At ve kardeşi Atley, karısı Jane ve arkadaşları Danny son dokunuşları yapıyorlar.
5: Biraz kütüğe ihtiyacım
1: kütük
5: var.
1: Kütük mü istiyorsun? Ben getiririm.
5: Kış yaklaşıyor ve bizim de zamanımız azalıyor. Bu işi hemen bitirmemiz gerekiyor. Hadi.
3: Babama ve Jane'e daha çok çamura ihtiyacımız olduğunu söyle.
6: İşe koyulun, çamurun geliyor. Hadi.
1: Pekala, ne yapıyoruz?
6: Burada bir beton mikseri göremiyorum. Hadi bastır Shane.
3: Her iki taraftan da çok sıkı çalışıyoruz. Hava daha da fazla soğumadan bu işi bitirmemiz gerekiyor. Elimizden geleni yapıyoruz.
6: Shane ve Kelly, evinizi bitirmek için yardımınıza geldiğimde...
3: Olacakları biliyor muydun?
6: Bu harcadığımız zamanda bunlardan 3 tane daha yaparım gibi geliyordu. Havalar daha da soğumadan bitirebilecek miyiz? Çok fazla zamanımız kalmadı çünkü. Bütün gece çalışmak zorundayız.
3: Şimdi kapıları ve diğer ayrıntıları eklemek zorundayız.
7: Dikkatli olun. Kapının düşmesini istemeyiz.
3: Evet.
1: Oldu.
3: Tamam. Pencereleri yerleştirdik. Kapılar da tamam. Sıva işi de iyi gidiyor. Tüm evi tamamen göreceğimiz ilk an bu an. Bu hep beklediğim bir andı. Çok mutluyum.
5: Harika. İnanılmaz görünüyor. Vay canına, tam bir şaheser.
3: Bu gerçekten harikaydı.
5: Ne yazık ki hastalığım yüzünden bu işe geç başlayabildik. Bu yüzden de elimizden geldiği kadar hızlı olmaya çalıştık.
3: Sürekli bir gecikmenin peşinden başka bir gecikmeyle uğraşıyoruz. Her şey yerli yerinde olmasına rağmen biraz daha zamanımız olsa iyi olurdu.
5: Olamaz. Sıkışmış görünüyorsun.
3: Evet, tepeden tırnağa gayet iyi duruyor. Yağmur başlamak üzere ve artık bu bir sorun değil. Bitirdiğimize inanamıyorum diyebilirim.
5: Evet.
1: Vay canına. Kar yağmaya başlamadan tam zamanında bitirdik adamım. Aa, harika.
6: Tamam. Kış aylarında bir eve dışarıdan bakmaktan daha güzel olan tek şey içeriye girip şöminenin önünde ısınmak olabilir.
5: Evet, tuvalete gitmeliyim.
6: Hadi bakalım.
8: Bunu bitmiş göreceğimi hayal dahi edememiştim.
5: Bu evi tamamlamış olmak gayet rahatlatıcı. Sadece çok detaylı bir proje olmasından dolayı değil. Aynı zamanda da evimiz olmasından dolayı. Burası bizim hayatımızın sonuna kadar burada zaman geçirebileceğimiz bir yer.
9: Ne
3: Bu başından sonuna kadar bir aile projesi oldu. Buranın her karesinde onların emeği var.
6: Önden bayanlar.
3: Burası tam anlamıyla tüm Kilcher ailesinin yaptığı bir ev oldu. Ve burada geçireceğimiz her saniyede onlar da bizimle beraber olacak.
6: Harika. Çiftlikte yeni bir evimiz oldu.

0: Shane çok korkutucu bir kaza geçirdi ve şu anda hastanede. Tamirat yaparken merdivenlerden düştü ve belini kırdı. Bu çok kötü bir durum. Bu tarz işlerle uğraştığınızda bu kazaların olması her zaman için olasılık dahilindedir. Ancak Shane'i bu durumda acı içinde görmek gerçekten çok zor bir durum. Sadece hemen iyileşmesini istiyorum. MS hastası olduğumu öğrendiğimden bu yana 4 yıl geçti ve o günden beri ilk defa kendimi bu kadar kötü hissettim. Shane elbette iyileşecek ama ufak bir dikkatsizliğin bu duruma sebebiyet vermesi gerçekten çok acı. Daha ne kadar kötüleşebilir diye düşünüyordum ve bu olay oldu. Bu olaydan sonra onu ne kadar çok sevdiğimi ve ona ne kadar ihtiyacım olduğunu anladım. Onu bu halde görmek çok zor. Bu durum gerçekten düşünebileceğimiz son şeydi. Çünkü Shane her şeyi yapabilecek kadar güçlü bir insanken şimdi çaresizce yatakta yatıyor ve ben izliyorum.
1: Önümüzdeki sezonda
2: ne kadar daha yaklaşabilir işte.
3: Kilcher'lar kendi filmini yapıyor.
4: Hayatımda hiç olmadığı kadar çok eğleneceğim.
5: İnsanların artık et yedikleri zaman bir hayvanın hayatını kaybettiğini anlamaları gerekiyor.
6: Artık tekrar araziye gitmeli ve yeni yapılar için yer açmaya başlamamız gerekiyor. Bu pencereleri kırarak biraz eğleneceğim. Merhaba, biz geldik.
7: Peki ne zaman iyileşecekmişsin söylediler mi?

0: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz ne?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Bunları bir açalım.
7: Açmayalım.
8: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
9: Karakterin çoğunluğu standart galiba.
8: Aynen.
7: Yüzünü söyleyeyim.
8: İfadeni alacağız.
7: Yok abi ben açmıyorum.
9: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
8: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
7: Narkotik mi yapıyor falan? Ben
0: çekiyorum. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugünkü programda bütün olay atölyede bitiyor. Bütün aletleri yerine koyduğumuz özel bir depolama sistemi. Şarj edilebilir parlak ve havalı bir el feneri. Ve kötü köpek dedikleri bir kesici uç. Ve işiniz düştüğünde elektrikli süpürgenizi çalıştıran bir kumanda. Yeni radyal testereye bakacağız ve fabrikaya gidip yapımını göreceğiz. Peki atölyenizi her yere taşımanızı sağlayan bir alet çantasına ya da vida ve çivilerinizi matkapta tutmaya yarayan bir tasarıma ne dersiniz? Ve size profesyonel aletlerle bisiklet ve kayak tasarlamanızı sağlayan bir atölyeye gideceğiz. Atölyede işimiz var. Hadi bakalım. Merhaba, ben Chris Grundy. Derli toplu bir atölyeden daha iyi bir şey yoktur. Çünkü iş için doğru aletleriniz olsa bile onları bulmanız gerekir. Bu her şeyi yerinde tutuyor ve aletlerinize iyi bakıyor. Aletinizin şeklini çizin, köpükteki şekli kesin ve yerini her zaman anlarsınız. Delikli pano aletlerinizin duvarda düzende durmasını sağlar. Peki ya duvarınızda olmayanlar? Mesela çekmecedekiler?
1: Görüldüğü gibi bu çekmece çok dağınık. Çekmeceye gidip çekmeceyi çektiğimde içini darmadağın görmekten nefret ediyorum.
0: İşte bu aletleri düzenli tutabilmek için ihtiyacınız olan şeyler. İsmi Kaizen köpük.
1: İnce bir sürü katmandan oluşan bir köpük bloğu. O yüzden istediğiniz kalınlıkta kesebilirsiniz. Çekmecemin boyutuna uygun keseceğim.
0: Sadece koyacağınız aletin şeklini çıkarıp sonra da maket bıçağı yardımıyla kesiyorsunuz.
1: Şimdi sadece çekmek kalıyor. Katman katman çekeceğim.
0: Bir kez çıkardığınızda aletler tam oturuyor.
1: Çekmeceyi alıyorum ve her şey hazır. Şuna bakın.
0: Köpüğü bir alet tepsisi olarak kullanıyorsunuz ve çalışma masanıza götürürken aletler yerinden oynamıyor.
1: Bu köpüğü belli projeler için belli aletleri koyabileceğim şekilde ayarlayabiliyorum.
0: Atölyenizi dağınıklıktan kurtarıyor ve işinizi düzene sokuyor.
1: Temiz ve düzenli ve çekmeceyi açtığımda işte burada.
0: Kaizen köpük. Çiz, kes, soy ve her şey yerli yerinde. İşte havalı yenilikleri olan şarj edilebilir bir el feneri. Seçenek dolu bir fener. Özel odak teknolojisi hem yansıtıcı hem de dar ve geniş açıklıklı lensi birleştiriyor.
2: Eğer bir arama yapıyorsanız geniş açıklıklı olarak ayarlayıp bütün araziyi aydınlatabilirsiniz.
0: Ya da dar açıklıklı ayara getirip uzağa odaklayabilirsiniz. İki ayarda da parlak oluyor.
2: Bu standart bir el feneri. İçinde D pil var. Bakmaya çalıştığımız şeyi görmek gerçekten zor. İşte bu da bizimki.
0: Akıllı ışık teknolojisi size 3 seçenek sunuyor.
2: Bu en parlak ayar, bu da loş olan.
0: Hepsi bir tuşla mümkün.
2: Parlak ayar için bir kere tıklıyorsunuz. Loş olan için bir kere basıp tıklıyorsunuz. Flash için de iki kere basıp sonra tıklıyorsunuz.
0: Flash seçeneği acil durumlarda işe yarıyor. Ve asılı şarj sistemi şarj işlemini pratikleştiriyor.
2: Mıknatıs gibi yapışıyor. Şarj olduğunu görüyorsunuz. Dolduğunda yeşile dönecek ve havada asılı kalıyor.
0: Yani nerede olursanız olun, ister evin yakınında, ister arabanızla uğraşıyor olun, ister başınız dertli olsun, bu ledli fener her zaman hazır. İşte kötü köpek isimli kesici uç. Bu kötü köpek ısırığı.
3: İstediğin yere git, istediğini kes.
0: Vay canına. Herhangi bir matkaba takıyorsunuz ve ince materyalleri kesebiliyorsunuz.
3: Teneke makasıyla bakırı kesmeye çalıştığında ne olur bilirsin. Ya da ince alüminyumu. Bu tava gibi tamam. Mesela. Ne olduğunu bilirsin. Yamulur.
0: Evet.
3: Ama bu...
0: Vay canına.
3: Ne kadar ince bak. Çok temiz iş.
0: Bakır, ahşap, hatta çelik teli bile kesiyor. Bu çok eğlenceli. Benim eğlence anlayışım. Sizi bilemem ama ben eğleniyorum. Rahatça köşeleri de kesebilirsiniz. Ve metal kesmenin en eski yolu teneke makasıdır, değil mi?
3: Teneke makası, evet. Bunu teneke makasıyla kestiğini düşün.
0: Evet.
3: Buraya dönmen lazım.
0: İki setten birini seçebilirsiniz. Kısa uçlu olanı ya da uzun uçlu olanı. İşte kötü köpek ısırığı. Harika bir aletmiş bu. Hmm. Atölyede bir ahşap projesi bitirdikten sonra tozları temizlemek iyi olur. Sorun şu ki...
4: Yönlendiriciyi açmam gerek. Sonra da buraya gelip süpürgeyi açacağım.
0: Sürekli gidip gelmek yerine bu otomatik anahtarı kullanın. Aletlerinizle süpürgeyi senkronize ediyor. Böylece ikisi de aynı anda çalışıyor. 110 voltluk prizlerle de uyumlu.
4: Hem süpürge hem de alet için giriş var. Süpürge yönlendiriciden hemen sonra çalıştı. Hiç uğraşmadım.
0: Hangi aleti kullanırsanız kullanın, toz toplama bölmesi varsa işiniz kolay.
4: Kesinlikle işimi çok kolaylaştırıyor. Ve günün sonunda 2 kahve molası kazanıyorum.
0: İşte otomatik anahtar. Mekik dokumaya son. Bir tuşla toz azalsın, zamanın artsın.
4: Bu harikaydı.
0: Birazdan. Kablosuz ve hafif bir cırcır. Kimin başka bir masa testeresine ihtiyacı var? Bu testere bir harika.
5: Ve çok az gönye burun testeresinin böyle bir gücü vardır.
0: Atölye için daha fazla alet mi? Birazdan. İşte milyonlarca marifeti olan bir alet. 12 wattlık cırcır anahtarı. 900 gramdan daha hafif ama pneumatik cırcır kadar hızlı ve güçlü. İster arabanızla ilgilenin, ister evle. Bu bebek her şeyi sıkacak. Çok sıkı oldu. Kablosuz aletleri taşımak kolaydır. Örneğin bu cırcır anahtarı gibi.
2: En önemli şeylerden biri de pneumatik hortuma takmanız gerekmemesi. Kablo ile uğraşmadan dolaşabilirsiniz.
0: Artık cıvataları kolay ve hızlıca sıkabilirsiniz.
2: Tel örgülerin bakımını yapıyorum. Güç kaynağı bulmama gerek yok, uzatma kablosu çekmeme gerek yok. Elimle de yapmıyorum. Bence harika.
0: 12 wattlık bir alet. Dakikada 250 kere dönüyor ve 47 Newton tork uyguluyor.
2: Cırcır anahtarının gücü inanılmaz. Bu civatayı gevşetiyorum, çıkartıyorum, tekrar sıkıyorum ve eskisinden iyi oluyor.
0: 900 gramlık bir alet için fena değil ha? Tetiği, gücü işinize göre az ya da çok olarak ayarlamanızı sağlıyor. Ve ışık lazım olduğunda da orada.
2: Bu cırcır anahtarının bir diğer özelliği de içinde LED ışık olması.
0: Aynı zamanda küçük soketler için yarım santimlik adaptörü de var.
2: O kadar marifetli ki her yerde kullanabilirsiniz. Otomekanik işinde, hatta inşaatta bile.
0: Portatif ve verimli. İşte kablosuz cırcır anahtarı. Her yıl muhtemelen atölyenize yeni aletler eklemek istiyorsunuzdur. Belki bir masa testeresi, bir gönye burun testere ya da bir kayar testere ama marangozluk yapıyorsanız bir radyal kollu testere de düşünebilirsiniz. Enine, boyuna ve eğimli kesimlerde size yardımcı oluyor. Yeni 25 santimlik radyal kollu testerelere bakmak için şimdi bir fabrikaya gidiyoruz. Bir bakışta bu radyal kollu testerenin büyük işler için hazır olduğunu anlıyorsunuz. Atölyenizde ihtiyacınız olan her türlü kesme işlemini yapıyor ve ahşap için harika.
3: Enine kesme konusunda harika. Büyük kereste parçalarını kesebilirsiniz.
0: 5 santimetre kalınlığında ve 41 santimetre genişliğinde bir ahşabı kolayca kesebilirsiniz.
5: Çok az gönye burun testeresinde bu kadar güç vardır.
0: Ve büyük güç birçok seçenek getirir.
5: Bu radyal kollu testere değişik açılarda çok rahat bir şekilde kesim yapabiliyor.
0: Birleşik gönye kesileri yapabilirsiniz. Dilim kesiler, her şey olur.
5: Ve bu testereyi istediğiniz gibi döndürebilirsiniz.
0: Firma 1920'lerden beri testere üretiyor. İlk kıl testeresini onlar buldu ve buluşları devam ediyor. Bugünlerde radyal kollu testereleri sayısız atölyede kullanılıyor.
3: Ürüne sadık olan bir sürü marangoz ve kullanıcımız var. Daha çok marangozluk makineleri işine odaklıyız.
0: Bazı marangozluk makineleri Anderson, Güney Carolina'daki fabrikalarında yapılıyor. 25 santimlik radyal kollu testereleri için ham çelikle işe başlıyorlar.
6: Düz malzeme var, yuvarlak malzeme var, tüp malzeme var, ince malzeme de var.
0: Testerenin bileşenlerini yapmak için ince çelik lazerle kesiliyor.
6: Dakikada 60 metre kesiyoruz. 3 santimetre kalınlığında çelik ya da alüminyum kesebiliyoruz.
0: Dikkatli olmak için her şey bilgisayarlardan kontrol ediliyor.
6: Bu tür bir makinede hata payımız sıfır.
0: Parçalar kesildikten sonra sonraki adım şekil vermek için bükmek.
6: Kusursuz bir şekilde büküyoruz ki birbirlerine otursunlar.
0: Parçalar dikkatlice birleştiriliyor. Sonra da ısı uygulanıyor. Hepsine özel yapım bir parça içinde elle kaynak yapılıyor. Kaynaktan sonra parçalar temizleniyor ve boyama işlemi başlıyor. Sprey ile elektrostatik boyama işlemi yapıldıktan sonra dev bir fırına giriyorlar.
6: 205 derecelik bir fırın. Parçalar 30 dakika burada kalıyor. Sonra diğer tarafta soğuyorlar. Öğleden sonra da montaj yapılacak.
0: Son montaj her şeyin birleştiği adımdır. Ama testere kablolar yerine oturup çalışmadığı sürece tamamlanmış değil.
6: Şu an elektrik sisteminin, topraklama sisteminin ve motorun doğru bağlandığından emin olmak için son bir test daha yapıyoruz. Aynı zamanda bıçak emniyetini de koyuyoruz. Sonra da kutuya konmaya hazır oluyor.
0: Kalan tek şey paketleyip kargolamak. Bu hassasiyet ve güçle 25 santimetre radyal kollu testerenin neden atölyelerin vazgeçilmezi olduğu aşikar. Birazdan güçlü, sessiz ve kuvvetli bir kompresör. Koruyucu demiri var. Ve civata ve vidalarınızı matkapta tutan havalı bir aygıt. Atölyenizi süsleyecek en iyi aletler birazdan. Bunu duyuyor musunuz? Ben de öyle düşünmüştüm. Çivileri duyuyorsunuz ama duymadığınız şey onu çalıştıran gürültülü kompresör. Burada sizin için sessiz bir aletim var. Adı sessiz kompresör. 60 desibel. Bu şey çalışırken aynı zamanda sohbet edebilirsiniz. Şimdi neden bahsettiğimi anlamanız için örnek veriyorum. Evet, işte böyle. Güzel ve sessiz. Bir de böyle bir seçenek var. Ve sonunda bir şey duyabiliyorsunuz. Ama açık bırakırsanız... işte böyle çalışıyor. Sessiz kompresör kapalı alanlar ve hafif işler için birebir. Çok iyi hissettiriyor. Bu kompresör hakkında güzel olan bir diğer şey de çok hafif olması. Sadece 18 kilo. Ve dayanıklı da. Şuna bakın. Koruyucu demiri var. Aynı zamanda titreşimi azaltmak için kauçuk ayakları da var. Ama en iyi özelliği şu. O kadar sessiz ki. Sandviç. Öğle arasında uyuyabilirsiniz. Hepsini sessiz kompresöre borçluyuz. Dışarıda çalışacaksanız atölyenizin sizinle gelmesi harika bir şey.
7: İşlerinizin çoğu genelde atölye dışında oluyor. Bu yüzden aletlerinizi toplayıp başka yere götürmeniz gerekiyor.
0: Bu sürgülü uzman alet çantası aletlerinizi taşıyan tekerlekli bir atölye gibi.
7: Güzel bir alet çantası. Taşımak için bir tutacak. Bunun güzel yanı üst kısmının kayarak açılması.
0: Kapağı büyük bir bölmeye kolay ulaşmak için kayarak açılıyor.
7: Birçok alet için oldukça yer var.
0: Bilyeli sürgülü kapaklar kolayca açılıyor ve yükü taşıyor.
7: İngiliz anahtarları, penseler...
0: Bir gözdeki çıkarılabilir kutular ufak tefek şeyler için ideal. Diğer gözde ise her şey oldukça düzenli.
7: Kapaktaki ağırlık eşit dağılıyor. Bu tarafta da bu tarafta da ağırlık var. Üstünüze düşmez.
0: Bu bebeği yüklediğinizde her yere götürebileceğiniz tekerlekli bir atölyeniz oluyor. Bu alet çantasıyla aradığınız bütün aletler yanınızda. Matkap ve tornavidasız atölyeye atölye denmez. Ama eğer matkap ucu ve vidalarınız elinizin altında olsun istiyorsanız size bunlardan biri lazım. Matkap ucu ve vida tutucu.
4: Vidayı ağzımda tutmak ve bununla cebimdeki şeyi dengelemek yerine hepsi yukarıdaki bu gözlere yerleştirilebilir.
0: Bu aparatı takmak oldukça kolay. Aparatı alın, yapışkan bandı çıkarın ve bastırın. Aparat hemen yapışıyor.
4: Ve mıknatıslı bir bölümü de var. Yani metalik olan her şey, ister vida olsun ister matkap ucu, buraya yapışıyor.
0: Manyetik bölüm ve bant vida ve matkap uçlarına göre ayarlanabiliyor. Ve sadece bandı değiştirerek diğer işinize uygun hale getirebilirsiniz. Bu marifetli aparatın 3 boyu var. Orijinal, mikro, ve profesyonel. Ve hangi boyunu seçerseniz seçin, güçlü ve nadir toprak mıknatısları her şeyi yerinde tutacaktır. Oldukça kullanışlı.
4: İhtiyacım olan, koyduğum yerde duruyorlar, ters çevirsem bile.
0: Baş edemeyeceğiniz kadar matkap ucunuz varsa ihtiyacınız olan şey işte bu. Sizin için matkap uçlarınızı tutar. Birazdan. Aletleriniz için bir servet harcamış olabilirsiniz ama eminim garajınızda bundan yoktur.
8: Bu makine bir saatte 2000 nelik açıyor.
0: Sadece üyelerin girebildiği ve bisiklet, kayak istediğiniz ne varsa yapabileceğiniz bir atölyeye gideceğiz.
1: İnsanların içindeki yaratıcılığı destekliyoruz demeyi seviyoruz.
0: Kulüp atölyesine bir gezi. Hadi bakalım. Evinizdeki bir atölyeye istediğiniz kadar para harcayıp yine de havalı projeler için çok istediğiniz aletleri alamayabilirsiniz. Örneğin bir mobilya, bir bisiklet gövdesi ya da özel yapım bir kayak takımı yapmak. Peki ya bir kulübe katılıp spor salonu gibi her ay üyelik ücreti ödeyip en havalı aletlere erişebileceğiniz bir yer olsaydı? Denver, Colorado'daki atölye kulübünün de ana fikri bu. Hadi bir göz atalım. İşte harika fikirleri gerçeğe dönüştürmenize yardım eden bir yer. Denver'daki atölye kulübü 1500 metrekarelik bir tasarım ve yapım atölyesi. Herkes alanı ve aletleri kullanmak için ücret ödüyor.
1: İnsanların içindeki yaratıcılığı destekliyoruz demeyi seviyoruz. İnsanların içinde yaratıcı bir taraf var ve bir şeyler yapmak için atölyedeki bütün alet ve ekipmanları kullanabilirler.
0: Herkes için bir alan var. Sanatçılar, girişimciler ya da meraklılar.
9: Denver'a bir yıldan az bir süre önce taşındım ve burayı buldum. Kaynak yapabileceğim bir yer bulduğum için çok mutluyum.
0: Atölye kulübünde her çeşit ekipman var. Farklı türde atölyeler arasında gidip gelebilirsiniz.
1: Üyeler geliyor, projelerine göre bir alet seti alıyorlar, araca koyuyorlar ve nerede çalışıyorlarsa oraya gidiyorlar.
0: En popüler yerlerden biri marangozhane.
8: Ben Jeffrey Matthias. Endüstri ürünleri tasarımcısıyım. Genelde mobilya ve sanat çalışmaları yapıyorum. Üzerinde çalıştığım mobilyalar bir orta sehpa ve kontrplaktan yapılmış bir berjer sandalye.
0: Jeffrey aynı zamanda bilgisayar kontrollü yönlendirici kullanarak yaptığı ve ksiloton ismini verdiği sanat çalışmalarını da burada yapıyor.
8: Bir ksiloton yapmak için bunun gibi fotoğrafı yarı tonlu hale getirmelisiniz. Gazete fotoğrafçılığında kullanılan teknolojiyle aynı.
0: Fotoğraf yönlendiriciye bağlı bilgisayardaki bir tasarım dosyasına konuyor. Sonra da makine resmi bir ahşaba işliyor.
8: Bu makine bir saatte 2000 nelik açıyor.
0: İşte ben buna gerçek sanat derim. Ama bu atölyede güzel resimlerden fazlası yapılıyor.
1: Burada iş kuran insanlar var. Bu atölyeyi destek olarak kullanıyorlar.
10: Ben Dave Lichty ve kayak takımları yapıyorum.
0: David şirketinde yüksek performanslı bambu kayak takımları satıyor.
10: Çoğu şey burada. Marangozhanede başlıyor. Planya makinesi, sayısal kontrol makinesi, masa testeresi, şerit testere.
0: Burada kayak takımından fazlasını yapıyorlar. Bisikletle yapıyorlar.
11: Ben Chris Sulfurian.
0: Chris, demir işleri atölyesinde özel yapım bisiklet gövdesi yapıyor. Burada istediğiniz her parçayı bilgisayarda tasarlayıp işleyebileceğiniz büyük makineler var.
11: Bu atölye kulübündeki bilgisayarlarda tasarlandı.
0: Ve bilgisayar destekli işlemeyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız sorun değil.
1: Buradaki aletlerle eğitim veriyoruz. Böylece hiçbir şey bilmeyen biri bile bunları kullanıp yeni şeyler yapabilir ve yeni alet ve ekipmanları kullanabilir.
0: Baskı atölyesinde de marka logolarını yapabilen bir makine var.
10: Bu bir epilog. Lazerli kesici, lazerli delici.
0: Epilog, cama, metale, kağıda ya da ahşaba yakarak ya da delerek şekiller yapıyor. Örneğin Grace'in kayak takımının yüzeyi olacak bu bambu parça gibi.
10: İşte şekil burada ve kalan bambuyla kartvizit yapıyoruz.
0: Aynı zamanda en sevdiğiniz arabanızı yenileyebilir ya da en baştan yapabilirsiniz. Her zaman yardım ve destek bulabilirsiniz.
1: Aynı düşünen kişilerin buranın tadını çıkarıp, yaratıcı olup, başka yerde üretemeyecekleri şeyleri üretmesini istedim.
0: Daha çok alan, biraz alet ve biraz cesaret isteyen herkes için atölye kulübü fikirleri gerçeğe dönüştürebilir. Bunu sevdiniz mi? Sevgili ben, ahşaba işlendim. Bir gün beni mobilyanızda görebilirsiniz bile. Atölye kulübü veya bugün gördüğünüz aletlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için internet sitemize göz atabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Roma ne yaptın den?
1: Çantanın yan cebinde duruyor.
0: Ne diyorsun? Hangi çanta?
1: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada. Orada.
0: Orada desene.
1: Gözlerini kullan.
0: Kendin koy. Ben barman değilim.
2: Evet. Bugün eğlendiniz mi?
3: Evet.
2: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
0: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
4: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
0: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek, değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
4: Evet, saklanmıyorlar.

nasıl yapılır da bugün? Çelik taşıma varilleri bir yarış içinde ilerliyorlar. Polis düdükleri trafiği durduracak bir alet. Minyatür tren vagonları. Dizaynı gerçekten çok hoş. Cam bloklar. Her şey cam gibi berrak. Ama önce... Çelik variller 19. yüzyılda petrol endüstrisi için icat edildi. Sızdıran ahşap varillere iyi bir alternatifti. İlk çelik variller pek sağlam değildi. Sızdırıyordu. Onları kaynaklamak, hava geçirmez hale getirmek iyi bir çözüm gibi görünüyordu. Bu gerçekten iyi taşıyan bir ürün. Çelik varilleri yapmak için bir basınçlı kesici tabanı oluşturur. Taşıyıcı hat bu parçaları dönen bir masaya götürür. Burada etrafına kapayıcı sıkılarak tamamen güvenli hale getirilir. Varillerin tabanları toplanır. Bu arada başka bir kesici varillerin üzeri için çelik diskler keser. Silindirler tam olarak ölçüyü ayarlarlar. Sonra çelik kapaklar bir taşıyıcıya koyulur ve kapaklardaki yerlerine yerleştirilirler. Deliklerden biri doldurulup boşaltmak için, diğeri ise hava alması içindir. Burada gövde için kullanılacak olan çeliğin kalınlığı ölçülür. Kalınlık içinde ne taşınacağına göre değişir. Kesici çeliği levhalara böler. Levhalar şekillendiriciye gider ve orada silindir şeklini alır. Otomatik iticiler her bir gövdeyi elektrikli dirençli kaynağa gönderir. Bu boşlukları kaynaklamak için ısı üretir. Böylece varilin içinden dışına herhangi bir şey akması engellenir. Gövdeler buradan birleştiriciye gider. Birleştirici üst ve alt kapakları takarak yerlerini belirler. Daha sonra bilyeci denen makineye gönderilirler. Bu makine varillerin üzerindeki kanalları oluşturur. Bu kanallar varillerin tutulabilmesini sağlar. Gövdeler şimdi başka bir taşıyıcıya gidiyorlar. Burada kapakları kapanacak. İticiler kapakları varillerin altına getiriyorlar. Gövdeler bir döndürücüyle döndürülüyor. Bu sırada bir makine de kenarlarını yuvarlıyor. Bu yapılan işleme baca adı veriliyor. Mekanik kollar alt kısmın takılması için varili döndürüyor. Alt kısmın takılması için kenarlar yuvarlanıyor. Bu kaplama işlemi 7 katmandan oluşuyor ve sızıntıyı önlüyor. Bu özellikle zehirli maddeler taşıyan variller için çok önemli. Çelik variller test edilmek üzere ilerliyor. Her bir varilin içine hava verilerek sızdırıp sızdırmadığına bakılıyor. Kapakların üzerine köpük veriliyor ve kabarcık var mı diye bakılıyor. Sonra variller boyaya gidiyorlar. Döndürülerek boya işlemi yapılıyor. Ve ayrıca bir koruma daha sağlanıyor.
Siyah variller için en genel renk, ancak farklı renklerde olabiliyor. Çelik varillerin yolculuğu boyanın fırında kurutulmasıyla bitiyor. Daha sonra boyanın kalınlığı özel bir aletle ölçülüyor ve paslanmaya dayanıklı mı diye bakılıyor. Açıklıklar kapatılıyor ve üzerine birer koruyucu takılıyor. Artık variller yola çıkmak için hazırdır. ...19. yüzyılın sonlarında polis dikkatleri çekmek için özel bir düdük kullanmaya başladı. Hafifti ve etkili bir sesi vardı. Ve kullandıkları eski düdüklere göre büyük bir gelişmeydi. Bu tasarım bugün hala aynı. Bu yüzden geçmişteki polis düdüğü büyük bir gelişmedir. Düdükleri kanun kaçaklarına, trafiğe ve saldırganlara üflemek. Bu kulak parçalayıcı bir deneyim. Ortalama bir trafik polisi düdüğünü günde 1000 kez üflüyor. Düdüklerin dayanıklı olması gerekiyor. Düdüklerin gövdesi pirinçten yapılıyor. Üzerlerinde 2 bölme var. Bunlar sesin çıktığı delikler. Hidrolik basınç kullanarak üzerlerine isim basılır. Sırada ağızlığı yapmak var. Döndürücüler dönen pirinci şekle sokarlar. Tıpkı bir kum saati gibi. Ağızlık bittikten sonra hidrolik bir makine ile bir parça pirinç levhayı keserler. Buna dilim denir. Dilim düdüğün içinde 2 ses bölmesi oluşturacaktır. Arka kısmın üzerindeki deliğe tutacak yerleştirilir. Bu düdüğün rahat taşınmasını sağlar. Dönen bir alet tutacağı iç taraftan düdüğün içine yerleştirir. Sonra dilime bir alt parça takılır. Ve dilim düdüğün içine yerleştirilir. Ve çevresini 2 bölmeye ayırır. Polis düdüğü aslında bir seferde 2 nota çıkarır. Bu da ona eşsiz bir ton kazandırır. Bu 2 ses bölmesi farklı 2 ses çıkarır. Daha sonra düdüğün ucu lehim macununa batırılır. Sonra ağızlık düdüğün zerine yerleştirilir. Lehim macunu özel bir birleşimdir. Böylece düdüğün üzerinde zehirli madde bulunmaz. Ayrıca düdük boşluğunun içine kapatılmadan önce kablolar yerleştirilir. Bu kablolar uygulanan macunla birlikte düdüğün iyice kapatılmasını sağlarlar. Düdükler elektromanyetik bir sarma bölmesinde ilerlerler. Burada sıcaklık 220 santigrat derecededir. Bu içerideki kablo ve macunun eriyerek içeriye yayılmasını sağlar. Daha sonra her bir düdük asit banyosuna sokulur. Bu düdüğün içindeki kapatıcıların sertleşmesini sağlar. Sonra düdükler bir nikel banyosuna sokulurlar. Burada negatif iyonlardan kurtularak pozitif nikel iyonlarıyla kaplanırlar. Artık ses yapma zamanı. Her bir düdük basınçlı havayla kontrol edilir. Küçücük bir delik bile düdüğün başarısız olması demektir. Ve bu %3 oranla meydana gelir. Başarısız olan düdük ezilir. Ezilerek fabrikaya geri dönüşüm için gönderilir.
hem karada hem denizde düdük otoritenin sesidir. İşte burada donanma kaptanları tarafından uyarı amaçlı kullanılan Los Tromo düdükleri yapılıyor. Bu çubukların ucunda küçük bir delik var. Çalan kişi deliği eliyle açıp kapar, böylece düdüğün sesi değişir. Bununla birlikte düdük fabrikasında üretim artık duruyor. Birazdan. Minyatür tren vagonlarının arasında küçük bir yolculuğa çıkacağız. Ve cam bloklarının yapımına daha yakından bakacağız. Bizden ayrılmayın. Nasıl yapılara yeniden hoş geldiniz. Minyatür tren vagonları yapmak ayrıntıyla ilgilidir. Her bir özellik gerçeğinin küçültülmüş şeklidir. Ve her şey tamamıyla küçültülür. Çünkü her bir tren vagonu gerçek bir McCoy gibidir. Bir minyatür tren, geçmişten gelen tren taklitleriyle tamamlanır. İşe gerçek trenlerin çizimleri ve fotoğraflarıyla başlanır. Ve 1/48 oranında küçültülür. Polistiren parçalar bu şekilde kalıp makinesine doldurulur. Parçalar kalın bir macun gibi eritilir. Kalıbın dört bölmesi kapatılır ve pompalar içine plastik verirler. Burada neredeyse tren vagonunun gerçek şekline ulaşılmış olur. Fazlalık plastikler kesilir. İşte dört parçalı kalıbın plastikleri bu şekilde bir araya gelerek tren vagonunu oluşturuyor. Aksesuar yerleştirebilmek için vagonun üzerine delikler açılır. Daha sonra normal bir trene benzemesi için üzerine bazı oyuklar yapılır. Diğer kalıplar kullanılarak kapılar, raylar, tekerlekler ve diğer aksesuarlar yapılır. Birleştirici parçaları yerinden çıkarır ve sert kısımları törpüler. Bu üzerine takılan fren tekerleği. Bir bıçak kullanılarak üzerindeki fazlalık plastik kesilir. Daha sonra çelik ağırlık alt kısma yerleştirilir. Bu tren vagonunun dengesini sağlamak içindir. Son olarak hava frenleri vagonun altına yerleştirilir. Şimdi sırada model vagonumuzu boyamak var. Parlak turuncuya. Bu gerçek tren vagonunda kullanılan renk. Tabii biraz beyaz karıştırılarak. İki tonlu görünüm için vagon önceden boyanan kısımların zarar görmemesi için özel bir koruyucuyla tutulur. Ve yan bölmeleri beyaza boyanır. Böylece temiz hatlar elde edilmiş olur. Gece boyunca vagon kurumaya bırakılır. Diğer vagonlara daha az parlak boyalar uygulanır. Mesela bu siyah ve beyaz yazılar için çok uygun. Bir kol harfleri bir plakadan alır ve onları vagonun üzerine uygular. Metal tekerlekler bir taşıyıcıda ilerliyor. Buradan metal aksa takılacakları makineye ilerliyorlar. Tekerlekler ve aks ortadaki bir çubukla yapılır. İki tekerlek seti plastik bir çerçeveye yerleştirilir. Çerçeve bir bağlayıcıya takılır. Bu trenle bağlantıyı sağlar. Dört tekerlek ve bağlayıcı vagonun bir ucuna takılır. Bir diğeri ise diğer uca takılacak.
Daha sonra bağlayıcılar vagonları birbirine bağlamak için birleştirilir. Model trenler dünyasında biraz kirlilik iyidir. Bu yüzden boya kullanılarak biraz tozlu gösterilir. Boyacı doğru etkiyi verebilmek için boyaları doğru kullanır. Bu teknik model trenlere daha gerçekçi bir görünüm katar. Tabii bu bir tercih meselesi. Kimi hobi meraklıları temiz görünümü severken diğerleri tozlu olanları sevebilir. Model tren vagonları artık montaj hattına gidiyorlar ve treni oluşturmak için hazırlar. Bu güzel bir tur oldu. Merak etmeyin, birazdan bir tren daha var. İş bir şeyler üretmeye gelince cam bloklar bir klasiktir. 1920'lerde ve 1930'larda Art Deco tarzının vazgeçilmezlerindendiler. Bugün de cam bloklar hala duvar, cam ve etkileyici eşyalar yapımında popülerler. Işığın içeri girmesini sağlayan şık bariyerler. Cam bloklar sadece dekoratif değil, sıcak, soğuk ve sesi de izole ediyorlar. 4 malzemeyle başlanıyor. Geri dönüştürülen cam parçaları, kum, soda külü ve kireç taşı. Bilgisayarlı bir sistem miktarları belirliyor ve onları eriticiye koyuyor. Bu dev fırın malzemeleri 1500 santigrat dereceye kadar ısıtıyor. Eritici pompalar her seferinde bir blok yapmaya yetecek malzemeyi pompalıyorlar. Otomatik kesiciler de bölüyor. Malzemeler daha sonra bekleme kalıbına gönderiliyor. Bir itici kütlenin üzerine bastırıyor ve cam kalıbın şeklini alıyor. Kalıbın dokusu camın üzerine çıkıyor. Borular hava üfleyerek camın soğumasını sağlıyorlar. 1000 dereceden 600 dereceye saniyeler içinde iniyor. Bu sayede şekillerini kaybetmiyorlar. Daha sonra bir kol onları kalıbın içinden çıkarıyor ve taşıyıcı hatta koyarak diğer bir makineye gönderiyor. Burası iki yarım parçanın birleşerek bir blok oluşturdukları yer. Makineye girerken her bir parça bir dizi ısıtıcıdan geçiyor. Böylece sıcaklıkları sabit kalmış oluyor. Ani soğumalar camın çatlamasına neden olabilir. Makine yavaşça yarım blokları ısıtıyor ta ki kenarları erimeye başlayana kadar. Daha sonra makinenin sıkıştırıcı bölümüne giriyorlar. İçerideki otomatik basınçlı makine parçaları bir araya getiriyor. Erimiş kenarları birleşerek tek bir blok oluşturuyorlar. Bloklar şimdi bir fırına ilerliyorlar. Bu fırın düzenli ısılarla saatler boyunca camı soğutuyor. Bu yavaş işlem camın çatlamasını ve bozulmasını önlüyor. 1000 derece olarak giren cam çıktığında sadece 80 derece sıcaklıkta oluyor. Bloklar artık deneme için hazırlar. İşçiler özel ölçücüler kullanarak uygun olup olmadıklarını ölçüyorlar. Daha sonra çelik bir alet alınarak camın yüzeyi bozulmalara karşı denetleniyor. Her bir blok kesin ve düzgün ölçülerde olmak zorundadır. Bu bitmiş blok 19 santimetre kare ve 10 santim kalınlığında. Böylece işlem tamamlanıyor. Cam bloklarla bir şey yapmak tıpkı tuğla kullanmak gibidir. Birleştirmek için harç kullanmalısınız. Blokları harca hazırlamak için işçiler her birini ayrı bir bölmeye koyuyorlar. Onlar dönerken
Spreyler etraflarına yapıştırıcı püskürtüyor. Bu kaplama harcın cam yüzeyini tutmasına yardımcı olacak. Son bir adım daha. Bir yazıcı ürün kodunu, tarihini ve zamanını yazıyor. Kalite kontrol departmanı örnekleri darbe testine gönderiyor. Bir işçi bloğun yan tarafına belirli bir ağırlığı bırakıyor. Bu bloğun sağlamlığını ve iki parça arasındaki kaynağın gücünü test ediyor. Artık cam bloklar gönderilmek için hazırlar. İşçiler onları mukavva kutulara yerleştiriyorlar. Bu şekilde yolculuk boyunca güvende olacaklar. Cam bloklar birçok şekilde ve desende olabilirler. Tasarım olasılıkları sonsuzdur. Hem pratik hem de çok güzeller. Dekoratörler ve mimarlar arasında popüler olduğuna hiç şüphe yok. Evet, çelik varillerden yardım almanız gerektiğinde ya da kendi düdüğünüzde gürültü çıkarmak istediğinizde endişelenmeyin. Çünkü artık doğru yoldasınız. Ve artık nasıl yapıldıklarını biliyorsunuz. Dekoratörler ve mimarlar arasında popüler olduğuna hiç şüphe yok. Evet, çelik varillerden yardım almanız gerektiğinde ya da kendi düdüğünüzde gürültü çıkarmak istediğinizde endişelenmeyin. Çünkü artık

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bunları bir açalım.
6: Açmayalım.
7: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
8: Kaliterin çoğunluğu standart kaliteli.
7: Aynen.
6: Yüzünü söyleyeyim.
7: İfade ne alacağız?
6: Yok abi ben açmıyorum.
8: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
7: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
6: Narkotik mi yapıyor bana? Ben
4: çekeceğim. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
10: Ha dostum.
11: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
12: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etrich, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
10: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
11: Güneşin dokunduğu her yer.
10: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
11: Bu inanılmaz.
10: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
11: Evet.
12: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
11: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
10: Bu harikaydı.
11: Bu uçağı seviyorum.
10: Öne.
11: Ah! Onu kameraya aldın mı?
10: Dostum, evin bu mu?
11: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
10: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
12: Bir yıl önce...
10: Güzel değil mi?
11: Evet, fena değil.
12: Parker, Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenci ile anlaştı.
11: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
13: Teşekkürler, bu harika.
11: Mükemmel.
13: Harika.
11: Duymadın mı?
10: Hayır.
11: Oraya su basmış.
10: Ah dostum.
12: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
10: O zaman plan ne?
11: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
10: Cidden mi?
11: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
10: Brezilya.
11: Brezilya fena değil mi?
10: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
11: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
10: Evet.
11: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.

Nasıl yapılırın bugünkü bölümünde. Su terazileri. Bu fabrikada her türlü su terazisi üretiliyor. Sosisler. Karnınız biraz acıkabilir. Aşındırıcı taneler. Onların işi aşındırarak pürüzsüz hale getirmek. Zımpara kağıtları. Onlar da pürüzsüz yüzeyler konusunda uzman. Ama önce... Su terazisi, eğim ölçmek amacıyla 17. yüzyılda icat edilmiş. Su terazisi olmasaydı binalar eğri, zeminler yamuk, haritaların yükseklik bilgileri de tutarsız olurdu. Yani su terazileri, dünyamızı dengelemek konusunda çok büyük bir öneme sahip. Çalışma yöntemi yüzyıllar öncesine dayansa da geçerliliğini hala koruyor. Hava kabarcığının yardımıyla bir şeyin eğri olup olmadığını ölçüyor. İlk olarak huş ağacından elde edilen tahta parçası alınıyor. Otomatik bir delme makinesi tahta üzerinde delikler açıyor. 3 delik içinde hava kabarcığı bulunan küçük borular için. Diğer 2 delik de teraziyi tutmak için. Tahtanın üzerinde delik açtıktan sonra sıra kenarlarını düzenlemeye geldi. Tahtanın kenarları boyunca oyuklar açılıyor. Bu oyuklara pirinç çerçeve yerleştirilecek. Pirinç tel önce açılıyor. Sonra yuvarlaklığından kurtarmak için merdaneler de düzleştiriliyor. Bir diğer makine de pirinci uygun şekilde büküyor. Böylece pirinç tahtanın kenarına açılan oyuğa oturacak. Bir makine pirinç çerçeveleri tahtanın kenarı boyunca açılan oyuklara yerleştiriyor. Böylece tahtanın dayanıklılığı artırılmış oluyor. Bir başka makine plastiği eritip şekillendirerek içinde hava kabarcığı olan boruları yapıyor. Her bir boru hava kabarcığının hareket edebilmesi için uygun yuvarlaklığa sahip. Borular besleme hattına yükleniyor. Bu hat boruları bir kıskaç kola götürüyor. Bu kol boruları açık uçları yukarı gelecek şekilde çeviriyor. Her bir borunun içi bir mineralden elde edilen bir sıvıyla dolduruluyor ama hava kabarcığı oluşmasını sağlayacak kadar boşluk bırakılıyor. Robot bir kol borulara plastik kapaklar yerleştiriyor. Sonra bir makine yüksek frekansta ses dalgaları kullanarak kapakla boruyu birbirine kaynatıyor. Borular buradan inceleme bölümüne geliyor. Burada küçük bir kamera hava kabarcığının fotoğrafını çekip bilgisayara gönderiyor. Hava kabarcığının boyunun 1.2 santimetre olması gerekiyor. Bu koşulu sağlayan borular bilgisayar tarafından onay alıyor. Yazıcı bir kafa boruların üzerine ortalama çizgilerini basıyor. Borular henüz hazır değil. 24 saat boyunca bir fırında pişirilecekler. Isı borulardaki kusurları ortaya çıkaracak ve kusurlu borular atılacak. Boru merdaneler üzerinde yavaşça dönerken üzerine kırmızı bir ışık tutuluyor. Hava kabarcığının çekilen fotoğraflarını bilgisayar inceliyor. Hava kabarcığı çok fazla hareket ediyorsa terazinin güvenilirliği düşük demektir. Bu aşamayı geçen borular kalıplara yerleştiriliyor. Kalıplara erimiş plastik dökülerek boruların yerleştirileceği tutucular üretiliyor. Ardından bir işçi tutucuları tahta üzerindeki deliklere yapıştırıyor. Bu dikkat isteyen bir iş. Her bir boru kusursuz bir şekilde yerine yerleştirilmeli. İşçi ekrandaki büyütülmüş görüntüden yararlanıyor. Borulardan biri duvarların düşey olup olmadığını ölçmek için düşey olarak yerleştirilirken, diğer boru zeminin düz olup olmadığını ölçmek için yatay yerleştiriliyor.
Boruları korumak için üzerlerine akrilik pencereler yerleştiriliyor. Tahtanın her iki ucuna da plastik kapaklar vidalanıyor ve üzerine marka basılıyor. Bu su terazileri inşaatların düzgün yapılması için görev almaya hazır. Kısa silindir biçimli sosis yapma fikrini ilk olarak Almanlar ortaya atmış. New York'taki Alman göçmenler 1860'lı yıllardan beri gezici arabalarında bu sosisleri satarmış. Bu sosisler 150 yıl sonra bile hala sokakların bir numarası. Sosis yapmak için domuz, sığır ve tavuk eti karıştırılır. Kullanılan parça etlere kırpıntı adı verilir. Bu etler sığır ve domuz etleri kesilirken arta kalan et parçalarıdır ve genellikle kas dokusundan oluşur. Kırpıntı etler tıpkı kasaplardaki kıyma makinesi gibi bir makineyle kıyılır. Ardından hazırlanan kıymaya işlenmiş tavuk eti karıştırılır. Sonra nişasta, tuz ve diğer tatlandırıcılar eklenir. Nişasta karışımı kıvamlı hale getirir. Tatlandırıcılar sosisin satılacağı bölgeye göre farklılık gösterebilir çünkü herkesin damak tadı farklıdır. Karışıma su katılır ve tüm bunlar büyük bir teknede karıştırılır. Tatlandırmak için bol miktarda mısır pekmezi eklenir. Eklenen malzemenin eriyebilmesi için ve sosisin daha cıvık olabilmesi için biraz daha su eklenir. Bir diğer makine ise et hamurunu merhem kıvamına getirir ve içindeki havayı alır. Doldurma makinesine selüloz kılıflar yerleştirilir. Et hamuru bu kılıfların içine pompalanır ve 13 santimlik parçalara ayrılır. Bir futbol sahasının çevresini iki kere saracak uzunlukta sosis üretmek sadece 35 saniye sürüyor. Bu uzun sosis zincirlerinden 3 tanesi uç uca eklenerek daha uzun bir zincir oluşturulur ve bu zincirler hareket halindeki askılara yüklenir. Makine zincirler askılar üzerine düzgünce yerleşecek şekilde ayarlanmıştır. Askılar sosisleri önce sıvı duman banyosuna, sonra da içinde çeşitli pişirme bölümleri olan bir fırına götürür. Sıvı duman kılıflardan geçip sosislere işleyerek pişme sırasında onlara tat katar. Fırından sıcak çıkan sosisler paketlenmeye hazır hale gelebilmeleri için soğuk ve tuzlu su banyosuna tutulur. Sosisler buradan boşaltım bölümüne gelir. Burada bir makine onları askıdan alıp taşıyıcılara yerleştirir. Taşıyıcı bantlar sosisleri metal kazanlara boşaltır. Kılıfın üzerindeki siyah çizginin ne olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Onun ne işe yaradığını da söyleyelim. O çizgi aslında bir gösterge. Kılıflar soyulduğu zaman siyah çizgi de gidiyorsa sosis paketlenmeye hazır demektir. Soyma makinesinde küçük bir bıçak her bir kılıfın tepesini keser. Sonra buhar verilerek kılıf şişirilir ve sosisin üzerinden sıyrılır. Bu makine dakikada 700 sosis soyuyor. Denetlemeden sorumlu bir işçi,
kılıfların tamamen soyulup soyulmadığını ve sosislerin zarar görüp görmediğini denetler. Ardından bu dişli sosisleri paketlenmek üzere hizalar. Bu fabrika saatte 300 bin sosis üretebiliyor. Bu da her bir vardiyada 2,5 milyona yakın sosis demek. İşe bir de olumlu tarafından bakmak lazım. Burada öğle yemeğinde ne yeneceği asla sorun olmaz. Birazdan aşındırıcı tanelerin ve zımpara kağıtlarının nasıl yapıldığını göreceğiz. Aşındırıcı taneler ve zımpara kağıtları. Sakın bizden ayrılmayın. Nasıl yapılır da yeniden birlikteyiz. Zımpara kağıdı yapmak için küçük taş taneleri, yani aşındırıcı taneler gerekir. Aşındırıcı mineraller zımparalamak ve parlatmak için yüzyıllardır kullanılıyor. Bu mineraller günümüzde ağır sanayi işlemleriyle üretiliyor. Çünkü aşındırıcı taneler çok ince tanelerden çok kalın tanelere kadar çeşitlilik gösteriyor. Elinizdeki malzeme metal ya da ahşap olabilir. Onu parlatmak için doğru tane boyunu seçmelisiniz. İşe ilk olarak doğada bulunan ve kile benzeyen boksit minerali ile başlanır. Ardından aslında boksitten elde edilen ve beyaz bir toz olan alüminyum oksit eklenir. Bu karışım diğer bazı maddelerle birlikte elektrik kıvılcımı fırınına yerleştirilir. Fırında bulunan 3 adet elektrot, karışımın sıcaklığını 2000 santigrat dereceye çıkarmak için elektrik akımı uygular. Bu sıcaklık faal bir yanardağın sıcaklığından fazladır. Gerçekten de mineraller eriyip karıştıkça lava benzerler. Bir işçi fazla yaklaşmadan ve uzun bir kepçe kullanarak kimyasal inceleme yapılması için karışımdan örnek alır. Karışım doğru hazırlanmışsa büyük çelik kaplara boşaltılır. Kor halindeki sıvı tonlarca ağırlıktadır. Bu nedenle soğuma bölgesine bir vinç yardımıyla taşınır. Karışım 24 saat sonra katılaşmıştır. Bu nedenle parçalama topu getirilir. Bu top katılaşmış olan karışımı kırar. Karışımın içi hala sıcaktır. Katılaşmış mineralleri kırmak için top birkaç kez düşürülür. Mineraller bir taşıma sistemine aktarılır. Buradaki parçalayıcıların metal levhaları minerali yumruk büyüklüğünde parçalara böler. Bir mıknatıs karışım içindeki demiri tutmak için kullanılır. Ardından karışım merdane öğütücüye girerek burada çok küçük parçalara ayrılır. Bir elek oluşturmak için farklı elek açıklığına sahip bölmeler üst üste yerleştirilir. Bu eleklerden geçen mineral tane büyüklüğüne göre elenir. Bir madeni parayı elek açıklıklarının ne kadar olduğunu anlayabilmeniz için ölçü olarak kullandık. Gördüğünüz gibi en küçük elekten sadece çok küçük parçalar geçebilir. Eleklerde toplanan farklı büyüklükteki taneler ayrı kazanlara alınır. İri taneli parçalar kaba zımparalama için kullanılırken küçük taneli parçalar ince ayar çeker. En küçük taneli parçalar mikroskobik boyuttadır.
Kalite kontrolü yapmak için taneler bir kaba doldurulur ve bu kabın ağırlığı ölçülür. Ağırlık ne kadar fazlaysa taneler o kadar iyi sıkışmış demektir. Yani tanelerin kenarları pürüzlüdür. Ağırlık azsa kenarlar pürüzsüzdür ve aralarında boşluklar vardır. En küçük taneleri kontrol etmek için farklı bir yöntem uygulanır. Bu taneler iletken bir çözelti içinde askıda tutularak çözeltiye elektrik akımı verilir. Böylece tanelerin sayısı ve kalitesi belirlenir. Bu taneler paketlenip yola çıkmaya hazır. Onları yapmak hiç de kolay olmadı. Birazdan zımpara fabrikasında bu tanelerin yapışacağı kağıtları yapacağız. Aslında onların üretimi de epey zorlu.

Zımpara yapmak için bir sürü aşındırıcı taneye ihtiyacınız vardır. Bir tek zımpara kağıdının üzerinde binlerce aşındırıcı tane bulunur. İşin sırrı sürtünme kuvvetini kullanmaktır. Zımpara kağıdının bir metalin ya da tahtanın üzerine sürterek bunların üzerindeki kusurları düzeltirsiniz. Aşındırıcı bir şeyin eşyaları pürüzsüz ve parlak yapmak için kullanılması çok tuhaf, değil mi? Zımpara kağıdı aslında kağıttan değil de sentetik bir kumaştan yapılır. Kumaş topu açılırken baskı makinesi üretim bilgilerini manyetik olarak kumaşın üzerine basar. Ardından kumaşın baskı yapılmamış olan yüzüne yapıştırıcı madde uygulanır.

Yapışkan tabakanın kalınlığı bilgisayarlı bir sistem tarafından kontrol edilir. Kumaş daha sonra yer altında bulunan elektrostatik bölümüne götürülür. Burası aşındırıcı taneleri kumaş üzerine elektrostatik olarak yapıştırmak için uygun sıcaklıkta ve nemdedir. Taneler bir taşıyıcıya dökülür. Taşıyıcı, elektrotlar arasında hareket halinde bulunan kumaşın altına aşındırıcı taneleri taşır. Oluşturulan elektrik alanı sayesinde küçük çaplı bir kum fırtınası çıkar. Havalanan taneler kumaşın yapışkan yüzeyine yapışır. Elektrostatik sistem kullanılmasının sebebi, tanelerin kumaşın üzerine eşit bir şekilde dağılmasını sağlamaktır. Tanelerle kaplanmış kumaş yeniden yukarıya çıkarılır. Bir işçi zımpara kağıdından bir bölümü keser, katmanları birbirinden ayırır ve üç farklı örnek parça hazırlar. Bir parça yalnızca kumaştan, bir parça yapışkan tabaka ve kumaştan, bir parça da üzerinde aşındırıcı tane bulunan yapışkan tabakalı kumaştan oluşur. Her bir parçayı teker teker tartarak uygun şekilde üretilip üretilmediğini değerlendirir. Ayrıca tanelerin yapıştığı yüzeyi mikroskop altında inceleyerek tanelerin yüzeye dengeli bir şekilde dağılıp dağılmadığını belirler. Yapım aşaması hızlı ve aralıksız ilerlediği için zımpara kağıdı 91 metre uzunluğunda bir fırına alınır. Bu fırının içinde 3 farklı pişirme bölgesi vardır. Her bir bölge bir öncekinden sıcaktır. Zımpara kağıdı pişirilerek tanelerin yapıştırıcı madde üzerine yapışması sağlanır. Zımpara kağıdının kullanıma hazır olmasına çok az kaldı. Sıradaki işlemde pürüzlü yüzey üzerine reçine uygulanır. Böylece taneler birbirine bağlanır. Sonra dev rulolar halindeki zımpara kağıtları istenen ölçülerde kesilecekleri güne kadar depolarda saklanır. Bazı zımpara kağıtları büyük yapraklar halinde kesilir. Bunlar ağır sanayide kullanılan türdendir. Bu makinede zımpara dizginde kullanılacak zımpara kağıtlarını kesiyor. Burada dört zımpara kağıdı tabakasından eş zamanlı olarak küçük dörtgen parçalar kesiliyor. Bu zımpara kağıtları zımpara yapmak için değil, kaykayların basılacak yüzeyinde kullanılacak. İsterseniz bir kaykaycı, isterseniz bir işçi, isterseniz her ikisi birden olun, zımpara kağıtları işinize hep yarayacaktır. Önemli olan işinize uygun olan zımpara kağıdını seçmek. Yoksa her yeriniz çizik içinde kalabilir. Bu konuda da dikkatli olmak lazım, değil mi? Evet, çevrenizdeki her şey dengede olsun istiyorsunuz. Lezzetli bir sosis yemek istiyorsunuz. Ya da parlatmak istediğiniz şeyler var. Artık nasıl yapıldıklarını biliyorsunuz.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Bugün nasıl yapılmış da? Dürbünler. Maytaplar. Lastik çizmeler. Ve döner testere bıçakları. Dürbün temel olarak elde tutulan ikili bir teleskoptur. Baktığınız nesneden gelen hafif ışınlar uzak uçtaki merceklere yani objektiflere girer. Bu merceklerin tam arkasında dürbün yuvasında bir görüntü oluşturur. Gözünüze yakın küçük mercekler bu görüntüyü büyütür. Objektifler kavislidir. Görüntünün baş aşağı görünmesini sağlar. Görüntünün düzgün görünmesi için dürbünün bir cam prizmaya ihtiyacı vardır. Ultraviyole ışınıyla aktive edilmiş yapışkan kullanılır. Çelik levhalar prizmaya monte edilir. Ayrıca perdahlama ve cilalama gerekir. Koruyucu boya, bu bakir yüzeye hiçbir toz bulaşmamasını sağlar. Cam, toz elmasla perdahlanarak milimetrenin onda biri kadar aşındırılır. Daha ince aşındırıcıyla cam, milimetrenin yüzde biri kadar daha aşındırılır. Bütün bunların sonunda her üç taraf tam olarak düzleşir. Yansıma en aza iner. Camın tam olarak göstermesi için bu çok önemlidir. Prizmayı yapmak için iki cam birbirine 90 derece açıyla yapıştırılır. Bu özel makine açının tam hesaplanmasını sağlar. Bir atışlık ultraviyole ışını yapışkanı kurutur. İlk cam parçası görüntüyü 90 derece, ikincisi bir kez daha 90 derece döndürür. Böylece ters yüz etme işlemini tamamlar. Şimdi objektiflere gelelim. Bu kavisli mercekler prizmalar gibi perdahlandı ve cilalandı. Şimdi ise 9 aşamalı ve bilgisayar yönlendirmeli temizlik başlıyor. Bir teknisyen mercekleri inceledikten sonra ikisini birbirine yapıştırır. İki mercek görüntünün etrafında renklerin dağılmasını önler. Bunları mükemmel bir şekilde birleştirmek önemlidir. Hizalama milimetrenin yüzde biri kadar bile kaysa görüntü zayıf olur. Bu hizalama makinesi her merceğin ortasında bir nokta gösterir. Tek yapılacak iş noktaların birbirine uydurulmasıdır. İki atımlık ultraviyole ışını yapıştırıcıyı kurutur. Teknisyen bir vakum odasına mineral parçacıkları doldurur. Bunun tam formülü şirket sırrıdır. Parçacıklar mercek üzerinde daha çok ışık gelmesini sağlayan anti-reflekte bir kat oluşturur. Vakum odasının içinde bir elektron demeti, mercekleri kaplayacak olan mineral parçalarını mikroskobik parçacıklara ayırır. Şimdi dürbünü bir araya getirme zamanı. İlk olarak objektifler plastik, alüminyum ve karbondan yapılma yuvaya giriyor. İşçi mercekleri bir parça sıkıştırılmış nitrojenle temizliyor. Sonra da vidalı somunlarla tutturuyor. Şimdi de birkaç damla yapıştırıcı objektiflerin arkasına prizmaların konulacağı yere sürülüyor. Toz gidermek için bir parça nitrojen daha ve sonra prizmalar takılıyor. Optik makine prizmanın ve objektifin odak noktalarını hizalar. Sonra bu pozisyonu korumak için biraz daha yapıştırıcı. Yapıştırıcıyı kurutmak için bir parça da ultraviyole ışını. Şimdi yuvanın orta bölümüne objektif ve prizma silikonlanır. Silikon hava ve su geçirmez bir conta yaratır. İşçi vidaları takarken tutucu mekanizma parçaları bir arada tutar. Orta bölümün diğer ucuna oküler, yani gözünüzle baktığınız küçük mercekler gelir. Bunlar da somunlu vidalarla tutturulur. Şimdi her iki tarafta bulunan valf aracılığıyla bir makine havayı yuvadan çeker, yerine nitrojen gazını enjekte eder. Nitrojen, merceklerin buğulanmasını engeller. Dolumdan bir gün sonra sızıntı olmadığını anlamak için nitrojen basıncı kontrol edilir.
fabrika ürettiği tüm dürbünleri katı bir testten geçirir. Uzun süreli titreşime, su basıncına, aşırı sıcağa, dondurucu soğuğa ve diğer zor testlere tabi tutar. Her testten sonra uzmanlar hem teknik hem de optik açıdan dürbünün mükemmel olup olmadığına bakarlar.

Mahtaplar nice yıllardır partilerde, düğünlerde ve doğum günlerinde piroteknik bir pırıltı katarak cızırdamakta. Bunlar geleneksel havai fişeklerden türediler. Tek farkı kullanıcının elinde tutabileceği cinsten oluşudur. Bunları yakmak kesinlikle heyecan havası yaratır. Maytabın uzunluğuna bağlı olarak sıçrayan parıltı 1 dakikadan fazla sürer. Yaklaşık 48 santimetre uzunluğunda çelik telle başlar. Teller ayırma makinesinin deliklerine demetler halinde konulur. Makine titrer ve teller birer birer daha küçük deliklerden düşer. Operatör yaylı bir tahta kasayı yerine koyar. Bu akordiyonun körüğü gibi açılır. Operatör ayırma makinesini sallar. Teller tam altına yerleştirilmiş olan kasanın deliklerine girer. ...300 adet maytap teli yerine düştükten sonra operatör kolu çeker ve kasayı kapatır. Teller akordiyon biçimindeki kasada sıkıştırılmış halde dururken bir sonraki aşamaya hazırdır. Tören maytapları daha uzundur. 91 santimetredir. Bu sıradan maytaplardan daha ağır oldukları anlamına gelir. Operatör bu telleri daha büyük ve sağlam bir kasaya birer birer elle yükler. Bu yükleme yöntemi çok daha zaman alıcıdır. Ama tören maytaplarının güzelliği bu emeğe değer. Bunlar daha uzun olduğundan 4 dakikalık yanma süresi vardır. Sonra operatör bir karıştırma tankına borik asit ve baryum nitrat döker. Baryum nitrat yakıcı bir maddedir. Maytabın yanmasını sağlar. Borik asit nötralizördür. Su ekler ve mısır nişastası ilave eder. Nişasta karışımı bir arada tutar. İçine çok ince demir tozları koyar. Demir parçacıkları maytaplara altın rengini verir. Operatör koruyucu kıyafetlerini giyer ve kapıyı kapatır. Maytapların en uçucu maddesi olan alüminyum tozunu doldurmak için içeri girmeye tek yetkili kişi odur. Islak bulamaca karıştırıldıktan sonra tozun hiçbir zararı yoktur ve çok fazla güvenlik önlemi alınması gerekmez. Konveyör bantlar maytap teli kasasını gerekli koruma getirir. Bir asansör telleri içine daldırmak için maytap bulamacı tankını kaldırır. Sıradaki tel kasası daldırılmak için hareket eder. Her 1 saat 45 dakikada daldırma istasyonundan 286 tel kasası geçer. Teller tekrar kaplanmak üzere ikinci daldırma istasyonuna gider. İki kat kaplama tellerin çapını kalınlaştırır. Her daldırmadan sonra teller raylar üzerinde hareket ederek sertleşinceye kadar pişecekleri bir fırına gider. Bir uzman her maytabı inceler. Kırıkları ve hataları kontrol eder. Kusurlu teller bir kenara ayrılır. Çünkü maytaplar en az rakipleri kadar iyi olmalıdır. Kasadaki 300 maytabı incelemek yaklaşık 3 dakika sürer. Bir şablona sokularak her maytabın çapı kontrol edilir. Sağlamlığını kontrol etmek için bükülür. Maytaplar paketlenmeden önce kurumaları için bir hafta bekletilir. Ve şimdi parti için hazırlar. Şüphesiz ilgi odağı olacaklar.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
11: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
10: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
12: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
15: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Wellington çizmesi, Billy çizmesi, galoş adı ne olursa olsun lastik yağmur çizmeleri varlığını 19. yüzyılda yaşamış Amerikalı Charles Goodyear'a borçludur. Goodyear, doğal kauçuğun bozulmasını önlemek için vulkanizasyon sürecini keşfetmişti. Günümüzde yağmur çizmeleri termal plastik kauçuk ya da TPR denilen sentetik bir maddeden yapılıyor. Hem fonksiyonel hem modaya uygun. Lastik çizme üretimi, iç astarı için polyester iplik bobinleri yapmakla başlar. Renkli bir bobin iç astarının ayak boyunu işaretlemek için ince bir çizgi ekler. Bilgisayar kontrollü bir makine ipliği 242 i ile örer. Yavaş çekimde gördüğümüz gibi her kapak tamamen açılır ve iplik üzerine kapanır. İğneler saniyede 750 devirle döner. Makine her ayak boyunda iç astar yapmaya programlanabilir. Kalite kontrolü için her partiden rastgele birkaç astar alınıp incelenir. Şimdi her biri bir çift çizme üreten 6 üniteli ve otomatik enjeksiyonlu kalıplama makinesine geçiyoruz. İşçiler makinedeki ayak şeklindeki lastaların üzerine iç astarını dikkatlice yerleştirir. Lasta, çizmede alt bacak ve ayağın gireceği yeri oluşturur. 5 parçalı çizme kalıbı lastanın etrafına kapanır. Yüksek basınçlı enjeksiyon başlığı içeriye erimiş sentetik kauçuk sıkar. Önce topuklara, sonra üst bacağa. İyice eriyip aktığından emin olmak için enjeksiyon makinesine doldurulan sentetik kauçuk peletleri laboratuvarda düzenli olarak test edilir. Teknisyen biraz pelet döker, eritir. Sonra erimiş kauçuğu sıkmak için bir pistona doldurur. Makine, erime akış endeks denilen şeyi ölçer. Fabrikaya geri dönelim. Geniş bir emici hortum kauçuk parçacıklarını enjektörlere doldurur. Çizmenin gövdesi için siyah, topuklar için kırmızı. Bu fabrikada hiçbir şey çöpe gitmez. Kauçuk artıkları ve her renk hatalı ürün siyah kauçuğa katmak üzere dönüştürülür. Emme hortumu peletleri enjeksiyon ünitesinin kazanını besleyen bir hazneye gönderir. Haznenin içindeki ısıtıcılar peletleri 200 santigrata kadar ısıtır. Sonra tam da kalıp geldiği anda enjektör erimiş kauçuğu sıkar. Dev mengeneler 10 saniye süreyle basınç uygulayıp bırakır. Çizmelerin çıkmasına yardım için bir hidrolik silindir lastı yukarı çeker. Hemen bir sonraki çift için yeni iç astar takılır. Toplam kalıplama süresi 30 saniyedir. Paketlemeye gitmeden önce çizmeler 45 dakika soğur. Yolda sadece bir yerde durur. Şirket logosunun basılması için bir baskı makinesinde. Fabrikada başka bir yerde bir terzi dikkatlice desenli çizme astarını oluşturur. Astarlar fabrikada beyaz olarak ve kesintisiz bir top halinde üretilir. Desenleri başka bir şirket basar. En zor kısmı parmaklara şekil vermektir. Terzi kumaşı aynı anda eğik dikmek ve kesmek zorundadır. Bu desenli çizmelerde makine, desenli astarın dışarıdan görünebilmesi için kalıba şeffaf sentetik kauçuk enjekte eder. Kalıbın oyuğunun ayna gibi yüzeyi üretilen çizmelerin parlak olmasını sağlar. Desenli çizme daha çok emek ve pahalı malzeme ister, bu yüzden daha pahalıdır. Çizmeler kalıplandıktan sonra düzeltme makinesine gider. Bir işçi çizmenin üst kısmından fazlalıkları keser. Sonra astarı çizmeye bitiştirmek için ince bir şerit diker. Fabrika her üretimden rastgele seçtiği çizmeleri bu flex makinesinde test uygular. Değişik yönlerde 300 bin kere bükerek çizmenin yollar boyu dayanacağını güvenceye alır.

Bir inşaat alanı arı kovanı gibi vızıldıyorsa bu mutlaka döner testerenin sesidir. Döner bıçaklar bir saniyede her şeyi kesebilir. Döner testerenin keşfiyle ilgili çeşitli iddialar olsa da tasarımının son yüzyılda mükemmelleştiği şüphe götürmez. O ahşap işçiliğinde devrim yarattı. Döner testereyle her işin başını döndürebilirsiniz. Talaş tozu ortadan kaybolduğunda içinizdeki becerikli adamı keşfedebilirsiniz. Döner testere yapmak için bir lazer, çelik levhayı yakarak tırtıklı diskler oluşturur. Bunlar temel olarak döner testere bıçağına benzer. Her disk iki tarafında yivler açılmak için baskı silindirine gönderilir. Bu yivler kelepçe halkası gibidir. Keserken bıçağın titremesini önler. Bunlar olmasaydı bıçak düzgün kesemezdi. Bir sonraki istasyonda diskler turta hamuru gibi dümdüz yapacak bir makineye gönderilecek. Ama önce girinti ve çıkıntılar ölçülür. Bir bileği bıçağı parlatır. Diskler taşıyıcı kaplara yerleştirilerek fırına gönderilir. Sertleşene kadar pişirilir. Bu yaklaşık 24 saat sürer. Bu arada bıçağın dişlerinde kullanılacak karpit parçaları lazerden geçti. Bir sonraki aşama için hazır oldukları onaylandı. Bir robot her defasında bir karpit parçası alır. Püskürtücü başlığa taşır. Püskürtücü başlığın pompası parçaya flux denilen bir sıvı damlatır. Başka bir robot flux'a bir parça lehim koyar. Sonraki robot parçayı bıçağın gövdesine taşır. Elementler lehimi ve flux'ı eritir. Karpit parçalarını dişlere kaynaştırır. Bu tekniğe kaynaklama denir. Karpit başlı dişler keskinliğini kaybetmeden uzun süre dayanır. Bıçkıhanelerde kullanılan bıçaklar daha geniş ve farklı modeldedir. Yandaki deliğin etrafına fırçayla flux uygulanır. Uzun karpit diş üzerine lehim maddesi konulur. Diş, flux sürülmüş olan deliğe kaynaklanır ve bu karpit yan dişlerden çok sayıda üretilir. Yan dişler, bu bıçkıhane bıçağının büyük kütükleri kesmesini sağlar. Daha küçük bir döner bıçak şimdi bir aks üzerinde dönüyor. Aynı anda bir püskürtme başlığı kum püskürterek bıçağı parlatıyor. Kum püskürtme yüzeyi temizler. Bıçağı fırçalanmış gibi bir doku kazandırır. Mekanik bir parmak bıçağın dişlerini bilenmesi için bir yuvaya sokar. Bir döner bileği taşı dişleri sivrileştirir. Değişik bir bileği taşı devreye girerek bıçağın dış çevresini eğeler. Eğeleme açısı değişebilir. Bu, yapılan bıçağın cinsine bağlıdır. Daha sonra bileği taşı iyice keskin kenarlı olması için her dişi sivriltir. Bir düzeltme ustası bıçaktaki kabartıları döver. Düz kenarlı bir aletle iki kez kontrol eder. Lekeler varsa bezle siler. Bir bıçağı ışığa tutarak herhangi bir hatası olmadığını onaylamak için inceler. Sonra bir lazer bıçak üzerine şirket logosunu kazır. Ve bu döner testere bıçağı kullanıma hazırdır. Kamera dişlere odaklanıyor. Bir bilgisayara fotoğraf gönderiyor. Bilgisayar kesme açısını kontrol eder ve her bıçağın pürüzsüz ve ölçüye uygun olduğunu belirler. Sonuç olarak döner testere bıçakları her zaman iş üzerinde olmalıdır.

0: doğru.
1: Damla?
0: Bence çok eğlenceli. Tamam,
2: benim almayayım. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
10: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
9: Ya da anca sporda gelir grisi.
10: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: da bir açalım.
1: Açmayalım.
2: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
3: Karakterin çoğunluğu standart kalbi.
2: Aynen.
1: Yüzünü söyleyeyim.
4: İfadeni alacağız.
1: Yok abi ben açmıyorum.
3: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
2: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
1: Narkotik mi yapıyor falan? Ben
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Bugün nasıl yapılmış da? Anatomik modeller. Müzik kutuları. Tortilla cipsleri. Ve bujiler. ...18. yüzyılda anatomik modeller eğitim amacıyla kullanılmaya başlandı. Ama bunlar bal mumundan yapılmış tek tek parçalardı. Pahalı ve kırılgandılar. Günümüzde plastik bazlı reçineden yapılırlar. Ve tıp fakültelerinde, muayenehanelerde, hatta sanat okullarında bulunurlar. Bu insan büstü modelinin 20 çıkarılabilir parçası vardır. İnsan bedeninin ön, yan ve arka görünümüyle iç ve dış yapısının tüm parçalarını görebilirsiniz. Ama bunlar bal mumundan yapılmış tek tek parçalardı. Pahalı ve kırılgandılar. Günümüzde plastik bazlı reçineden yapılırlar. Ve tıp fakültelerinde, muayenehanelerde, hatta sanat okullarında bulunurlar. Bu insan büstü modelinin 20 çıkarılabilir parçası var.

Reçineyle modelin her parçasını dökerler. Reçineyi çeşitli organ kalıplarına boşaltırlar. Örneğin kafatası kalıbı veya bu kalp kalıbı. Sonra parçayı tamamlamak üzere her iki kalıbı birleştirir ve sımsıkı kapatırlar. Kalıplar 225 santigrata ayarlı fırına konulur. Isı kalıplara nüfuz ettikçe reçine iç yüzeyi eşit olarak kaplar. 10-12 dakika sonra çok sıcak olarak fırından çıkarlar. İşçiler kalıbı açıp sıcak plastiği çıkarmadan önce soğutmak için üzerine su püskürtürler. İşte fırından yeni çıkmış omuz kasları. Bir kalbin kesiti. Bir kol. Ve işçilerin ısıya dayanıklı alçı taşından yapılmış bir düzlemde soğumaya bıraktıkları bir bacak. Parçanın kırılmaması için bir işçi reçineye çivi batırarak sıkışmış havayı boşaltır. Sonra parçaları bir arada tutacak çiviler için küçük delikler açar. Her parça elde boyanır. Temel unsurlar ortaya çıkarılır. Bir sanatçı bu bacaktaki damarları dikkatlice maviye boyar. Sinir uçları için sarı kullanır. Ve atar damarlar için kırmızı. Hatta ayak tırnakları bile boyanır. Modeli birleştirmeden önce işçiler her parçaya metal çiviler batırır. Bunlar parçaların birleşmesine yarar. Sanatçı şimdi bu omuz kası üzerindeki atar damarları boyamayı bitirebilir. Gri bölgeler bağ dokuları gösterir. Sonra dikkatini başa yöneltir. Biraz canlılık katmak için önce gözleri boyar. Her şey ayrıntılarda gizlidir. Bu son dokunuş gözlere gerçekten hayat verir. Plastiğin yumuşamaması için parçalar 15 dakikalığına ılık fırına girer. Böylece parçalar daha kolay birleştirilir. Burada bir işçi modelin başını gövdede bulunan bir çiviye geçiriyor. Beyni modelin kafatasına yerleştiriyor. Kafatasını kapatıyor. Sonra çiviyi birleşen parçadaki deliğe denk getirip bir kol kası ekler. Bisepsi ekler. Bu elin hareket etmesini sağlayan bir kastır. Ve son olarak omuz başında bulunan ve kolun hareketini sağlayan delta kasını yerleştirir. Parçaları bir arada tutmak için kolu bantlar, sonra bunu gövdeye bağlar. Birleşmiş modeldeki parçaları nikel kaplamalı kancalar ve tutturucular bir arada tutar. Bu erkek figürü 1 metre 38 santimetre boyundadır. Hepsi gerçek anatomik özellikteki 45 ayrı parçası vardır. İnsan bedeni gerçekten olağanüstü bir yapıdır. Müzik kutusu aslında yöneticiler için not kaydetme cihazı olarak ortaya çıktı. Ses kayıt cihazı Thomas Edison tarafından 19. yüzyılda icat edildi. Daha sonra bozuk parayla çalışan bir müzik makinesine dönüştü. Çünkü müzikle dans etmek patronun emirlerinden daha eğlencelidir. Not alın lütfen. Deliğe bozuk para atın, insanlar sizin müziğinize göre dans etsin. 20. yüzyılın başlarında fonografik silindirin yerini plaklar aldı.

1930'larda amplifikatörler eklendi ve büyük kutu büyük ses vermeye başladı. 1980'lerde kompakt diskler geldi. Bu müzik kutusunun hızını arttırdı. Bu daha küçük diskler sayesinde üreticiler bir makineye daha çok müzik doldurabilirler. Günümüzde kompakt disk teknolojisi de eskidi. Son model müzik kutularında internetten müzik indirilmesi için bir bilgisayar bulunuyor. Modern bir müzik kutusu yapmak için işe kapıyla başlanır. Üzerinde helezonik desenler bulunan bir kırmızı paneli plastik tabakaların arasına koyarlar. Bunlar hizalanır ve sonra birbirine vidalanır. Müzik kutusunun markası önce şık bir plastik parçasına, sonra ön kapıdaki girintilerden birine yapıştırılır. Sonra kapının etrafına alüminyum çerçeve takılır. Çerçeve metal köşe bentlerle desteklenir. Kapı mandalına metal bir tekerlek vidalar. Böylece kapı rahatça açılır ve kapanır. Kapı üzerindeki büyük açıklığa dokunmatik bir ekran yerleştirilir. Kapının çevresinden ışıklar için bir elektrik teli geçirilir. Arkaya üzerinde küçük ampuller olan iki uzun panel takılır. Test için ampuller takılır. Bu kapı eğlence dünyası için yeterince gösterişli. Kapının çevresinden plastik bir bant geçirilir. Bunun bir tarafına uzun bir metal menteşe vidalanır. Bu müzik kutusunun kapısı bitti. Geriye içinde yapılacak işler kaldı. Müzik kutusunun kabinine bir havalandırma fanı monte edilir. Arka duvara bir ses amplifikatörü vidalanır. Sonra müzik kutusunu internete bağlayacak kablosuz kutusu monte edilir. Kabinin yan duvarına elektrik güç kaynağı bağlanır. Bilgisayar kabinin alt köşesine konulur. Arka duvara amplifikatör için bir güç transformatörü yerleştirilir. Onun altına da bir ses kontrol sistemi kurulur. Amplifikatör ses kontrol sistemiyle birleştirilir ve sonra bilgisayar kablosuz kutusuna bağlanır. Müzik kutusundaki bütün cihazların birbiriyle iletişimini sağlayacak bir komünikasyon sistemi takılır. Hoparlör sistemi için bir transformatör yerleştirilir. Şu anda müzik kutusu gösterişli kısmın, yani ışıklı, dokunmatik ekranlı o kapının takılmasına hazır. Kapı uzunluğundaki bir menteşe kabine vidalanır. İşçi şu anda yaptığı işi kontrol ediyor ve hiçbir düzeltme gerekmediğini görüyor. Para kutusunu kapının arkasına takıyor. Ve bilgisayarın hard diskini kabine monte ediyor. Ve son olarak para testi. Müzik kutusuna bozuk para atıyor. Fonksiyonların çalıştığını görmek için bir müzik seçiyor. Müzik kutusu fabrikasında iş bittiğinde parti zamanı başlar.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

Tek başına salçaya veya avokado sosuna batırılmış, üzeri acı sos ve erimiş peynirli bir Amerikan icadı olmasına rağmen tortilla cipsleri temelde Meksika çerezidir. 1940'ların sonunda bir Los Angeles tortilla fabrikası artık tortillaları kesmeye ve kızartmaya başladı. Cipsler tabağa konulduğunda çarçabuk tükenir. Tortilla cipsleri ham sarı mısırla başlar. Üretici taneleri temizler ve nem oranı %14 olarak kurutur. Sonra cips fabrikasına gönderir. Burada mısır kaynar suyla dolu büyük paslanmaz çelikten pişirme kazanına girer. İşçiler kireç tozunu ekler. Bu pek çok işe yarar. Antibakteriyeldir. Mısıra kavruk bir tat verir. Mısırın kabuğunu yumuşatır ve daha sonra kolay çıkmasını sağlar. Ve nemin mısır tanesine nüfuz etmesini sağlar. Her kazan yaklaşık 300 kilogram mısır içerir ve ayrıca 90 kilo kireç ve su karışımı. Sonraki durak ıslatma kazanıdır. Pişmiş mısır burada suyu daha da emmesi için 12 saat bekletilir. Nem oranı %45'e çıkınca kabuklar yumuşak ve gevşek hale gelir. Pompalama sistemi mısırı bir yıkayıcıya götürür. Makine suyu süzer. Öyle ki geriye yumuşak sulu mısır kalır. Bir sonraki aşama tamburdur. Tambur delikleri olan döner bir kazandır. Su gevşemiş kabukları ayırır. Mısır tamburdan değirmene bir taşıyıcı bant üzerinde gider. Burgu mısırı bir taş değirmene doldurur. Değirmen mısır tanelerini iki taş arasında un ufak eder. Masa denilen bir hamur üretir. Masa değirmenden dar bir başlıktan geçerek çıkar. Hamuru ince bir tabaka haline getirir. İnce tabaka sonra üzerlerinde üçgen şekiller olan bir merdaneden geçer.

Üçgenler 340 santigrat ısıtılmış fırına girer. İçeride sadece 16 saniye kalır. Ama bu süre üçgenleri elle tutulduğunda kırılmayacak kadar kurutmaya yeter. Isı hamurda ayrıca küçük nem cepleri, küçük kabarcıklar oluşturur. Bu tortillaya özelliği olan tırtıklı yüzeyi kazandırır. Bir taşıyıcı bant tortillaları fırından kızartıcıya taşır. Mısır yağının ısısı 182 santigrattır. Cips olması için 55 saniye kızarması yeterlidir. Süzgeçli bir taşıyıcı bant bunları çıkarır. Cipsler çıktıkça süzülen yağ kızartıcıya geri döner. Bir sonraki durakta tambura nacho sosu dökülür. Sosun içinde toz çedar, parmesan, romano peyniri ve diğer baharatlar bulunur. Cipslerin yapışkan olması için mısır yağı püskürtülür. Tambur dönerek sosu üzerlerine yapıştırır. Tamburdan çıktıktan sonra cipsler paketleme bölümüne gider. Oluklar cipsleri farklı paketleme makinelerine gönderir. Paketleme ünitesi gerçekten bir teknik koreografi harikasıdır. Her makinede kova şeklinde bir tartı bulunur. Bir paketi dolduracak kadar cips biriktiğinde kilitli kapak açılır. Makine folyo ve plastikten bir filme torba şeklini verir vermez cipsler boşalır. Cipsler torbaya girer. Makine torbanın üstünü ısıtarak kapatır ve serbestçe bırakır. Aynı anda da sonraki torbanın alt kısmını kapatır. Kovadan torbaya ve sonra kaseye. Aracınızın motorunu çalıştırmak için bir kıvılcım yeter. Bujiler 19. yüzyılda içten patlamalı motorları ateşlemek için icat edilmişti. Silindir başlığına bağlanmış olarak bir motorda bunlardan çok sayıda bulunur. Bütün bujiler çalışıyorsa yolculuğunuz iyi başlayacak demektir. Bujilerin ürettiği şey minik bir yıldırıma benzer. Bu aracınızı hareket ettiren benzini ateşler. Buji üretmek için alümina seramik tozunu ve diğer malzemeleri suyla karıştırırlar. Güzelce karıştırılan ve süte benzeyen maddenin suyu büyük bir kurutucuda çektirilir. Tekrar toza dönüştürülür. Toz bir kalıba dökülür. Kalıp tozu sıkıştırarak buna buji yalıtkanı şeklini verir. Karışımdaki yapışkan bir madde şeklin korunmasını sağlar. Otomatik sistem seramik yalıtkanları mandraller üzerine koyar. Döner bir zımpara seramiğe sürterek yalıtkanların iyice şekil almasını sağlar. Bu seramik şekiller çok kırılgandır. Sertleşmeleri için pişirmek gerekir. Önce lazer yardımıyla ölçüleri iki kez kontrol edilir. Sonra çok sıcak fırında iyice sertleşinceye kadar pişirilir. Bu 24 saat sürer. Yalıtkanlar fırındayken aletler çeliği şekilli çukur kalıpların üzerinde döver. Bu aletler temel olarak buji gömleği olacak kovanları şekillendirmiş olur. Diğer aletler kovanların dışını ezerek altıgen şekil verir. Bu kovanların motor blokuna anahtarla sıkıştırılmasına yarar. Diğer aletler de buji kovanlarının şeklini düzeltir. Sonuç gerçekten büyük bir dönüşümdür. Taşıyıcı bant buji kovanlarını ileriye taşırken nikel alaşımlı bir tel yukarıdan boşalır. Bir otomatik kaynak teli kovanlara birleştirir. Bu tel bujinin topraklanması olacaktır ve daha sonra bir ateşleyici elektroda doğru büküldüğünde aradaki boşlukta bir kıvılcım oluşacaktır.
Çentikli silindirler, çelik kovanlarda yivler oluşturur. Bu yivler motor blokuna vidalamak içindir. Kovanın dış yüzeyi gümüşlü koruyucu bir maddeyle kaplanır. Seramik yalıtkanlar fırından şu anda çıkıyor. Üzerlerine firma logosu basmanın tam zamanı. Yalıtkanların dışı lastik tekerlek yardımıyla sırla kaplanıp koruyucu bir dış yüzey sağlanır. Orta elektrotlar yalıtkanlara takılır. Elektrotların etrafındaki boşluğu doldurmak için bir toz dökülür. Bu toz cam ve metal karışımıdır. Otomatik çatallar tozu yalıtkanların içine iter. Maşalar uç civatalarını yalıtkana geçirir. Civatalar orta elektrotlarla elektrik bağlantısını sağlar. Yalıtkanlar şimdi fırına giriyor. Siyah toz, civatalar ve orta elektrotlar arasında erir. Bunları yalıtkanın boşluğuna sabitler. Başlıklar metal kovanların üzerine yağ püskürtür. Yalıtkanlar robot kıskaçlarına ilerler. Orada kovanların içine sokulur. Kovanlar yağlandığından dolayı kolayca kayarlar. Çektirme makinesi denilen alet, yalıtkana iyice oturması için her kovana elektrik akımı uygular. Bir robot, birleşen parçaları baş aşağı çevirir. Yan elektrotu orta elektrota doğru büker. Bir robot bujileri toplar ve üretim bandından kaldırır. Şimdi kontrol zamanı. Görevli parlak sırda, firma logosunda ve nikel kaplamada kusur olup olmadığına bakar. Paketleme bölümüne gönderilmeden önce elektrotlar arasındaki mesafeyi ölçer. Şimdi bujiler tüm silindirlerden motorunuzu ateşlemeye hazırdır.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Damla? Bence
3: çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Amerika'nın ilk göçmenleri inşa ettikleri ahşap kulübelerde yaşardı. O dönemde yapı malzemeleri sınırlıydı. Bu yüzden de evler ancak kutu gibi olabiliyordu. Ama artık değil.
4: Oo, inanılmaz!
3: Amerika'nın her yerinde, New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Apalaş Kırsalı'na kadar her yerinde giderek artan sayıda insan...
5: Aman Tanrım!
3: Devasa ahşap katedral tavanları...
5: Vay canına!
3: ...ve çarpıcı manzaraları olan kütük evlerde maceraya atılmak istiyor. Kütük evlerde yaşam başlıyor.
5: Dağlarda olmayı seviyorum.
4: Burası kar ayakkabılarıyla yürüyüş yapmak için mükemmel.
5: Evet, harika.
3: Sean ve Sandy açık hava etkinliklerine daha yakın olabilmek için New England dağlarına taşınıyor.
4: New England'a Sandy'nin işi için gelmiştik ama New Hampshire ve White Mountains'ta yaptığımız dağ yürüyüşlerinden sonra buraya yerleşmeye karar verdik.
5: Burayı gezmek için yerleşmeyi bekleyemem. Hadi biraz yürüyelim.
3: Charlottesville, Virginia'da yaşayan Sean ve Sandy yeni kütük evlerini bulmak için New Hampshire'ın White Mountains bölgesine geldiler.
5: Sıkça iş seyahatine çıkıyorum ve dönüşte bir kütük eve gelmenin çok huzurlu ve rahatlatıcı olacağını düşünüyorum. Umarım bunu sık sık yaparız.
3: New Hampshire doğal güzelliği, kristal berraklığındaki gölleri ve üstü kapalı köprüleriyle ünlüdür. Ayrıca White Mountains 13 alpin ve kayak merkeziyle 2000 kilometrelik yürüyüş parkuruna da ev sahipliği yapıyor.
4: Umarım yakınlarda takip sistemi olan bir kulübe bulabiliriz.
5: Hemen arka kapımızdan başlasa harika olurdu.
3: Sean ve Sandy isteklerini ve bütçelerini konuşmak üzere emlak danışmanı Dave ile buluşuyor.
6: Nasılsınız?
5: İyiyiz ya sen. Seni görmek
6: harika.
5: Güzel.
6: Adım Dave O'Rourke. New Hampshire White Mountains'ta gayrimenkul uzmanıyım.
5: Güzel ve rahatlatıcı bir hafta sonu için sabırsızız.
6: Mükemmel. Pekala, nasıl bir kütük ev istiyorsunuz?
4: Dağ evi tarzı olmalı.
5: Dağ manzarasını görebileceğimiz büyük pencereleri ve çepeçevre bir verandası olsun.
4: Depolama alanı olan bir garajı ve kışın ısınmamızı sağlayacak bir şöminesi olmalı.
6: Pekala, bütçeniz nedir?
4: $300,000 civarı.
6: Mükemmel. Birkaç seçeneğimiz var.
5: Tamam.
6: Ve bence bir şeyler bulabiliriz.
5: Tamam, gidelim.
6: Tamam.
3: Dev, Sean ve Sandy için 3 kütük ev seçti. Bunlardan ikisi Loon Kulübesi ve Oak Ridge Kulübesi ama önce Campton'ın hemen dışındaki Beech Tree Kulübesini gezecekler.
6: Beech Tree Kulübesi. İstediğiniz gibi depolama alanı olan bir garajı da var.
4: Evet, kesinlikle istediğimiz gibi büyük bir garaj.
6: 2004 yılında inşa edilen Beech Tree Kulübesi, 2 dönüm arazi üzerinde 2 yatak odası ve 2 banyosu olan 150 metrekarelik bir kulübe. Güzel bir kapalı girişi var.
4: Evet, çok güzel görünüyor. Vay canına,
5: vay
4: çok
5: canına,
4: güzel.
5: Harika. Lambaya bayıldım, harika görünüyor.
6: Kulübe hissi yaratmış.
4: Ahşap detaylara gösterilen özen etkileyici.
6: Zemin nasıl peki?
5: Harika. Temizliği kolay olur. Kapının girişinde vestiyer var ki bu harika bir şey. Yürüyüşten ya da bisiklet turundan dönüşte çamurlu ayakkabılarımızı çıkarıp orada bırakabiliriz.
6: Burada bir banyo ve bir yatak odası var. Göz atın, sonra burada buluşalım.
5: Tamam. Güzelmiş.
4: Evet, birinci kat için uygun bir banyo.
5: Evet, harika. Duşu da olan tam bir banyo.
4: Evet.
5: Güzel ve ferah.
4: Aynı ahşap işçiliği ve yer seramiği var.
5: Evet, harika. Yatak odasına bakalım.
4: Orta genişlikte.
5: Evet, harika. Halıya bayıldım.
4: Manzarası da güzel.
5: Evet, çok güzel. Yatılı misafirlerimiz için harika olur.
4: Küçük bir alan ama arka verandaya açılması avantaj sağlıyor.
5: Diğer yerlere bakalım. Vay canına, harikaymış.
4: Vay canına, çok güzel.
5: Şömineye bayıldım. Şuna bak.
4: Tatil köyündeymişiz
5: evet,
4: gibi.
5: Evet, muhteşem.
4: Açık konsept kütük evi derken kastettiğim tam da buydu. Fransız kapıların arka verandaya açılmasını sevdim.
5: Büyük salon muhteşem. İşlevsel, açık, aydınlık ve güneşli. Kendimi orada hayal edebiliyorum.
4: Mutfak çok güzel görünüyor. Beyaz eşyalar yenilenmiş. Lambayı da beğendim.
5: Evet, bayıldım. Ayrıca buradan hem salonu hem de dışarıyı görebilmemizi sevdim. Salonun ve mutfağın açık konsept havasına bayıldım. Kendimi mutfakta hayal edebiliyorum. Bence tezgah çok büyüktü. Gayet güzel ve çok iyi tasarlanmış. Gerçekten çok beğendim.
6: Ebeveyn odanız?
5: Tamam.
4: Aa, şaşırdım. Evin kalanını düşününce daha büyük olmasını bekliyordum. Işık alan bir kış bahçesine açılıyor olsa da bana biraz küçük geldi.
5: Sence odayı kış bahçesine doğru genişletebilir miyiz?
4: Bence oda epeyce genişler ve etrafta göremediğim gardırobu yapma imkanı da sağlar.
5: Ebeveyn odası düşündüğümden biraz daha küçüktü. Ayrıca gardırop olmaması da tuhaf geldi.
6: Pekala, ebeveyn banyosuna bakın, sonra verandada buluşalım.
5: Tamam.
4: Ebeveyn banyosu genişmiş.
5: Evet. Bir duş kabini olması güzel. Keşke çift lavabo olsaymış.
4: Sence perdenin arkasında ne var?
5: Bilmiyorum. Galiba gardırobu bulduk. Ebeveyn odasında gardırop olmaması çok tuhaftı. Banyoya koymuşlar. Yani kıyafetlerimi banyoya koymalıyım.
6: Pekala, Beach Tree Kulübesi iki dönüm arazi üzerinde yaklaşık 150 metrekare, iki yatak odalı ve iki banyolu bir ev. Ne düşünüyorsunuz?
4: Estetik açıdan gerçekten çok hoş. Depolama alanı olan iki araçlık garaja da bayıldım.
5: Büyük bir arka bahçesi ve tam istediğimiz gibi bir verandası var. Fiyatı nedir?
6: Beach Tree Kulübesi'nin fiyatı $309,000.
5: Oh, bütçemizin yaklaşık $10,000 üzerinde.
6: Bu kulübe uzun zamandır satışta. Yani pazarlıkta fiyatı düşürebiliriz.
4: Bu harika bir kütük ev. Potansiyeli çok yüksek.
5: Harika.
4: Ve bence değerlendirebiliriz.

0: Buz pateni için heyecanlıyım.
1: Evet.
0: Daha önce hiç yapmamıştım.
2: Kuzeye White Mountains'a doğru yola çıkan Sean ve Sandy eğlenebilecekleri bolca kış aktivitesi bulacak. Bugün buz pateni yapmak için ev arayışlarına ara verdiler.
3: En son ne zaman buz pateni yaptın?
0: Muhtemelen bilmiyorum. 14 yaşımdaydım. Belki 15. Pekala, şöyle yapacağız. Önce sen git. Ben sana tutunacağım.
3: Tamam.
0: Öyle yapacağız.
3: Birazdan buz pateni yapacağız.
0: Ve pek de iyi sayılmayız.
3: Bakalım önce kim düşecek?
0: Seni duyamıyorum.
3: Beni tutma.
0: Merak etme, o kadar yakın değilim. Buraya yerleşince bolca çalışırız. Nasıl gidiyor?
3: İyi değil.
0: Oh. Sakın bana tutunma.
3: Biraz uğraştıracak.
0: Evet, biliyorum. Ama bir gün biz de buzda balık tutabiliriz.
3: Oh.
0: Kış sporlarına çalışmalıyız galiba.
2: Çiftimiz buz pateni yaptıkları yerden 26 kilometre uzaklıktaki ve yürüme mesafesinde çeşitli parkurları olan Loon Kulübesi'ni gezecek.
0: Vay canına, verandaya bayıldım.
3: Evet, güzel görünüyor.
0: Manzara da muhteşem. Güzel bir yokuş.
4: Loon Kulübesi'ndeyiz. 3 yatak odası ve 2 banyosu var. 200 metrekare. 1980'de bir dönüme inşa edilmiş. İçeri buyurun.
0: Vay canına.
4: Nasıl?
0: Ahşap işçiliğini sevdim.
3: Mobilyalı satılıyor demiştin, değil mi?
4: Evet, doğru.
3: Modası geçmiş.
4: Geçmişe
0: evet,
4: götürüyor.
0: Biraz.
3: Burası bodrum katı değil mi?
4: Evet.
3: Tamam.
0: Loon Kulübesi'nin bodrum katına inmek biraz tuhaf geldi ama o alanı kullanabiliriz. Mutfak biraz küçükmüş. Galiba tadilatla yenilememiz gerekecek.
3: Evet, beyaz eşyalar yenileriyle değişmeli.
0: Evet, kesinlikle. Tezgahın da granitle değiştirilmesi gerekiyor, öyle değil mi?
3: Evet, kesinlikle.
0: Evet.
3: Kilerin büyüklüğü iyi görünüyor.
0: Depolama için güzel bir alan. Mutfağın kesinlikle yenilenmesi gerekiyor ama yine büyük salona olan açıklığını sevdim. Vay canına, manzaraya bak.
3: Çok güzel.
0: Muhteşem. Dağları görüyor. Harika bir manzara.
3: Bu güzel ve ferah bir oda. Bir de odun sobası
0: evet,
3: var.
0: Evet, odun sobası harika. Bununla ısınabiliriz.
3: Büyük salon çok çarpıcıydı. Katedral tavanlar harikaydı ve çatı katına açılıyordu. Bence harika.
4: Bu katta, koridorun aşağısında 2 oda daha var.
0: Tamam.
4: Çatı katına ve ebeveyn odasına bakmaya ne dersiniz?
0: Harika olur.
3: Bence burası güzel bir oturma alanı olabilir.
0: Evet, güzel ve aydınlıkmış. Bu gerçekten güzel. O ebeveyn odası mı? Biraz küçükmüş.
3: Yine de tavandan ve pencereden ışık alıyor.
0: Evet. Depolama alanı da var.
3: Gardırop genişmiş.
0: Ben eşyalarımı buraya koyarım. Sen ne yaparsın bilmiyorum. Bu da depolama alanıymış. 2 gardırobu var.
3: Ama banyosu yok.
0: Banyosu yok. Ebeveyn odası biraz dardı.
3: 2 gardırop olmasına rağmen Sandy ve ben yatak odasına tüm kıyafetlerimizi sığdırabiliriz.
0: Kendi gardırobum olabilir.
3: Evet, kendi gardırobun olabilir. Merhaba.
0: Merhaba.
4: Nasıl buldunuz?
3: Fena değil, güzel bir kulübe.
4: Tamam.
0: Evet, isteklerimizden bazılarını karşılıyor. Manzarası güzel.
3: Evet, ikinci kat verandasının manzarası çok güzel.
0: Peki bu kulübenin fiyatı nedir?
4: Pekala. Kulübenin liste fiyatı 199 bin dolar.
0: Vay canına, bütçemizin epey altında.
3: Evet, bütçemizin 300 bin dolar olduğunu düşünürsek epey ucuz. Bu bize tadilat ve beyaz eşyalar için 100 bin dolarlık bir bütçe bırakıyor.
0: İkimiz de White Mountain bölgesine bayıldık ve burada kendimizi evimizde gibi hissettik.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Parasının
6: kıymetini bilenler. Biziz.
7: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum.
1: Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
6: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Damla önce çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
13: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
18: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
19: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
21: Hesap basit, hesap basit.
22: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
23: Tehlike çok büyük.
24: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
25: Olamaz mı?
24: 10 dakika içinde.
22: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
26: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
25: Bu gerçekten dehşet verici.
26: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
22: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
27: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
28: Evet!
27: Aman tanrım!
22: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
2: Sean ve Sandy, New Hampshire'ın 11.260 kilometreden uzun olan kar motosikleti parkurunun tadını çıkarmak için dağda kızak turuna çıkıyor.
0: Woo!
1: Daha önce kar motosikleti kullanmıştım ama bu uzun zaman önceydi. Bu yüzden bir motor kiralayıp New Hampshire'ın parkurunda gezintiye çıktık. Evet.
0: Harika.
1: Hep dağlarda yaşamak istemişimdir. Bence bir kulübe dağ yaşamının özetidir.
0: Açık havada daha çok eğleniyoruz.
2: Sean ve Sandy kar motosikleti yaptıkları yolun aşağısındaki istedikleri gibi inşa edebilecekleri bir ev olan Oak Ridge Kulübesi'ni gezecek.
1: Vay canına, bu muhteşem bir kulübe. Arka planda White Mountains.
0: Çok güzel.
3: 150 metrekareden büyük olan Oak Ridge Kulübesi'nin 3 yatak odası ve 2 banyosu var. Bu bir örnek ev, yani aslında satılık değil.
0: Vay canına.
1: Vay canına.
0: Muhteşem.
3: Bu özel olarak inşa edilmiş bir kulübe. Bu şekilde satılmıyor. Yani istediğiniz yere yapabilirsiniz bu kulübeleri.
1: Muhteşem. Tam olarak aradığım şey bu. Evin planı, manzaralı dağ evi, pencereleri, verandası, açık konsepti. Yani mükemmel diyebilirim.
0: Büyük salon çok güzel. Tavandaki ahşap girişler gerçekten harika. Mutfak dolaplarında açık renk ahşabı çok severim. Çok güzel.
3: Dolaplar özel imalat ve çekmeceler friendly.
1: Ayı pençesi kulpları beğendim.
3: Evet.
0: Evet, harikalar. Oak Ridge tarzı bir kulübe inşa etmek, onu istediğimiz gibi kişiselleştirmemizi sağlar. Herhangi bir iyileştirmenin bütçemizi etkileyeceğini unutmamamız gerekiyor. Ah vay canına, misafir odasının genişliği harika. Ahşap parkenin buraya kadar gelmesine bayıldım. Bence bu oda ziyarete gelen ailemiz için mükemmel olur. Ayrıca harika da bir banyosu var. Üçüncü odada çalışma odası olarak kullanılabilir.
3: Hadi gidip üst kata bakın ve ebeveyn odasını görün. Sonra çatı katında buluşuruz.
0: Ah vay canına, ebeveyn odasının genişliği harika.
1: Gerçekten çok güzel. Gardırop nasıl?
0: Açsana. Aa, biraz küçükmüş.
1: Evet, ebeveyn odası için epey küçükmüş. Ama bunun yerine...
0: Evet.
1: Evet, buradaki eğimli alanı gardırop olarak değerlendirebiliriz. Planı bana biraz tuhaf gelse de ebeveyn odası çok büyüktü. Ben çatının açık kısmını gardırop olarak kullanırdım.
0: Aa, çok küçükmüş.
1: Evet, güzel bir banyo ama ebeveyn odası için beklediğimden küçük.
0: Evet, kesinlikle 2 lavabo istiyorum. Ayrıca bir de duş kabini olmalı.
1: Bunları yapabilmek için muhtemelen bunu ebeveyn odasına ya da çatı katına doğru genişletmemiz gerekecek.
0: Belki ikisine de. Böylece daha geniş bir alan
1: evet.
0: olur. Bu evi seçersek planında değişiklik yapmayı düşünüyoruz.
3: Pekala, nasıl buldunuz?
1: Bayıldık.
0: Mükemmel bir tasarım. Birkaç küçük değişiklik düşündük. Salonla mutfağı birbirinden biraz ayırmak için ortaya bir
1: evet.
0: ada koyardık. Ve banyoda da birkaç ufak değişiklik yapardık.
1: Bunun örnek bir ev olması büyük avantaj. Böylece tüm bu değişiklikleri yapabiliriz.
3: Hı-hı. Evet, kontrol tamamen sizde.
1: Asıl soru fiyatı nedir?
3: Kulübenin inşaatı için gereken tutar bütçenizin altında. Asıl maliyette olan değişiklikler şömine, bunun gibi şeyler ve arazi bedeli olacaktır tabii.
0: Tamam. İnşaata karar verirsek bütçemizi göz önünde bulundurmamız lazım.
1: Evet, yapacağımız iyileştirmeler konusunda dikkatli olmalıyız.
2: New Hampshire'ın White Mountains bölgesinde üç kütük ev gezen Sean ve Sandy, seçeneklerini gözden geçirmek için yerel bir restorana giderler.
0: Vay canına, ne hafta sonuydu ama.
1: Evet, dolu doluydu. Karar vermemiz gerek.
0: Evet, pekala. Beachtree.
1: Beachtree. Gerçekten güzel bir kulübeydi. İyi tasarlanmıştı.
0: Arazisi güzeldi.
1: Güzel bir araziydi.
0: İki dönümdüm.
1: Şömine ve çatı katına bayıldım.
0: Garaj, depolama alanı. Bütçemizin biraz üstündeydi.
1: Bu bir sorun çünkü ebeveyn odası kış bahçesi yapmak için bölünmüştü.
0: Tamam, Loon Kulübesi. 199 bin dolarlık fiyatıyla bütçemizin altındaydı.
1: Bu da bize 100 bin dolarlık bir masraf bütçesi bırakıyordu.
0: Ve bence bu kesinlikle gerekiyor.
1: Manzarası çok güzeldi. Çepeçevre verandası vardı.
0: Evet.
1: Ayrıca daha hakim bir manzarası vardı. Son olarak Oak Ridge.
0: Harika bir tasarım. Bahçesi de çok güzel. Manzarası da tam istediğimiz gibi.
1: Dave'in söylediklerine bakılırsa bütçemizi de aşmayacak.
0: Pekala, galiba Lun Kulübesi'ni elemekle başlayacağız. Öyle değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Şu an ikimizin de baştan aşağı bir tadilat için ayıracak ne enerjisi ne de zamanı var.
0: Evet, katılıyorum.
1: Pekala, Beechtree ve Oak Ridge kaldı. Dave, Beechtree kulübesinin bir süredir satışta olduğunu söyledi. Bu da pazarlık ihtimali var demektir. Yani fiyatı bütçemizin altında olsaydı, ebeveyn odasında ve başka yerlerde de kendi isteğimize uygun şekilde değişiklik yapabilirdik. Bu da harika olurdu.
0: Evet, kesinlikle yapardık.
1: Oak Ridge kulübesi, kendi kafamıza göre inşa edebileceğimiz harika bir örnek evdi. Eğer onu seçersek, kütük evimizi istediğimiz herhangi bir yere yapabiliriz. Tek dezavantajı, bunun için muhtemelen 6 ila 12 ay arasında beklememiz gerekmesi. Bunun yanında Beechtree kulübesi anahtar teslim ve beklememiz gerekmiyor. Ne düşünüyorsun?
0: Evet. Bence istediğimiz şeye kavuşabilmemiz için beklemeye değer. Ne dersin?
1: Sabırlı olursak bence harika
0: Kesinlikle.
1: Olur. Galiba seçimimizi yaptık. Oak Ridge.
0: Oak Ridge'i seçtik.
1: Sağlığına.
0: Sağlığına.
4: İki ay sonra.
0: Aa.
1: Bu taraftan.
0: Rusty. Rusty burayı sevdi.
1: Oak Ridge Kulübesi'nin inşaat maliyeti tam $250,000 tuttu. Kulübemizin arsası için de $30,000 harcadık.
0: Yani hayallerimizdeki küçük eve bütçemizin altında bir miktarla $280,000'a sahip olduk.
1: Arsamız burası.
0: Muhteşem.
1: Özel bir küçük ev inşa etmenin en büyük avantajlarından biri her şeyi istediğimiz gibi yapabilmemiz. Aslında araba yolu buradan gelip böyle kıvrılabilir.
0: Evet.
1: Böylece iki araçlı garaja ve giriş katına erişim olur.
0: Daire pencerelerini bu tarafa doğru koyarsak mükemmel olur. Verandayı da yaparız.
1: Merdiveni de bahçenin sol tarafına manzarayı görecek şekilde koyarız. Bence mükemmel olur. Ne dersin?
0: Mükemmel olur. Şöminemizin yanında köpeğimizle oturup dinlenmek için sabırsızlanıyorum.
1: Pekala, planımız bu.
0: Bayıldım.
1: Hadi yapalım.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
28: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
29: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
28: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
29: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearware Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
15: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Ahşap kulübeler inşa etmek ve içlerinde yaşamak ilk Amerikalı göçmenlerle birlikte başladı. Bu basit ve kutu gibi yapılar o zamanın kısıtlı inşaat malzemeleri kullanımını yansıtıyordu. Ama artık öyle değil.
1: Oo, inanılmaz!
0: Amerika'nın her tarafında, New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Appalachian kırsalına kadar her gün daha fazla insan ahşap kulübe arayışına giriyor.
2: Aman Tanrım!
0: Devasa kerestelerle çevrelenen unutulmaz evler,
3: vay canına,
0: katedral tavanlar ve dramatik manzaralar, gerçek maceranın başladığı yer. İşte karşınızda kütük evlerde yaşam.
2: Burası çok güzel.
4: Kesinlikle şahane.
2: Ve hiçbir şey duymuyorsun.
4: Sadece kar.
0: Justin ve Jennifer yoğun hayatlarından kaçmak için yukarı Michigan yarımadasında bir ahşap kulübe arıyor.
2: Patikalar çok güzel. Kilometrelerce yürüyorsunuz ve bir kişi bile görmüyorsunuz.
4: Burası inanılmaz derecede huzurlu ve mahrem. Çok sessiz. İşlerinizi acele etmeden yapabilirsiniz. Burası harika bir yer. Buraya taşınmak için sabırsızlanıyorum.
2: Burada oynamak çok zevkli olacak.
0: Bu çift, Chicago şehir merkezinin aşırı kalabalığında yıllarca yaşadıktan sonra yukarı Michigan yarımadasının kuzeyine 6 saatlik bir yolculuk yapmaya karar verdi.
4: Sirenler yok, kornalar yok.
2: Evet, dinle.
4: Sadece rüzgarın sesi ya da hiçbir şey. Burası tam bize göre bir yer.
0: Bugün emlakçıları Tim'le yukarı Michigan'daki kulübesinde buluşacaklar ve bir kulübede neler bulmak istedikleri hakkında konuşacaklar.
5: İnsanlar bana yukarı Michigan'ı neden bu kadar çok sevdiğimi soruyor. Birçok şey var ama en önemli şeylerden biri havası ve doğanın sesleri. Yukarı Michigan yarımadasına hoş geldin. Burası dünyanın en özel yerlerinden biri. Tam olarak nasıl bir şey arıyorsunuz?
4: Su kenarında olsun. Tekneyle gezmek, balık tutmak, kayağa binmek, kanoyla gezmek, yani suda yapabileceğimiz her şeyi yapmak istiyoruz.
2: Gözlerden uzak olmak istiyorum. Mahremiyeti ve gözlerden uzak olmayan bir kulübe düşünemiyorum.
4: Yıl boyu erişim şart.
2: Ve yürüyüş yollarına yakın olmak istiyoruz.
5: Nasıl bir bütçeden bahsediyoruz?
4: 350 bin dolar civarında kalmak istiyoruz.
5: Tamam, 350 bin dolar yukarı Michigan'da birçok şey almanızı sağlar. Sizin için bir şey bulacağım.
4: Harika.
2: Evet.
0: Hızlıca bir araştırma yaptıktan sonra Tim, Justin ve Jennifer için 3 seçenek buluyor. Horseshoe Göl Kulübesi ve Kardinal Kulübesi'ni gezecekler. Ama önce saklı kulübeyi görecekler. Bu kulübe Michigan, Michigan'de özel bir imar bölgesinde bulunuyor.
5: Kuzey Michigan'da güzel bir gün daha. Burası saklı kabin. Gözlerden uzakta.
4: Bu çok güzel.
5: Bu bölgedeki en özel yerlerden biri. Kapı ve araba yolunun bir araya gelmesi harika. Hepsi mahremiyet için tasarlandı.
4: Mükemmel, evet. Mahrem olduğu belli.
5: Gözden ırak bu kulübede 2 yatak odası ve bir tavan arası var. Yaklaşık 92 metrekare civarında. 16 dönümlük bir arazi üstünde ve 2005 yılında inşa edildi. Böyle bir yere geldiğiniz zaman dışarıda rahatça oturabilirsiniz ve sizi hiç kimse rahatsız etmez. Hoşça vakit geçirmek için yapmanız gereken tek şey dışarı çıkmak. Kışın motorlu kızaklara, yazın arazi araçlarına binebilirsiniz. Belki akşam yemeği yersiniz.
4: Harika, içeri girmek için sabırsızlanıyorum. Tamam. Hadi gel dostum.
5: Hadi içeri girin. İçerisi güzel ve sıcak.
4: Aa, vay canına.
5: Etrafa göz atın.
4: Harika.
5: Aradığınız gibi mi?
4: Kesinlikle
2: çok
4: öyle.
2: Çok güzel. Bu kulübeden içeri girer...
5: Bir yere geldiğiniz zaman dışarıda rahatça oturabilirsiniz ve sizi hiç kimse rahatsız etmez. Hoşça vakit geçirmek için yapmanız gereken tek şey dışarı çıkmak. Kışın motorlu kızaklara, yazın arazi araçlarına binebilirsiniz. Belki akşam yemeği yersiniz.
4: Harika. İçeri girmek için sabırsızlanıyorum. Tamam. Hadi gel dostum.
5: Hadi içeri girin.

0: La millet, hadi mutfağa göz atalım. Paslanmaz çelik cihazlar, ikili fırın var. Bu bir gemi mutfağı. Böyle deniyor. Alanı verimli kullanmanın bir yolu.
1: Kesinlikle.
0: Evet, pekala. Buradaki yatak odasına bir göz atalım.
2: Tabii.
0: Küçük ama o kadar da küçük değil. Kesinlikle harika bir konuk odası ya da ofis olur. Ne amaçla isterseniz öyle kullanabilirsiniz.
2: Çok güzel.
1: Evet, bence vurgular çok güzel. Duvarda birkaç büyük raf olduğunu hayal edebiliyorum.
2: Kesinlikle.
1: Sanırım açık hava donanımlarımızı burada muhafaza edebiliriz. Bu çok kullanışlı olur.
2: Evet.
0: Eksiksiz bir banyo var.
2: Bayağı küçükmüş. Yine de işe yarar. Bence ebeveyn banyosu yapması gereken şeyi yapıyor. Duş alabiliriz, ihtiyacımızı karşılarız. En azından evin dışında değil.
1: Kesinlikle.
0: Pekala millet, hadi ana yatak odasına bakalım. Gördüğünüz gibi bu odada yine aynı şekilde kirişler falan var. Ahşabın verdiği o sıcak ve samimi ortam mevcut. Bu daha büyük bir yatak odası. Sizin kullanacağınız oda bu olur sanırım.
2: Bunu sevdim ama dolap alanı beni biraz endişelendirdi. Bizim çok kıyafetimiz var.
1: Evet ama bence sorun değil. Nasıl olsa diğer tarafta bir oda daha var.
2: Bu kulübe dışarıdan biraz küçük hissettiriyor ama içeri girince içiniz ısınıyor. Bence içinde bizim için yeterli alan var.
0: Hadi tavan arasına göz atalım. Burası birçok farklı amaç için kullanılabilir.
1: Oh, vay canına.
0: Size ait yatak odası olabilir. Harika bir misafir odası.
2: Vay canına, çok büyük.
0: Alt kattan sonra beklediğinizden çok daha büyük.
1: Yüksek tavanlara bayıldım.
2: Bunu sevdim. Ahşap evin tamamıyla uyuşuyor. Buradaki toplantıları hayal edebiliyorum. Tavan arasına bayıldım. Bence buradaki alanda bir sürü şey yapabiliriz. Battal boy bir yatak için yer var. Buraya bir televizyon da koyabiliriz. Burada yapacak çok şey var.
1: Bu çok amaçlı, o da harika. Aslında burada istediğimiz her şeyi yapabiliriz.
2: Bu arazi, kulübe ve içindeki her şey bize ne kadara mal olur?
0: Pekala, her şeyi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. 16 dönüm. Göl üstünde bu kadar arazi bulmak zordur. Göle bakan harika bir ön cepheniz var. Sanırım kıyıya 90 metre uzaklıkta. Birleşik Devletler içinde tüm bölgedeki en güzel ve bakir göllerden birinin üstündesiniz. Etrafı çevrili erişim. Yani bu evde seveceğiniz çok şey var. $249,000.
2: Tamam, bütçemizin kesinlikle altında.
1: Bütçemizin epey altındaki bu fiyatla hemen bir garaj inşa edebiliriz. Birkaç ek bina inşa edebiliriz. Garajı oyuncaklarla doldurabiliriz. Bu kulübenin büyüklüğü bizim için mükemmel. Jüpiter'le birlikte bundan daha fazlasına ihtiyacımız yok.
0: Sizin için ayarladığım birkaç güzel ev daha var. Hepsinin kendine özgü nitelikleri var. Bunları göstermek için sabırsızlanıyorum. Hepsi iyi kalitedeki evler.
3: Michigan'ın kuzeyi kış mevsiminde dışarı çıkıp oynamak için mükemmel miktarda kar veriyor. Çiftimiz bugün köpek kızağı denemek için soğuk havada dışarı çıkıyor.
1: Aferin size, aferin size. Bu bölgede yapacak bir sürü harika şey var.
2: İlk defa köpek kızağı yaptık ve bu gerçekten çok eğlenceliydi. Aferin oğlum.
1: Aferin.
2: Aferin oğlum.
1: Akıllı köpekler.
2: O köpeklerin ne kadar eğlendiklerini görmek ve onları izlemek gerçekten çok güzeldi.
3: Jennifer ve Justin köpeklerin kızak yaptıkları yerin sadece 8 kilometre ötesinde bulunan listede sıradaki kulübeyi geziyor. Kardinal Kulübesi. Burası Michigan Gölü'nde balık tutmaya kısa bir mesafede.
2: Merhaba Tim.
0: Kardinal Kulübesi'ne hoş geldiniz.
2: Çok güzel.
0: Güzel değil mi?
1: Çok güzel.
0: Bunlar elle yontuldu. Burada bir sürü özel çalışma yapıldı. Bu kulübede ebeveyn yatak odası olarak kullanılabilecek iki yatak odası var. İkisinin de banyo erişimi var. Bodrum katının üstünde 167 metrekarelik bir yaşam alanı var. Buna ana kat ve tavan arası da dahil. Bu kulübe 16 dönümlük bir arazi üstünde bulunuyor. Suya 60 metre mesafede ve 2005 yılında inşa edildi. Hadi gidip bakalım, içeride ateş var. Çok rahat olmalı.
2: Görmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel.
0: İçerisi çok konforlu. Gerçekten kuzeyde olduğunuzu söylüyor.
1: Her tarafta kütük olmasına bayıldım. Bu geleneksel bir kütük evi ve bir kütük kulübe düşündüğümüzde tam olarak aklımıza
2: evet,
1: gelen bu.
2: Evet, büyük kirişleri çok sevdim.
1: Ve yüksek tavanlar harika.
2: Mutfaktaki çifte lavaboya da bayıldım. Biraz yenilenmeye ihtiyacı var ama hiçbiri çok büyük bir şey değil.
0: Güzel bir mutfak. Dolaplar özel yapım gibi görünüyor. Yerlerde parke döşeme var sanırım. Bu ceviz ağacı.
1: Tüm odanın açıklığını sevdim.
2: Bu tam ihtiyacımıza göre. Yani arkadaşlarımız ya da ailemiz geldiğinde buradan onlara seslenip içecek uzatabiliriz.
1: Evet, ihtiyacımızdan daha fazla evet. Yer var.
0: Sonra tabii ki manzara var. Bu kış manzarası. Tablo gibi. Yazında tablo gibi, sonbaharda.
2: Bu arada şu tarafta bazı yapılar görüyorum. Onlar komşular mı?
0: Burada komşularınız var. Daha önceki evden daha yakın görünüyor.
2: Tamam.
0: Yani bu böyle bir göl karşısında ödün vermeniz gereken şeylerden
2: tamam.
0: Biri.
1: Manzara çok güzel ama dışarı baktığımızda komşuları görmek biraz beklenmedik bir şey.
0: Hadi gidip şu güzel şömineye bakalım.

0: Etkileyici bir şömine rafı, değil mi? Bu evin geniş kütük özelliğine bayıldım. Sizi burada hayal edebiliyorum.
1: Salıncağı beğen.
2: Evet, çok iyi. Ne düşünüyorsun Jüpiter? Jüpiter bu evdeki hayvanları sevmemiş gibi görünüyor. Kedi köpek gibi anlaşıyorlar.
1: Jüpiter'in bu evle birlikte gelebilecek hayvan kafalarıyla ilgili tereddütleri var. Sanırım bu evi alıp almama konusunda düşünmemiz gerekecek.
0: Yatak odası burada, sağ tarafta.
2: Aa, bu çok güzel. Çok büyük. Kirişleri sevdim. Manzara da güzel.
1: Buradaki ışık da çok iyi.
2: Evet.
1: Şirin ve küçük bir banyo.
2: Evet, bence işe yarar. Küçük ama güzel.
0: Pekala, hadi diğer yatak odasına bakalım.
1: Bu harika bir yatak odası.
2: Aa, vay canına, buradaki kirişlere bayıldım.
1: Yerler de çok güzel.
0: Sanırım bu sizin odanız olur çünkü özel bir banyonuz var.
1: Bakalım.
0: Evet, göz atalım.
2: Aa, güzel.
1: Bu küçük ve harika bir banyo.
2: Pembe lavabodan pek emin değilim ama sanırım bunu halledebiliriz.
1: Evet, hemen yenileyebiliriz. Bir kulübede eksiksiz iki ebeveyn yatak odası olması harika bir katkı.
0: Hadi tavan arasına bakalım.
2: Tamam, merdiveni sevdim.
1: Çok güzel.
0: Güzel, kocaman kocaman. Çok ağır.
1: Bir kulübede merdiveniniz olacaksa elle yontulmuş küçük bir merdivenden daha güzel ne olabilir,
2: evet,
1: ki? Ne kadar düzgün bir tavan arası.
2: Burada çok şey yapılabilir.
1: Gömme raflar da çok güzel.
2: Evet, monte edilmiş şeyler.
0: Buradaki manzara ve alt kısma bakın. Kesinlikle şahane.
1: Evet, bu harika bir sürpriz oda. Burada belki bir bilardo masası ya da birkaç video oyununu hayal edebiliyorum.
2: Kesinlikle.
0: Alt kat ve ayrı bir girişi olan bodrum katınız var. Orada sauna ve ekstra bir banyo daha mevcut. Bodrum katında 120 metrekare daha bulunuyor.
2: Ben bu evi sevdim. Bence bizim için bir sürü güzel alan var. Ve içeri girip bir sürü iş yapmamız gerekmiyor. Bizim için düzenlenmiş gibi.
1: Evet, bu ev böyle harika. Bu konuda sevilecek çok şey var. Ama tek endişem gölde olması ve bizim için biraz büyük. Aynı zamanda halka açık. İstediğimizden biraz daha fazla insan görebiliriz burada.
0: Aslında bu market bölgesi ve yukarı yarımadanın en tercih edilen göllerinden biri. Bu çok popüler bir göl. Bu ödün vermeniz gereken bir şey çünkü çok
2: göl geniş. Çok büyük, birçok aktivite yapılabilir ama evin bazı eksileri ve artıları var. Gölde jet ski ve sürat teknesi gibi hızlı şeyler yapabiliriz. Bu evi sevdim, ne düşünüyorsun?
1: Sanırım bunu yürütebiliriz.
2: Büyük kütükleri ve şömineyi çok sevdim. Burada ailemizle ve arkadaşlarımızla partiler verebiliriz.
1: Bu kulübe istek listemizdeki birçok şeye sahip. Yürüyüş yollarına yakın. Bu kesinlikle düşüneceğimiz bir şey.
2: Bir sorumuz daha olacak Tim. Kulübenin fiyatı nedir?
0: Bu evin şimdiki satış fiyatı $379.900.
2: Tamam, bütçemizi biraz aşıyor ama bu konuda esneyiz. Yani bunu halledebiliriz.
1: Belki biraz pazarlık yaparız. Neler yapacaklarını görürüz. Sanırım biraz düşünmemiz gerekecek.
0: Harika.
2: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler Tim.
0: Ben teşekkür ederim.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Damla? Bence çok
8: eğlenceli. Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol.
16: Anında
15: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
16: Yakıt alacağız, yine yandık.
17: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
18: Tim'in Justin ve Jennifer'a göstermek istediği son ev Horseshoe Gölü Kulübesi. Burası doğruca göl üstünde bulunuyor ve evin hemen dışında motorlu kızak yolları var.
0: İşte Jennifer geliyor.
1: Merhaba Tim, nasıl gidiyor?
0: Nasılsın? Harika gidiyor. Bugün ev göstermek için güzel bir gün. Bu kulübede 3 yatak odası, 2 banyo var. 185 metrekarelik bir yaşam alanına sahip. 1947 yılı civarında inşa edildi. Yaklaşık 20 dönümlük bir arazide bulunuyor. Horseshoe Gölü'ne yaklaşık 135 metre mesafede.
2: Suya yakınlığını sevdim.
0: Evet, içinde bir sürü balık var.
1: Göle bu kadar yakın bir kulübeye sahip olmak Jüpiter için harika olur. Koşup doğruca suya atlayabilir.
0: Doğruca bölgeden toplanan bir sürü doğal taş var.
1: Ne kadar özgün, bu çok
0: güzel. Bu benzersiz bir yer. Bence bu çok hoşunuza gidecek.
2: Hadi dostum.
1: Vay canına, bu vestiyer harika.
2: Aa, vay canına, bu taş işine bayıldım.
0: Buradan girer girmez doğruca mutfağa geçiyoruz.
2: Güzel.
0: Katlanır kapısı var ki bu benzersiz.
2: Bu çok güzel.
1: Evet, mutfağın ilginç bir yerleşimi var. Eşsiz bir hisse sahip. Ayrıca ahşap zıtlığı da çok güzel.
0: Oturma odasına göz atmak ister misiniz,
2: evet,
0: çocuklar?
2: Aa, harika. Şu şömineye bak.
1: Çok güzel.
0: Bilhassa bu odada bir sürü benzersiz özellik var.
2: Çok ilginç. Kirişlere
1: harika
2: ne diyorsun?
1: Dokunuş. Bence harikalar.
0: Bunlar gölden alındı.
1: Aa,
0: onları bir adam inşa etti.
1: Ne kadar güzel.
0: Bunları gölden çıkardı ve kuruttu. Neredeyse taşlaşmış durumdalardı ve şimdi sonsuza kadar kalacaklar.
2: Evet, zeminle zıtlığına bayıldım. Birinin bunu elde yaptığı çok belli. Ne kadar emek verildiği anlaşılıyor. Aa, vay canına.
1: Ne şirin bir yatak odası.
2: Evet, gömme mobilyaları çok sevdim.
1: Çok güzel.
2: Evin tamamına uyuyor.
0: Bu konforlu bir yatak odası. Tüm bu taş vurgulardan bahsediyoruz. Pencerenin etrafındaki ahşap. Hemen burada küçük bir banyo var.
2: Ah, bakalım.
0: Mahremiyet için.
2: Küçük ama fazladan bir banyo olması güzel. Çok güzel.
0: Beni izleyin, evin kalan kısmını göstereceğim. Bu çok ilginç. Yemek odasına göz atalım. Burada gölün ve ağaçların tüm güzelliğini gösteren güzel pencereler
1: benzersiz
0: var.
1: Benzersiz bir yerleşim. Son derece mahrem ve çevrelenmiş görünüyor. Neredeyse ormanda bir kır evi gibi.
0: Kuşlar bu bölgeyi seviyor. Biraz kuş yemi koyarsanız kışın bir sürü ziyaretçiniz olur.
2: Evet, kirişlere bayıldım ve duvarlarla yerler arasındaki zıtlığı çok sevdim. Galiba tek sorun biraz alçak olması.
0: Justin uzun ve bazı tavanlar daha önce baktığımız evlerinkinden daha alçak.
1: Bence burası emsalsiz bir yer.
2: Evet, bunu sevdim.
0: Eşi benzeri yok. Bu kulübenin son derece klasik ve büyülü bir görünümü var. Pekala, hadi yukarı çıkalım ve basamakların sonundaki ilginç odayı bir görelim.
2: Aa dostum, Jüpiter bu merdiveni çıkabilir mi bilmiyorum.
0: Oo.
2: Onu hızlıca buraya bağlayacağım.
0: Tamam.
2: Bizi burada bekleyebilir.
0: Buna eminim.
2: Aa, büyük bir oda.
1: Tavan arası büyük ve açık bir alan. Merdiven çok dar. Eşyamızı tavan arasına çıkarmak büyük bir sıkıntı.
0: Bunu beklemiyordunuz değil mi?
2: Evet, üst kısmın çok ferah olmasını sevdim. Burası tavanlar açısından alt kattan çok daha iyi.
0: Hı-hı.
2: Manzara da çok iyi. Sen ne düşünüyorsun?
1: Çok güzel. Bu katta çok daha rahat hissediyorsun.
2: Evet. Tavan arasında büyük bir alan var. Burada kalabalık bir grup kalabilir. Ya da burayı büyük, güzel bir yatak odası haline çevirebiliriz.
1: Eşsiz bir ev. Bence burası büyük bir sevgiyle yapılmış.
2: Evet, birileri için kesinlikle gurur kaynağı.
1: Pekala Tim, bir sorum olacak.
0: Pekala.
1: Bu evin fiyatı nedir?
0: Evet, sonunda oraya geldik ama öncelikle bu evin tüm bileşenlerini düşünmenizi istiyorum. Evin konumunun güzelliği, evin büyüklüğü. Horseshoe Gölü evinin fiyatı... $244,900.
2: Tamam, yani bu rakam fark ettiğimiz birkaç şeyi yenilemek ve tamir etmek için bize bir sürü yer bırakıyor aslında.
1: Bu göl kulübesi yaşam tarzımıza kesinlikle uyuyor. Harika bir arazisi var ve burayı kesinlikle evimiz haline getirebiliriz.
18: Üç ahşap kulübeyi gördükten sonra çiftimiz hangisinin uygun olacağına karar vermek için bir lokantada buluşuyor.
2: Bayağı yoğun bir hafta sonuydu. Seçenekleri birkaç eve düşürdüğümüz için mutluyum.
1: Evet, burada yaşamak için sabırsızlanıyorum. Şimdiden bunun nasıl bir şey olacağını anladık.
2: Saklı kulübeye ne diyorsun?
1: Bence saklı kulübe harikaydı. Mahremiyetine bayıldım. Gerçekten güzel ve küçük bir kulübeydi. Sen ne düşünüyorsun?
2: Depolama alanı açısından yetersizdi. Ayrıca garaj yoktu. Bu düşünmemiz gereken bir şey çünkü bir sürü donanımımız var. Ama göl çok bakir ve şahaneydi. Yani bence güzel bir evdi. Peki ya kardinal kulübesi?
1: Bu kulübeye de bayıldım. Özel yapım olgular muhteşemdi. Manzara da öyle. Peki sen ne düşünüyorsun?
2: Anahtar teslimdi. Manzarayı çok sevdim.
1: Ama komşuları unutma. O köşeden bayağı yakınlardı. Yani istediğimiz o mahremiyet ihtiyacını sağlamıyordu.
2: Bu doğru. Ama bu güzel bir kulübe ve bitmiş durumda. Yani buna bir şey yapmak zorunda değiliz. Gerçi bütçemizi biraz aşıyor. Fiyatı 379.900 dolar.
1: Evet, bu doğru. Bunu kesinlikle göz önünde bulundurmamız
2: gerek. Peki göl kulübesiyle ilgili ne düşünüyorsun?
1: Bu kulübe çok keyifliydi. Bu benzersiz bir kulübeydi. Bence özel yapım işlerin hepsi olağanüstüydü. Yerel taşlar muhteşemdi. Bu konuda sen ne düşünüyorsun?
2: Gölden toplanan kütüklerle yapılan kirişlere bayıldım. Ama tavanlar biraz alçaktı. Neredeyse saçlarıma değiyordu.
1: Evet evet, bu aklıma takıldı. Ayrıca tavan arasına giden merdiven biraz dardı.
2: Çok zor çıkılıyordu ama tavan arası çok güzeldi. Orada uyandığımızı hayal edebiliyorum. Güzel ve büyük pencereleri vardı. Çok iyiydi. Gölün tamamını görüyordu. Galiba bu kulübenin biraz eksikleri var. Biraz çalışma gerektiriyor. Bütçemizin altında ama çok iş gerekiyor.
1: Ve sen çok uzunsun. Evde rahat olmanı istiyorum.
2: O halde saklı kulübeyle kardinal kulübesi arasında kaldık. Bu çok zor bir seçim olacak.
1: Çok zor bir seçim.
2: Kesinlikle.
1: İkisinin de artısı ve eksisi var.
2: Aynen. Galiba ben hangisini seçeceğimi biliyorum.
1: Evet, sanırım hangisine yakın olduğumu biliyorum.
2: Ben de. Üçe kadar sayacağım. Hangisini düşündüğünü söyler misin?
1: Evet.
2: Tamam. Hazır mısın? Bir, iki, üç.
1: Saklı kulübe. Harika bir seçim. Saklı kulübedeki geleceğimize içelim. Team'e birazdan ararız.
2: Kesinlikle. Elbette telefon ederiz.
16: 2 ay sonra.
2: Vay canına, bu kara bayılıyorum.
1: Çok güzel.
2: Tekneye binmek için baharı iple çekiyorum.
1: Tanrım, harika olacak. Suya girmek için sabırsızlanıyorum.
2: Buna bayıldım. Saklı kulübeyi seçtik ve seçimimiz konusunda çok heyecanlıyız. İhtiyacımız olan araziye sahip, yürüyüş yollarına yakın, göl kıyısında. Yani ihtiyacımız olan her şey var. Yeni kulübemize bayıldım.
1: Çok güzel. Burayı görür görmez bu yoldan yürüdüğümüzü hayal etmiştim.
2: Evet.
1: Satış fiyatı 249 bin dolardı. İlk teklifimiz 185 bin dolar oldu.
2: Son fiyat 210 bin dolar oldu. Yani bütçemizin altındaki bu fiyat istediğimiz her şeyi yapmamızı sağlıyor. İstediğimiz tadilatı yapabiliriz. Rıhtım yapabiliriz. Ek binalar inşa edebiliriz. Ve bu konuda heyecanlıyız.
1: Sen ne düşünüyorsun Jüpiter?
2: Ne düşünüyorsun Jüpiter? Yeni kulübeni sevdin mi?
1: Çok güzel.
2: Hadi yukarı çık.
1: Dinlesene. Hiçbir şey duymuyorsun.
2: Biliyorum. Sessizliğin sesi.
1: Biz hariç.
2: Buraya taşındığımızdan beri hayat harika.
1: Canımızın istediğini yapıyoruz. Sesli ya da sessiz. Nasıl olmasını istiyorsak. Nerede ne zaman olursa olsun istediğimizi yapıyoruz ve istediğimiz şey tam olarak bu.
2: Hadi gel bakalım.
1: Hadi gel dostum.
16: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
19: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
20: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
20: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
21: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arayın.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
22: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
23: tak. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
24: Üst düzey bir meydan okuma.
23: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
25: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
23: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Mega teraslarda az sonra. Kış bahçesini sadece 11 haftada bir mega terasa çevirmeye çalışan ekip zamanla yarışıyor. Ama tek sıkıntı zaman değil.
1: Ah olamaz.
0: Tehlikeli bir temel.
2: Bu kadarı da fazla.
0: Yanlış hesaplanmış malzemeler.
3: Çeliği esnetmenin bir yolunu bulmam lazım.
0: Ve sözünde durmayan taşeronlar.
2: Saat 10.30, 9'da burada olması gerekiyordu.
0: 230 bin dolarlık bu dönüşüm projesinde mega ekibi zorlayacak problemler.
4: Vay canına.
5: Aman tanrım.
4: Muhteşem olmuş.
6: Bugün vinç günü beyler, kımıldayın.
0: Arka bahçe hayatında devrim yapmak hiç kolay değildir. Onlar sınırları zorluyor.
7: Uçurumun üstüne teras yapmak gibisi yok.
8: Elimizden geleni yapıyoruz.
0: Hava koşullarıyla mücadele ediyor.
9: Üstünü kapatmazsak bu ev sular altında kalacak.
0: Gelmiş geçmiş en müthiş terasları yapıyorlar.
5: Tanrım, harika olmuş.
0: Mega teraslar başlıyor. Denver, Colorado'nun hemen güneyinde bulunan Greenwood Village, kenarları ağaçlarla donatılmış caddeleri, dolambaçlı yolları, envai çeşit evleriyle insanların yaşamak için tercih ettikleri bir kent.
7: Enteresan bir kent. Herkes kendisine uygun bir ev bulabiliyor. Orta fiyat aralığında evler de var. 2 ila 5 milyon dolar aralığındaki evlerin olduğu çok zengin mahalleler de var.
0: Evin fiyatı ne kadar olursa olsun, Colorado güneşinden maksimum faydalanmanın maliyeti yüksek. Ama bu aile maksimum kullanışlığa sahip bir dış mekan yaşam alanına kavuşmak için bu maliyeti göze alıyor.
5: Dürüst olmak gerekirse salıncağa oturup sallanmaktan başka hiç eğlencemiz yok. Hiç kullanılmayan garip bir bahçemiz var. Yazları çok sıcak, kışları da çok soğuk oluyor.
4: Ve tam bir çirkinlik abidesi.
5: Evet.
0: Ve de çok yıpranmış.
5: Şunun çirkinliğine bak.
4: Oh.
5: Bundan kurtulmak ve kullanışlı bir mekan kazanmak istiyoruz.
0: Bu problem yıllardır yaşanıyor. Ama kimse bugüne kadar çözüm konusunda girişimde bulunmamış.
5: Annemle babama kalsa burası hep böyle kalırdı ama ben inisiyatifi ele aldım ve Dave'i aradım. Ona bu terası adam etmek zorundayız. Burada tek yaptığımız oturmak. Sadece yazları değil, yılın her günü kullanabileceğimiz keyifli bir yer olmalı dedim. O da tamam dedi.
10: Ailece dostlarıyla takılabilecekleri muhteşem bir yer olacak.
0: Mega ekibin 11 haftada tamamlayacağı bu rüya gibi terasın maliyeti 230 bin dolar olacak. Tasarım ekibinin başında David. İnşaat ekibinin başındaysa Jason var. Yani bu iş çocuk oyuncağından farksız olmalı. Süreç eski kış bahçesinin yıkılmasıyla başlayacak. Teras uzatılacak ve öne doğru 2,5 metre kadar genişletilecek. Bir şömineyle ısıtılacak mekanda 2 su elemanı olacak. Bu mekanın üstü şimdikine benzer bir üçgen çatıyla kapatılacak. Terasın diğer ucunda yer alan barbekü ve bar alanlarının üstü ise eğimli çatıyla kapatılacak. Terasın hemen yanına yeni ve çok daha modern bir jacuzzi konacak. Bu mega terasın tamamında granit, taş ve özel üretim demir kullanılacak. Ama her şey sırayla. İlk olarak eski teras ve kış bahçesi yıkılıyor.
2: Aa, olamaz. Haberler kötü. Bu direkler bu kirişe değil, zemin döşemesine oturuyor.
0: Ve ne yazık ki daha yola çıkmadan frene asılmak zorunda kalıyorlar. Anlaşılan o ki bu teras inşa edilirken müteahhit işi kitabına uygun yapmamış.
2: Çatıyı tutan direkler doğrudan döşemeye oturtulmuş. Bu bizi oldukça zorlayacak. Eğer işe zemini keserek başlarsak şu anda çatıyı ayakta tutan şeyi de kesmiş olacağız.
0: Yıkıma devam edebilmek için çatıyı ayakta tutacak geçici bir çözüm bulmak zorundalar. Kalıcı taşıyıcı direk daha sonra yapılacak.
3: Yapacak bir şey yok, işimize devam edeceğiz çünkü zamanımız çok az. Bu sorunla daha sonra ilgileniriz. Şimdilik geçici bir direkle idare edeceğiz. Nokta yükünü taşıyan şu kirişi kaldırmamız mümkün değil. İç mekan işlerini yaparken dış mekan işlerine geçiş yaptık. Bu her zaman bizi en zorlayan şeylerden biridir.
0: Geçici materyal az önce geldi. Artık terastaki işe de devam edebilirler.
2: 5'e 10'luk bu kalasları kullanacağız. Zemin kirişimiz tam burada. Geçici direklerimizi taktıktan sonra bu eski verandayı sökme işlemine devam edebileceğiz.
3: Bugün terasın iskeletini yapmaya devam ediyoruz. Biraz da yıkım işi var.
0: Zaman kazanmak için eski veranda yıkılırken yeni çelik iskelet kuruluyor.
3: Bir an önce bu çelik profilleri kullanmamız ve yoldan kaldırmamız gerek. Önümüzdeki haftanın sonuna kadar çatıyı, teras iskeletini, şömineyi ve mangal dolabını tamamlarsak sonrasında elektrik ve hava gazı hatlarını çekmeye başlayabileceğiz. Bu çelik kirişi kesip yerine monte edeceğiz.
2: Ama ağırmış Jason. Yapabilecek misin bilemedim.
3: Harika görünüyor dostum. Bu bir zemin kirişi, yani taşıyıcı elemanımız bu olacak. Buraya bunu taktık mı gerisi kolay. Yatay olarak yerleştirip kesonları ve temel ayaklarını yapıyoruz. Evet, bizim ana taşıyıcı kirişimiz bu çelik parça olacak. Kod.
2: Ne var?
3: Bu neden kısa, söyler misin? Bunun yerine koyabileceğimiz daha uzun bir tane var mı?
2: Hayır, 48'lik başka profilimiz yok.
3: Ama bize bir tane daha gerek.
9: 71 santim kısa.
3: Bu parça işe yaramaz.
9: Hatta 80 diyelim, durum kötü.
3: Daha uzun bir profil gerek. Sundurmayı kısaltamayız çünkü şömine için her santime ihtiyacımız var. Ama projeyi hazırlarken bu duvarın oturacağını düşündüğümüz kiriş birkaç santim kısa kaldı. Dolayısıyla istediğimiz çıkmayı yapabilmek için bize daha uzun bir çelik profil gerek. Bu profil değişecek, yoksa çeliği esnetmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Kesinlikle bulmam gerekiyor. Bunlar hırdavatçı raflarından seçip satın alabileceğimiz şeyler değil. Dolayısıyla bu parça bize birkaç güne ve birkaç bin dolara mal olacak. Yani kar marjımız düşecek.
0: Greenwood Village, Colorado Denver'ın güneyindeki büyük bir kent. Bahçeler büyük, evler daha büyük, teraslarsa mega. Ve 230 bin dolarlık bu teras inanılmaz kısa bir sürede tamamlanmak zorunda. Hataya yer yok. Ama bu hiç hata yapılmayacak anlamına gelmiyor.
3: Ya daha uzun bir kiriş bulacağız ya da tasarımı değiştirmek zorunda kalacağız. Çelik profilin gelmesi bir haftayı bulur.
0: Çelik kirişler yeterli uzunlukta değil. Ve bu ciddi bir problem. Çünkü çelik çabuk üretilen ucuz bir materyal değil.
3: Kâr marjımız düşecek.
0: Ama ağlayıp sızlanmak teras inşaatını hızlandırmayacak. Ve Jason bu trenin yola devam etmesini sağlamak zorunda.
3: Buraya bir geçiş zemini yapacağız. Böylece çelik kiriş gelene kadar teras inşaatına devam edebileceğiz. Alçak tavan.
0: Ve yeni gün yeni fikirlere açıktır.
3: Cumba kaldırılıyor. Dolayısıyla yeni ana duvarlarla aradaki mesafe uzuyor. Ana zemin kirişleri birkaç santim kısa kaldı. Sundurmanın boyutlarını belirleyen şey şöminenin derinliği. Ve bu kirişler 15 santim daha uzun. Ama bu haliyle kullanabiliriz. Kesmemiz gerekmiyor. Hadi alalım şunu ve kenarda kullanalım. Para verip aldığımız ve yerine taktığımız kirişleri değiştirmek zorunda kalmamamız iyi oldu. Yenileri almamız gerekmeyecek. Bu iyi. Bu terası 1,5 ay gibi bir sürede bitirmek zorundayız. Yani zaman bizim için çok çok önemli.
0: Dolayısıyla yapı iskeletini kurmaya başlıyorlar.
3: Tamam, işte bu kadar. Bu artık kaymayacak. Hadi arkadaşlar, sıra sizde.
0: Bugün 25'e 25'lik 2 adet kirişin...
3: İyice kucaklayın şunu.
0: Çapraz taşıyıcı elemanlarının montajını tamamlayacaklar.
3: Evet.
0: Ve bunların hiçbiri kolay yapılan işlerden değil.
3: Hey, ağır mıymış?
2: Hem de çok ağırmış.
3: Bu projede terası kapatan çatı gerçekten çok büyük. Kaldırın, kaldırın. Matt, buraya gel, buraya gel. Kaldırın, kaldırın. Tamam, tamam.
0: Şimdi sıra işin zor kısmında. 6,5 metrelik ve 227 kiloluk bu kiriş yerine takılacak.
3: Bu iş bayağı zor olacak gibi görünüyor.
9: Evet.
2: Orası tamam mı?
9: Tamamdır.
3: Kirişler yerine kondu. Bu arkadaşların işi bitince makas kirişleri yerleştireceğiz. Sonrasında çatı iskeleti bitmiş olacak ve üstünü kapatmaya başlayacağız.
9: Hazırsan uzatıyoruz.
0: Artık bu şantiyede gaza basma zamanı.
3: Sıra sende.
0: Teslimata 4 hafta kaldı ve buna mecburlar.
3: Bunu kendi atölyemizde yaptık. Umarım montajda hiç sorun çıkmaz da zaman kaybetmeyiz. Bugün dolapların montajı yapılacak. Tüm parçaları yerine konacak ve vidalanacak. Dolapların tam terazide olması çok önemli.
11: Bu da tamam.
9: Tada!
0: Montaj sorunsuz ilerliyor gibi görünürken Jason ciddi bir sorun olduğunu fark ediyor.
3: Hadi ya. Mangalı hava menfezi olmadan herhangi bir çatının altına koyamazsınız. 30 santim kadar içeride kalmışız. Mangal saçağın tam olarak neresine gelecek bakalım ve ona göre bir hareket edelim. Güzel. 40.6. Bunun tam ortasına gelsin. Bu kolonun oturduğu ve bar elemanının geleceği yere bağlı olarak mangalın nereye gelmesi gerektiğine karar vereceğiz. Mangal bu açıklığın tam altında olmalı. Estetik açıdan gayet güzel olur.
0: İki seçenekleri var. Ya saçak kısaltılacak ki bu başlı başına büyük bir iş, ya da barbekü merkezin biraz dışında olacak. Yani ikisi de ideal çözüm değil.
3: Evet, böyle yapabiliriz. En doğrusu da bu olur zaten. Başka çaremiz yok. Mangalı merkezin biraz dışında olacak. Ana gövdeyi demonte edip biraz yana kaydıracağız. Dolayısıyla sadece birkaç dakikamızı alacak. İki ay sürecek bu projede sürenin yarısını tamamladık. İşin de yarısını tamamladık galiba. Bence tamamladık. Çatı yapıldı, veranda yapıldı, zemin döşemesi kısmen tamamlandı. Peyzaj devam ediyor.
0: Programın sarkmaması için tam bir işbirliği içinde çalışmak gerekiyor. Ama tabiat ana oyun bozanlık yapıyor. Ani bastıran kar fırtınası birçok probleme sebep oluyor.
2: Bugün tavanı yapacağız. Artı hem mevcut çatıda hem de yeni çatıda işlerimiz var. Ayrıca bugün çatı denetimi yapılacak. Denetimde sorun çıkmasın diye dua ediyoruz. Sabah ilk iş denetim yapılacak çünkü onaylanmadan tavanı kaplamaya başlayamayız. Denetçiyi bekliyoruz. Saat 10:30 oldu. Saat 9'da burada olması gerekiyordu.
3: Bekletilmekten nefret ediyorum. Onların gecikmesi işlerimizi aksatıyor.
2: Telefon edip çatı denetiminin ne zaman yapılacağını öğrenmeye çalışacağım.
12: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
13: Kredi? Airmix ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
14: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
17: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
16: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
18: Parasının kıymetini bilenler.
19: Biziz biz.
17: Biziz.
20: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
19: Sirke kullanıyorum.
20: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
21: kalgonla. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
22: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
21: Sensodyn Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
22: Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
3: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Denver, Colorado'nun hemen güneyinde yer alan Greenwood Village'te ağaçlar büyük, evler büyük ve şu anda problemler de çok büyük.
12: Şu anda karla boğuşuyoruz. Bugün hava eksi bir dereceye kadar düşecekmiş. Şu anda eksi bir derece değil ama çok soğuk.
11: Mega ekip soğuğa rağmen çalışıyor. Ama bu herkes için geçerli değil. Çatıyı denetlemek için denetçinin gelmesi gerekiyordu ama hala ortada yok.
13: Dün sabah aradık ve bu sabah için denetim randevusu aldık. Yaptığımız çatıyı, çatı iskeletini ve elektrik bağlantılarını kontrol edeceklerdi. Ama 1,5 saat geciktiler. Hala ortada yoklar.
12: Evet. Nerede kaldı bu denetçi?
11: Ekip terasın diğer ucunda çalışmaya devam ediyor. Ama bu işler fazla zaman almayacak türden.
13: Bekletilmekten nefret ediyorum. Çok planlı çalışırım ama adamların gecikmesi planda yoktu. Onların gecikmesi işlerimizi çok çok aksatacak.
12: Merhaba, denetimin ne zaman yapılacağını öğrenmek için aradım. Evet. Tamam. Kar yüzünden randevu iptal edildi, öyle mi? Ama denetim çatının üstünden yapılmayacak ki. Çatının altından yapılacak.
13: Az önce öğrendik, gelmiyorlarmış. Bu büyük büyük bir talihsizlik. Neyse, biz tavan kaplamasına başlayacağız. Buna mecburuz.
11: Tavanın büyük kısmını lamba kirişli ahşap kaplamayla kapladılar. Denetçi geldiğinde görmesi gereken yerleri görebilsin diye bir açıklık bıraktılar. Kaplama işini denetimden sonra tamamlayacaklar. Karlar erimeye başladı. Ekip artık bitmiş bir çatının altında çalışıyor.
14: O korkunç tipi yüzünden teslimat gecikecek mi? Bitirmemiz kaç hafta sürer peki?
15: Bitmesi 3 hafta sürer. Tipi işleri epeyce aksattı tabii. Baksana şuraya. Kuzey kutbundan hiç farkı yok şu anda. Kar kalınlığı yarım metre. Ve yarım metre karda çalışmak kolay değil. Üstelik bahçenin her tarafı buz tutmuş halde.
14: Evet David, bana bu barbekü alanında neler yaptığınızı anlatır mısın?
15: Mangalı saçağın altından aldık ve biraz sola kaydırdık. Yani tamam. En başta biraz dengesiz olur gibi gelmişti ama sorun çıkmadı. Gayet dengeli bir alan yaratılmış oldu.
14: Tam ortada olması gerekmiyor zaten.
15: Kesinlikle.
14: Bilirsin, simetrik mekanlar çok sıkıcı olabiliyor. Barbeküyü saçağın altından çekmekte iyi etmişsiniz. Duman çıkışı daha düzgün, daha efektif olacak. Bence şimdiki evet. Yeri çok daha iyi.
15: Bence de öyle.
11: Bu kadar konuşma yeter. $6,000'lık barbekü geldi ve montaja hazır.
12: Sadece birkaç vida sıkılacak, hepsi bu.
11: Şimdi gazlı şömine yerine monte edilecek.
12: Pekala, küçük bir sorunumuz var.
16: Evet, bence de.
12: Hadi ya. Buraya kesinlikle girmez. Ya bu yuvayı büyütmenin bir yolunu bulacağız ya da yeni bir şömine sipariş edeceğiz. Çünkü bu şömine buraya asla sığmaz.
13: Ön duvarı yeniden yapmamız gerekecek. İnşaat işi böyledir. Her şey tamam zannedersin ama 1000 tane eksik çıkar. Bu da öyle işlerden biri işte. Nedense bir sürü terslik çıkıyor.
11: Ekibin şömine duvarını yeniden yapması 1 saat sürdü. Yani iş programında büyük bir aksama olmadı. Ama önlerinde hala uzun bir yapılacaklar listesi var ve süre çok az. Peyzaj, duvarların taş kaplaması ve çatı montajı gibi işler aynı anda devam ediyor.
13: Bugün tamamlamayı hedeflediğimiz en önemli işlerden biri de rüzgar kapısının montajı. Rüzgar kapısı pencere gibidir, açılabilen bir kapıdır.
11: Ahır kapısı bu raylara oturtulacak. Böylece açılıp kapanması kolay olacak.
13: Çerçeve hazır geldi. Bizim yapabileceğimiz tek şey 2,5'a 30 santimlik sedir kalasları birbirine tutturmak. 2 adet 90'a 150'lik kapıyı bu şekilde yapacağım. Kolay iş yani. Teoride kolay görünüyor. Bakalım pratikte de kolay mı?
12: Bu bizim kapı çerçevemiz. Sorun şu ki bu gördüğünüz alana kapı, bu kapıdan bahsediyorum. Bu çerçevenin içine gelecek ama kapıyı sokacağım bu parça çerçevenin iç tarafında kalmış. Yani işimi yaparken önümü kapatacak ve beni oldukça zorlayacak.
11: 230 bin dolarlık bu mega terasın inşaatında 11 hafta geride kaldı ve teras tamamlanmak üzere. Geriye tek bir iş kaldı. Bu ahır kapısı yerine takılacak. Peki ama nasıl?
13: Rüzgar kapısı pencere gibi açılan bir kapıdır.
11: Çerçeve hazır. JT'nin yapması gereken tek şey sedir ağacı kalaslardan yapılmış kapıyı bu çerçeveye oturtmak.
12: Ama ufak bir sorunumuz var. Kapıyı yerleştireceğim bu parça çerçevenin iç tarafında. Yani bu kapıyı buraya sokmam imkansız. Kapıları ancak kalaslar halinde buraya sokabilirim ve bu da kapının yeniden yapılması demek.
9: Tamam.
12: Hadi tamamdır. İşte bu kadar. Evet, nihayet oldu. İşte budur.
11: Ve bu rüzgar kapısının kapatılmasıyla 11 haftadır devam eden 230 bin dolarlık bu mega teras projesi tamamlanmış oluyor. Hiç kolay olmadı ama zamanında bitirmeyi başardılar.
15: Bu teras kesinlikle mükemmel oldu. Proje verildiğinde 70'lerden kalma korkunç bir kış bahçesi ve feci yıpranmış eski bir veranda vardı. Şimdi ailece, dostlarıyla keyifle zaman geçirebilecekleri mükemmel teras hazır.
9: Oh, vay canına.
10: Aman tanrım.
9: Muhteşem olmuş.
10: Ne kadar değişmiş.
9: Gözlerime inanamıyorum.
11: Bu mekan önceden 1970'leri yansıtan bir kış bahçesi ve iki kademeli bir verandayla ikiye bölünmüştü. Ama şimdi dinlenebilecekleri ve keyifli zaman geçirebilecekleri çok geniş ve rahat bir teras haline geldi.
15: Artık iki kademe yok. Böylesi çok daha kullanışlı oldu.
11: Eskiden birbirinden kopuk ve işe yaramayan alanlar vardı ama şimdi her tarafı kullanılabilen ve tamamen korunaklı 37 metrekare bir terasları var. 6 elektrikli ısıtıcı ve şömine sayesinde bu teras yılın her zamanında kullanılacak.
9: Burası çok sıcak.
10: Evet, ısıtıcılar sayesinde.
9: Terasın her tarafı kapatılmış. Artık dışarıda ne olursa olsun bizi etkilemez. Burada keyfimize bakarız. Tanrım, artık yemek masasını şemsiyeyle kapatmamız gerekmeyecek.
10: Evet, doğru.
11: Eskiden düzgün çalışmayan bir barbeküde yemek yapmaya çalışıyorlardı.
10: Kullanamıyorduk
15: ki. Çok eski bir şeydi, resmen dökülüyordu.
10: Kesinlikle.
15: Eskisini çöpe attık tabii ki.
11: Şimdi ise terastaki bu mükemmel mutfakta son teknoloji ürünü bir barbekü, buzdolabı ve büyük bir bar alanı var.
9: Artık ailece bu masanın etrafında toplanırız. Gerçekten keyifli olacak.
11: Eskiden bu terasta yapabildikleri tek şey oturmak ve düşüncelere dalmaktı. Ama şimdi şömineyle, su ögeleriyle ve televizyonda gerçek bir yaşam alanına dönüştürülen bu terasta oturup düşüncelere dalmak pek de mümkün olmayacak.
15: Çok güzel olmamış mı?
9: Kesinlikle muhteşem. Aman tanrım, şömineye bakar mısın?
15: Şahane oldu.
9: İki taraftan da görülebiliyor olması harika. Hem içeriden hem de dışarıdan.
10: Şömine komşunun garajını kapatmış. Buna çok sevindim. Bu mekan şimdi sadece bize ait. Eskiden her tarafta pencere vardı ve herkes içeriği görebiliyordu.
9: Ben su elemanlarına bayıldım.
15: Aileniz ve dostlarınızla zaman geçirebileceğiniz
9: evet,
15: bir yer
9: oldu. Evet, kesinlikle.
11: Eskiden terasın diğer ucunda her tarafı camla kaplı ve hiçbir mahremiyeti olmayan bir kış bahçesi vardı. Ama şimdi özel üretim bir ahşap duvar ve açıp açmamaya kendilerinin karar vereceği bir rüzgar kapısı var.
15: Evet, açsana hadi.
10: Wow.
9: Vay canına, inanılmaz. Kendall, jacuzziye bak. Buna bayıldım.
10: Gerçekten muhteşem. Daha çok ışık istediğimizde bu kapıyı açarız böyle ve kapattığımızda rüzgarı falan tamamen keser.
15: Amaç rüzgarı kesmek zaten. Bence harika oldu.
10: Bence de. Üstelik çok dekoratif. Hem aile aktiviteleri hem de arkadaş toplantıları için mükemmel bir mekan oldu. Burada çok eğleneceğiz.
16: Taş ayrıntılar, küçük şelaleler, şömine. Her ayrıntı çok iyi düşünülmüş, her şey.
9: Evet.
16: Muhteşem olmuş. Çok beğendim.
9: Mekanın her noktası kullanılabiliyor. Mükemmel bir akış yaratılmış. Çok beğendim.
10: Barbekü çalışıyor. Cızırtıyı duyuyor musunuz?
9: Vay canına. Ama çabuk pişti, inanamıyorum. İyi ki seni dinlemişiz.
10: Rica ederim.
9: İyi ki, teşekkür ederim. Eskiden neye benzediğini hatırlamıyorum bile. Şimdi o kadar güzel ki.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
18: Net!
19: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
20: Parasının kıymetini bilenler.
21: Biziz.
22: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
21: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
22: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
21: Para mı kaybettirir?
22: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
23: Biz en iyisi kalgona geçelim.
22: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Az sonra mega teraslarda ekibin yerden 7,5 metre yükseklikte ve 237 bin dolarlık bir yapı inşa etmesi gerekiyor.
1: Peki tepeden bu sefer kim düşecek?
2: Bugün hep merdivende olacağız.
0: Ayrıca hava şartları idealden çok uzak.
2: Hava yaklaşık -9 derece.
0: Üstelik bir de gizli engeller var.
2: Hazırlıksız yakalandık.
3: Jason bu iş sırasında benden nefret edebilir.
0: Ve olağanüstü ağırlıktaki yükleri kaldıracaklar.
4: Burası kaya parçalarıyla dolu bir şehir.
2: Bu yöntem işe yaramazsa kapıyı mutlaka kırmışımdır. Eğil ve merdiveni tut.
0: Bu sefer işin sonuna kadar süren bir mücadele söz konusu.
5: Aman tanrım, şuraya bak. Çok güzel.
6: Bugün vinç günü, harekete geçin.
0: Bahçenizde köklü bir değişiklik yapmak hiç kolay değildir. Onlar sınırları zorluyor.
7: Kayalığın üzerine bir teras koymak gibisi yok.
8: Biz bunu yapmaya çalışıyoruz.
0: Hava şartları sizi zorlar.
9: Üzerini kapatmazsak evin tamamı sular altında kalacak.
0: Ve o zamana dek en şaşırtıcı ve olağanüstü terasları yaratmayı başarırsınız.
5: Tanrım, buna bayıldım.
0: Mega teraslar başlıyor. Conifer, Colorado, Denver'ın yaklaşık 48 kilometre güneybatısında. Burası, vahşi doğayla büyüleyici manzaraların yer aldığı sakin bir dağ kasabası karışımı.
7: Conifer yaşamak için harika bir yer. Rakım yaklaşık 2745 metre ve yılda 255 günün güneşli geçmesi dolayısıyla insanlar açık havada vakit geçirmeyi seviyorlar.
10: Conifer harika bir yer çünkü açık hava, bol güneş ve sürekli bir geyik görüyorsunuz. Sıkça yürüyüşlere çıkabiliyor ve açık havanın tadını çıkarabiliyorsunuz.
11: Tam arkamızda bulunan Riley Tepesi'ne yürüyüş yapacağız, yani yaz geldiğinde.
5: Sağ olun.
0: Sam ve Dan bir dağ evi aramaya başladıklarında sakin ve oğullarıyla gelinlerine yakın bir yer istiyorlardı.
8: Oğlumuz dağ ortamında yaşamak için mutlaka geri kalmış bir yere gitmeniz gerekmiyor diyor.
0: Çocuk haklıydı. Onlara aradıkları her şeyi sunan Conifer'ı buldular.
10: Eşimin ailesinin bize yakın olması ve onları daha sık görmek çok eğlenceli.
12: Buraya gel, hadi gel.
0: Ev, arazi ve konum adeta bir kartpostalı andırıyor.
11: Bu şeyi sürekli yanımızda taşımayacağımız günler için sabırsızım.
0: Fakat şu andaki terasa 4 yetişkinin ve 1 köpeklerinin sığmaya çalışması o kadar da keyifli değil.
11: Hadi Gus, biraz yaraş dostum. Bize biraz daha alan gerekli. Biz zaten oldukça iriyiz. Babam da, ben de, köpeğim de iri. Hepimizin aynı anda terasta olması için daha geniş bir alana ihtiyacımız var.
5: Oraya kalın olanları
0: terasta
5: koyun.
0: Terasta sıkışarak oturabilseler bile her zaman keyif verici olmuyor.
5: Terasta otururken her yer açık. Bu noktada yıl boyu orada oturabilmek pek mümkün olmuyor yani.
8: Gel kafama kar tanelerinin düşmesinden hoşnut değilim tabii.
5: Şuna bakın, boyum 1.65 ve biraz zorlasam duvara dokunurum.
0: Çözümü ne mi? 237 bin dolarlık bir mega teras. Guard bunun için tasarım görevini Clint'e verdi. Ve Jason da işi kotaracak kişi. Giriş kattaki teras hem genişletilecek hem de daha iyi bir manzara için 1 metre 85 santim yükseltilecek. Şu andaki pencerelerin yerini kapılar alacak ve böylece ardına dek açılabilecek. Üstüne de sundurmalı bir çatı ve çatı penceresi kusursuz bir ilave olacak. Etrafı da açılıp kapanan cam duvarlarla çevrilecek. İçeride taş döşeme, yeni bir mutfak ve bar köşesi yapılacak. Ve burada dağ manzarasını mükemmel şekilde çevreleyen güvenlik duvarı yer alacak. En üst katta ise sıcak gecelerde sonsuz kayalık dağların manzarasını gözler önüne seren bir yatak odası terası olacak. Tüm bunlara engel olan tek şey var, eski teras. Mega ekibi bu terası hiç zorlanmadan yerle bir edebilir. Ancak kayalık arazide karlara gömülü halde ve yerden 7,5 metre yükseklikteki terası yıkmak bambaşka bir hikaye.
1: Peki bu sefer tepeden kim düşecek?
2: Bugün sürekli merdiven kullanacağız. Yarın da kar olduğu müddetçe de. Merdivenin kaymasına engel olurdum ama üzerinde dans edebileceğini anlamına gelmez. Merdivenin alt tarafı beton, diğer tarafı kar. Merdiveni kara sapladığınızda karın içine gömülecek. 3 deyince 1, 2, 3.
0: Ana teras yıkılınca iskeleyi kurmaya başlayabilirler. Eski ahşaplar çeliklerle yer değiştiriyor. Çelik, soğuk dağ ikliminde daha sağlam bir materyal.
2: İşte bu merdivenden çok daha iyi oldu. Tamam, hazır mısınız bakalım? Şu anda hava bilmiyorum ama yaklaşık -9 derece falan. Kar birazdan yağmaya başlayacak. Yerden 7,5 metre yukarıdayız, yani engeller çok. Kışın iskele kurmanın bir parçası da bu işte.
0: İskele kurulmak üzere. Bu da yeni terasın kolonlarının nereye konulacağını belirleme zamanı geldi demek.
3: Bu kolonu kaya parçasının üzerindeki istinat duvarına yerleştireceğiz. Yani bu istinat duvarının kaldırılması anlamına geliyor.
0: Clint, duvarın kaldırılmasıyla ilgili bilgi sahibi olsa da bu işi yapan kişi o değil. Jason yapıyor ve bundan haberdar değildi.
2: Burayı ilk gördüğümde her yer karla kaplıydı. Karları küremeye başlayıncaya kadar bahçenin neye benzediğine dair bir bilgim yoktu. Kaya üzerinde koca bir istinat duvarı bulduk ve kayalar bu yeni kolonların ve yeni iskelenin yapılacağı yerde engel oluşturuyor.
13: Amacımız hem bu kayadan hem de altındaki ikisinden kurtulmak. Çünkü kolonlarımızı buraya kuracağız. Bazen böyle şeyler oluyor.
3: Jason bu iş sırasında benden nefret edebilir.
2: Kaya parçalarını ellerimizle kaldırmaya çalışacağız. Onları bizim için oradan kaldıracak bir ekipman buraya giremiyor. Umarım tepeden aşağı yuvarlanmazlar.
13: Donmuş.
4: Buradan itibaren etrafını eritebilirsen... Çünkü bak burada kaya var, tamam mı?
13: Evet, tamam.
2: Bu köşenin 60 santimetrelik yarıçapı ölçüsündeki tüm kaya parçaları yolumdan çekilmeli. Sarmal iskelemi oraya kurmak istiyorum. Evet, bunu kurmamız gerekiyor. Çünkü çatının eğimi epey alçak olacak. Oysa kiriş ve çatı kirişlerinin kalasları çok ağır olacak. Yani çatı oldukça ağır. Üzerine kar yağacak, yükü de çok ağır olacak. Bu yüzden sarmal iskele yapacağız ve böylece karın içine batmayacağından emin olacağız.
0: Fakat kayalardan kurtulmadıkları sürece bunu yapmaları mümkün değil. İki gün sonra hala kayaları kaldırmaya çalışıyorlar.
4: Bu şeyi nasıl yuvarlayacağız bilmiyorum.
0: Bu Jason'ın hiç göz önünde bulundurmadığı bir engel.
2: Bu kaya parçalarını önümüzden kaldırmamız ne kadar sürer bir fikrim yok.
0: Conifer, Colorado, Denver'dan sadece 48 kilometre uzaklıkta. Ama o yol direkt olarak dağlara çıkıyor ve $237,000 değerindeki mega teras da işte orada inşa ediliyor. Kayalıklarda inşaat yapmak zor olabilir. Buna dondurucu soğuktaki kış şartlarını ve öngörülemeyen inşaat engellerini ekleyince işler daha da zorlaşıyor.
2: Anlaşılan tasarımcımız bu kolonları kayalık istinat duvarına yapacağımızı önceden biliyordu. Onun açısından bilinen bir şeydi ama bizim açımızdan öngörülemezdi.
3: İşi onlar için oldukça zorlaştırdım. Aksi halde terası istinat duvarını ileri doğru iterek yapmış olsaydık hem para hem zamandan kaybederdik. İçe doğru yapamayacağımızı biliyordum. O zaman da alanımız çok küçük olurdu.
4: Şuraya bakın. Kaya parçalarıyla dolu bir şehir.
2: Uzun zaman alacak bir iş. Evet. Çıkardığımız kaya parçalarını görüyor musunuz? Çok fazla görünmüyor belki ama elimizde bir kaya çubuğuyla hareket ettirmeye çalışınca büyük çaba gerektiriyor. Zemin donmuş durumda. Sarmal iskelemi buraya kurmak istiyorum. Açıkçasını söylemek gerekirse görünüşe göre oldukça yaklaştık sayılır. Sakın bırakma Ryan. Nereye denk geldiğini gördün mü?
4: Görmüyorum.
2: Ben görüyorum. Şu lanet kayanın tam önünde. Gayet iyi, harika bir haber. Sanırım kesme işlemi bitti.
0: 3 gün ve oldukça fazla güç sarf edildikten sonra kaya parçaları artık bir engel olmaktan çıkmış gibi görünüyordu. Şimdi aradıkları bükme momentine ulaşıncaya dek delgiyle çalışabilirler. Böylece sağlam bir zemin olacak.
2: Bu teras 3 kat yüksekliğinde 2 kat üzerinde oturuyor. Çatımız ise 3 kat üstünde oturuyor. Çatımız ağır kalaslarla inşa edildi. İskeleyi bir an önce yapmalıyım. Üzerine sağlam bir ağırlık koyabileyim.
0: Ama adamlarımız bu arada başka işleri tamamlayabilirler. Açık hava mutfağının iskelesi 1024 milimetrelik çelikler üzerine yapılıyor. Bu da metrekareye 60 santimlik bir ağırlık demek. Çok hafif ve güvenli biçimde monte edilebilir. Ağır kalaslar henüz çatıya çıkarılmayacağı için hazırlık süresi halen var.
14: Bunlar kirişin delikleri. Şu anda diğer kirişin üzerine oturtulacak semer aksamını yapıyorlar. Biz bunun için yaşıyoruz.
15: Tereyağlı ekmek.
14: Kiriş sanatçılığı bebeğim.
0: Ve sonunda sarmal iskelenin sütunları 1 metre 37 santim derinliğe ulaşıyor. Ardından kesonlar da hazır hale getiriliyor. Yukarı çıkmak artık son derece güvenli.
2: Bunun üstüne metrekareye 34 kilogram düşen ağırlığı yükleyeceğiz değil mi? Mühendisler baspas böyle söylüyorlar. 34 kilo ağırlık taşıması gerekiyor. Beklerken her şeyi iyi besleyelim. Bir sürü adamımız var çünkü. Her şey çok ağır.
0: Ekibin malzemelerin hepsini araba yolundan metrelerce taşımaları, buz tutmuş yokuştan indirip çatının 7,5 metre üzerine çıkarmaları ve kaygan terasa düşmemeleri gerekiyor.
2: Aklınıza gelen bütün engeller bugün yanı başımızdaydı.
0: Ekip hem ahşap hem de çelikle çalışıyor. Ön taraftaki kanat genişliği yaklaşık 8,5 metre olduğuna ve ortada hiç destek olmadığına göre kirişlerin ağırlığını çelikle tutacak demektir. Yan ve arka kirişlerse ağır kalaslardan olabilir.
2: Bu kirişler, gelin de anlayın işte, kirişler elimizde. Metrelerce yürümemiz gerekiyor. Hem yokuş var hem de kar var. Kalaslar 6 metre uzunluğunda, ikinci katın üzerine çıkarılmaları gerekiyor. Üçüncü kattaki çatıya çıkarılacaklar. Evet, adamlarımız bir hayli yorulacak. Bana doğru. Hadi. Devam et. Devam edin.
13: Evet. Bir, iki, üç şimdi.
2: Şahane.
1: Sana çarpmasın.
13: 7,5 santim var. Burada daha büyük tamam. Bir sorun var.
2: 7,5 santim mi dedin?
13: Evet, aslında sen...
2: Ben bir bakayım mı?
13: Sen baksan iyi olur. Evet. Ha.
2: Bir adamın bir rakam söyleyip yorumlamam için bana baktığında o rakamı birkaç santim daha kısa bir şekilde yorumlayabiliyorum tabii. Ama buraya gelince oldukça yanlış yorumlamışım. Bana 350 papile mal oldu. Evet, kesinlikle. Rakamı söyler misin?
13: 4,5 metre ve 3 metre.
2: Ama siz bana 4,5 metreye 5 metre gibi bir rakam verdiniz. Bugünkü hedefimiz çatıyı hazır hale getirmekti. En azından geçme parçalarını takmış olmaktı.
15: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle.
2: Bugünkü hedefimiz çatıyı hazır hale getirmekti. En azından geçme parçalarını takmış olmaktı.
15: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tam o anda bir loop. Bir saniye, bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
8: kalgonla. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
11: Conifer Colorado'daki bu 237 bin dolarlık muhteşem mega terasta pürüzlerle, gecikmelerle ve sorunlarla kışın yaşanan iki uzun ay geçti.
12: Bir inşaata başladığınızda ne inşaat olduğunu fark etmek sizin ayaklarınızın yere sağlam basması gerek. Oyunda her zaman bir B planı olması gerek. B planınız yoksa C planınız olması gerek.
11: En nihayet işin ritmini yakaladılar. Bu arada açık hava mutfağı iskelesi ve çatı kirişleri monte edildi. Ta ki 7,5 santimlik bir uyuşmazlık Mega ekibi bir kez daha durdurana kadar.
13: Üzgünüm. Daha fazla kesmemelerini söyle.
14: Hiçbir şey kesmeyin.
12: Bugünkü hedefimiz çatıyı hazır hale getirmekti. En azından geçme parçalarını takmış olmaktı. Elimde fazladan kiriş yok. Sipariş vermem gerekiyor. Bunlar köşe başındaki hurdacıda sizin almanızı bekleyen türden kirişlerden değil. Siparişin gelmesi en az 2 gün sürüyor. Şu anda inşaatı durduruyoruz. Hızımızı arttırmamız gerekecek.
11: 2 haftanın ardından doğru uzunlukta kesilmiş yeni kiriş nihayet teslim ediliyor. Mega ekip hafif kış şartlarından dolayı da şanslı. 1.82'ye 2.45'lik çatı penceresi kusursuz şekilde monte ediliyor. Bu da 4 hafta boyunca monte etmeyi bekledikleri için iyi bir şey.
12: Taş duvara bugün başlayacağımız için adamlarım etraflarına taşları döşemeye başlayacak. Beyaz eşyaların hepsini yerleştirmek istiyoruz. Buzdolabı, kapı, çekmece, her şey. Ancak bu şekilde taş döşeyebiliriz. İyi taşlar döşendiği zaman harika görünecek. En önemlisi taş döşemeye başlamadan eşit seviyeye getirmektir. Mükemmel.
11: Her şey yerleştirildikten sonra taş duvar ustaları işe başlayabilir. Burası için doğal görünümlü taşlar kullanılıyor ki rustik ve modernizm içinde hoş bir denge oluşturuyor. Ama o dengenin de bir maliyeti
15: var. Çalışmaya alışkın olduğumuzdan farklı bir malzeme. Oldukça yüksek kalitede bir taş.
11: Malzemeler ve işçilik yaklaşık 9 bin dolara mal oluyor.
16: Kalıp biçiminde işlenmesinin nedeni herhangi bir ek yeri olduğunun görünmemesi. Bir kenardan kesecek olursak tam yerinden kestiğimizden emin olmalıyız. Açılı kesilirse oradaki boşluk kolayca görünür. İkisini yan yana getirip sıkıca birleştir.
11: Ardından cam kapılar monte edilecek. Bunlarsa tam olarak 49 bin dolara mal oldu. Ama buna değer. Zira mekanı yıl boyu kullanılabilir hale getiriyorlar. Aşağı tarafta ise söz verdikleri üzere peyzaj ustaları kaya parçalarıyla çalışmaya geldi. Mega ekip onların ayak altından çekilmelerini istedi. Ancak şimdi bu adamların kendi işlerini yetiştirmeye çalışmaları Jason'ı biraz huzursuz ediyor.
12: Asıl önemli olan şey o kesona fazla ağırlık yüklenmemesi. Zamanla kesonun dayandığı kayaya herhangi bir şey olur onu bilmiyorum. Açıkça söylemek gerekirse şansa bırakmak istemiyorum. Üzerine ihtiyacımız olmayan aşırı yük koymak istemeyiz tabii ki. Kesinlikle istemeyiz.
17: Kaya parçalarını kaldırmanın son derece zor olduğunu biliyorum. Ama peyzaj ustaları geldi. Hepsini yerlerine geri koydu. Öncekinden çok daha iyi görünüyor.
18: Muhteşem manzaraya muhteşem teras.
17: Kesinlikle.
18: Çok güzel şekilde entegre olacak.

0: Bak fakat kemerli tavan yüzünden sanki ilave etmişiz gibi görünüyor. Bence adamlarımızı çağıralım ve hepsi hemen kesilsin. Ardından dış cephe kaplamasını yaptığımızda çatının tepesine kadar yapalım bence. Böylece kimse tavanı ilave ettiğimizi anlamaz. Hem daha kusursuz görünür.
1: Üstelik maliyetinin de çok fazla olacağını hiç zannetmiyorum. Evet.
2: En uzun merdivenimizi dışarıya yangın merdivenine doğru kuralım, tamam mı?
3: Ve son bir engel daha. 20 bin dolarlık cam kapıyı terasa çıkarmak ve monte etmek.
4: Monte ettiğimiz en büyük kapılardan biri.
2: Şu anda var olan kapıların hiçbirinden bu kapıyı geçiremeyiz. Kapılar 2.15, cam kapı 2.45 uzunluğunda. Tek yere hariç terasın tamamını boydan boya camla çevreledik. Orası yangın merdiveninin olduğu bölüm. Ama ne yazık ki 6-7 metrelik bir kayalık var. Kapı ise 220 ila 270 kilo ağırlığında.
4: Oh, lanet olsun.
2: Hiç yardımcı olmuyorsun. Dünyanın en beter yardımcısı sensin. Bu yöntem işe yaramazsa mutlaka kapıyı kırmışımdır. Merdivende yardıma ihtiyacım var. Hemen. Biraz eğil ve merdivenimizi tut. Hadi.
3: Üç ay oldu. Ama bu 237 bin dolarlık mega terastaki bocalamalar devam ediyor.
5: Merdivene doğru yaslayalım. Halat sistemimizi hazırlayalım.
3: Zira 225 kilo ağırlığındaki 20 bin dolarlık cam kapı 7,5 metrelik bir kayalığın kenarında duruyor.
2: Planın ne olduğunu pek bilmiyoruz ama iki merdiven, iki halat ve birkaç adamla bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu yöntem işe yaramazsa mutlaka kapıyı kırmışımdır. Biraz eğil ve merdivenimizi tut. Devam etmemiz gerek. Hadi beyler. Hadi.
4: Evet. Evet, çok iyi.
2: Evet, planımız olması gerektiği gibi sonuç verdi. Şimdi sırada kontrol plakların hepsini çıkarmak, kendi çerçevemize yerleştirmek ve kapıyı tamamlamak var. Soluklanacağız, sonra zor kısmı bitti diyebiliriz. İşe yaradı.
3: Kapı yerleştiriliyor, çatı monte ediliyor ve 237 bin dolarlık bu mega teras tamamlanıyor.
1: Eski teras berbat haldeydi. Yaklaşık 2,5-3 metre genişliğindeydi ve çürümeye başlamıştı.
6: Şuna bakın, boyum 1,65 ve biraz zorlasam duvara dokunurum.
7: Artık bir mega terasları, yıl boyu keyfini sürebilecekleri açık hava alanları var.
6: İnanamıyorum, şuraya bakın. Çok güzel.
7: Eski terastan biraz farklı sanki.
8: Devasa bir gerçekten teras, muhteşem. Evet.
6: Mükemmel. Harika.
3: Bir zamanlar her türlü hava şartına maruz kalan ufacık bir teras, şimdi 50 metrekare büyüklüğünde tamamen kapalı bir teras oldu.
8: Wow. Harika.
7: Sonunda hepimiz buraya sığabileceğiz. Yeni terasa bayıldım. Çok büyük bir fark var. Çok daha geniş, daha büyük bir alana sahip. Manzarası da muhteşem.
9: Dışarısı rüzgarlı ama hissetmiyoruz.
6: Burada rüzgar evet, falan esmiyor.
9: Burası esmiyor.
3: Eski terastaki özellikler kısıtlıyken, yeni terasta en az 10 kat fazla özellik mevcut. Başlangıç olarak yeni, sürgülü cam kapı ve sonrasında 2.45 boyunda doğal ışığı yansıtan bir çatı penceresi.
6: Girişler, çatı penceresi.
7: Resmen ağaçların tepesindeyiz. Çok güzel.
3: Üstelik daha önce terasa bir barbekü bile sığdıramıyorlardı. Ama şimdi hem barbekü hem de diğer şeyler için alan açıldı.
7: Bu sağlam bir ızgara.
1: Evet, sağlam olmasa kesinlikle buraya koymayız zaten.
9: Çok güzel. Taş döşeme gerçekten güzel olmuş. Buraya çok da yakışmış. Baksana.
7: Baba, burada bir sürü yaz akşamı yemeğini kabullenmiş oluyorsun.
9: Tabii, memnuniyet.
7: Bu sorumluluğa hazır mısın?
9: Zevk duyarım.
3: Ayrıca ısıtıcının etrafına toplanmaya ve açıkta ateş yakmaya da paydos. Bundan böyle 4 adet gömme ısıtıcı ve özel ateş rayı bu alanın tamamını ısıtacak.
6: Özellikle kış mevsiminde en sevdiğim yerin tam burası, ısıtıcının altı olacağını biliyorum. Ateşin yanında çok mutluyum.
1: Senin için uygun olmasına sevindim. Evet. Sam, Natalie için uygunmuş, gördün mü?
6: Evet.
7: İnfrared ısıtma, ateş rayı ve terasın etrafının kapanabilir olmasıyla birlikte sonunda bu alanı 4 mevsim boyunca kullanabileceğiz.
6: Görüyorsunuz, şu anda dışarıda ağaçlar sallanıyor. Oldukça
7: evet.
6: Fazla rüzgar var. En önemli şey tamamen korunuyor olmamız. Harika.
7: Evet.
6: Her türlü hava şartında. İstediğimiz tam da buydu işte.
9: Böyle daha iyi ha?
6: Geniş bir alan.
3: İhtiyaçları olan alana sahip olmaları için pek çok kişi oldukça fazla emek sarf etti. Ama şimdiki sonuca bakınca öyle olması gerekiyormuş gibi geliyor. Üstelik yatak odasındaki özel terasın yenilenmesi de işin cabası. Burası artık kaliteli zaman geçirmek için güzel ve geniş.
9: Eski terasla şu andaki arasında bir kıyaslama yapmak söz konusu bile olamaz. Eskisinde kışın tadını çıkaramıyorduk ama bunda tadını çıkaracağız ve kış aylarında manzaraya doyacağız.
10: Bayıldım.
11: Teşekkür ederim.
10: Çok güzel.
1: İşte manzara budur.
7: Annemle babam burayı özellikle manzarası için seçtiler. Dağ deneyimini yaşamak istiyorlardı. Şimdi bu deneyimi en rahat biçimde yaşayabilecekler.
6: Artık bir sürü oturma alanımızın olması, mangalımızın olması, barımızın olması gerçekten harika. Artık herkesin zevkle tadını çıkarabileceği geniş bir alan var.
9: Beğendin mi tatlım?
11: Evet, çok. Gerçekten mutluyum.
12: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
13: Kredi? Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
14: Tam o anda bir yumruk.
15: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
16: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
17: Ne istersen ne 11.
18: Biziz biz.
11: Biziz.
19: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
18: Sirke kullanıyorum.
19: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar.
20: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
21: Çıtır kürahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
20: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
22: Hodri Meydan, 15 Mayıs Cuma günü meyve sularında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi.
23: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
24: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
25: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
24: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
26: Çok güzel.
24: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
25: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
27: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana, ilham verir sana.
28: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
29: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
30: Evet.
31: Aman tanrım.
32: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
33: Bunları bir açalım.
34: Açmıyorum.
35: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
36: Karakterin çoğunluğu standart karakter.
35: Aynen.
34: Yüzünü söyledim.
35: İfade ne alacağız?
34: Yok abi ben kaçmıyorum.
36: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
34: Muhafazacık mı yapıyor falan? Ben
32: çekiyorum. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Cassie çok satan müzik grubu Lady Antebellum'un solisti Charles Kelly ile evli. Yakın zamanda kendilerine bir ev aldılar. Evin güzel bir havuz evi var. Güzel demek pek doğru değil aslında. Cassie burayı Charles için bir mekana dönüştürmek istiyor.
1: Sürpriz olacak.
2: Sürprizin yanında biz de evimize bugün taşınıyoruz. Ve aslında burada bir sürü insan ve yapılacak işler olacağını biliyor.
1: Beşlik olamaz.
2: Harika olacak.
3: Oo, dikkat edin.
1: Bu bir sürpriz ve bir ilk. İlk defa yapıyoruz.
4: Burada neler oluyor böyle?
1: Merhaba.
0: Ne haber?
1: Yeni mekanındayız. Önce bunları sana vereyim. Tamam mı?
0: İşte,
1: al bakalım.
0: Görebileceğin gibi programımızın adı.
2: Evet.
0: İşte.
1: Evet.
2: Evet.
0: Bunun için buradayız.
1: Kesinlikle.
2: Tony ve Jason'la buluşmak komik oldu. Gerçekten aynen televizyondan göründükleri gibi.
1: Harika olan şey onun ne istediğini biliyor olmamız. Burada bir şömine var. Oldukça evet. Eski. Bu yüzden yerden tavana kadar bunu yeniliyoruz. Televizyon gelecek. Oldukça güzel iki parçalı bir şey yapacağız ve tabii ki koltuk koyacağız. Yapacaklarımızın planı oldukça net, güzel bir plan. Çünkü kimse Charles'ı Cassie'den iyi tanımıyor. Burada bar alanı ve ev ye olacak.
2: Çok harika.
1: Sonra da içecekler için bir dolap.
2: Buna bayılacak.
1: Ve duvarda da içecek rafları. Adamlarımız gelecek ve barı özel tasarlayacak. Cam karolar. Bunları sen seçtin.
2: Evet.
1: Güzel görünüş.
0: Parlak.
2: Umarım yeterince erkeksi olur.
1: Biraz hiç parlak olabilir.
0: Sorun değil, merak etme.
2: Onun sevdiği her şeyin olduğu bir alanı olsun istedim. Böylece burada müziğiyle ilgilenebilir, birlikte takılırlar, yaratıcılıklarını sergilerler ve aynı zamanda arkadaşları gelir, bilardo oynar, maç seyrederler.
1: Cassie Charles'ın bilardo masası istediğini söyledi.
2: Burası için bir numaralı isteği bilardo masası.
1: Evet, bunu ona verelim.
2: Evet.
1: Cassie'nin bundan haberi yoktu. Aslında küçük bir oda var. Burayı stüdyo olarak değerlendireceğiz. Kendi stüdyosu olacak.
0: Vay canına. Stüdyo evet. Olacak. Hemen kendi mekanında olacak.
1: Evet. Masa için yardımını isteyeceğim.
2: Seve seve.
1: Tamam mı?
2: Jason bir projede onunla birlikte çalışacağımı söyledi. Bu konuda biraz gerginim ama heyecanlıyım. Siz ustasınız. Harika. Peki,
0: tamam başlayalım o zaman.
1: Ederiz. Buradan bir çizgi çekelim, üzerine koyup delikleri çizelim. Sel, Cherry ve Free Pie mutfak dolaplarına başladı ve bu sırada yeni yer döşemesi yerleştiriliyor. Girince hemen sağda mutfak var. Burada bar olacak. Bu da özel yapılacak ve buradaki bir mobilya parçası gibi görünecek. Yere sabit olacak. Demek kapılar ha?
4: Yapıştırıyorum.
1: Aslında Aaron'ın yaptığı şey bir deido yaratmak. Olukları yap.
4: Tamam, biraz koyalım. Buraya da. Az olmasın. Çok
1: evet.
0: Neden bu tahta çıkıyor peki?
4: Çünkü bu kesilecek.
1: Pekala.
4: İyi.
1: Kapatalım.
4: İşte bu.
1: Evet, hazır.
4: Kıstır.
1: Bu bir kapı yapmak için etkili bir yöntem.
4: Evet, burada her şeyi yapabiliriz.
0: Cassie oldukça meşgul. Aynı anda hem evle ilgileniyor hem de Charles için yaptığımız mekan.
2: Her şey yolunda mı?
5: Kesinlikle.
0: Tarzını anlamaya çalışıyorum. Cassie!
2: Tony'ye evi gezdireceğim.
6: Tamam.
0: Eve ilk girdiğinde söylemeliyim, büyük bir ev, mutfak alanı inanılmaz.
2: İlk başta burası tamamen kapalıydı ve bütün bu odayı açmaya karar verdik.
0: Yerler koyu renkte, oldukça kontrast var diyebilirim.
2: Burası yemek odası ve gerçekten çok ama çok harika bir tasarımcıyla çalıştık. Ne istediğimizi çok iyi anladı. Burada çok uzun bir çiftlik masası olacak. Galiba 18 kişilik.
0: Söylemek zorundayım. Burası eski bir tuğla evdi ama burayı gerçekten harika, farklı bir eve dönüştürmeyi başarıyor. Evin içine doğayı getirdi.
2: Ve şimdi bayanlar bölümüne geliyoruz.
0: Öyle mi? Burası ha? Çok güzel.
2: Burası benim mücevher kutum.
0: Köşede devasa balerinler görebiliyorum. Çok güzel olmaz mıydı ha?
2: Bu Charles'a bir sürpriz olacağı için çok heyecanlıyım. Yüz ifadesini görecek olmak eğlenceli.
0: Ve burada yani hanımların mekanında erkek mekanını doğrudan görebiliyor olacaksın.
2: Birbirimize el sallarız. O kendi evet. Alanında ben kendi alanımda.
0: Burası rakip olacak yani öyle mi?
2: Evet.
0: Evet.
1: Bu tasarımın içinde içecek rafları olması gerektiğini biliyordum. İçecekleri seviyorlar. Bu yüzden duvarda şişelerin konabileceği raflar yapmak istedik. Free Pie ve ben rafları yapıyoruz. Buraya bir şişe koyduk. Böylece aradaki boşluğu hesaplayabiliyoruz. Ve daha sonra taşıma cıvatalarını takacağız. Bir santim olanları seviyorum. Şişeleri taşıyacak. Ayrıca buradaki cıvata da somun tamamen içine girmiyor. Burada bir kutu efekti vermeye çalışacağız. Asmak içinse kelepçe kullanacağız ve duvarda kalacak.
3: Güzel, çok iyi.
1: Biraz endüstriyel bir havası var ki bu erkek mekanı için oldukça popüler. Yapısı basit ama aynı zamanda şık. Bu Cassie'nin kesinlikle sevdiği bir şey ama Charles'la bağ kurabilecek. Nasıl gidiyor? Yeterli sayıda var mı?
3: Hayır, atölyeye bakıyoruz.
4: Bir tarafına yeter.
0: Jason, neden bunlardan almıyorsun?
1: Güzel, alıyorum.
0: Sence hangisi olmalı peki? Hangisi Jason Cameron için söyleyin?
1: Bu mükemmel.
0: Çocuk için o.
1: Bu harika.
0: Bu erkekler için.
1: Sürekli
0: o çocuk
1: kullanıyor.
0: Için, tamam mı? Siz ne diyorsunuz ha?
1: Bu kötü değil, mükemmel.
0: Charles eve yarın sabah 10:30 gibi geliyor. Bu yüzden aletler ve bütün ekip buradan toz olmalı bir an önce.
1: Ama ilk defa bir havuz evi yapıyoruz. Bu arkamda gördüğünüzden. Cassie özellikle bizi aradı.
0: Free Pie raf projesiyle uğraşıyor. Bitirmek için yeterli sayıda cıvata bulduk. İçeride Mark şömineyle ilgileniyor. Gerçekten özel yapım bir parça hazırlıyor.
1: Bu yaptığımız özel yapım olacak. Alttan yukarı doğru çıkacak. Bu yüzden Mark ilk olarak sütunlara başladı. Bu kullandığımız işlenmemiş çam ve yivleri yaptı. Aslında bunları kendisi yaptı. Önemli olan iyi bir temelle başlamak. Gerisi güzelce gelir.
5: Burada istediğin kadar detay yapabilirsin. Şömine parçaları yapmanın güzelliği burada. İstediğin kadar çılgınlık yapabilirsin.
1: Evet. Mark çok iyi bir marangoz. Ve esas becerisi detaylarda gizli. İstediği kadar detaycı olabilir. Ve bu proje odanın odak noktasında olacak. Mark şöminenin üst parçasıyla uğraşırken, Sel özel yapım mutfak için çekmece yapıyor.
6: Free Pie ile çekmecelere başlıyoruz. 5 parça tahta var ve bir kutu yapacağız. Bu yüzden bu 4 kenarı alıyoruz. Bunlar içine doğru girecek. Yapacağımız ilk şey lambaların hepsinin aynı tarafta olması. Bunu istemezsin çünkü daha sonra alt kısmını geçireceğin zaman yerine yerleşmez. Birkaç çivi kullanacağız ve çekmecenin alt kısmını en son koyma sebebimiz böylece daha sağlam olacak olması. Alt kısmı alıyorsun ve içine kayıyor. Dedolar doğru ölçüde olmalı. Daha sonra üst parçayı koyduğumda bitmiş olacak. Cherry bunları boyayıp renk verecek, cila çekecek. Hadi yapalım şu işi.
2: Tasarımcıların ve müteahhitlerin alanlar yaratmasını seyretmek eğlenceli. Bunları yapabileceklerini asla tahmin edemiyorsun. Erkek dostu bir alan olmasını istedim. İçeceklerinin, bilardo masasının ve stüdyosunun olduğu. Bu evi ilk gördüğümüzde bizim zevkimize uygun değildi ve bunun bir proje olacağını biliyorduk. Havuz evi ayrı kalmış bir alandı ama burada elimizde istediğimiz şeye dönüşecek bir mücevher var.
0: Ekip çok iyi çalışıyor. İki küçük oda arasındaki duvarı kaldırıp yeni mutfak ve bar alanı için açık bir alan yaratmayı başardık.
1: Merhaba. Ne var ne?
7: Merhaba.
1: İyi. İyi misin?
7: İyi.
1: İyi. Burada ne var böyle?
7: Bu bir arabesk karo.
1: Bir santim mi?
7: Evet, kalın bir karo.
1: Vay canına.
7: Ve derzi zor.
1: Evet.
7: Burada dikkat edilmesi gereken şey karonun derzle birlikte olan kalınlığı. Buradan buraya kadar iyi ayarlamak gerekiyor. Evet. Evet, bu gördüğün gibi çok zor.
1: Her bir karonun kendi kıvrımı işi zorlu kılıyor. Hiçbiri çıkmamalı. Ve bu arabesk karolar Charles ve Cassie'nin banyolarında kullandıklarıyla uyumlu. Derz yapmak istemem.
7: Aslında iyisin, devam et.
1: Teşekkür ederim. Tamamdır. Hadi bakalım.
0: Desteksiz duran barın çerçevesi tamamlandı. Ve burada oldukça kaliteli malzeme kullanıyoruz. Ve karolar bunun üzerine gelecek. Televizyonu şöminenin üzerine koymaya hazırlıyorlar. Ve duvar seramiğinin karosu da neredeyse tamamlandı. Şimdi Sel'le birlikte dolapları kireç taşı için seviyeleyeceğiz. Sadece 2 metre olan plakalar bulabildik. 4 metrelik bir duvarımız var. Bu yüzden dikişler belli olacak ve yeterli destek kesinlikle hazır olmak zorunda. Dikişin belli olduğu yerde aynı seviyeyi yakalamalıyız. Ve üzerinde elini gezdirdiğinde bir şişkinlik hissedersen bunu istemem. Seviye tamam. Betonun içine birkaç delik açtık. Yere sabitlendi. Bunlar beton için özel yapılmış vidalar.
8: Her bir beton vidası için darbeli matkap kullanarak bir delik açın.
0: Seviye mi?
6: Tekrar bakalım mı?
0: Ah, bir şey oturmuyor sanki, düz değil.
6: Burası sadece 5 çeyrek. İyi söyledin. Evet dostum.
0: Pekala. Küçük bir şey gibi görünüyor. Bunu desteklemelisin ya, mükemmel olmalı. Başka çaremiz yok. Graniti yerleştirirken nasıl sorunlar çıkabilir ki?
6: Bu duvarda çerçeve için gerekli destek materyallerinin olduğunu biliyoruz. Dikişlerin olduğu yerde graniti tutacak. Ayrıca burada taşın arka kısmında iki taraftan sabitleyeceğiz.
0: Ve bunun gibi olacak. Granitin arkası da...
6: üzerine.
0: Güzel. Yardım için çağırabilirsin. Buralarda olacağım, tamam mı?
6: Tamam.
0: Şu an Nashville'deyiz ve Lady Antebellum grubunun solisti Charles için müthiş bir mekan tasarlamakla meşgulüz.
2: Buna bayılacak.
0: Charles eve geldiğinde bütün bunlar onun için büyük bir sürpriz olacak. Ve burayı beğenip beğenmediğini o zaman göreceğiz. Cassie ve Charles içecekler için ortak bir tutkuyu paylaşıyor. Ve Jason şimdi bununla ilgileniyor.
1: Bu harika. Barın içinde olacak bir içecek rafı yapıyorsun.
4: Evet, doğru.
1: İçecek koymak için bol miktarda evet. Alan olacak.
4: Evet.
1: Burada yaptığın şeyi sevdim. Sırtı için burada delikler açıyorsun. Ve bu tekti. Ve delikler açtın.
4: Ve zımparaladım.
1: Evet.
4: Sonra ikiye evet. Böldüm.
1: Bu aslında 1:4'lüktü.
4: Evet, ama sonra ikiye böldüm.
1: Neden V yaptın evet. Peki?
4: Farklı üreticilerin şişeleri farklılık gösteriyor. Buraya her boy sığabilir. Evet. 32 şişe tutabilir. Oldukça iyi. Harika bir şey.
1: Evet, iyi.
4: Evet.
1: Bizim takım ve herkes bu sürprizi zamanında tamamlayabilmek için elinden geleni yapıyor. Mark ve Goose şömineyle ilgileniyor.
0: Yapmak istediğimiz şeylerden biri şömineyi değiştirmekti. Ve bunun için ahşap kenarlar yaptık. Güzel bir üst parça koyduk ve sonra da televizyon
5: getirdik. Kenardan kapatmamız gerekiyor. Bunu al.
0: Hayır. Hayır, hayır. Çivi olmayacak. Hayır.
5: Hayır.
0: Bunu vidalayacaksın dostum. Tamam mı?
5: Pekala.
1: Cherry ve Sel mutfak dolaplarını bitirmek üzere. Ve bu sırada Aaron ve ekibi bar için karo döşüyor. Ve ben de stüdyonun masasını yapıyorum. Benim büyük projem masaydı. Önce üst kısmını çıkardım, çerçevesini yaptım ve daha sonra her bölüm için kontrplak kullandım. Kontrplak üst kısım ve çerçevenin altındaydı. Ve şimdi iki kenar için bundan daha farklı bir şey kullanacağız. Oldukça güzel olacak. İyi bir tavsiye. Benim yaptığım gibi oldukça fazla kesim yapacaksanız, aslında burada karoları yaratıyorum. İlk ölçülerinizi iyi almalısınız. Daha sonra bir şablon çıkarıp bütün bunlara işlenmiş çam ve kelepçeleri ekleyip daha sonra da aralıkları çıkartın. İşte bu. Tamam. Evet, bu kadar basit.
2: Jason projede ona yardım etmemi istedi.
1: Evet, planı gördün ama detaylarını evet. Görmemiştin. Masa evet. için böyle bir şey yapmayı planlıyoruz.
2: Harika. Kayıt alanı için bir masa yapıyoruz.
1: Puzzle parçası gibi. Okay. Ve tamam. Bunun için ahşap yapıştırıcı kullanacağız. Çivi derdimiz olmayacak çünkü bunlar yerine oturduktan sonra bir yere gidemez. Bunun üst kısmı içinse eski plak kullanmak bence kesinlikle Charles'ın hoşuna gidecek bir detay olacak.
2: Harika.
1: Değil mi? Evet. Evet, bence de. Heyecanlı olmalısın. İşin çok başarılı. Grup da çok iyi gidiyor.
2: Çok çalışıyor. Charles, Hillary ve Dave yeni tanıştı ve aralarında bir sihir oluştu.
1: Evet.
2: Birlikte özel bir şey yapacaklarını biliyorlardı.
1: Bizim gibi.
2: Kesinlikle. Mükemmel. Aynı
1: takımız.
2: Sizin gibi.
1: Evet, evet. Sevdin mi?
2: Harika.
1: Bence de. Her yerde göremeyeceğin bir şey ve çok harika görünecek. Her şey yavaş yavaş toparlanıyor. Plak alalım. Cassie ile blokları bitirdikten sonra cam üst kısım geldi ve bunu bitirebiliriz. Bu şeyi hazırlamamız gerekiyor çünkü bu sürpriz olacak. Küçük bir sürpriz. Ortada değil ki.
3: Bu...
1: Bu böyle. Kötü. Kesinlikle kötü. Burada olmalıydı. Böyle olmaz. Delikler tek bir tarafta olmalıydı. Burada olması gereken yerde iki delik var. Sonra bir tane de burada. Olmaz. Ah dostum. Çok kötü.
0: Charles havuz evinin hazır olmasını bekliyordu ama Cassie'nin ona çok daha büyük bir sürprizi var.
1: Evet, bütün gece çalıştık.
0: Bugün Charles'a evin taşınmaya hazır olduğunu söyleyecek. Havuz evi için ne yapmaları gerektiğini konuşacaklar. Ama Charles bu arada hala eski havuz evini göreceğini düşünüyor olacak.
5: Bu sürpriz ama trailer'i görürse bu sürprizi mahveder.
0: Ekibin Charles gelmeden önce sadece bir saat süresi var.
1: Son dakikalar çok kötü. Bütün bu zaman boyunca koşturuyorsun ve kendine şunu diyorsun. Her an gelebilir. Bir an önce bitmeli. Hızlıca sil.
9: Evet geldi, başlıyoruz.
10: Sakla.
11: Geldi mi?
1: Pekala.
9: Evet.
1: Parlak mı?
9: Sessiz millet. Herkes sessiz.
10: Sessiz ol.
0: Havuz evi sürprizden önce tam bir felaketti. Ama herkesin yardımı sayesinde gerçekten müthiş oldu. Eminim Charles bu yeni mekanında oldukça iyi şeylere imza atmak için ilham bulacak. Tabii ayrıca özel yapım bir mutfak ekledik. Bir bilardo masası ve bir bar da var. Ve Jason, Charles'ın kayıt stüdyosunda harika işler çıkardı. Onun yanında bir de özel yapım bir masa tasarladı. Şimdi hazırlıkları tamamlayıp Charles'ı şaşırtma zamanı geliyor.
4: Bay canına. İlk fark ettiğim Tony ve Jason oldu. Programlarını izliyorum. Burada neler oluyor böyle? Aman tanrım.
2: Senin mekanın.
4: Aman tanrım. Bunlar...
2: Onun yüzünü görmek, nasıl şoke olduğunu görmek paha biçilemezdi. Bu kesinlikle her şeye değer.
0: Merhaba.
1: Merhaba dostum.
4: Merhaba.
1: Nasılsın?
0: Bizi Cassie aradı.
2: Buranın böyle harika bir oda olmasına bayıldım. Ve Charles da bayıldı. Çok şaşırdı.
4: Aman tanrım. Bu çok çılgınca. Bilardo masası. Bu mutlaka olmalıydı. Uzun zamandır istiyordum. Şovlardan sonra bunu yaparız ve şimdi bunu evimde oynayacağım. Çok mutluyum.
1: Sevdin mi?
4: Sevmek mi? İnan bana, burada bir bilardo masası olsun.
1: Gerçek
4: çok istiyorum.
1: Gerçek bir erkek. Bilardo masası. İçecek evet. Dolabı.
0: İki soğutucu evet, var. Orada. Işte.
4: Bunu,
0: harika
4: bunu
0: şeyler.
4: Ucuz
0: gerçekten.
4: İstiyordum.
1: Şaşırdığını anlayabiliyorduk. Bayıldılar. İkisi de bayıldı. Etrafı gösterdik.
0: Ve iki gitar işte burada.
4: Evet.
2: Katie Urban.
4: Evet evet, bunlar
0: harika.
4: Eski.
0: Harika.
4: Müthiş.
0: Televizyonun ve ayrıca özel tasarım evet. Bir de şöminen var.
4: Muhteşem görünüyor.
1: Bunun için bir şey demeliyim. Yerden tavana kadar özel yapım.
4: Şömineyi hatırlamıyorum. Evet.
1: Sürpriz.
4: İtiraf etmeliyim. Burada bir şömine olduğunu daha önce hiç fark etmemiştim. Şimdi içeri girdiğinizde bilardo masasını görüyorsunuz. Ve tabii şömineyi. Hep böyle olmasını istemiştim.
1: Ve mutfağın.
2: Çok güzel. Aman tanrım.
4: Kesi çok zevklidir. Burada gördüğüm bazı şeyler eminim ki onun seçimleri. Bunlar evet. Kesiden gibi. %70 benim için, %30 kendisi için. Burada kendi zevklerini de görebiliyorsunuz ki bu harika bence.
1: Burada harika olan şey oldukça içecek olduğu. Bunun için sana duvara harika içecek rafları evet. Yaptık ve burada mutfak adasının ortasında da var.
4: Yakınlarda bir İtalya seyahati planlıyorduk. Şimdi bir sürü şişe içecek alıp buraya göndermek için çok iyi bir bahanemiz var.
0: Bu ayna aslında bir televizyon. Gizli bir televizyon.
1: Ve bunları telefonundan kontrol edebilirsin.
4: Vay canına.
0: Evet.
4: Bu harika.
1: Küçük bir oda daha var.
4: Başka ne olabilir ki?
1: Aslında Cassie yaptı. Görmelisin. Dediğim gibi küçük bir sürpriz. En sevdiğim kısım stüdyoydu. Gerçekten özel.
4: Muhteşem.
1: Kasap tahtasından bu. Bence Cassie'nin de katkısının olması gerçekten hoşuna gitti.
4: Dave kıskanacak. Dave grubumuzda çalıyor. Buraya bayılacak.
2: Bence de.
4: Gelip bunu kullanmak isteyeceğinden tamam. Eminim. Harika görünüyor.
0: Hadi bilardo.
1: Hadi gelin. İyiydi.
0: Jason sende.
4: Nashville şehir merkezinde geçireceğim bütün gecelerde bizimkileri davet ediyorum.
1: Hadi merhaba. Gelsinize.
9: Ne haber?
4: Artık buradayız. Dışarıda sevdiğim her şey, içecekler, bilardo, televizyon.
0: Bilardo istiyordu ve bilardosu var artık.
4: Öncesini ve sonrasını görmek istiyorum. Çünkü şöminenin ve stüdyonun yapım aşamasında ben burada değildim. Çok merak ediyorum.
0: Başarılı bir sürpriz oldu. Cassie inanılmaz bir iş çıkardı ve Charles'a yaptıklarımızı göstermek büyük zevkti doğrusu.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
11: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
10: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
12: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıprama karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit, hesap basit.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
20: Bu gerçekten dehşet verici.
21: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına. Yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Komedyen Nick DiPaolo ve Artie Lang çok eşsiz bir radyo programı yapıyorlar.
1: Başka hiçbir programda spor ve komedinin böyle harmanlandığını göremezsiniz.
0: Şu anda Nick ve Artie'nin şovu geceleri radyoda yayınlanıyor ama eş zamanlı televizyon yayını yakında başlıyor. Artık eski stüdyoları onlara yetmiyor.
1: Bu duvarlar sinirimi bozuyor.
0: Çok geç olmadan onların ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir mekan yapmamız gerek.
2: Balık istifi gibi olmuşsunuz. Buraya tıkılmışsınız resmen.
1: O stüdyoya ihtiyacımız
3: reklam
1: var.
3: Reklam aralarında kalkıp gezinmek, basketbol, futbol, beyzbol oynamak için bir yere ihtiyacımız var. Biz erkekler hiç büyümüyoruz biliyorsunuz.
0: 3 yıl önce Artie'nin yazlık evinde özel bir yer yapmıştık. Ama şimdi Nick ve Artie ikilisinin çok yönlü bir yere ihtiyacı var.
3: Şu anki stüdyomuz 2 metreye 60 santim ölçülerinde. Çok karamsar ve kasvetli bir yer.
0: New York'taki bu bomboş tavan arasını Nick ve Artie'yi gençliğine döndürecek Doğu Yakası spor stüdyosu yapacağız.
2: Evet. Evet, hadi bakalım. Artie, gel bakalım buraya.
0: Evet.
2: Burası
0: dur
2: harika.
0: Dur. Başlamadan önce şuraya baksana. Bak botlarını giymiş gördün mü?
2: İkimiz de hemen işe koyulmaya hazırız. Baksana iş botlarımızı giymişiz. O spor ayakkabılı, Tony ise terlikli. Planımız bu. Şurası programı yapacağınız köşe. Şurada yapımcıların ve sizin masanız olacak. Üstünde de ışıklı bir tabela olacak. Bu gerçekten havalı bir şey. Hem masanızla da uyumlu olacak.
1: Üzerinde ismimiz yazılı bir film tabelası harika olacak. Çünkü çok sayıda filmim oldu. Afişleri 2 hafta filan asılı kalıyordu. Sonra kaldırıyorlardı.
2: Arka köşe kiremitten olacak. Birkaç tane kara tahta yerleştireceğiz. Raylı sistem yapacağız. Bu şekilde hareket edin.
3: İyi, artı 5. sınıf matematiğim de çözemiyor.
2: Tam üzerine basmışız. Bunu yapalım.
1: Bu özel yeri komedi ve sporla harmanlayacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım.
0: Ben de bir iki şey ekleyeyim. Burada boş
2: evet, evet, konuş.
0: Tamam, dinleyin.
1: Bu ne?
0: Bakın.
2: Evet,
0: bakın,
2: mutfak.
0: Bakın, buraya bakın. Tamam.
1: Bu bambaşka bir boyut.
2: Ve oturma alanı.
0: Kocaman.
2: Burada oturup dinlenebilirsiniz. Duvara kocaman raflar yerleştirdik. Oraya istediğiniz futbol, basketbol ya da beyzbol topunuzu koyabilirsiniz. Ve bilardo masası. Buna gerçekten bayılacaksınız.
0: Evet.
2: Burada bir atış köşesi olacak. Sonuçta misafirleriniz olacak. Sonra masa okeyi de
1: masa
2: var.
1: Okeyine bayılırım.
2: İşte budur, yapacağız.
1: Dürüst olayım, bu plan biraz fazla iddialı. Bu adamlar neler yapabilecek biliyorum. İnanılmayacak derecede etkileyici. Son dakika spor yayını mı? İşte bu bütün kötülüklerin kaynağı dostum. Ama bu gerçek tıpkı bir peri masalı gibi. Buraya yapacakları şeylerle dünya üzerindeki en havalı stüdyo olacak. Bana güvenin. Harika görünüyor.
2: Pekala, tamam. Sevindim.
0: Artie'nin yazlık evinde çalışırken duvarlarda çok havalı şeyler, güzel resimler falan vardı. Yani evi biraz daha kişisel hale getiren şeyler. Harika bir fikrim var. Artie ile yazlık eve gidip duvara asmak için bir şeyler getirelim. Hadi yürü.
1: Evet, çalışmaya geliriz birazdan. Biz olmadan sakın başlamayın. Biz de çalışmak istiyoruz. Sakın çalışmayın, geleceğiz. Birkaç şey alıp geleceğiz.
0: Tabii. Hadi Artie.
2: Tamam. Hadi sen yardım
3: tabii
2: edersin değil
3: hadi
2: mi?
3: Hadi yapalım.
2: Tamam, gel bakalım. Bu adamların içi ölmüş. Biz Nick'in yapabileceği bir iş ararken Mark bugünün en zorlu işlerinden birine başlamış bile. Tabela yapımına. Bu tabelayı yaptığımız kişilerle ışıklandırması hakkında konuşmamıştık.
4: Şimdi bunları matkapla deliyorum. Böylece ampulleri bu deliklere takabiliriz.
2: Ampulleri takabilmek için delikleri matkapla tek tek yaptık. Kulağa basit gibi geliyor ama çok zaman alan bir şey.
4: 350 tane kaldı.
2: Evet, şu anda önümüzdeki şey bir MDF.
3: Bu bir MDF.
2: Bunu kara tahtaya dönüştüreceğiz.
3: Farkı istemiştim ama.
2: Evet.
3: Pek becerikli değilimdir. Bu yüzden işi ustalarına bıraktım.
2: Nick'e iş vermek eğlenceliydi. Kara tahtaları yaparken bana yardımcı oldu. Kocaman olacaklar. 2 tane yapacağız, tamam mı? Rayların üzerinde gidip tamam gelecekler. Bir tarafta 2 tane olacak. Tamam mı? Diğer
3: evet,
2: tarafta
3: anladım
2: da 1 tane olacak.
3: Tamam. Artı 3-4 savunması şeması istiyor. Bunu yapabilir miyiz?
2: Yapabilirsin. Tamam. Senin elinde. Pekala. Başlıyoruz. Vida yeri açma aparatı kullanacağız. Bunların hepsi tamam önceden kurulu. Tamam. 10 santimetreye göre evet ayarlandı. Şuradaki deliğe takacaksın.
3: Bahse var mısın?
2: Bu şeye takılacak çok fazla vida vardı. Onu da işe bulaştırdım. Hadi. Gücünü ver. Güzel. Evet. Şimdi bu parçayı şu tarafa alacağız. Ve bununla birleştireceğiz.
3: Eşim bunu görünce sen evde ampulü bile değiştiremiyorsun. Bir kara tahta mı yaptın diye soracak. Jason, bu adamdan harika iş olur. Hanımların dikkatine. Yakışıklı, yetenekli. Daha ne olsun değil mi? Televizyon programı da var. Böyle bir adamla olmayı hangi kadın istemez?
2: İşte vidalar. Bu da onu takma aleti.
3: Onu bana verin. Ne yapacağım?
2: Şurayı yapacaksın.
3: Şurası mı?
2: Evet. Şu noktaya.
3: Aa, evet evet. Bu senin hatan ama.
2: Harika bir ekip oldu. İyice ittirmen lazım, tamam mı? Güzelce ittir. Evet işte
3: oldu.
2: Evet, evet taktın. Ne derse desin bu iş onun hoşuna gitti. Bence eğlendi.
3: İnsan bir erkeksi hissediyor ha.
2: Çok fazla vida vardı. Birleştirirken bana yardımcı oldu. Harika bir iş çıkardı. İşte ellerine sağlık. Ekip evet. İşi. Bu kara tahta olacak. Önce boyanacak.
3: Çok güzel. Artie'nin bunu mahvetmesini sabırsızlıkla
2: evet,
3: bekliyorum.
2: Evet bitince çok daha güzel görünecek. Gel tamam. Buraya. Hadi çıkalım
3: buradan. Bir Siragusa'yı bulalım.
2: Bol şans.
0: Artie ile mekana biraz karakter kazandırmak için sahile indik. Bu arada New York'taki ekip bir sanat vahası olacak olan stüdyo için ummalı bir çalışma içerisinde. Her şey son hız devam ediyor yani.
2: Yapımcıların masası havalı oldu. Tüm malzemeleri getirdiler. Hatta güzelce yerleştirdiler. Sıklıkla kullandığımız bir numarayı kullandılar. Maskeleme bandıyla iyi iş çıkardılar. Bu şekilde kesince hiçbir zarar ziyan olmadan bu işi halletmiş oldular. Harika. Marangoz olmak isteyen kişiler için harika bir numara. Son ürün üzerinde bir kesim yapacaksanız maskeleme bandı kullanın. Bu bir tezgah ya da dolabın yanı olabilir. Bant iyi sonuç verir. İşte cuk diye oturdu. Şimdi tuğlalar yerleştiriliyor. Yoğun bir çalışma var. İlk iş bu ahşap şeritleri yerleştirmekti. Metal plakalar da konuldu. Buradaki duvarlar beton olduğu için çivileri çakarken ram set kullandık. Epey zorlayan bir iş oldu. Bazılarını elle çakmak zorunda kaldılar. Sonuç gerçekten harika olacak. Bunlar tuğla kaplama. Şu anda kesiliyor. Tamamını kullanmıyoruz. Bir santimetrelik kısmını kullanıyoruz. Daha sonra üzerine beton yapıştırıcı sürülüyor. Plakaya doğru da sıkılıyor ki boşluk kalmasın. Bittiğinde hoş görünüyor. Bunun gerçek bir tuğla duvarı değil de tuğla kaplama olduğunu kimse anlayamaz. Sanki duvarın boyasını ve sıvasını kaldırmışız da altında bu görünüyormuş gibi durmalı. Bunu elde etmek için de çok çalışıyorlar. Sıva lekeleri kalmış gibi gösteriyoruz. Mükemmel görünsün istemiyoruz.
5: Evet, hatalı kötü görünmesini istiyoruz. Benim için bunu evet, yapmak biliyorum. Çok zor ama.
2: Yaparken mükemmel bir şekilde yapamadığın için deliye döndüğün evet. Belli oluyor.
1: Burası benim en sevdiğim yer. Bana öyle bir iyilik yaptınız ki inanamazsınız. Şuraya bak. Burası erkeklere özel yer değil de ne? Jason Cameron.
0: 6 hafta, tam 6 hafta.
1: Bunun üzerine 6 hafta çalışmıştı değil mi?
0: Evet.
1: Çabaları boşa gitmedi. Bunlar arızalı, üzgünüm, gıcırdıyor. Düşünceni takdir ediyorum. Jason, ama gelip bunları elden geçirmen lazım.
0: Evet, buradan ne alıp götürelim? Artie ve Nick için harika bir stüdyo yapıyoruz. Bu stüdyoyu karakter katabilecek eşyalara donatmak
1: istiyorum. New York'taki radyo stüdyomuza konulmasını istediğim bazı kişisel eşyalar var burada. 79'da Küçükler Ligi'ndeyken tam orta sahaya double atarken işte o fotoğrafım var. Sopayı sallayışıma bak. O zamanlar ten rengim vücudumla eşitti ve hatta en son o zaman kaslıydım.
0: Evet, bunu almalıyız.
1: Evet, bunu tamam, alıyoruz.
0: Tamam, alalım mı şimdi? Şuraya bir yere ayıralım. Tamam, evet. Bizim de geliyor. Evet, hadi gel bakalım. Bunu çok beğendim. Ben taşıyayım. Sen kırarsın falan şimdi.
2: Aşağı.
3: Bizim ihtiyar burada olsa bağırırdı şimdi.
5: Bırakın.
3: Aa, şuna bakın. Red Sox 8, Yankees 0.
5: Yorum yok.
3: Ben Bostonluyum dostum. Burada yaşıyorum diye susmalı mıyım?
2: Şuna bir bakayım.
3: Tam yapılmış Jason.
2: Bir dakika, bir sorun var. Senin evet. Çizdiğin merkez noktası burası mı? Biraz daha şu tarafa yerleştirmeliyiz. Biraz daha. Tamam.
3: Aa, çok güzel oldu. Bunu bize söylememiştiniz ama.
2: Birkaç sürprizimiz daha olacak.
3: İnanamıyorum
2: beklemede
3: dostum.
2: Kal. Her şeyi anlatmayacağım. Nick öğle yemeği arasına çıkınca ben de diğer sürprizler için hazırlanmaya başladım. Hem bilardo masası, hem masa hokeyi, hem de bir disk oyunu masası olması çok çılgınca, öyle değil
3: çok
2: mi?
3: Çok çılgın.
2: Ama burası yeterince.
3: Evet, çok fazla yeriniz var.
2: Çok geniş. Bir tabii. De Nick ve Artie'nin programına gelen çok fazla kesinlikle. Misafiri olacaktır. Hem Nick ve Artie hem de misafirler burada sıkılmadan
3: vakit geçirebilir. Bu fırınlanmış Kanada akça ağacından yapıldı. Çok güzel. Öyle değil mi?
2: Harika bir masa. Önceden bu tip masalar yapmıştım. Hiç bu kadar güzel olmamıştı. Yapımında emeğim geçmediği için en azından Paul'ün ekibine son dokunuşlar için yardım etmek istedim. Masanın bu kadar güzel oluşu yetmezmiş gibi bir de skor tabelası koyuyoruz. Şimdi tam oldu işte. Yaptığımız her işte ekstra dikkat gerektiren en az bir proje çıkıyor. Bu projede o işimiz ışıklı tabela. Evet, ne
4: şu anda bu üst kısımla alt kısmı birleştireceğiz evet. Ve doğru. Tek parça olacak.
2: Bunu asacağız. Betonu deleceğiz. Birkaç çengel yerleştirip asacağız. Bunun boyutu ve şekli Nick ve Artie'nin programı sunacağı masanın boyutu ve şekline benziyor. Bu elimizdeki son en önemli proje. Ve her zamanki gibi pek vaktimiz de yok.
6: Aa, aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Damla?
9: Bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
14: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
15: Ama bir mucizeye gerek var.
14: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
15: İşte bu Fairy mucizesi.
14: Fairy 30 dakikada mucize.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
19: Hayatının kıymetini bilenler.
20: Biziz biz.
21: Biziz.
22: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
20: Sirke kullanıyorum.
22: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
19: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
23: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
2: Manhattan'ın göbeğinde canla başla çalışıyoruz. Teslim edeceğimiz güne yetiştirebilmek için zamanla mücadele ediyoruz.
3: Hazır olun.
2: İşte oldu. Eline sağlık.
3: Evet.
2: Harika oldu. Tabii hepimiz çalışmıyoruz.
0: Duvarlara asmak için bir şeyler bulmamız gerekiyordu. Jason da her zaman olduğu gibi müthiş işler çıkarıyor.
5: Dürüst olayım, kim orada çalışmak ister?
2: Benim Tony ile olan ilişkimle Nick ile Artie'nin arasındaki ilişki birbirine çok benziyor. Bütün işi biz yapıyoruz.
5: Deniz uçağını getirecek misin? Sanırım bir tane varmış.
0: Evet, deniz uçağı.
5: Sen mi kullanacaksın?
0: Yolda. Yolda geliyor.
2: Beni delirtiyor. Ne zaman böyle bir proje yapıyor olsak projenin hemen bitmesini isteyen iki kişi hep kaçak oluyor. Yazlık evinde Artie için yaptığımız özel alanda takılıp eğleniyorlar. Gerçekten benimle dalga geçiyorlar.
5: Bunu alalım.
0: Evet alalım. Çünkü burada sen ve Nick varsın. Baksana çok güzel.
2: Ha evet Tony harika. Buraya birkaç fotoğraf mı getirdin? Sağ ol.
0: O kadar hızlı olmaz. Benim her zaman gizli bir kozum olduğunu bilmen gerekiyordu. Ben de bazı işler yapıyorum. Bunun için arkadaşım Poli ve makinesini getirdik. Bize Amerikan futbolu topu yapın.
5: Dalga mı geçiyorsun?
0: Evet. Sahaya çıkıp oynadıkları gibi değil.
5: Özel yapın.
0: Evet özel yapın bir top olacak.
5: Wow. Biz verandada oturuyoruz. Şirketten bir adam geldi ve çalışıyor. Yanında da büyük bir dikiş makinesi getirmiş. İşte Tony Siragusa böyle bir adam.
0: Evet, ne yaptığından bahsetsene. Bu dikiş makinesini anlat.
24: Bu özel bir dikiş makinesi.
0: Evet,
24: sanayi tipi bir makine. Ağır işleri bunda yapıyoruz. Bunları birbirine dikeceğiz şimdi.
0: Ben de bir tuşa basabilir miyim?
24: Evet, dokunursanız parmaklarınızı birbirine dikersiniz. Evet, bu öyle bir makine.
0: Bu inanılmaz. O kalın deriyi dikmek için büyük bir iğneye ihtiyaç var. Bütün parçaları birleştirdi. Paul muhteşem bir iş çıkarıyor.
1: Masamda Amerikan futbolu topu yapılıyor. Bu zavallı adam güneşten yanacak. İşi bittiğinde terlemekten kuş kadar kalacak.
0: Parçalara ilk elimi aldığımda ters yüz şeklindeydi. Tersine bakıyorum.
1: Şu topa baksana Tony.
0: Karpuza benzemiyor mu? Sonra doğru yüzünü çevirdik.
1: İyi ki poli getirmişsin. Bu adamdaki kuvvetle tereyağı bile yaparsın.
0: Bu Amerikan futbolu topu mükemmel bir kişisel öge oldu. Şuna bir bakayım Paul.
1: Muhteşem.
0: Şuna bak, çok güzel.
1: Üzerine Nick ve Artı yazacak mıyız?
0: Üzerine işleyeceğiz. Oturup Paul'le biraz daha takılmak isterdik. Başka ne yapıyorsun?
24: Rugby topu, basketbol topu, jimnastik topu.
0: Ama küçük tatilimiz burada bitiyor. Yeni proje için eski projemize veda etmemiz gerekiyor.
2: New York'ta ise ekibimle bu özel stüdyonun en önemli kısımlarından biri olan mutfağa son dokunuşları yapıyoruz. Son model beyaz eşyalar yerleştiriyoruz. Dört gözlü ocak, içinde mikrodalgası olan bir duvar fırını, önü camlı bir buzdolabı. Mutfak lavabosu da dahil hiçbir detayı atlamadık. Bunlar yapılırken Free P ve ben Nick'le birlikte yaptığımız hareket eden kara tahtayı yerleştiriyoruz. Aşağıya doğru yapıyorum. İlerledikçe ayarlayacağım. Tuğlaları deliyoruz. Tuğlaların yüzeyi pürüzsüz olmadığı için sorun çıkıyor. O yüzden şimdi normalden biraz daha hareket ettirmek zorundayım. Bunu doğrudan küpeşteye takmış olsaydım o zaman destek noktalarını tuğlalarla birlikte kesmek zorunda kalacaklardı. Bu da zor bir işlem. Kötünün iyisi, yapacak bir şey yok. Rayları yerleştirdiğimizde tahtaları da yerleştireceğiz.
3: Nasıl hareket ediyor, iyi mi?
1: Tamam, şimdi onu pencereye doğru sabitle. Ucunu pencereye doğru it. Evet, indir. Evet, işte oldu. Sakince. Yukarı. Evet.
2: Ekip kara tahtayı yerleştirirken ben de Paul'e yardım ediyorum. Anladım. Yani buraya mı koyacaksınız?
4: Evet.
2: Böylece yapımcılar buradan izleyecek.
4: Evet öyle.
2: Değil mi?
4: Biraz yukarı. İşte oldu. Tamam.
2: Ha. Kolay oldu. Keşke tüm projeler böyle kolayca hallolsa. Son dokunuşları yapıyoruz. Herkes işin bir ucundan tutuyor. Artık son halini alıyor. Beyzbol atışı yapma köşemiz de tamam. Bunu da listeden çıkardık.
0: Şimdi sıra buraya karakter katmakta. Bu işlerde uzman olarak ben bu stüdyoyu Nick ve Artie için hazırlamaya geldim. Mikrodalga. Programa girip bir şeyler pişirebilirim aslında. Evet, sorun nedir? Anlatın bakalım.
3: Ne?
0: Tabela. Beton tabana asılmak zorunda. Bunu tabana nasıl asacaksınız?
3: Zincirlerle asacağız.
0: Ama henüz asamıyoruz çünkü yapım asistanımız kancaların boyutlarını yanlış yapmış. Bu arada tabelayı tabana asmak için delikli civatalara ihtiyaç var. Alışverişi genelde siz yapıyorsunuz değil mi?
4: Evet.
0: Tamam, o zaman nedir bu? Beni dinle bak, sanki bu bizim sipariş ettiğimiz şey değil. Biz şimdi ne yapıyoruz söyle.
1: Işıklı tabela.
0: Peki bu şey o tabelayı tutar mı?
4: Hayır.
0: Tamam peki.
2: Küçük şeyler önümüze büyük engeller çıkarıyor. Birini bu tabelayı asmamızı sağlayacak teçhizatı almaya yollayacağız. Masanın üzerinde asılı olan şey çok ağır. O yüzden bu işi emniyetli bir şekilde yapmalıyız. New York City'nin ortasında bir arabaya atlayıp en yakındaki Nalbur'a ulaşmak hiç kolay değil. Kaybedecek vaktimiz kalmadı. Bunu kendim yapsam kolay olacak. Ve her zamanki gibi Tony yine ortalıklarda yok. Yine kim bilir nerelerdedir. Programımızın uzman kişisi ne zaman lazım olsa kayıp. Harika.
0: Jason haklı olabilir. Bazen en zorlu işler ona kalıyor. Delikli civatalar takıldı. Hepimizin onayından geçen ve zincirlerin emniyetini sağlayan kancalardı. Artık ışıklı tabelayı asma zamanı.
2: Biraz daha yukarı. Buralarda bir yerde.
0: Biraz daha yukarı. Tamam. Böyle güzel. Bırakabilirsiniz.
2: Evet. Güzel görünüyor baylar. İşte budur.
0: Bu işte bitince geriye teslim etmek kalıyor. Nick Martin'in eski stüdyosu çok sıkıcı ve yetersizdi. Bu iki efsanevi yayıncıyı bu küçük yer asla kesmiyordu. Biz de New York'taki bomboş bir tavan arasını aldık ve devasa özel bir mekana çevirdik. Burası hem çalışacakları yer hem de asla çıkmak istemeyecekleri yer olacak. Bundan eminiz. Bilardo'dan disk oyunu masasına, masa okeyinden langırtı, her şey var. Misafirler ve kendileri için. Beyzbol atışı köşesi ise yayın sırasında sıkılanlar için. Ayrıca burası tam teşekküllü bir mutfağı olan ilk radyo stüdyosu olabilir. Biz biraz daha ileri giderek duvarlara rustik tuğla kaplama yaptık. Eski bir skor tabelası astık. Özel olarak Nick ve Artie show topunu yaptırdık. Ve tabii Artie'nin en sevdiği fotoğrafları astık. Böylece mekana karakter kazandırmış olduk. Daha stüdyo kısmından bahsetmedim. Nick ve Artie show yapımcılarına gerekli donanımların bulunduğu kocaman bir masa yaptık. Önlerine de televizyonlar koyduk. Bu şekilde canlı olarak her şeyi takip edebilirler. Nick ve Artie'nin artık bacaklarını uzatabilecekleri kadar yerleri var. Üstelik hareket eden bir kara tahtaları ve masaların üzerinde asılı caddeden bile görünen bir tabela var. Şimdi Nick ve Artie'nin onlar için yaptığımız bu özel stüdyoyu görme vakti geldi.
3: Wow. Vay canına.
6: Aman tanrım.
3: Gerçek mi bu?
0: Biraz farklı olmuş.
3: Vay be.
0: Biraz olamaz. Değişmiş sanki.
3: Kapıdan içeri girdiğimde gördüklerime inanamadım. Şu güzel logoya bak. Mu?
6: Harika.
0: Nasıl?
6: Nick ve Artişov inanılmaz.
0: Çok şaşırdılar. Yapacağımız şeylerin çoğunu bilmiyorlardır.
6: Berber çünkü. Koltuğuna bak.
3: Berber koltuğu.
2: Evet, berber koltuğu ve rahat bir kanepeniz var. Buna bayılacaksınız.
0: Arkamızdakilere baksanıza. Aman sıkılıp tanrım. Oynamak isterseniz.
3: Dalga mı geçiyorsun?
0: Burada aklınıza gelen istediğiniz ne varsa var.
3: İnanamıyorum.
2: Dur. Numaramı yapayım.
0: Misafirleriniz falan geldiğinde bu topları
6: misafirlerimiz falan geldiğinde. Nedir bu ha?
3: Umuyoruz ki misafirlerimiz buraya geldiğinde çok daha ünlü insanlara burayı kesinlikle görmelisiniz falan der. Mark Sanchez ve Kate Upton'ı ağırlamak istiyoruz.
0: Bana bakın. İşte kişisel dokunuş bu. Şunu söyleyeyim, fotoğrafları seçmek zor bir iş değil mi artık?
6: Kesinlikle. Konuyu kapat Tony.
2: Evet, eminim çok zorlanmışsınızdır.
3: Aman tanrım.
0: Arkanızda da skor tabelası
3: gerçekten
0: var.
3: Çok güzeldi. Bunun yapılacağını önceden bilmiyorduk. Skor tabelası harika.
6: Her gece çalışmak için buraya geleceğiz. İşte budur.
2: İşte budur.
6: Buna inanabiliyor musunuz? Eskiden New York'ta bir iskelede çalışırdım. Şimdi buralara 42 geliyorum.
3: 2 yıllık stand-up kariyeri meyvesini verdi.
0: Kontratınız 2 yıllık. O yüzden çok da yayınlıyım.
2: Hadi onlara mutfağı gösterelim.
0: Hadi gelin bakalım.
6: Evet bakalım.
0: Hadi aman bu tarafta. Tanrım. Bakın, yemek yemenin özellikle bir İtalyan olan Artie için programda çok önemli bir konu olduğunu biliyorum. Bunun için de geçerli. Yemek pişiremediğiniz
6: bu
0: yerde çalışamazsınız.
6: Bu muhteşem bir mutfak.
3: Gerçeküstü bir
6: bu
3: yer.
6: Bu mutfak New York City'deki çoğu stüdyo daireden daha büyük.
3: Doğru.
6: Şu buzdolabına bak.
0: Önü cam kaplamalı bir buzdolabı. Ocak, fırın, bulaşık makinesi. Burada her şey var. Evlerinde ne?
6: İskelede çalışırdım. Şimdi buralara geliyorum.
3: 2 yıllık stand-up kariyeri meyvesini verdi.
0: Kontratınız 2 yıllık. O yüzden çok da yayınlıyım.
2: Hadi onlara mutfağı gösterelim.
0: Hadi gelin bakalım.
6: Evet bakalım.
0: Hadi aman bu tarafta. Tanrım. Bakın, yemek yemenin özellikle bir İtalyan olan Artie için programda çok önemli bir konu olduğunu biliyorum. Bunun için de geçerli. Yemek pişiremediğiniz
6: bu
0: yerde çalışamazsınız.
6: Bu muhteşem bir mutfak.
3: Gerçeküstü bir

0: programdan çok burada vakit geçirebilirler. Bu bir sorun olabilir.
1: Şimdi programın yapılacağı, biraz çalışmak zorunda kalacağınız asıl yere gidelim mi? İşte burası ana ofisiniz, hadi.
2: Aman tanrım.
0: Bunu tavana asmak bizim için gerçekten büyük bir zorluk
2: oldu. Bunu 42. caddedeki sinemadan falan mı aldınız?
0: Evet. Hadi oturup rahatınıza bakın.
3: Burası inanılmaz.
2: Burası çok güzel. Benim en sevdiğim kısım Artie ile birlikte radyo programımızı yapacağımız kısım. Masamızın üzerinde bir de tabelamız asılı. Arkamızda New York manzarasını görebildiğimiz pencereler var. Stüdyonun en havalı kısmı bu.
0: Bu büyük kara tahtaları da yaptık. Buranın sonuna kadar ileri geri hareket edebiliyor.
3: Ben biraz antrenör taklidi yapacağım. Nick, işte Lombardi, şu oyuncu buraya, diğeri de buraya gidecek. Bu oyunu hareketlendirmemiz gerekiyor.
2: Burası düşündüğümden daha güzel oldu. Sizin yeteneklerinizden şüphem yok tabii ama düşündüğümden daha güzel.
3: Burası inanılmaz. 20 senedir şov dünyasındayım ama bu rüya gibi bir şey.
0: Ben de böyle bir stüdyoda çalışmak isterdim. Burası
3: aklından
0: harika.
3: Aklından bile geçirme. 4 programın var.
2: Evet öyle. En sonunda Artie'nin yakınları stüdyoya geldi. Ben de birlikte çalıştığımız radyo çalışanlarını çağırdım. Gerçekten çok güzeldi. Çok keyifli oldu.
1: Daha önce de bu tarz birkaç yer yapmıştık ama burası ülkedeki bütün stüdyoları ezip geçecek. Hiç şüphem yok.
3: Buranın güzelliğini kelimelerle ifade edemiyorum. İçeride bir mutfak var, tam teşekküllü.
2: Bilardo, langırt, disco oyunu, aklınıza gelebilecek her şey. Burası bir rüya gibi dostum.
3: Beyzbol atışı köşesi. Atış yapıp ne kadar sert attığınızı hesaplayabiliyorsunuz. Beyzbol oynuyorsunuz. Mutfak var demiş miydim? Burası hayatım boyunca gördüğüm en güzel mutfak. Dalga geçmiyorum, nutkum tutuldu. Benim gibi biri için bu gerçekten inanılmaz.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arıldı.
6: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans,
10: yarını güvenle planlar. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
12: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
13: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
12: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
15: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
16: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünya

Kaliforniya kızıl ağaçları dünyanın en uzun ağaçlarıdır. 111 metreye kadar uzayabilirler. Orman her zaman hayatımın bir parçası oldu. O ağaçlarla aramda bir bağ oluştu. Ruhsal bir bağ. Bir ağacın suyu o kadar yükseğe çıkarması mümkün değil. Bu ağaçlarda bunun üstesinden gelebilmek için 3 ekosistem geliştirmiş. Bu ağaçların nasıl büyüdükleri, birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları hakkında yeni bilgiler edindikçe. En alttaki dallar ve yapraklar gün ışığını yakalamak için. Bakın bu fotosentez yaprağı. Daha çok hayran oluyorum yaşadığımız bu doğaya. Ağacın ortalarına doğru yapraklar değişiyor. Bu yaprağın iki işlevi var. Yaprağın bir kısmı fotosentez yapıyor, diğer kısmı ise su toplama görevini üstleniyor. Su toplayan kısım havadaki sisten su topluyor. Ve son olarak ağacın en üstünde, işte burada, tek işlevi bu, su toplamak. Tüm işlevi bundan ibaret. Bütün bu anlattıklarımdan sonra bana bu ağaçları neden kestiğimi, onlardan bir şey yaptığımı sorabilirsin. Çünkü buna zorunluyuz. Bu dünyada hayatta olmamızın tek sebebi başka şeylerin ölmüş olması. Her gün böyle. Eğer bir ağacı kesiyorsak o ağaçtan yaptığımız şeyin yapabileceklerimizin en iyisi olmasından emin olduğumuz içindir. Ağacın ruhunu hayatta tutuyoruz. Ağaçlarla iç içeyken onlarla iletişim kuruyorum. Bu benim için bir meditasyon. Onları onurlandırmak için yapabileceğimiz en iyi şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Burası inanılmaz bir yer. Benim adım Eric Hollenbeck. Bu bir kör metal kesimi olacak. Ailemle birlikte Eureka, Kaliforniya'da Blue Ox atölyesini işletiyoruz. Aa, bu inanılmaz. Bununla çalışabiliriz. Unutulmuş hazineleri bulup onlara yeniden hayat veriyoruz.

0: İyi günler Erik.
1: Merhaba Ralph. Elinde bir iş varmış. Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Elimde çok eski kilise kapıları var. Mimar Julia tarafından tasarlanmış ve Berkeley'de çok ünlüymüş. Görmek ister misin onları? Belki işine yarar diye düşündüm.
1: Julia Morgan.
0: Evet.
1: Aman tanrım.
0: Evet o.
1: Tamam, ikna oldum bile.
0: Tamam peki. Olur. Bu projeyi ister misin diye sormak istedim. İstiyor musun bu projeyi?
1: Bu muhteşem, evet.
0: Teşekkür ederim Erik.
1: Ne demek, görüşürüz.
0: Çok teşekkür ederim. Hoşça kal.
1: Bu inanılmaz. Julia Morgan çok ünlü bir mimardı. Yüzyılın sonlarındaki ilk batı yakalı kadın mimardı. Hearst ailesinin şatosundaki ince işler için o çağrılmıştı. Mimarlığa kadınsı bir dokunuş getirmişti. Daha önce eşi benzeri olmayan işler yaptı. Bütün yaptığı işler muhteşemdi. Olağanüstüydü.

0: hoş geldin.
1: İyi günler Viviana.
0: Nasılsın? Seni görmek ne güzel.
1: Ben de seni gördüğüme sevindim. Ben Ralph Rogers. Aziz John Presbyterian Kilisesi için çalışıyorum.
2: Elindekilere bir bakalım. Caesar ve ben onları alabiliriz.
1: Kilisenin köklü bir geçmişi var. Bu kilisenin güzelliğini herkesin görmesi için kilisenin kapılarını restore etmek istiyoruz. Eyt de bu iş için biçilmiş kaftan. Bu su götürmez bir gerçektir.
2: Aman tanrım.
3: Güzel bir kapı.
2: Kesinlikle muhteşem. Bu tarz işleri yapmayı çok seviyorum. Geçmişle bağ kurmamı sağlıyor. Ayrıca Julia Morgan gibi tarihi değer olan mimar sayısı çok az. Kare bir kordon yapmış. Bunu daha önce hiç görmedim. Normalde bu kalıp bir detaydır. Ama o bu görünüşü istememiş. Kenarlar yenilendiğinde göze çarpacak. Onun nasıl bir iş yaptığını gerçekten o zaman göreceksin. Anlamaya çalışıyorum. Onun kendine has tarzını çözmeye çalışıyorum. Bu incelik her şeye bedeldir. Ne kadar küçük çizgiler yapmaya çalıştığını görüyor musun? İşi iş üstünde öğrenmek, işi eğlenceli kılan ve beni tatmin eden kısımdır. Kapının birebir kopyasını yapacağız.
1: Tamam.
2: Aynını
1: tamam.
2: Üreteceğiz.
1: Tamam. Tamam. Kapılar emin eller.
2: Çok teşekkür ederim. Şunu görüyor musun? Evet, burası 5 santimetre. Normal kapılar, hatta büyük kapılar 3 santimetre. Evet, 5 santimetre.
3: Bu problem. Evet, problem var.
2: Problemimiz bu, evet. Bunlar eski kapılar. Zaman ve hava şartları onları olumsuz etkilemiş. Bu yüzden ahşabın değiştirilmesi gerekiyor. Ama çok tuhaf bir kalınlıkları var. 5 santimetre kalınlığında kızıl ağaç piyasada kolay bulunmuyor. Tamam, işte başlıyoruz. Perakende satış yerine gidiyoruz. Bu ahşap için birkaç farklı yere bakmamız gerekebilecek. Bakalım. Umarım ellerinde vardır. Bu iş için parçalarımızı çok dikkatli seçiyoruz. Çünkü burası hala yıkılmamış Julia Morgan binalarından biri. Burada bulamadık. Bu işi Tarih Vakfı için yapıyoruz. O yüzden birebir aynı yapmalıyız. Yakın olması yeterli olmayacaktır. Bir tane bile göremiyorum. Yaptığımız kapıların bir 150 yıl daha dayanabilmesi için yapabileceğimiz en iyi işi, en iyi malzeme ile yapmamız gerçekten çok önemli.
0: M-A-N-N. Tamam.
2: Bu odunu bulmak için her yeri aramamız gerekecek. Burada hurda kütükleri kesen değirmenlerden birinde kızıl camdan yapılmış 7,5 santimlik bir su tankının tabanı vardı. Çok şanslıydık. Bu muhtemelen 50 yıllık bir su deposu. Ama bizi çok sevindirdi. Evet, bu çok güzel. Gayet iyi.
3: Evet, o kız.
2: Bak, bunun rengi çok güzel. Her şeyle çok güzel, tamam. Bu biraz şuradan, biraz buradan kestiğimizde yepyeni bir ahşap olacak. Ahşap fazlasıyla yıpranmış. Bu yüzden çok fazla rendelememiz gerekebilir. Taze ahşaba kadar inmemiz gerekiyor. Yani yapacak çok işimiz var.

0: Kolaydı.
1: Kolay mı?
2: Hadi şimdi gidip kapılar için zıvanalar yapalım. Zıvana ve delik insanoğlunun bildiği iki ahşap parçasını birbirine bağlamanın en eski yoludur. İşte bu zıvana açma aleti. Sahip olduğumuz en eski mekanik alet. Kapıları yapmak ve uzun süre dayanmalarını sağlamak oldukça zordur. Evet. Bir kez yapıldıktan sonra sonsuza kadar yalnızca tek tarafta asılı kalırlar. Bu bizim delik makinemiz. Yer çekimi sonsuza kadar diğer tarafta çalışıyor. Yani bu durumda tutkal ikincil bir bağdır. Güvenlik bağı. Birincil bağ zıvananın deliğe ne kadar sıkı oturduğudur. Caesar ve ben gibiyiz. Ben mekanik kısmıyım. Caesar da her şeyi bir arada tutan yapıştırıcı. Kapılar bir alandan diğerine geçişi sağlar ve hayatın her alanında metaforlarda kullanılırlar. Bu kapıyı bu kadar sağlam yapan şeylerden biri burada gördüğünüz basamaklı zıvana. Nasıl kademeli olduğuna bir bakın. Bunu birbirine kilitliyor ve sarkmasına izin vermiyor. Vivian, Blue Ox'ın kapalı kapı teorisi üzerine inşa edildiğini söylüyor. Gitmemiz gerektiğini düşündüğümüz yolda ilerlemeye başlıyoruz. O kapı kapanıyor, bir başkası açılıyor ve birdenbire bu tarafa doğru giden bir tavşan yoluna giriyoruz. O kapı kapanıyor, bu tarafa doğru giden bir kunduz yoluna giriyoruz. Kızıl ağaç yükünü Blue Ox'a getiriyor ve orada kendi kendine yavaşça gidiyor, kimse dokunmuyor.
3: Yavaşla, şimdi kasabaya gidiyorum, yavaşla.
2: Tamam, daha fazla insan yok, tekrar hızlı gidebiliriz. Burada küçük şeyler için de heyecanlanmalısın. Bir keresinde Japonya'ya gitmiştik. Bir çardak inşa ettik ve bizi çardağın kurulmasına yardım etmemiz için gönderdiler. Bizi Japonya'da bir tapınağa götürdüler. Tapınaklarını ayakta tutma şekilleri bir döngü biçiminde. Her 10 yılda bir sadece o anda değiştirilmesi gereken şeyleri değiştiriyorlar. Çünkü o zaman yapının ruhu değişmemiş oluyor. Yapının ruhunu muhafaza ediyorlar. Yapının ruhuna saygı duyuyorlar. Şimdi kapıları değiştiriyorum ama aynı menteşeleri, aynı mandalları kullanıyoruz. Onlar bu kilisenin kapıları olmanın enerjisine sahipler. İşte o ruhu canlı tutmalıyız. Bu kapının sabit olan tarafı. Bakın eşikte bir delik var. Kaçunko. Ve şimdi bu kapı açılmıyor. Çünkü sorun şu. Bu vida buradan çıkıyor. Böylece bunu çıkarabiliyoruz ama çıkaramıyoruz. Yani bunu keskiyle çıkaracağız demektir. Aynı kapı mekanizmalarını kullanıyoruz ama sıkışmış durumdalar. Özür dilerim kapı. Zaman ve hava şartlarından etkilenmiş ve şimdi pirinç burç paslanmış durumda. Pirinçteki korozyonu görebiliyor musunuz? Dişlerin tamamen paslanmış olduğunu görebilirsiniz. Bunu düzeltmenin yolu yok. Bunlar çok eşsiz kapı mekanizmalarıdır. Şuradaki korozyona bakar mısınız? Bu menteşe tamamen sıkışmış. Bunları tekrar nereden bulabileceğimizi bilmiyorum. Böylesini hiç görmedim. Bunu demirci dükkanına götürüp hamlaçları ateşleyeceğiz. Bu hassas bir iş olacak. En kolayı olduğunu umduğumla başlayacağım. Öyle umuyorum. Bu çelik ve çelik olduğu için ısıtabilirim. Umarım bu pası kırar ve sonra vidalayabiliriz.

0: İşte beyler. Başardık. Huh. Pirinç burcu ne olduğunu gördün mü? Üzerindeki izleri görüyor musun? Parçalanmasına ramak kalmış. Evet, birinci işlem başarılı. Şimdi ikincisine bakalım. Menteşeye zarar vermekten korkuyorum. Çünkü %100 pirinç ve ısı uyguladığımızda çok ama çok dikkatli olmamız gerekecek. Gerilim yükseliyor. Bir bölgede bir saniye fazla durursam pirinç erir. Bunun da olmasını elbette istemeyiz. İşte bu anlarda bizden önce gelen tüm ustaların adına dua ediyoruz.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
3: Al işte.
4: Özgüvenin
5: ses getirdi.
2: Teşekkürler.
6: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
7: Volkswagen.
8: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Arçelik'lerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
12: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
13: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
14: Gol be gol.
13: Yemek sepeti.
15: 25 yıldır hep seninle.
16: İşte bu Google Gemini.
17: Evet.
16: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
17: Ay çok güzel.
16: Açılmış rengini göster.
17: Ay tam benlik.
16: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
17: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
20: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Tamam, bizimle olun. Bizden önceki tüm ustalar. Bunu şimdi güzelce yapmalıyız. Uslu ol. Şuna bak, hemen sıkıştı. Lanet olası. Bu pirinci çok uzun zamandır ısıtıyorum. Biliyorum. Her an eriyebilecek kadar kritik bir noktada çalışıyoruz. Tamam, biraz yardıma ihtiyacım olabilir. Üçüncü bir ele ihtiyacım olabilir.
9: Gold geliyor.
8: Sen şuradan tutacaksın.
10: Tamam, tutuyorum. Baskı uygulayayım mı?
8: Bir dakika, henüz değil. Tamam, şimdi biraz ısıtayım. Hafifçe terlediğini görür gibiyim. Az kaldı, evet, evet.
10: Çıkıyor, evet. Evet, aldım.
8: Evet. Vah! Sonunda başardık galiba. Teşekkürler ustalar. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz sinir bozucuydu.
11: Ne oldu?
8: Şuna bir bak.
11: Vah canına.
8: Hepsini parçalarına ayırdım.
11: Evet, iyi olmuş.
8: En iyisi benim.
11: En iyisi sensin.
8: Kendinden hiç şüphe etmedin, biliyor musun? Evet. Dün Caesar ve ben bunu yaptık. Blue Ox'ta normalde yıl boyunca parçalar halinde yaptığımız 6 ya da 8 büyük projemiz olur. Bu Alameda'da çok çok çok tarihi bir ev için yaptığımız bir oluk. Ve vakıf herhangi bir oluk, metal oluk koyamayacaklarını söyledi. Orijinalini koymak zorundalar. Bize ölçüleri gönderdiler, biz de aynını yaptık. Ama aldığımız şu küçük bombeyi görüyor musunuz? Bıçağımız sonuna kadar işlemedi. Ama bu sorun değil. Önemli bir şey değil. Bir rendeyli düzeltiriz. Sonra bunlar gönderilir. Ne hoş bir ses, değil mi? Bence bu çok hoş bir ses. Çok hoş. Benim için ağaçlardan ve ahşap üzerinde çalışmaktan daha ruhani herhangi bir şey yok. Belki de bu benim için meditasyondur. Belki Hristiyanlık, Budizm, Zen gibi benim dinim ağaçlardır. Bu ağaç meleklerin sesi. Bence çok hoş. Rende talaşlarına daha önce de böyle dendiğini duymuştum. Ahşap melekler. 18 yaşında askere alındım. 322 gün ormanda. Ormanda olmama rağmen ağaçlarımı düşündüm. Kızıl ağaçlarımı. Ben Vietnam'dayken babam öldü. Annem sinir krizi geçirdi. Beni bıraktılar. Veznedar'a gittim. Bana dedi ki, bu senin çıkış paran. $6.13. İşte kapı orada. İyi bir hayatın olsun. Bu para otobüs için yeterli değildi. Auckland'dan eve otostopla dönmek zorunda kaldım. Yureka'ya gelen gezgin bir satıcı beni bıraktı. O da Yureka'ya geliyordu. Çok enteresan bir adamdı. Yol boyunca konuştu. Yol boyunca Dodgers hakkında ne düşünüyorsun dedi. Hiç nehirde istiridye avladın mı? Yani hiç durmadan sordu. Ve bir kez bile savaş hakkında tek bir laf etmedi. Kızıl Ağaçlar'a vardığımızda başımı pencereden dışarı çıkardım. Ağaçlara bakıyordum. Çünkü bütün askerlik boyunca o ağaçları düşünmüştüm. Birden dedi ki, dışarı çıkıp şu ağaçlardan birinin altına oturmak ister misin? Bir dakikalığına. Ben de evet. Bunu gerçekten isterim dedim. O da bana izin verdi. Seni öldürmeyen şey güçlendirir sözünü duymuşsunuzdur sanırım. Bu gerçekten ne anlama gelir? Bu sizi fiziksel olarak daha güçlü yapar anlamına mı gelir? Evet, içinde biraz o da olabilir. Bence bunun anlamı size empati kazandırması. Çünkü artık onların yerine kendinizi koymayı öğrenmişsinizdir. Bugüne kadar o satıcının gerçek bile olmayabileceğini düşündüm. Belki o beni buraya getirmek için gönderilmiş bir melekti. Mükemmel. Bu iş bitti. Ve çok da zaman almadı. Adamım, zıvanaya bak. Hepsini keskiyle yapmışsın. Çok güzel olmuş. Aferin sana Caesar. En önemli konu ne zaman? Tamam, bu yeterince iyi diyeceğini bilmektedir. Ve zanaatkar ne kadar iyi olursa bu sınır o kadar uzar. Çünkü asla mükemmel olamazsınız. Ağaç mükemmeldir. Mükemmele yeniden ulaşamayız.
6: Son paneli koyuyorum Eric.
8: Tamam. Çok iyi. Yani eğer bir ağacı keseceksek işimiz ondan ne yaparsak yapalım tekrar mükemmele en yakın hale getirmek için çalışmaktır. Oraya asla ulaşamayız. O yüzden bunu aklınızdan çıkarın ama yapabildiğimiz kadar iyisini yapmak. Bence yapabileceğimiz en onurlu davranış budur. Mükemmel bir iş çıkardın. Şimdi silikonu temizle.
6: Tamam.
8: Sonra da sandıkları yapıp bunu Berkeley'e gönderelim. Her şeyin bir enerjisi olduğuna inanıyorum. O kapıların bu kilise için kapı olma enerjisine sahip olduğuna inanıyorum. Biz de aynı camı kullanıyoruz. Yani cam yine aynı enerjiye sahip. Aynı menteşeleri kullanıyoruz. Bu yüzden menteşeler aynı enerjiye sahip ve aynı kapı mekanizmalarını, mandalları kullanıyoruz. Yani onlar da aynı enerjiye sahip. Yani fazla zaman geçmeden kapılar bir kilisenin kapısı olma enerjisine sahip olacak.
6: Bu çok güzel bir kapı Eric.
8: Çok güzel kapılar.
6: Evet.
8: İşte her şeye yayılan bu enerji benim Tanrı tanımımdır. İyi iş çıkardın değil mi?
6: Evet, evet. İyi.
8: (Gülüyor)

0: This place, it stays with me.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
3: Hazırsanız son ses açıyorum.
4: Al işte. Özgüvenin
5: ses getirdi.
2: Teşekkürler.
6: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
7: Volkswagen.
8: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur bir ekşi elma iç.
9: Yazın en bebeksi kombinleri ebebekte. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri ebebek yaz koleksiyonunda.
10: Bebekler ebebekle büyürler.
11: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
12: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
13: Sadece duruladım.
12: Özel bir formülün var mı?
13: Sadece duruladım.
12: Hadi ama.
13: Sadece duruladım.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo valla.
13: Sen de sadece durula.
16: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
17: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
16: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
18: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
19: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
20: Albayrak Finans.
21: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
22: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
23: Ayağı sert gibi kullan. Kullan sen kullan.
24: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
25: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
26: Hesap basit, hesap basit.
27: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
28: Tehlike çok büyük.
29: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
30: Olamaz mı?
29: 10 dakika içinde.
27: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
31: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
30: Bu gerçekten dehşet verici.
28: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
27: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
32: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Daha önce hiç yapmadığımız ve bir daha asla yapmayacağımız bir şeyi yapmak üzereyiz. Çiftliğimizden 8 kilometre uzaktaki bir çiftliği ziyaret edeceğiz.
1: Amin.
2: Tanrım, gerçekten de evdeyiz.
0: Nerede? Aman Tanrım, haklıymış.
2: Benzin istasyonuna çek.
0: Kimseye söyleme. 8 kilometre gidecek benzin alıyoruz. Bunu yaptık.
3: Homestead Rescue'da bu sezon.
0: Burada destansı bir şeyler olmak üzere.
3: 12 çiftlik krizde.
2: Neredeyse hayatımı kaybediyordum. Korktum. Bu hale gelene kadar çok emek verildi. Gitmek istemedin.
4: Başka ne yaparım bilmiyorum. Ve kendimi daha az adamdan sayıyorum.
5: Gerçek bir çiftliğim olsun istiyorum. Kendime yetmeye çalışmak istiyorum ve bunu yapamıyoruz.
3: Reniler en zor kurtarmalarından birine girişti.
2: 1 milyon yılda bile buna hazır olamazdı. Mümkün değil.
0: 30 bin tekerlekle inşa edilmiş bir ev. Bu şimdiye kadar gördüğüm en tehlikeli şey. Arkadaşlar hadi ama şaka yapıyoruz.
1: İçeri giriyorum. Anahtar sakin olmak.
3: Daha büyük kazıklar.
2: Eğilin.
3: En büyük inşalar. Reni usulü. Ve onları dehşetten umuda taşıyorlar.
1: Vay be, bu yarı otomatik. Bu hayvanları bu çiftçilere ve yaşadıkları yere saygı duymaları için eğitmemiz gerekiyor.
0: Kalas! Pro! Clear! Ustalık ve çalışma meyvelerini verecektir.
2: Hayatlarımız %100 değişti.
0: Yaptığımız şey bu. İnsanlara gelecekleri için yardım etmek.
3: Ve bu bölümde...
0: Bu kulübeye el koyacak müfettişler var. Bu elektrik yüklü mü? Peki bu?
5: Bazen babam bir kibritin içinde yaşıyormuş gibi hissediyorum.
0: Yatağın yanında elektrik yüklü sıcak kablolar.
2: İşte Aladdin kabuğu böceğim. Kabuğa nereden girdiklerine bak. Bu şununla birleşince gerçekten korkutucu oluyor.
0: Hidroelektrik üretmeye çalışacağız.
6: Aman Tanrım.
0: Ama başaramayabiliriz. Daha önce bu nehirde hiç inşa edilmemiş. Çek! Yakaladım.
5: Daha güvenli olsa kesinlikle burada daha fazla zaman geçirirdim.
2: Bu çiftliği kurtarıyoruz ama aslında bu bir aile kurtarması.
1: Buradan biraz su akıtacağız. Umarım turnayı göz önünden vurabiliriz.
0: Biraz enerji bulalım. Hadi güvenli alana geri dönün. Kazanırsak büyük kazanacağız.
1: Tekerleğimiz oldukça yavaş gidiyor.
0: Kaybedersek daha da büyük kaybedeceğiz.
1: Şuna bak.
0: Şu an Alaskalılar için bir numaralı sorun, Ladinleri çam böceklerinin istila etmiş olması.
2: Şunlara bak, evet. Korkutucu.
3: İlkbaharın son günleri. Ve Rainiler, Anchorage, Alaska'nın 80 kilometre kuzeydoğusundaki yabani bir bölgedeler. 1898'deki Klondike altın akınında kazılan madenlerle dolu bir bölge. Son iki hafta boyunca eyalet, yakıtı yıkıcı çam böceklerinin öldürdüğü ağaçlar olan vahşi yangınlarla alev aldı. Ve bir çiftlik sıradaki alevle yerle bir olabilirdi.
7: Ben Kevin Tubbs. Bütün yangın tüplerini almadan bir alışverişi bitirmem.
5: Güvenli değil ve bunlardan biri her an alev alabilir. Reniler, yardımınız gerek.
0: Gerçekten güzel.
1: Şu köpeğe bak.
0: Little Sue üstünde ağaç ev. Bundan daha iyi olabilir mi?
5: Merhaba.
0: Tanıştığımıza memnun oldum. Marty.
7: Marty Rennie. Seninle tanışmak büyük sevinç.
0: Ben de öyle.
7: Arazime hoş geldiniz.
5: Mackenzie, sizinle tanışmak güzel.
1: Burası muhteşem. Siz burada ne kadar zamandır yaşıyorsunuz?
7: Yaklaşık 3 yıldır.
1: Vay be, yani bu bir rüyanın gerçekleşmesi.
7: Araziyi ilk gördüğümde tutkunu oldum. Onu bırakamazdım.
2: Rüya şimdiye kadar nasıl gitti?
7: Yani ağır adımlarla olsa da ilerliyoruz. Biz Alaskalıyız. Bizi engellemek zordur.
2: Evet.
7: Ama alt edildiğimiz zamanı da biliriz. Başımdan büyük işlere kalkıştım. Burası son birkaç yıldır tek başıma kurtarmaya çalıştığım bir çiftlik.
5: Babam kesinlikle bir mucit.
7: Ben bir mucidim ve 30 yıldır sıra dışı parçalar ve ürünler üzerinde çalışıyorum.
5: Ona hep bir proje üzerinde çalışırken gördüm. Ya da 7 proje.
3: 3 yıl önce bir boşanmadan sonra Mucit Kevin Tubbs hayatını değiştiren bir aydınlanma yaşamış.
7: Hayatımın gerilediğini fark ettim. Babam derdi ki Alaska'da yaşıyorsan ve bir dağ ya da nehir görmüyorsan neden buradasın? Bence haklı.
3: Sonra Kevin cenneti bulur. Küçük Susitna Nehri kıyısında 160 bin metrekarelik bir arazi. O ve iki çocuğu için mükemmel bir yer.
7: Oğlum Larsen ve kızım Mackenzie.
6: Ben nöbetçi itfaiyeciyim.
5: 24 yaşındayım ve üniversiteden yeni mezun oldum.
7: Çiftlik burası. Çocuklarıma buraya gelip bakmalarını istediğimi ilk söylediğimde sanırım başta bir miktar kaygı yaşadılar. Çünkü burası medeniyetten uzak. Burada jeneratörler var. Enerji üretiyor.
5: Babam çok akıllı bir adam ama burada tamamen boyundan büyük işlere karıştı.
3: Kevin'in icat ve tamir becerileri kendi başına yaptığı güç sistemine yetmemiş.
7: Ana batarya takozdan düştü ve sanırım plakalardan birinin kısa devre yapmasına sebep oldu.
6: Sürekli olarak sıradaki orman yangınını onun başlatacağından endişeleniyorum.
5: Babamla çok yakınız. Birbirimizin en yakın arkadaşıyız diyebilirim. Ve her an hepsinin son bulduğuna dair bir telefon alabilirmişim gibi geliyor.
3: Güvenlik sorunları Mackenzie ve Larson'ı babalarına bir ultimatum vermeye zorlamış. Çiftliği güvenli bir hale getirmezse orada bir daha zaman geçirmeyeceklerdi.
7: Boşandığımda çocuklarımdan ayrı kalmak hayatım boyunca yaşadığım en büyük zorluktu. Ve onları yeniden getirebilmek müthişti. Müthiş.
0: Şimdi şu elektrikten söz edelim. Bana şu baktığım şeyin ne olduğunu açıkla.
7: Bu elektrik şirketi. O bir forklift şarj cihazı. Pekala. Tamam. Alternatif akımı alıp onu bu bataryaları şarj etmek için kullanıyor ve eve enerji vermek için de bunları kullanıyorum.
0: İlginç. Şu kadarını söyleyeyim. Ben tellerden, atlama kablolarından, jeneratörlerden oluşan bir karmaşa gördüm. Her şey darmadağındı. Burada elektrik var mı?
7: Biliyor musun, onu hiç test etmedim.
0: Burada elektrik var mı?
7: Öyle mi değil mi gerçekten bilmiyorum.
0: Peki nedir bu?
7: Sadece bir gerilimsiz devre.
0: Nereden biliyorsun?
7: Hiçbir şey bağlı değil.
0: Peki ya o?
7: Aynı şey, sadece orada asılı. Sanki hiçbir şeye takılmamış
0: peki
7: gibi.
0: Peki ya bu dostum?
7: O tam anlamıyla bir gizem.
0: Burada elektrik var mı?
7: Olabilir.
0: Tamam. Bu bir risk. Bu tehlikeli. Akımlı tel. Gördün mü? Tel konektörü yok. Bant yok. Bu kesinlikle canlı elektrik yüklü bir kablo. Bu yüzden Kevin'in bir değil iki çocuğu da bu kulübenin tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Burada yaşamaktan korkuyorlar. Şimdi neden burada olduğumu anlıyorum.
7: Pekala.
0: Ve ben meydan okumaları severim. Öyle. Ve burada da öyle bir şey var. Buraya gelip bugün yaptığımı görüp bu kulübeye el koyacak müfettişler var. Yaparlar.
2: Sadece biraz etrafa bakmak istedim. Her ladin ölmüş gibi görünüyor.
5: Evet.
3: Nehrin yanında Misty ve Mackenzie çiftlikteki her an gerçekleşebilecek bir diğer tehlike için kolları sıvıyor.
2: Bunun ladin böceği olduğuna garanti verebilirim. Alaska'nın her yerinde var. Kabuğa nereden girdiklerine bak.
5: Delikleri görebilirsin.
2: Alaska'ya özgü şu küçük ladin böceklerinden var. Boyutları 6,5 milimetre ve kabukta uyku açıyorlar. Hem de bunu çok hızlı yapıyorlar.
5: Burası bu koşullar altındayken babamın devamlı burada olduğunu düşünmek bile benim için dehşet verici bir mesele.
2: Mackenzie'nin babasından bahsetmesini dinlemeyi seviyorum. Çünkü orada fazla endişe ve sevgi var. Halledilmesi gereken devasa bir elektrik sorunu olduğunu biliyor. Ama o bununla da birleşince işte o zaman gerçekten korkutucu. Hem de çok.
7: Buraya taşınma sebebimi görmek ister misin?
0: Evet, isterim.
3: Çiftliğin diğer kısmında Kevin, Marty ve Matt 20 metre genişliğindeki küçük Susitna Nehri'ndeki en değerli kaynağı inceliyorlardı.
7: Araziye ilk geldiğimde bu yoldan aşağı yürüdüm. Ve bu küçük havuzda 4 kocaman kral oturuyordu.
1: Güzel.
7: O balıkları gördüğümde bu araziyi terk etmeyeceğimi anladım. Kaynak yönünde misin?
0: Neredeyim biliyor musun?
7: Sayılmaz.
0: Durup nehre bakarsan türbülanslı ve çılgın olduğunu görürsün.
7: Doğru.
0: Eğer benim böyle bir suyum olsaydı, hidro gibi bir şeyle misafir ağırlardım. Hidro enerji, Kevin'ın geceleri uyumasını sağlayacak. Neden? Kulübesi çok daha güvenli olacak. Bataryalardan, tehlikeli kablolardan, her yöne giden karman çorman tellerden kurtulacağız. Şunu söylemeliyim ki, küçük Susitna'da bir tek hidroelektrik sistem bile görmedim. Ve sanırım 177 kilometre uzunluğunda.
7: Öyle, öyle.
1: Sana bir soru sorayım. Bu nehrin topografyasına bakıyorum da ve altın için mükemmel görünüyor.
3: Tubbs'ın çiftliğinin nehir yönünde 12 kilometre yukarısında dünyaca ünlü bağımsızlık madeni var. Burada yarım yüzyıllık operasyon sonunda 4000 kilo civarında altın üretilmiş. Bu da bugünün fiyatıyla yaklaşık 210 milyon dolar ediyor.
1: Bu nehirde altın olduğunu biliyor musun? Bu yıl bir numaralı hedefimiz sadece çiftçilere yardım etmek değil, çiftlikte para kazanmalarına yol açarak kendilerine yetmelerini sağlamak. Kevin için bu nehir kıyısında altın bulmak çok önemli olabilir.
7: Tanıdığım hiç kimse, benden önceki ev sahipleri de, komşular da konsantre altının olabileceği kanalda çalışmadılar. Eğer böyle bir kanal varsa...
1: Evet, yapalım hadi.
7: Görelim bakalım.
0: Gayet makul.
3: Renilerin onlara çok ihtiyaç duyan başka bir aileye gitmeden önce Tubbs'ın çiftliğini kurtarmak için küçük bir inşa ekipleri ve sadece 7 günleri var.
0: Açık konuşmak gerekirse, söz konusu elektrikse bu adamın her şeyin yeniden inşa edilmesine ihtiyacı var. Kızının neden buraya gelmek istemediğini anladım. Hidroelektrik hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: İyi fikir, bence yapmalısın. Kulübede yeni kablolarla hidroelektrik yangın tehlikesini ortadan kaldırırsın.
1: Ve gerçekten çok heyecanlanmaya başladım. Burada ciddi miktarda altın bulursak bunu bir sonraki seviyeye çıkarabiliriz diye düşünüyorum.
0: Gidip onunla konuşalım.
3: Marty, Kevin'in kulübesine yeniden tel döşemek için yetkili yardım getirecek ve bu arada nehirden enerji sağlamak için hidroelektrik çark inşa edecek. Böylece tehlikeli jeneratörüne ve batarya kurulumuna ihtiyacını ortadan kaldırmış olacak. Misty, 9 metrelik perimetre oluşturmak ve yangın önleme şeridi yaratmak için ölü ladinleri temizleyecek. Boş alan 7 tane ateşe dayanıklı saksıyı da içeren kayalık bahçeyle doldurulacak. Ve Matt, nehir yatağının yakınında Kevin'a düzenli gelir akışı sağlayabilecek, altın yatağı olup olmadığını saptayacak.
0: Misty ile küçük bir yürüyüş mü yaptın?
5: Evet, müthişti.
0: Ben de babanla bir yürüyüşe çıktım.
5: Evet.
0: Ve neden endişelendiğini anladım.
5: Evet.
0: Burada küçük bir elektrik meselesi var. Buraya yetkili elektrikçi getireceğim. İşi bittiğinde burası güvenli bir yer olacak. Ve hidroelektrik üretmeye çalışacağız.
7: Aman tanrım.
0: Sesimdeki tereddütün nedeni 7 günümüzün olması. Sorun bu.
2: Gerçekten çok iş var. Ağaç temizleme tehlikeli olacak.
0: Ve beni dinleyin. Başarısız olabiliriz. Size erken uyumanızı şiddetle tavsiye ederim. Olur mu?
5: Tamam.
0: Bu ağaç kulübe hem dışarıdan hem de içeriden tehdit altında. Birini seçin. Çünkü bunlardan biri orayı yakıp kül edecek.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Karttor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Karttor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Karttor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: İkinci gün.
7: Eve en yakın çam böcekli ağaçlardan başlayın derim. Güneş batmadan önce bu yer çok daha güvenli olacak. Hadi vuralım. Kalas! Bir çiftliğe gelip ladin böceği dadanmış ağaçlarla çevrili bir kulübe görürsek bir şeyler yapmamız gerekir. Çünkü bu aile bir orman yangınında ölebilir.
8: Savunulabilir bir alan. Yangın emniyet şeridi yapmalıyız. Böylece bir yangın çıktığında onu besleyen yakıt olmayacak.

0: Çok güzel. Bu muhteşem dostum. Çok güzel. İyiydi.
1: Evet.
2: Baba.
0: Ne oldu?
2: Sorunlu bir ağacım var. Rüzgar testeremi tutup kaldırdı. Çünkü ağaç benden uzağa değil, benim üstüme düşmek istedi.
0: Bu ağacı devirip altına testerenin sıkıştığı ağaca çarpmasını sağlayabilirsin. Böylece ikisi de yıkılır. O ipi sıkı tut lütfen. Çek! Çek! Oldu mu?
2: Sanırım.
0: Aferin kızım, iyi misin? Tuttum.
2: Çek dediğini anımsıyor
0: musun? Gidip testerenin güvende olup olmadığına bak. Hala çalışıyor mu?
2: Testereyi kurtardık.
0: Bir daha bak. Bir daha bak lütfen.
2: Sadece iyi bir ağaç kesici değilsin. Aynı zamanda dominolarda da iyisin. Müthiş görünüyor.
0: İyi çıkardın.
2: Babam yardımıma geldiğinde pelerinini unutmuş.
0: Ama iç çamaşırımı pantolonumun üstüne giyiyorum.
2: Sakın eğilme.
3: Aşağıda nehirde.
4: Buraya gel de bunun nasıl çalıştığını göstereyim, tamam mı?
3: Matt, Kevin'in arazisinde altın olup olmadığını test etmesi için yerel bir maden arayıcısı olan Dave Klein'i getirdi.
4: Bu bir huni gibi. Evet, o tam bir huni, evet. Arkadaşım Dave sabah kutusunu yanında getirdi. Yapacağımız şey temel olarak nehir kıyısından maddeler alıp o huniye dökmek. Ve oradan pompalanan su oradaki sabahın başındaki oluklara bütün o ağır şeyleri taşıyacak. Bu da bayağı işimizi görecek tabii.
5: Ve bu da keçe. Aynı zamanda tutmak için kullanılıyor. Onu alıp bu suda arkalı önünü bir güzel yıkıyor ve altını ondan ayırmaya çalışıyorsun.
4: Altın tavamızda elememiz gereken pek çok ağır parçamız var. Altını orada bulabilirsiniz.
5: Vay canına, bir sürü has altın. Şunlara bak.
4: Şuna bak. Dostum, dostum. Pekala, altınımız var ve Dave'in pahalı, profesyonel sabahını görünce aklıma Kevin ve ailesine gerçekten yararlı olacak bazı fikirler geldi. Heyecanlıyım, bu çok güzel.
3: Üçüncü gün.
0: Bir adamın pisliği diğeri için çözüm olabilir.
3: Ertesi gün... Marty ve Matt hidroelektrik çarklarını inşa etmek için bir yerel hurdalıktaki parçaları kurcalıyor.
0: Su gücü, su çarkları Alaska'da ağaçlarda yetişmiyor. Ne bulursak amacımıza göre değiştirme, geri kazanma, ileri dönüştürme şansımız var. Ve türünün...
3: Üçüncü gün.
0: Bir adamın pisliği diğeri için çözüm olabilir.
3: Ertesi gün, Marty ve Matt hidroelektrik çarklarını inşa etmek için bir yerel hurdalıktaki parçaları kurcalıyor.
0: Su gücü, su çarkları Alaska'da...

0: Burada, tam burada. Bu tahta makaraları görüyor musun?
1: Aman tanrım.
0: Küçük bir karınca kolonisi var.
1: Bu iyi değil.
0: Bunun her yeri kuru çürük. Tamam. Şuna bak. Bunun her yerinde dümen yazıyor. Bunu bir mavnanın arkasına tuttur ve Yukon'dan yukarı doğru ilerle. Çevir bakalım, işte bu. Düzgün mü?
1: Gayet düzgün görünüyor. İki tarafa da sendelemiyor.
0: Bu şey muhteşem. Onu kamyona atalım. Bu şey para.
1: İşte başlıyoruz.
2: Çiftlikte Marty, Matt ve Kevin su çarkını inşa etmeye başlıyor.
0: İt! Aferin dostum. Evet. Hadi. Güzel, güzel.
3: Yıllardır burada oturup bu mikro hidro sistemi düşünmüşümdür. Ve bunu kendi başıma denememiş olmak beni biraz utandırıyor.
0: Vur! Kevin çok zeki bir adam. Patentlerinden para kazanıyor. IQ'su alışılmışın dışında ama Kevin hayal kurar, bense yaparım. Bu, su gücü için mükemmel bir formül olabilir. Pekala dostum. Sonuncusu.
2: Bir yıl önce Marty, Tennessee'deki Rutherford çiftliği için bir su çarkı inşa etti. Ama bu onu iki katı zorlayabilir.
0: Alaska Doğal Kaynaklar Departmanı ile yasal sorunlar yaşamamak için... Tamam. Portatif bir su çarkı yapmamız gerekiyor. İçine giriyor ve dışarı çıkıp kendi başına yüzebilir de. Nehir kıyısına, betona, tahtaya, kirişlere ya da başka herhangi bir şeye bağlı değil. Tamamen bağımsız. Ne düşünüyorsun?
3: Onlara bayıldım.
2: Martin'in çözümü, yerel bir uçak sevdalısından aldığı iki harici yakıt tankını kullanmak.
3: Kesinlikle çarkı tutacaktır.
0: Eski bir deyiş vardır. Demesi kolay.
3: Girdik.
0: Ve burada hiçbir anlamı yok. Ama burada kullanacağımız şey ustalık ve emek. Ve umut ediyorum bu ikisi meyvelerini verecektir. Çarkın merkezinin ölçüsü nedir?
3: 36.
0: Bu neydi?
3: 43,5.
0: Bu şamandılar muhteşem. Ama çerçevenin tasarımından daha büyükler. İçerisi 75. Bununla beraber çark henüz suya ulaşmadı bile. Bunu itiraf etmek korkunç. Korkunç. Ama bu konuda ya mızmızlanırız ya da yaparız. Bu yüzden şimdi bunun üzerinde küçük tadilatlar yapıyoruz. Henüz üstüne çarkı yerleştirmedik bile. Nehir aşağı ve yukarı gittiği için tam şuraya bir elektrik motoru koyacağız. Ve bu su çarkına 12 voltluk batarya koyacağız. Kıyıya bir yol gelecek ve sen de öyle gideceksin.
3: Muhteşem.
0: Ve su çarkının tamamı şöyle çalışacak. Aşağı ve yukarı. Ve dakikadaki devir sayısını izleyip sayabileceğiz. Ve optimum yükselişi görebileceğiz.
3: Müthiş.
0: Fikir bu. Bir çiftliğe gelip, bu büyük ve çılgın işlere girişip, bunları 7 günde bitirme konusunda kendini aşırı güvenemezsin. Çarpmadan yukarı çıkacak mı? Evet. %99 başarıyoruz ama bu başaramayabileceğimiz %1'lik kısım. Bütün iş bu şanzımanda bitiyor. Çalışacak mı, çalışmayacak mı?
2: Şanzıman enerji oluşturmak için gereken önemli bileşenlerden biridir. Nehir suyunun gücü panelleri itecek ve çarkın merkezindeki şaftı ve şanzımanı döndürecek. Şanzıman, çarkın bir dönüşünü elektrik yaratan jeneratörün 24 dönüşüne çıkaracak.
0: Yavaş yavaş, nazikçe nazikçe. Son iki günü ev yapımı bir su çarkı için parçalar bulmaya çalışmakla geçirdim. Bu şeyi tamamlamak için geriye bir günüm kaldı. İçeri girsin.
1: Neden?
0: İyiyim.
1: Bu küçük parmağım.
0: Hayır, parmağım sıkıştığında şaka yapmam ama oynadığın için teşekkür ederim.
2: Dördüncü gün.
4: Bu malça gelince ki bunlar kabuk, bunun gitmesi gerekiyor. Tüm ağaçlar yıkıldı. Şimdi

0: Çalılara ve tüm bu otlara odaklanmamız gerekiyor. Kocaman bir yangın emniyet şeridi oluşturacağız. Ve bu kulübeyi ateşe dayanıklı bir kaleye çevireceğiz. Bu yangının yakıtı. Ve eve ne kadar yakın olduğuna bakın.
1: Babam bu evin ailemizin nesilleri boyunca yaşayacağımız yer olmasını istiyor. Bu evi babamızın yaşayabileceği kadar güvenli hale getirmeyi umuyorum. Ve elbette benim için de öyle. Elimden geleni yapacağım.
2: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: Bir saniye. Bu Loppo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Loppo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Arçelik'lerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.

0: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
1: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
0: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank
10: kartımı bil. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
13: Bu bizim inşa edeceğimiz eski usul saban genişliğinde.
14: Müthiş.
13: Dave'in sabahını görmek büyük düşünüp bunlardan bir tanesini Rainy usulü inşa etmek konusunda bana ilham verdi. Oradaki son tahtamın üzerinde mükemmel katlanmış durumda. Şansı hissediyorum. Belki biraz altın şansı bize doğru geliyordur. Bu sabahı çiftlikten gelen bir sürü alaçamla yapıyorum. Yüksek basınçta su püskürtecek. Yani buna boşalttığımız her şey aslında temizlenmiş olacak. Bundan eminim.
14: Bayıldım.
13: Bir cant buldum. Eski bir inşaat demirim var. Bir mutfak ızgarası. Bunların hepsini bir araya getirip binlerce kiloluk materyali bir saatte eriyebilecek bir şey inşa edeceğim. Bakalım neler olacak. Bunu göreceğiz. Pekala, bunun işi bitti. Tamam, bu biniş tarafı selesi. Pekala, hadi yapalım şunu. İşte şimdi işler ilginçleşecek. Çünkü burası kocaman bir çamur deliği. Lanet olsun. Ve sapladım. Orada olduğunu bile bilmediğim çukura tosladım. Bu çok kötü. Her şey yüzüstü çamura gömüldü. Pekala, çabamız boşa gitti. Hadi, hadi. Olamaz. Gitmek istiyor. Neredeyse oluyordu. Kepçeyi kullanıp kendimi kazarak çıkarmaya çalışacağım. Tahterevalli oyununu şimdi kazandım işte. Hadi bakalım. Pekala, baş belalarım. Hadi başlayalım. Umarım bu çok fazla yumuşamamıştır. İşte buna gerçek eğlence derim. Şuna bakın. O çamur çukuru bana tolerans göstermedi. Bu sadece bir sınav. Hadi bakalım. Evet, bırakalım da söksün.
14: Bana zamanını söyle.
13: Daha fazla. Köpüklendi. Su sabak haricinde her yere fışkırdı. Ve şu an bu şey İşe yaramadı gibi. Sadece birkaç günüm kaldı ve daha önce buna benzer bir şeyi inşa etmemiştim.
15: Hey, nasıl gitti?
13: Son bir tadilat daha yapmam gerekiyor.
15: Yavaşla biraz. Şunu duyabiliyor musun? Buradaki gerçek altın o. Zaten zenginsin.
14: Her gün şükrediyorum.
4: Beşinci gün. Ertesi gün Misty ve Mackenzie kulübenin perimetresinin sınırını çizecek olan 7 yangın geciktirici kayalık bahçe üzerinde çalışmaya başlarlar. Ama bugün tanıdığı birinden yardım istedi.
15: İşte bu güzel bir şey.
16: Annene yarının ne kadar kötü olacağı konusunda mızmızlanınca böyle oluyor. Sabah şen şakrak çıkıp geliyor. Boşta olan her aile üyesini çekiyoruz. Bugün o kişi benim annem. Rainy'lerin temeli gibidir. Yani bugün onun ve Mackenzie'nin yardımıyla umarım bir yerlere varırız.
15: Arkada bir çiftliğimiz yok mu?
17: Benim evim, çiftliğim tamamen hazır. Her şey tamamlanmış. Tamam.
16: Sen uzaktayken hiçbir sorunu yok.
15: Şimdi siz gidin. Hazır. Hayır, onu yere bırak. Siz gidin, öğle yemeği molası verin. Molly güneş batmadan önce tüm bu işi tek başına halleder.
17: Hayır.
15: Ama yılın bu zamanında 2 ay boyunca batmayacak.
17: Evet, tamam.
14: Merhaba. Baba.
18: Evet.
14: Çalıştığın yangın ne kadar büyük?
18: Bilmiyorum, büyük.
14: Büyük demek.
18: Bulunduğun yerden dumanı görebilirsin.
14: Şu an Kenai'de çok büyük bir yangınla savaşıyor. Ve eminim şu an Kenai'de pek çok insan keşke mülkümüzün etrafında savunulabilir perimetremiz olsaydı diyordur. Buna bayılacaksın. Sanırım 25 ya da 30 tane tamamen ölü alaçamı devirdik dostum.
18: Öyle mi?
14: Bayılacaksın. Orada güvende ol yeter. Seni seviyorum.
18: Bizi merak etme. Seni seviyorum.
16: Böyle şeylerin olduğunu kanıtlıyor. Vadide oluyor. Vadinin etrafında oluyor. Ve bu ölü alaçamlar yüzünden vadinin bu bizim küçük kısmımızda da olması sadece an meselesi.
13: İşte burada.
14: Demek burada.
13: Hilkat garibesi. Eğer inşa ettiğim bu sabak çalışmazsa bu çiftliğe katkı sağlayacak başka bir şeyim olmayacak. Yapılanları yeniden sorgulamak ve kafamı kaşımak yerine Dave'i geri getirelim ve bakalım bu şey bize biraz gerçek altın getirebilecek mi görelim. Çünkü şu an bu şey o kadar lüzumsuz ki resmen kağıt tutucu gibi bir şey.
19: Burada yapmanız gereken tek şey bunu sıkı biçimde aşağı sıkıştırmak. Böylece altında çakıl toplanmaz. Nasıl yükseldiğine bak.
13: Evet.
19: Gördüğün gibi buralarda kıskaçlar var. 4 tane kıskaç olacak. Aşağı püskürtmeleri için altlarında delik açacaksın.
13: Ne görürsem onu taklit ediyorum. Belki de kendimi çok erken yargıladım. Ama bu çiftçinin gerçekten kullanabileceği bir şey yapmak istiyorum.
15: Pekala dostum, şuna bak.
4: Çiftlikte Marty Kevin'a yerel bir elektrikçinin eve kurduğu yeni kablo sistemini gösteriyor.
14: Aman tanrım.
15: Baktığın şey 4 tane 6 voltluk batarya. 4 çarpı 6 kaç eder?
14: 24 volt.
15: Aynen öyle. Bu senin invertörün ve kontrolörün. Hepsi içinde. Kevin'ın sistemi 24 voltluk bir pil şarj ünitesini 7/24 şarjda tutacak. Burada farklı ne görüyorsun?
14: Nihayet bir güç kaynağına bağlanmış gibi görünüyorlar.
15: Yeniden duvara yerleştirdik.
14: Müthiş.
15: Üstüne bir şalter koyacağız. O şalteri açınca enerjinin Little Susitna nehrinden gelmesini umuyoruz. Ama çalışacak mı? Pekala, kader anı.
4: Geriye 2 gün kaldı. Martin'in hidro çarkını test etme zamanı.
15: Açık. Jeneratörü nehre gerektiği biçimde ulaştırmalıyız. Bana fişi ver. Bunu nasıl yapıyorsun? Nehre bir şey koyma iznimiz yok. Bir çiftçinin arazisinde bir alaçam keserseniz, götürmeniz gereken yere kadar iterseniz ve 2 kütük arasına kıstırırsanız, yani saldaki yük kütüğün üstüne çıkar çıkmaz hep orada kalır. Hey, hey, hey, hey, yavaşla, yavaş lütfen. Çok iyi. Kazanırsak büyük kazanacağız. Ve eğer kaybedersek daha büyük kaybedeceğiz. Çok iyi çocuklar, kabloyu ona götürün. Dikkat edin. Biraz kayalık.
17: Fazla hızlı.
15: Hey, uzaklaş oradan.
17: Çok hızlı.
15: Geri dön, güvenli bir yere git.
20: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
21: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
22: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
21: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
22: E vade de bozulmuyor.
23: Finansal özgürlük budur işte.
21: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
24: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
25: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
26: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
27: Canım karım.
26: Ula senin ne işin var burada?
27: Ula Asu senin ne işin var burada?
26: Araba almaya geldim.
27: Ben de.
28: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
27: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: En hızlı aktığı yere gitmeliyiz. Oo! Hidroçark Little Susitna Nehri'nin içinde. İlk iki sınavı geçti, yüzüyor. Şamandıralar gerçekten işe yaradı. İkinci olarak, bağladığımız kütük onu nehrin en güçlü kısmında tutuyor. Orası oldukça güçlü. Pekala.
7: Burası hazır. Hadi başlayalım.
6: Başlıyoruz. Fişi tak. Tüm kablolar açık. Biraz enerji bulalım.
8: Kevin içeride hidroçarkımızdan çevireceğine kadar elektrik geldiğini kontrol ediyor ve bataryalarını şarj edebilmek ve o şeyi sürdürülebilir bir elektrik kaynağı haline getirmek için 7 ampere ihtiyacımız var. Yani tam olarak aradığımız şey bu.
6: Başlıyoruz.
8: Pekala, fişi prize taktık ve çarkımız çok yavaş hareket ediyor. 3,5 amperdeyiz ve 7'ye çıkmamız gerek. Hey baba, bu bir dişli tertibatı meselesi. Bence paydos edelim.

0: çalışmıyor. Bu şey ölü. Bu çiftliğin üstünde kara bir bulut var. Ve bu bir su çarkı. Çalışsın diye üzerinde çok zaman harcandı ve çalışmıyor. Zaman geçiyor. 24 saatten az zamanım var. Bunu parçalamamız gerekiyor. Çıkmaza girdim. Takipte kalın.
1: Pekala, güzel.
2: Çiftlikte Matt ve Kevin, sabah kutusunu yeniden test etmeden önce ona son düzenlemeleri yapmakta.
1: Su tesisatımı ayarladım ve bu başlıkları sivrilttim. Böylece sabah kutusuna daha kolay tutturulacaklar ve umarım bu şey çalışır. Buradan biraz su akıtacağız ve umarım altın bulabileceğiz. Pekala, geliyor. Bana iyi görünüyor. Evet, bir sorun yok gibi. Bunun çok daha iyi çalıştığını şimdiden söyleyebilirim.
2: Savak kutusu hafif taşları ve pisliği temizleyip ve altın gibi ağır parçaları toplayarak çalışır. Geriye kara kum çamuru kalır ve bu da altın çıkarmak için yıkanır.
1: O kazıcıyla sadece iki kepçeydi. Şimdi elimizde kalan bu kadar.
3: Evet, bir sürü kara kum görüyorum.
1: Orada altın görüyorum. İşte burada ve burada. Görmeye başladım. Çok daha fazla altın görmeye başladım. Uzun yıllar kullanabileceğin süper havalı bir şey inşa ettiğimize gerçekten inanamıyorum. Açık konuşacağım. Bu çiftliğe yardımcı olacak bir şeyimiz var. Muhteşem.
2: Bir hafta önce Matt, Kevin'in çiftliğinde altın bulunabileceğinden kuşkulandı. Çünkü tarihi bağımsızlık madeninin bulunduğu nehrin aşağısında yaşıyordu. Şimdi ileri dönüştürülmüş parçalar ve çiftliğinden gelen keresteyle inşa edilen yeni seyyar sabah kutusuyla sadece $200 masrafla Kevin altın bulabilecek.
3: Çocuklarla bir çeşit hobi gibi altın madenciliği yapabilirim ve ne olabileceğini asla bilemezsin.
1: Başka bir şey yapmadan önce birkaç kulp daha bulalım derim. Ne dersin?
3: Müthiş fikir.
4: Bunlar ahududu mu?
5: Evet.
4: Muhteşem.
5: Doğru.
4: Çok güzel.
2: Kulübede Misty McKenzie'ye yeni manzarayı gösteriyor.
4: Çok şey temizledik.
5: Evet, baban hayatında ilk kez güvendi.
4: Çok
5: burası
4: iyi.
5: Temiz.
4: Burası temiz. Bu önemli.
2: 6 gün önce Tapların kütük evi ölü ladinler ve alev alabilir çalılarla çevriliydi. Şimdi 9 metrelik yangın önleme şeridi ve 27 metrelik yenilebilir ateşe dayanıklı bitkiyle dolu kayalık bahçe yangın tehlikesini yangın kalesine çevirdi. Ve hepsi $300 yapıldı.
4: Omuzlarımdan çok ağır bir yük kalkmış gibi. Şimdiden onun için daha az endişelenmeye başladım. Ve buraya bayıldım. Bu çok iyi.
5: Çok
4: evet,
5: teşekkür ederim.
4: Evet, teşekkür ederim.
1: Şuna bir bak. Bu buradayken bulduğumuz altın miktarı.
5: Şaka mı yapıyorsun?
1: Hayır. Bu burada altın olduğunun ve çabaya değdiğinin kanıtı işte.
5: Çok heyecanlandım. Aynı nehirde yaşıyoruz.
1: Evet.
5: Heveslendin mi?
1: Evet. Yarın gidip bir tarama makinesi bakacağım. Altına hücum, altın tutkusu konusuna tamamen sardım ve Dave bu araziden daha çok bizim arazi konusunda heyecanlanıyor. Bundan eminim.
5: Ne?
1: Ama bu arazinin iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Ama biz kaynak günündeyiz, bunu biliyorsun ve altının geldiği dağlara daha yakınız. Ama bu da dudak bükülecek bir şey değil. Bu da gayet iyi.
5: Çok havalı.
1: Buna ek olarak yüzeyi doğru dürüst kazımadık bile ve sadece 90 santim kadar aşağı indim. Ve sabahımdan sadece 45 santimetre materyal geçirdim. Tek yaptığım buydu ve bunu elde ettim işte. Yani aman her neyse, burada fazla altın yok diyebilirsin. Ama 45 santim geçirmek resmen 5 dakikamı aldı. Ama gün boyu çalışırsan, günde 12 saat çalışırsan ve o coşkuyu kaparsan bence başarabilirsin diye düşünüyorum. Bilirsin işte.
5: Bir daha seni asla göremeyiz. Sıradaki çiftliğe gelecek misin?
1: Eğer beni görmen gerekirse 40 bin metrekarelik alanda taşları yuvarlayıp bir şeyler arıyor olacağım, tamam mı?
5: Seni bir daha asla göremeyeceğiz.
1: Hayır, beni çiftlikte görürsün. Gördüğüm kadarıyla hala tamir işiyle uğraşıyoruz.
2: Matt ve Misty kendi projelerini bitirmiş olmalarına rağmen Marty 7. günün sonunda hala çalışmakta.
0: Tamir ettim ama şanzıman kutusu çalışmıyor.
5: Ne demek çalışmıyor?
0: Şunu dinleyin.
5: Öğüttüğünü duyabiliyorsun.
1: Tekliyor gibi. Şimdi gördüm işte. Tamam.
0: Bu şey çalışmıyor ve şu kamyona atlayıp gitmemiz gerekiyor. Yani ciddi sorunlarımız var.
1: Pekala, o zaman ne yapacağız?
0: Yarın bir başka çiftliğe gitmemiz gerektiğini fark ettim. Ama lütfen bana sadece yarım gün verir misiniz? Böylece yarın buraya geliriz. Ve bu bizim bunu suya indirip test edip edemeyeceğimizi görmek için son şansımız olur.
5: Pekala, ama buna gerçekten sadece yarım gün verebiliriz.
0: Teşekkür ederim.

0: Sabahın köründe.
1: Onu it. Arkadan girme.
0: Reniler en az 7 amper elektriği başarıyla elde etmek umuduyla hidroçarkın son düzenlemelerini tamamlamak için yarışmaktalar.
1: Tüm o dişli tertibatını boş verip ayarlanabilir bir kemer olan ve sızıntı kemeri diye adlandırılan şeyden kullanıp bu tahta küreklerin etrafını tamamen sarıyoruz. Denediğim her şey başarısız oldu. Ama denemediğim iki şey var. Daha fazla su yakalayıp daha fazla elektrik üretmek için kürekleri genişletmek. Ve daha önemlisi, çarkın üstüne, jeneratörün üstüne doğrudan bir kemer yerleştirmek.
0: Doğrudan sevk sistemi enerjiyi çarktan alıp hemen elektriğe çevirir. Daha geniş tekerlek, şanzıman kutusundan daha fazla elektrik üretmesini sağlayabilir. Ama eğer çalışırsa...
1: Bundan başka fikrim yok. Bunu bilmen gerek. Bütün parçalar hazır. Çarkı çevir. Sana prova da veririm. Ne istersen. Bu terk edilmişti. İçeri giriyorsun. Bakalım 7 amper elde edebilecek miyiz?
2: Bakalım. Ben telsizde olacağım.
3: Tamam. Bu hidroelektrik sistemi çalışırsa hayallerim gerçekleşir.
2: Çevir baba. Pişirme sırası sende.
3: 0.52, 3.5, 3.9, 4.
1: Ne diyor?
3: 4.9, 5, 6, 6.7, 7.6, 8.
1: Hayır.
2: 8.
3: 12 oldu.
1: Hayır.
2: 12.
1: Gerçekten.
2: Evet.
1: Ciddi misin? Benimle
4: evet.
1: Alay etmeyin.
3: 13, 14, 15 oldu.
4: O kürekler bu yeni kemerle birleşecek. Tüm ihtiyacınız buymuş.
2: 14, 15, 16.
1: Bu işi hallettik.
3: Eve enerji sağlamaya yetecek elektriği üretebiliriz.
5: Suyun içindeki hidroçarkımız gerçekten de elektrik üretiyor. Bu beni hayrete düşürüyor.
1: Başardık.
0: Sadece 8 gün önce Kevin elektrik üretmek için karma karışık kabloları ve bataryaları kullandığı tehlikeli bir ortamda yaşamak zorundaydı. Şimdi ise küçük Susitna Nehri üzerinde işleyen bir hidroelektrik sistemi var. İhtiyaç duyduğu tüm enerjiyi güvenli biçimde yeni bir kablo sistemi aracılığıyla ahşap kulübesine gönderiyor. Sadece 1300 dolara.
3: Burada yapılanlara ne kadar minnettar olduğumu söyleyemem. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi gibi.
4: Çok
5: teşekkür ederim. Ne güzel.
4: İkinize de sarılacağım.
5: Elektrik sisteminin çok daha güvenli olduğunu bilerek mışıl mışıl uyuyacak. Ve evinin etrafındaki alan da çok daha güvenli. Daha ne isteyebiliriz ki?
3: Tekrar teşekkür ederim.
5: Şimdi size hidroelektrik sistemi göstereceğiz.
3: Şu an dry dock'tayız. Ama bu yaz nehrin bize sağladığı enerjiyle 24 volt şarj edeceğiz. Bu harika.
5: Bu müthiş. Ahududu çalıları çok güzel gelişiyor. Larsen şu an Oregon'da itfaiyecilik eğitimi görüyor. Ama itfaiyecilik tasdik mührünü aldı. Nehirde ne kadar altın var?
3: 400 dolar değerinde altın tozu çıkarttık. Minnettarız.
5: Buraya gelip ailemiz için güvenli bir yer yaptığınız için teşekkür ederiz.
6: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: Ayda, şarkımı çal.
1: Hazırsanız son ses açıyorum.
2: Al işte. Özgüvenin
3: ses getirdi.
0: Teşekkürler.
4: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
5: Volkswagen.
6: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
8: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
12: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
11: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
12: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet!
3: Aman tanrım!
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. İzlediklerinizi kendi başınıza deneyin. Doğanın kanunu kaostur. İnsanın hayali ise düzen. Henry Adams.
1: O lanet ayının yerinde olsaydım buraya bir engel koymak isterdim.
2: Olamaz. Sanki bir çırpıda halledecekmiş gibi. Şuna bak. Sakın suya düşme.
3: Bu yüzden her gün barınağı biraz daha aşağı indiriyorum. Ama asıl amacım daha fazla avlanmak. Bu iri bir alabalık.
1: Bu kayanın üzerinden sessizce yaklaşacağım. Umarım onu avlayabilirim.
4: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorluğu 100 gün.
3: Buradaki bambaşka bir zorluk.
5: Kuzey Kutbu'nda 100 gün geçirmek hiç kolay değil.
4: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
2: Lanet olsun.
1: 1 milyon dolar söz konusuyken pes edemezsin.
2: Aman tanrım. Günde 10 bin dolar kazanmak için ne kadar çalışırsınız?
6: Kangren gibi görünüyor.
2: Lanet olsun.
4: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
3: Barınağımın çevresinde dolanıyorlar.

Vurdum. Az önce o misk öküzünü vurdum. Bir okla dev bir erkek misk öküzünü avladım. Muhtemelen 35 metre mesafeden vurdum. Vay canına be! Sanırım diğeri gidip kan kaybından ölecek. Çok fazla kan çıktı dostum. Kaya sırtımın üzerine çıkıyor.

0: Tam şurada yukarıda. Biraz bekleyeceğim.
1: 3 saat sonra. Yetişkin bir misk öküzü 360 kilo ağırlığa kadar ulaşabilir. İki saat sonra.
0: Gün ışığı azalıyor. Hiç okum kalmadı. Bir şeyler yapmam gerek. Bazen sadece işi bitirmen gerekir.

0: tüm av faaliyetleri yerel ve ilgili yetkili makamların kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir.
1: Buna hayatta inanamazsınız. Az önce ben bu misk öküzünü bıçakla öldürdüm. Aman tanrım. Ne büyük bir şey avladım. Rock House'da büyük bir av. Çok minnettarım. Önümde hala uzun bir yol var. Ama bu çok çok büyük. Şu an içimden yüzlerce ayrı duygu geçiyor. Burada hızlıca halletmem gereken çok iş var. Yaklaşık 1,5 saatlik gün ışığı kaldı. İç organlarını çıkarmam gerekiyor. Avımı kovalarken Rock House'dan 3 kilometre uzağa gittim. Hava kararıyor. Şu an tüm bu organları eve götürmek istiyorum. Avın en değerli kısmı bu, evet. En iyi besinler burada. Şuna bak bebeğim. Taze yürek. Yemek zamanı. Bu saf vahşi doğadan gelen saf bir hayvan. Kesinlikle hiçbir sorunu yok ve yemek için uygun sıcaklıkta. İşte bu tam anlamıyla saf enerji. Bayıldım. Eve vardığımda buna ihtiyacım olacak. Hala yapılacak çok iş var. Bunun pek çok yönünden faydalanacağız. Gözlerin yuvalarından fırlayacak. Lanet olsun. Korkarım kamp için bir mola vermem gerekecek. Durmak istemiyorum ama buna mecburum. Derinin sadece bir tarafını yüzebildim. Evet, oldukça zor. İlk geri götüreceğim parçayı yağmurluğumun içinde taşıyacağım. Bütün bu iç organları saracağım. Üzerinde neredeyse hiç yağ yok. Hiç yağ yok. Böbrek yağı falan da yok. Çoğunlukla böbrekler kocaman bir yağ topunun içinde sarılmış olur. Bağırsaklarda da çok az yağ var. Artık taşınabilir bir paket oldu. Evet, yola çıkmalıyız. Yapacak bir şey yok. Şimdi yatıp, kuşlar uyanmadan ve başka bir şey onu bulmadan erken kalkmaya çalışacağım.
0: Otuzuncu gün. Saat 3:05.

0: sabah 9.03.
1: Gördüğünüz gibi buralarda bir ayı varmış. Onun dışkısını buldum. Bakın, boyutunu görüyor musun? Şuna bakın. Bir kısmı daha çok yeni. İçindeki meyvelerin ne kadar taze olduğuna bakıp anlayabilirsiniz. Ah, umarım tüsülenmiş balıklarımın peşinde değildir. Onları korumam gerekiyor. Barınağımın kapısını iyileştirmem gerekiyor. Yaklaşık bu kadar yükseltmem gerekiyor. Tüm bu balıkları ben yakalıyorum. Çok uzun süre dayanma şansım gerçekten yüksek. Bu bölgede biraz rağbet olduğunu biliyorum. Stratejilerim konusunda akıllı davranmam gerekiyor. Çok daha yalıtılmış ve korunaklı olmalı. Böylece bir ayı balıklarıma ulaşmak için içeri girmekte zorlanabilir. Ve bana da kalkmak için zaman kazandırır. Göl sakin. Ben de ağlarımı kontrol etmek istiyorum. Ağlarla neredeyse her gün balık tutuyorum ve Tanrı'ya şükrediyorum ki ağlarım var. Çünkü başka bir besin kaynağım yok. Lanet olsun. Aman Tanrım. Ağlarım gitmiş. Dalgalar sallayıp çıkarmış onları. Vay canına. Bu gerçekten çok kötü oldu. O şeyle bir ay boyunca yiyecek bulabilirdim. Tam bir aylık yiyecek stoğu. Balığım olmazsa uzun süre burada kalmam mümkün olmaz. Durumun özeti bu işte.
0: 30. gün. Saat 11.15.
2: Harekete geçmeliyiz. Dağa çıkıp misk öküzüne gidelim. Başka hayvanların gelmesinden korkuyorum. Gece bir kutup porsuğu ya da ayının avıma saldırmasından korkuyorum. Et konusundaki en büyük tehlike bu. Hayvanların avımı çaldığı oldu. Ertesi gün aşağı inmek için canımı dişime taktım ve üzerinde bir boz ayı vardı. Hepsini gömmüş. Ayı bir gecede her şeyi mahveder. Kaybetmek yazık olur. Vay canına. Bir şey midenin içini yemiş. Tamam, misk öküzüne zarar vermemiş. Misk öküzü güvende. Dikkatli olmalıyım. Şu anda yapacak çok işim var. Hem de çok. Bu da ne böyle? Bir şey duyduğumu sandım. Hemen harekete geçmeliyim. İşe koyulalım.
0: Saat 12.43.
2: Parçalayıp avlanma noktasından uzaklaştırmam gerekiyor. Her şey her zaman önce avlanma anlamına gelir. Şimdi parçaları toplamaya başlayacağım. Bir bacak var. Güzel. Sırada ön omuz var. Bunu parçalamak zor. Çok zor bir iş bu. Evet, çok. Ama bu benim normal işim. Bu avantajım var. Sırtımda tonlarca et taşıdım. İşte orada yumuşak bir fileto bebeğim. Bu bugünkü zorlu çalışmamızın ödülü olacak. Evet, kırmızı et. Muhtemelen gezegendeki en deneyimli vahşi doğa adamlarından biriyim. Ama 100 gün boyunca Erzaksız kalmak, bu çok zorlu bir iş. Burası tam bir baş belası.
0: Saat 15.01.
2: Alabildiğin kadarını almaya çalışmalısın. Vahşi doğa, çevrenize ve başınıza gelebileceklere karşı daha uyanık olmanızı sağlar. Öyle olmak zorundasınız çünkü burada arkanızı kollayacak kimse yok. Bu kuşlar etrafınızda durmadan dönüyorlar. Kuşları uzak tutabileceğim yerlere, her şeyi azar azar taşıyacağım. Kamp hırsızları bizi buldu. Onları da buraya getirdim. Baş başayız. Kesim işi. Bitkinim. Her şeyi en yüksek noktaya çıkarmak istiyorum. Bu parçaları oraya bırakıp sonra geri döneceğim. Geç oluyor. Derisini de alıyorum. Ben yokken eti bu örtecek. Sonra derinin etrafına kayalar koyup üstüne de bir sürü ağaç yerleştireceğim. Bir şeyin avımı çalmasından çok korkuyorum. Bunu kampa götürmek için birkaç gün daha uğraşacağım. Umarım her şey sağlam kalır. Çünkü daha fazlasını yapamam.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Titanic Deluxe Golf Belek.
1: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
2: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Dünya güzellerim benim.
3: Arçelik'lerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arayın.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur. Her şeyin ötesinde 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
7: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
8: ...9-15 Mayıs arasında Bin'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
9: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Gün. Saat 9.46. 7 kişi kaldı.
7: Ben

0: Bir evim var. Daha çok bir kulübeye benziyor. Bir yatağım var. Daha çok bir iskelete benziyor. Yanan bir ateşim var. Bu da kalbimin bir gün daha burada kalmak için özlem duymasını sağlıyor. Hedefim 100 güne ulaşmak. Bu yüzden burada oturup dua ediyorum. Evet, söylediklerimi dinleyin. Ağamda balık isterim. Tuzaklarımda tavşanlar olsun. Evet, bir geyik. Geyik nerede? Bir sürü ayı ve çok fazla ayı dışkısı gördüm. Ve bu benim yaşadığım hayat. Bir süredir bekliyorum ama bana güven küçük dostum. Bu yüzden ateşin yanında oturuyorum. Bütün gün taşıdığım o kamerayla ne diyeceğimi düşünüyorum. Bam bam dadam dadam dadam dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Güzel şarkı oldu.
1: Mevcut sıcaklık 0 derece.
0: Şimdi ağamı kontrol etmeye gidiyorum. Ağamla çok balık yakalayabildiğim için şanslıyım. Balıklar burada benim can simidim gibi. Beni kurtarıyorlar ve karnımı doyuruyorlar. Kendi balığımı tutuyorum. Ama son zamanlarda işler değişti. Bugün balık yok. Günde 2-3-4 balık yakalarken şimdi hiç yok.
2: Şu anda sadece saklama yerinde asılı duran balıklarım var. Yeni bir strateji bulmam lazım. Her gün depoma yiyecek koymanın bir yolunu bulmalıyım. Belki de derindedirler, bilmiyorum.
0: O yüzden ağa aşağı indireceğiz. Balık bulalım. Planımız ağları suya yaklaşık 3 metre daha indirmek. Ağları bu tarafa doğru çekmeye çalışacağım çünkü bence su orada daha derin. Zor kısmı daha başlamamış bile. Hava gerçekten soğuduğunda işler zorlaşacak. Bir şekilde işe yarar herhalde. Bekleyip göreceğiz. Keşif deniz piyadesi olmama rağmen hayatımda yaptığım en zor şeydi. Bu keşif deniz piyadesi olmaktan daha zor değil. Keşif keskin nişancısı olmaktan daha zor değil. Aynı derecede zor. Farklı bir şekilde zor. Ağamın hava gerçekten soğuduğunda işler zorlaşacak. Bir şekilde işe yarar herhalde. Bekleyip göreceğiz. Keşif deniz piyadesi olmama rağmen hayatımda yaptığım en zor şeydi. Bu keşif deniz piyadesi olmaktan daha zor değil. Keşif keskin nişan.

0: Dün gece balıkçılıkla ilgili bir aydınlanma yaşadım. Buz istediğim kadar çabuk oluşmuyor ve daha derine gitmek istiyorum. Ama teknem olmadığı için çok zorlanıyorum. Dün arazimin her yerini dolaştım ve bir varil buldum. Varilin etrafına bir sal yaparsam, varili koltuk olarak kullanıp kürek çekerek balık tutmaya başlayabilirim. İyi fikir. Şimdi varili getireceğim ve sonra bir iskelet yapacağım. Tamam. Çok hafif kar yağıyor. Önemli bir şey değil. Umarım bu bunun kötü bir fikir olduğuna dair bir işaret değildir. Yakıtım azalıyor çünkü tuzak kurmak biraz sinir bozucu oldu. Ama bulduğun şeylerle yaratıcı olman gerekiyor. Biraz çaresizim. Bence bu çok zor bir iş. Bu salı yapmak için ne kadar enerji gerekeceğinin farkındayım. Ama işe yaraması halinde alacağım ödül, onu yapmak için harcadığım enerjiyi fazlasıyla telafi edecektir. Sanırım haftada bir balık sonuna kadar idare etmeme yetecek kadar yağ sağlar. Bir sal gibi olacak. Her bir tarafa 3 kütük koyacağım. Oldukça iyi oldu gibi. Fena değil. Bence böyle bir meydan okumaya giriştiğinizde aldığınız riski değerlendirmede iyi olmalısınız. Eğer sonuçlar potansiyel faydayı aşarsa riski alıp almamayı yeniden düşünmelisiniz. Bu sal yapılacak en riskli şeylerden biri olacak. Hava kötüleşir ve suya düşersem geri dönmek için soğukta epey yüzmem gerekir. Tehlikeli. Yağ konusunda tehlike sınırındayım. Her iki tarafa da 2 kütük yerleştirdim. Bunlar ayak desteklerim olacak. Onları salın üstüne bağlayayım. Tamam. İşte oldu gibi. Gayet iyi duruyor. Yarın hava sakin olursa balık tutacağım.
1: Otuz ikinci gün. Saat 9:06.
2: Bir banyo daha yapacağım. Tek yapmam gereken suyu ısıtmak, çorabımı suya koymak ve kendimi ovmak. Çünkü temizlenmem gerekiyor. Hızlı kilo vermeye başlayacağım. Hava gerçekten soğuduğunda öyle olacak. Bu çok zayıf görünmediğimden emin olmak için iyi bir fırsat. Kolum zayıf görünüyor. Orası fazla kesin. Ve temiz görünüyorum. İşe koyulma zamanı. Gidip ağları kontrol edeyim. Ağlardan büyük umut besliyorum. Umarım balıklar diptedir. Umarım ağ iyi kurmuşumdur. Daha fazlasını yakalamalıyım. Erzak depolamam gerekiyor. Her an her şey büyük ölçüde değişebilir. Bu yüzden kendime yiyecek sağlamak için her yolu deneyeceğim. Vay canına. Ayı pisliği. Dün geceden kalma. Tam da ağımı kontrol etmeye gittiğim patikanın üzerinde. Bu kadar taze ayı pisliğini nasıl gözden kaçırabilirim ki? Evet, heyecanlandım. Hala buralarda. Bu iyi. Ayıların avlanması zor ama bu 100 gün boyunca yetecek bir besin kaynağı olurdu. Hadi gidip

0: Daha kontrol edelim. İşte büyük an geldi. Balık yakaladık mı, yakalayamadık mı? Sanırım yine elimiz boş kaldı. Neyse, bugün balık yok. Gerçekten başka yiyecek seçenekleri aramam gerek. Çünkü balıklar bitecek. Bu olacak ve kaçırılmaz. Bugünlük bu kadar. Yiyecek deposunda da balık var. Bu akşamki akşam yemeği. Kurutulmuş balığımı acil durumlar için saklıyorum. Aa, olamaz. Lanet olası. Şimdi sinirlendim. Lanet olsun. Orası benim yiyecek sulamdı. Ve balık kalmamış. Bu saçmalık. Aa, evet. Ayı. Görünüşe göre savaş başlattı. Ayı sonunda sulamdaki balıkları çaldı. Tırmanmış, koyduğum çubuğu yakalamış ve balığı çekene kadar sallamış. Yemeğimi çalarsan yemeğe dönüşürsün. Ama içimde bir ateş yandı. Şimdi ayı düşünsün bakalım. Yapmam gereken bu ayıyı öldürmek için bir plan. Tamam, hedefim bu üç ağacı bir sonraki saklama yerim ve av kulübem haline getirmek. Şimdi bu ağacı kullanarak o ağaca tırmanacağım. Bütün dallarını keseceğim. Oradan bir ayı öldürebilirim diye düşünüyorum. Eti oraya koyacağım. Barınağımdan yeterince uzakta ve yemiş bahçesini görüyor. Ayı bu yemiş bahçesinde dolaşmayı çok seviyor. Ayılar eninde sonunda kış uykusuna yatacak. Yani zaman akıyor. O yüzden birkaç direk dikmeye başlayacağım ve sonra av kulübemi inşa edeceğim. İyi görünüyor. Ama henüz işimiz bitmedi. Vazgeçmek bir seçenek değil. Gerçek bu ve ben bunu yapmak istemiyorum. Vay canına, lanet olsun. Hayır, kolay değil. Bunu yaparak oğlum Max'e son derece zor bir şey yapmanın ne demek olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü kolay değil, çok zor. Başarısızlık hayatın bir parçasıdır ama zihniniz inanılmaz şeyler yapabilir. Vücudunuz inanılmaz şeyler yapabilir. Çoğu zaman ilk pes eden zihin olur. Ama bundan ders çıkarırsanız dışarı çıkıp kendiniz değiştirebilir ve daha iyi şeyler yapmaya başlayabilirsiniz. Ama başlamazsanız da asla varamazsınız. En zor kısmı da bu. Bence gayet iyi oldu. Çok daha fazlasını görebiliyorum. Neler olacağını görebiliyorum. Avantajı istiyorum ve şimdi elimde.
1: 32. gün. Saat 15:24.

0: Şu anda rüzgardan oldukça iyi korunuyorum. Çok üşümüyorum ama rüzgar kesinlikle beni delirtiyor. Sürekli şöyle. Aynen böyle duyuyorum ve sürekli sinir bozucu bir şey hissediyorum. Bunun doğanın farklı bir gücü olduğunun farkındayım. Keşke biraz dinse artık. Bugün neredeyse bütün gün barınak yapacağım. Planım bu ve bu konuda çok çalışmak istiyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Düşüyor işte. Bu barınak için hala yapmam gereken çok iş var. Yalan söylemeyeceğim. Hayal kırıklığına uğradım. Bu kadar ilerlemiş olmama rağmen uzun vadeli bir barınağın bitirilmesine ihtiyaç duyacağımı hiç düşünmemiştim. İşleri kendim için biraz zorlaştırdım sanki. Üzerinde çalışmaya devam etmek. Bitmiş halini görmek istiyorum. Kesinlikle sağlam bir barınak istiyordum ve sadece temel iskeletim bile büyük bir risk olacağını gayet iyi biliyorum. Her iki ucunda üçer bağlantı noktası var ve bunların üst kısımlarını yontuyorum. Bu işte biraz titiz davranmalıyım. Kuzey Kutbu kışının bana verdiği mühletin uzun sürmeyeceğini biliyorum. Belki de bir hata yaptım. Şimdi de soluk kar yağıyor. Hızını artırıyor. O yüzden çadırımda saklanacağım. Kışın giderek yaklaştığının farkındayım. Geçen her gün işin bitmediğini gösteren bir gün daha. Bu benim hatam. Ama şimdi burada kendimi kuru tutmaya çalışacağım. Lanet olsun. Brandada bir delik var. Şu anda içeri su giriyor. Sürekli aşağı doğru akıyor. Sanırım rüzgarın yıpratmasıyla her tarafında delikler açılmış. Artık su geçirmez değil. Burada başıma gelebilecek en kötü şey ıslanmak. Eğer ıslanırsam ve hava sıfırın altına düşerse, o zaman gerçekten hapı yuttum demektir. Damlalar bu direğe çarpıp uyku tulumuma akıyor. Bu da beni çok korkutuyor. Islanmasını istemediğim en önemli şey uyku tulumu. Kuş tüyü ıslanamaz. Islandığında işe yaramaz hale gelir. Bu yüzden kurutmak için şamayı kullanıyorum. Yağmur böyle devam ederse işim biter. Islak bir uyku tulumu oyunun sonu demektir. Hala yağıyor. Her şey ıslak. Neden? Neden yağıyor? Lanet yağmur! Lanet, Kuzey Kutbu'nda lanet yağmurun yağmaması gerekiyordu. Lanet olsun. Bu çok kötü.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
9: Staş labneyi.
10: Staş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
11: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
2: Bebekler, ebebekle büyürler.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Gün. Saat 9:02. 7 kişi kaldı.

Yağmur birkaç saat önce dindi. Biraz temiz hava. Temiz havaya çok ihtiyacım var. Kuruması için uyku tulumumu asıyorum. Yağmurlu hava biraz canımı sıktı ama hala enerjim var. Kalkıp dolaşabiliyorum. Şu anda aşırı aç hissediyorum. Burada 100 gün kalıp 1 milyon dolar kazanmak istiyorum. Bugün uzun süreli bir barınağa taşınacağım. Pek kolay olmayacak ama iyi bir planım olduğunu düşünüyorum. Taşınma zamanı. Köşe duvarları tam olarak örmesem de brandayı kesinlikle kurabilirim. Ve böylece duvarlar yeterince dik olacağı için en azından brandadan üzerime su damlamayacak. Eğimi biraz daha artırmak suyun daha hızlı akmasını sağlayacak. İyi görünüyor. Kışın yaklaştığını hissedebiliyorum. Sadece dayanmam gerekiyor. Tam olması gerektiği kadar sıkı bebeğim. Evet, hepsi bu. Tamam. Hala hareketliyim. Hayatımı değiştirebilecek bir potansiyelle buradan ayrılmak istiyorum. Ve asıl hedefim her zaman mülk satın almak, biraz güvenceye sahip olmak ve biraz daha özgür olmaktı. Burada ne kadar çok kalırsam, bana gelebilecek o büyük meblağ hakkında o kadar çok düşünmeye başlıyorum. Şimdi zihnimi kontrol edebileceğim ve edemeyeceğim şeylere odaklamam gerekiyor. Bazen birkaç gün boyunca yağmurlu ve rüzgarlı olacak. Islak uyku tulumumu asıp ısınmaya çalışmam gerekecek. Burada miskinlere rahat yok.

0: Günaydın, kış geldi. Gördünüz mü? Şuna bakın. Aman Tanrım. Uyandığımda dünya tamamen değişmişti. Kış geldi. Elbette bununla birlikte bazı zorluklar da var, değil mi? Toprak donmuş, meyveler kaybolmuş, yakacak odunlar ıslak. Ama kış iz sürme sezonudur. Şimdi karda gece boyunca olan her şeyi görebiliyorum. Her sincap izi, tavşanların durup yediklerinin izleri, dinlendikleri yerler. Demek ki bu kar tavşanları hareket halinde. Karda izler var. Bu harika. Bu muhteşem olacak. Tuzak kurmayı kolaylaştıracak. Çünkü tavşanlar şu yöne doğru hareket ediyor. Ön ayakları ve arka ayakları o yöne doğru bakıyor. Böylece kafalarının nereye gideceğini tahmin edebilirsiniz. Tuzağı tam da kafalarının olacağı yere yerleştirebilirsiniz. Peki, tuzak kurmak için iyi bir gün değil mi? Fazlasıyla acıkmaya başlıyorum ve kilo da veriyorum. Bu yüzden ilk kar tavşanlarını yakalama umudum yüksek. Burası yeteneklerimi sınayacak bir yer. Becerilerimin sınırlarını biliyorum ve bu o sınırların ötesini zorlamamı gerektirecek.
1: Otuz dördüncü gün. Saat 9:54.

0: Mevcut sıcaklık -1 derece.
1: Evet, kesinlikle haşlanmış misk öküzü kalbi. Taze avladığım koca hayvandan. Gerçek enerjiyi. Aman tanrım. Aman tanrım. Yüce tanrım. Bu çok lezzetli. Ohoho. Ne? Alt kısmında büyük bir halka var ve bu bütün etler içinde en sevdiğim kısımlardan biri. Kalbin alt kısmındaki ilk 3-4 halka. İşte bu bir avcının ödülü. Muhteşem. Bu bir sonraki ava kadar enerji verecek. Misk öküzümüzü bulmaya gideceğiz. Sulu kar var ama yapabileceğim bir şey yok. Orayı kazıp etleri taşımaya devam etmeliyim. Bugün bütün gün eti paketlemekle geçecek. Sabahki ilk turumda yayımı da yanıma alacağım. Çünkü eğer etimi bulmuş bir şey varsa hala orada olacaktır. Umarım her şey sağlamdır. Bu şey çok uzakta, evet. Hata yapıp kendimize zarar vermemiz ve o eti bir şeyin yemesine izin vermediğimiz sürece durumumuz

0: Oldukça iyi. Av yolunu neredeyse yaraladım. Her yerde ayı izleri var. Ayı izlerini görmek biraz şaşırtıcı. Daha önce de kışın ayılar görmüştüm. Pek sık rastlanmaz. Umarım avımı dağıtmamıştır. Buradakiler çok değerli. Ah, hayır. Kafası burada. Bir ayı gelip misk öküzü Zulam'ı yağmalamış. Tam buradan yemeye başlamış. Burası. Sonra da buradan yemeye devam etmiş. Bu ayı dili tamamen temizlemiş. Bütün eti, başın arkasındaki kılları, çene etini. Yukarıda olduğundan eminim. Eminim çok yakındadır. Hemen harekete geçmeliyiz. Asıl endişem Rock House'a geri dönmek. Çok çok çok çok çok ağır bir yük olacak ama hepsini taşımaya kararlıyım. Tekrar üstünü örteceğim, evet. İçine bir şey girmesin diye dua edelim.
1: Saat 11.15.
0: Et taşımak en zor işlerden biridir. Çok ağır bir iş. Diğer işler yanına bile yaklaşamaz.
1: Saat 12.26.
0: Lanet olsun. İlk yük geldi. Çok zorlandım. Sırtımda pek çok hayvan taşıdım. Büyük parçalar. Geyik, karibu, koyun, ayı postları. Muhtemelen omuzlarımdan 20 ton et geçmiştir. Her yıl biraz daha ağırlaşıyorlar. Kar yağmaya başladı. Zemin çok kaygan. Evet, çok kaygan. Her gün çok fazla kalori yakmaktan endişe duyuyorum ama bunu bitirmem gerekiyor. Muhtemelen 2 kilometre ya da daha fazla. Ne mücadele. Yorgun düştüm. Ve geri dönüp bir parça daha almam gerekiyor. Hareket zamanı. Bu bir gece daha dayanırsa yarın tüm eti içeri alabilirim.
1: Dördüncü gün. Saat 15.57. 7 kişi kaldı.
2: Havalar. Havalar. Raporlar kar yağdığını söylüyor. Dışarısı sanki Noel gibi. Bu hava işte burada, bu barınakta bir tane daha ağ yapmamı gerektiriyor. Bir tanesini kaybettiğime göre bir tane daha yapmak için uğraşmam gerekiyor. Sanırım yeterince ipim var. Biraz ipim var, elimde mekik bulunmuyor. Bu yüzden onu bu köşeden şuradaki köşeye uzattım ve aşağı doğru örmeye çalışacağım. Şu anda iplerimi burada seriyorum. Yarın kızımın ikinci doğum günü. Harika. 2 yıl oldu. Hayatı ve güzelliğini görmeye başladı. Bunu yapmaya ve güçlü kalmaya çalışıyorum. Çünkü kızım için daha iyi bir hayat istiyorum. Aklımda sadece bu var ve onun için en iyisini diliyorum. Harika. Ailem beni ayakta tutuyor. Hayatta kalabilmem için bana iyi enerji veriyor. Sanırım avlanmaya hazırız. Sana güveniyorum. Sakın suya düşme, olur mu? Böylesine devasa bir göl ve elimde küçücük bir ağ. Ama elimden geleni yapmam gerekiyor.
1: 35. gün. Saat 9:17. Mevcut sıcaklık -2 derece.
3: Su hiç olmadığı kadar sakin. Balık tutmaya gideceğim. Buna mecburum. Denemeliyim. Tamam, hızlı hareket edelim çünkü oltaya bir şey takılabilir. Geçen her dakika kilo kaybediyorsunuz. Yağlarımın biteceği konusunda içimde bir endişe var. Burada ne kadar iyi durumda olursa olsun, herkesin yargı yeteneğini bozabilecek bir tür mineral veya vitamin eksikliği söz konusu. Bu yüzden burada her şey daha da riskli. Asal işe yarasaydı ne güzel olurdu. Buzla kaplanmadan önce yaklaşık 2 hafta balık tutabilirim. Ama burada çok dikkatli olmalıyım. Suda tek başına olmak işleri içinden çıkılmaz hale getirebilir. Tamam. Elimizdeki bu. Üzerine taze yem takacağım. Sonra kürek çekip oraya gideceğim. Bu da beni 10 metre kadar daha ileri götürecek. Ve umarım orada balık yakalarım.

0: gelir.
1: Şimdi suya indireceğim. Yüzüyorum. Tamam, yüzüyorum. Biniyorum. Pekala, hadi deneyelim, tamam mı? Hadi. Aman Tanrım. Yüzüyorum. İstediğim kadar dengeli değil. İşler karışacak. Muhtemelen yüzmem gerekecek. Oltamın takılabileceği devasa kayalar var. Burası biraz korkutucu. Ah, bacağıma kramp girdi. Oh. Bu kötü bir fikir. Sanırım geri döneceğim. Bir kayaya yaklaşıyorum. Sıkıştı. Ah, lanet olsun. Hayır. Ah, hayır. Ah, hayır.

0: dengemi kaybettim. Devrileceğim sandım. Kötü, su sandığımdan daha soğuk. Büyük zafer kazanacağım sanmıştım. Her yerden dolanıp bir sürü balık tutacaktım. Şimdiye kadarki en soğuk günü ve ben bir salla suya açıldım. Her şey net görünüyor. Bu sal büyük bir balık avı için hazır değil. Dengesiz. Kontrolünü kaybedip düşmek istemem. Birkaç hafta balık tutabilirdim. Hayal kırıklığı. Sanırım artık bunu aklımdan çıkarabilirim. Güzel saldı. Rezil bir şey. Bizim rezilimiz.
1: 35. gün. Saat 13.21.
2: Sanırım bugün daha soğuk. Ama bugün bilmeniz gereken önemli şey bebeğimin ikinci doğum gününü kutluyor olması. 2 yaşına girdi ve hayatın güzelliklerini görmeye başlıyor. Keşke orada olsaydım ama yanında güzel bir ailesi var. Yani ona buradan, kuzeyden kocaman bir iyi baba enerjisi göndereceğim. Bugünkü planımsa ağımı kontrol etmek. Bu soğuk koşullarda yaşamak gerçekten çok zor. Yiyecek stoğu olmadan neredeyse imkansız bile diyebilirim. Bakalım başarabilecek miyim? Kalori eksikliği yaşamaya başladığınızda tabii ki acaba zamanı geldi mi yoksa biraz daha dayanabilir miyim diye düşünmeye başlıyorsunuz. Evet, işte bakın. Sanırım bir balık yakaladık. Ağımız işe yaramaya başladı. Kullandığım ilk gecede hem de. Ve bize balık verdi. Mitzi bana doğum günü hediyesi olarak bir balık yakaladı. Kızım Mitzi, bu balık için sana teşekkür ederim bebeğim. Bana bu harika, harika hediyeyi verdi. Karnımı doyuracak bir şey. Evet. Hala canlı. Bir turna balığı yakaladık. Bu gerçekten harika. Ayrıca ağım da işe yarıyor. Bu turna balığı ile birkaç gün daha yiyeceğimiz var demek oluyor. Bu iyi bir başlangıç. Küçük ama ilk gün için harika gidiyor. Daha fazla balık tutarsam daha harika olur. Şimdi yeniden atmam gerekiyor. Çok minnettarım, çok mutluyum.
1: 35. gün, saat 14.56.
3: Dağa çıkmaya hazırlanıyoruz. Sadece 2 parça kaldı. Gidip gelmeye de devam etmeliyiz. Vay canına. Hissediyorum dostum. Elimizden geldiğince kendimi zorluyorum. Her gün bitkin düşüyorum. Ama odaklanmam gerekiyor. Bu iş beni ya zirveye çıkaracak ya da mahvedecek. Bu etin kaçmasına izin veremem. İşte ayının izleri burada. Geziyormuş. Bu bölgede bir hayvan ölüsü olduğunu biliyor. Bu onu korkutabilir. Bakın. İşte orada bir ayı var. Yavaş hareket et. Sürün ya da istersen yüz. Ne yapmak gerekiyorsa yapalım. Hiçbir adi kokuşmuş ayının ön bahçemden itimi çalmasına izin vermem.

0: This place, it stays with me.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Market alışverişi, en çok vakit alan şeylerden biri. Gitmesi gelmesi seçmesi, aman yeter be diyenlere. Alışveriş listem, hazır sepetin, daha bir kamyon özellik, zamanını ve cebini düşünenlere.
4: A101'de muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.
5: Ucuz, hep ucuz. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labneyi.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
8: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
9: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
11: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
12: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
11: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
13: Çok güzel.
11: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
12: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
14: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Tam da leyslik.
20: Hayatım. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
21: Tabii.
22: Hangi programdı ya? Peki hangi programdı?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Futbol heyecanı binde. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
7: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
0: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
8: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yarışana
9: tak. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Tek başına Kuzey Kutbu hikayelerine hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu gece Roland, Mark, Joe, Amos, Kylan ve Kelly ile birlikteyiz. Roland, yay ve okla bir misk öküzü vurdun. Sonra da işini bitirmek, acısını dindirmek için bıçak kullandın. Mümkünse o deneyimi bize anlatabilir misin?
14: Evet, deneyeceğim. Oldukça ilginç bir anda her şey olabilirdi. Orada ben ve o ve elimde sadece boş bir yay ve bir bıçak vardı. Karanlık çökene kadar orada beklemek istemiyordum ve 3-4 adım mesafedeydim. Yaklaşıp gördüğünüz gibi vurdum. Sonunda da yan yattığını ve bacaklarının uzadığını gördüğümde yan kaptaki biri duymuş olabilir bunu. Ben bunu hiç bilemeyeceğim tabii ki.
15: Tanrı'ya şükür. Büyük bir av.
13: Yan kamptakilerden bahsetmişken ben diğerlerinden de programdaki diğer izleyicilerle birlikte olayı izlerken ne düşündüklerini duymak istiyorum. Mark, senden başlayabiliriz. Şimdi Roland'ın o misk öküzünü avlarken onu izlediğinde neler hissetmiştin?
16: Acayip bir şeydi. Yani Roland bunun en efsanevi avlardan biri olduğunu söylüyor ve bu onun geçim kaynağı. Ben de bunun kesinlikle acayip olduğunu kabul etmeliyim.
13: Roland'ın bir misk öküzü vurduğunu televizyonda görmeden önce öğrenen oldu mu aranızda?
17: Hayır. Herkes muhtemelen birinin büyük bir av yakaladığını düşünmüştü ama sonuçta 100 gün mücadelesinin güzel kısmı diğer insanların nasıl gittiğinin önemi olmaması. Her halükarda 100 güne ulaşman gerekiyor ve herkes oraya ulaşmak için elinden geleni yapıyor.
13: Joe, şimdiki sorum sana olacak. Böyle bir deneyim sırasında büyük av ne kadar önemlidir sence?
18: Bu futbol maçının sonunda son bir umutla yapılan bir hamle gibi. Şansın yaver gitmeli ve yetenekli olmalısın. Şans eseri Roland o anda ikisine de sahipti.
13: Roland, şunu sormak istiyorum. O hayvanı kampa geri getirmek için toplamda kaç kilometre yol kat ettin sence?
14: 3 günde 60 kilometre kadar olabilir ama o hayvanı parçalamak, paketlemek ve kampa taşımak gibi iş yükü vücudunun kaldırabileceği en zor ama en zor şeylerden biri.
13: Yiyeceklerini korumak konusunda bir sorum olacak. Bu bölümün büyük bir kısmı aslında bununla ilgili. Bu senin için ne kadar zordu?
16: Her şey büyük ölçüde yiyecekle ilgili. Ve bir kez yiyeceğe ulaştığında eğer o kadar şanslıysan o zaman tamam bunu korumalıyım demelisin. Bu da onu almak için gelen her neyse onunla savaşmak anlamına geliyorsa savaşmak zorundasın. Bu ürkütücü bir görev. Yemeğimi çalarsan yemeğe dönüşürsün.
13: İlginç olan şey şu, Kuzey Kutbu'nda yiyecek çalanların sadece hayvanlar olmaması. Kelly'nin daha önce hiç yayınlanmamış görüntülerine bir göz atalım.
19: Bakalım burada ne var?
11: Vay canına. Mantarlarla dolu bir sincap sulası. Aman Tanrım. Ne güzel şeyler. Aa, sincap hiç de mutlu değil. Vay canına. Sincap sanki dostum sakladıklarımdan uzak dur diyor. Şimdi bir sincap sulasından mantar çaldım. İşte bu güzel bir küçük yemek. Teşekkür ederim sincaplar.
13: Kelly, bize oradaki Zula'yı yağmalamanı ve her zamanki fırsatçılığını konuşturmanı anlat.
11: Evet, eğlenceliydi. Biliyorsun, Eylül'ün sonlarında o konuma bırakıldık. Ve o zamana kadar bulduğum mantarların çoğu çürümüş, sümüksü ve kullanılamaz hale gelmişti. Bu yüzden sincaplar benim için kendi yapamadığımı yaptılar. Ağaçların tepesine bir sürü mantar saklamışlardı. Yani bu oldukça harika bir ganimetti. Çöpçü ve fırsatçı olmak sahip olunması gereken harika bir beceridir. Oradaki hiçbir hayvan kolay bir yemeği kaçırmaz. Ben de öyle.
13: Kelly, şu anda açlıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu tür bir deneyimde açlık her zaman vardır. Ve evde oturup pizza yiyenler için o kadar... Aç kalmanın nasıl bir şey olduğunu bize anlatabilir misin? Ancak o zaman insanların kafasında canlanır.
11: Evet, yani orada yiyeceğim vardı. Ama yine de dört bir yana koşup devasa barınaklar inşa ederken çok fazla kalori harcıyorsun. Yapmamız gereken her şey çok fazla kalori yakıyor. Ve bu yüzden her gün yiyor olsam da yine de yetmiyor.
13: Ben Colby Donaldson. Yanımda Roland, Mark, Joe, Amos, Kylie ve Kylie var. Joe şu anda barınağın şekillenmeye başlamış durumda. Bayağı da sağlam görünüyor. Çok uzun sürdüğü için endişeli misin?
18: Bu öncelikleri dengelemek ve zamanını yönetmekle ilgili bir oyun. Ve ben uzun vadeli barınağa zaman ayıracağımı bilerek bu işe girdim. Barınağımın tamamlanmasını sabırlı davranmam gereken bir aşama olarak görüyordum. Ve gerçekten yiyeceğe öncelik vermem gerekiyordu. Barınaksa benim için bir nevi hobiydi.
13: Peki barınak yerine ne üzerine çalışıyordun? Zamanını neyle geçiriyordun, anlatır mısın?
18: Bir süredir bu ağ üzerinde çalışıyordum ve bu tuzak kurma, şekillendirme, barınak üzerinde çalışma ve diğer çeşitli el işi projeleriyle uğraşırken aralarında kalan boş zamanlarımda yaptığım bir şeydi.
13: Amos, ağını kaybettiğinde büyük bir darbe aldın. Böyle şeylerin olması, moralini ya da ruh halini nasıl etkiliyor? Seyircilerimize anlatır mısın?
12: Evet, bu benim için büyük bir darbe oldu. Ağ bir sürü balık sağlıyordu, bir sürü. Yani büyük bir kayıptı ama aynı zamanda ağ gölde kaybettiğim için kendimi gerçekten kötü hissettim. Gölü kirletmek istemezdim tabii.
13: Peki o noktada avcılıkta başarılı olabildin mi?
12: Hayır, çok yürüdüm ama büyük bir av görmedim. Biraz geyik izi gördüm. Biraz dışkı gördüm ama asıl yiyecek temin kaynağım tamamen ağımdı.
13: Galen, şu saldan bahsedelim biraz.
17: Yüzüyor. Tamam, biniyorum.
13: Gayet cesur bir hamleydi. Tam donanımlısın ama buna rağmen dışarısı yaklaşık -30 derece bir varilin üzerinde... Kürek çekerek Kuzey Amerika'nın en derin gölüne açılmaya karar verdim.
17: Balık için çok uğraştım ve pes etmek istemedim. Sadece seçenekleri tarttım. Bu salı yapmak bana ne kadar enerjiye mal olacaktı ve eğer başarılı olup yüzdürmeyi başarırsam işe yararsa ne getirecek diye. Ama yeterince sağlam ve geniş olmazsa 5-10 kiloluk bir alabalık yakalarsam balığın beni göle çekip yüzmeye zorlama ihtimali vardı. Bunu da hesapladım. Bu oldukça önemliydi.
13: Mark, şunu sormak istiyorum. Risk ve ödül arasında kaldığında içinden neler geçmişti o anda? Tam olarak öğrenmek istiyoruz.
16: Yani risk almalısın. Hatta donmaya başladığında ve her yer buz kaplıyken göl kıyısında yürümek bile bir risk. Ama hayatta kalmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Herkes risk alıyor ve bunlar hesaplanmış riskler. Hayat böyle işte. Yani bir risk alırsın ve bu durumdan kurtulmak, üstesinden gelmek için yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu umarsın. Başıma bir şey gelmeden buradan çıkmalıyım.
13: Roland, bu bölümü uzaktan o ayıyı gördüğümüz anla bitiriyoruz. Muhtemelen o ayı senin misk öküzünü çalan ayı. Kışın ayı görmek ne kadar nadir bir durum?
14: Kış aylarında ayı görmek biraz tuhaf bir durumdur ve bu durum onları daha öngörülemez ve potansiyel olarak daha tehlikeli hale getirir.
13: Mark, bir ayının balığını çaldığını gördük. Bu yüzden sen de durumu tersine çevirip o hayvanı avlamaya karar verdin. Başarılı oldun mu?
16: Bunu görmek için beklememiz gerekecek, değil mi? Ama şunu söyleyeyim, ben oradayken benden bir şey alan olursa peşine düşerim. Bu savaş demektir, meydan okumadır.
13: Tek başına Kuzey Kutbu hikayeleri bugünlük bu kadar. Hepinize çok teşekkürler Roland, Mark, Joe, Amos, Carlin ve Kelly. Her hafta olduğu gibi yine bölümlerin ardından bütün yarışmacılarla sohbet ettiğimiz bölümü izlediniz. Şimdi söz verdiğimiz gibi gelecek haftaki heyecan verici bölümün ön izlemesi.
16: Hey! Defolun buradan kurtlar! Bunu ben avladım. Defolun! Kendime bir barınak yapacağım. Üstünü kapatınca buraya girmeyi planlıyorum.
17: Ah, harika. Tam da oradaydım.
16: Lanet olsun. Az önce barınağımı ateşe verdim. Ha! Lanet olsun.
19: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Futbol heyecanı binde. LG 55 inç 4K Ultra HD Vevo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR On Nano Cell TV 30.990 lira.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Karşınıza yeni nesil Blade.
2: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
1: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
3: Sevince. Bakın.
4: Tam da leslik. Sevince.
5: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Durdurulamıyor Osimhen gol!
10: Osimhen yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
11: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
12: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
13: Çok güzel.
12: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
11: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
14: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
15: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
16: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
17: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
18: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı sehpap kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
19: Hayatım, hı-hı, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
20: Tabii.
21: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Bunları açalım.
8: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
9: Kaliterin çoğunluğu standart kaliteli.
8: Aynen.
10: Yüzünü söyleyeyim.
11: İfadeni alacağız.
10: Yok abi ben kaçmıyorum.
12: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
8: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
10: Narkotik mi yapıyor bana? Ben
6: çekeceğim. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye git koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil.

Bakın. Atölyeye tekrar hoş geldiniz. Hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McGee'nin arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smalls Coke 2.0 ve çalışıyor.

0: 16.
1: 16 neredesin?
0: 17.
1: 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş. Fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Paul'le olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.
4: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
4: Debbie McKay, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
4: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
3: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
4: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
3: Lütfen yolla, harika.
4: Tamam.
3: Tamam, harika, güle güle.
4: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyoneliz Anthony. Hemen hemen.

0: programımızın bu bölümünde...
1: Bu uçak artık çalışmıyor. Ben de alabildiğim her şeyi alacağım. Kablolar. Ne olursun.
0: Matt ve Joe'nun Bermuda Şeytan Üçgeninde ıssız bir adadan efsane kurtulma çabasının sonucunu göreceğiz.
1: Böyle bir adada sizi üç şeyden biri öldürür. Susuzluk, açlık ve açıkta kalma. Sizi etkileyecek ilk şey susuzluktur.
0: Taze su bulmak için her çabaları...
1: Ah, yine tuzlu su.
0: Başarısız.
2: Bu ateşi yakamazsak bu tuz gidericinin çalıştığını göremeyeceğiz. Burada bir şey yok.
0: Bu adadan canlı çıkmak için...
1: Buradan atlarsak doğrudan denize düşeriz.
0: Her şeyi riske atıyorlar.
1: Şimdi bakma ama altımızda hala birileri var.
0: Özel harekat gazisi Joe Tedai ve ilkel avcı Matt Graham. İki zıt hayatta kalma stratejisi olan iki adam en kötü hayatta kalma senaryolarından birini üstleniyor. Ve nasıl canlı çıkılacağını gösteriyor.
1: Buradan yüzüp gidemezsiniz, kürek çekemezsiniz, tekne yapamazsınız. Başınızı kurtarmak için tek çareniz var. Kurtarma için sinyal vermek ve dua etmek.
0: Yüzyıllar boyunca ıssız adalarda mahsur kalan insanların hikayeleri, denize açılacak kadar cesur insanların ve modern zamanlarda üzerlerinden uçanların kalplerine korku saldı.
1: Eski zamanlarda korsanlar insanları sorun çıkarıyorlarsa böylece kumların üzerine atarlarmış. Bu şekilde yavaşça öleceklerini bilirlermiş.
0: Bu senaryoda Joe ve Matt, küçük uçakları gizemli bir biçimde Karayiplerin turkuaz sularına düşen iki pilotun kötü durumuna giriyor.
1: Elimizdeki her şeyi almalıyız. Tüm bunları toplamalıyız.
2: Evet.
1: Ve geri dönmeliyiz.
0: Kurtarabildikleri bütün kaynakları topladıktan sonra kıyıya gidiyorlar ve anlıyorlar ki...
1: Hayır, bu tuzlu su.

0: 2 kilometre genişliğindeki ada, taze su kaynağı yoksunu.
1: Böyle bir durumun en kötü yanı içemeyeceğiniz suyla çevrili olmak. İçerseniz sizi susuz bırakır ve daha çabuk ölürsünüz.
0: Susuzluktan gelen ölümle savaşmak için Joe, tuzu tuzlu sudan ayıracak derme çatma bir tuz giderici yaptı.
1: Su burada olacak. Buhar yoğunlaşacak ve öbür taraftan çıkacak. Olayı bu.
0: Ama bunu kullanmak suyu kaynatmayı gerektiriyor. Ve bu, bunu yapmanın zor olduğunu şimdiye kadar gösterdi.
1: Evet. Tamam. Bu el matkabını çeviriyoruz ve duman çıkıyor ama nedense ihtiyacımız olan siyah toza dönüşmüyor. Ve hiç köz göremiyorum. Yine yaklaştık ama olmuyor.
0: El matkabıyla başarısız olduktan sonra Matt, ateş yakmak için yeni bir plan yapıyor.
2: Bir uçakta kasnak ve içinde bilyeli yatak bulunur. Bence bu bilyeli yataklarla bir yay matkabı yapacak mekanik avantajı yakalayabilirim dostum.
0: Yine de bu parçaları getirmek Joe için oldukça riskli bir mesele gibi görünüyor.
1: Bu uçağın etrafında dolaşıyorum, gıcırdayıp hareket ettiğini duyabiliyorum. Düşünüyorum ki aman tanrım bu şeyin içinde sıkışmayı ve üzerime düşmesini istemiyorum. Çok kötü olurdu.
0: Şimdi yeni bir mekanik yay matkabıyla donandıktan sonra Matt ve Joe'nun aradığı kıvılcım ulaşabilecekleri bir durumda.
2: Çok bastırmadan.
1: Evet.
0: Ama onsuz taze suya ulaşma umutları buharlaşacak.
2: Yayla çalışırken çok fazla duman borunun çevresinde toplanıyor. Ama görmek istediğim şey dumanın borunun içinden çıkması. Yani bu pek olmuyor. Burada bir şey yok.
1: Ne diyorsun? Bu tahta nemli mi?
2: Bence tahta yeterince kuru. Bir kez daha deneyelim. Eğer olmazsa başka tahtalar da değiştirelim.
1: Yani bunun işe yaraması lazım. Daha hızlı.
2: Sadece biraz daha hızlı. Az

0: Bu şey deneyin çalışmadığını bilmiyorum. Mekanik çalışıyor. Çok duman çıkıyor ama sonuçta közümüz olmuyor.
1: Ne var burada? Ne var? Şöyle alayım şunu. Gel bak.
0: Güzel. Çok iyi. Parlayan o küçük topağı gördüm ve evet, aradığımız bu dedim. Bu harika bir fikirdi. Yüzmeye değdi.
1: Teşekkür ederim. Kömürü yuvaya götürdüm. Bebek gibi sarılmış durumda ve ona biraz okyanus havası vereceğim. Okyanus havası onu öpüp ateşini harlayacak.
0: Çok güzel. Gidip biraz büyük çalı topluyorum.
2: Tamam.
0: Bizim için bu çok önemli. Tuz ayırıcıyı ateşe koyacağız. Biraz su üreteceğiz. Umuyorum ki ikimizin de iyice içebileceği kadar su çıkar. Yangın söndürücüyü kanattan söktüğüm boruyla aldım ve şimdi plan buharın buradan yükselmesi. Yoğunlaşıp su olmasına ve yangın söndürücüde kalacak olan tuzu ayırmasına yardımcı olmak için borudan geçerken bu havluyu ıslatacağım ki boruyu soğutsun. Sonra su bu rom şişesinin içine dolacak. Kolay. Birkaç damla elde ettim ama bu karıncayı bile hayatta tutmaya yetmez. Şimdi bekleyip göreceğiz. Biraz zaman vereceğiz. Lanet olsun, buradaki mühürden buhar çıktığını görebiliyorum. Bu iyi bir şey değil. Suyun damladığını da görebiliyorum. Bu şeyin sorunu bu işte. Su sızdırıyor. Su orada kaynıyor ve istediğim şey buhara dönüşmesi, sızması değil. Ama burada olmayacak bir iş için uğraşıyorum galiba. Elimizdekiyle olabilecek şey ancak bu kadar. Şimdi sadece en iyisini umacağız.
3: Yangın söndürücüdeki bütün su kaynağında Joe, ürünü incelemek için hortumu dikkatlice çıkarıyor.
0: Evet.
1: Güzel.
0: Bu şey...
1: Fena değil.
0: Ama iyi değil. Yangın söndürücü ağzına kadar doluydu. Ama çok az su çıktı. Sadece iki şat bardağı kadar. Şu an her şeyimiz o suya bağlı ve bu yeterli değil. Başka bir plan yapmalıyız. Bu tuz ayırıcıyla iki adama yetecek kadar su yapamıyoruz. Bu imkansız. Daha çok su bulmalıyız. Bak, ilk gün seni bulmaya çıktığımda orada başka küçük bir ada daha görmüştüm. Yani bence hala enerjimiz ve gücümüz varken şu diğer adaya baksak fena olmaz. Tabii başka bir fikrin yoksa.
1: Yağmur yağacak gibi görünmüyor.
0: Evet.
1: Adanın diğer ucuna yüzeceğim çünkü şu noktada su bulmak için tek umudumuz bu.
3: Oldukça pratik olmasına rağmen küçük derme çatma tuz ayırıcı uzun vadede hayatta kalma için yetersiz bir taze su kaynağı olduğunu gösterdi. Bu bizimkilerin ada kurtuluşunda nem yoksunluğundan ilk etkilenmesi değil. Dördüncü sezonda Panama kıyısının uzağında bir adada Joe Matt'le ilk tanıştığında yağmur ağzı ormanı kurumasına sebep olmuştu.
0: Başka bir ada var ama oldukça uzakta. Diğer adada su var mı bilmiyorum. Ama iki şeyden birini yapabiliriz. Burada kalıp daha çok su ararız ya da oraya kadar gideriz.
1: Adadan uzaklaşıp su aramak mantıklı. Ama bir sal inşa edip okyanusa çıkarsak tüm enerjimizi açık güneşe maruz şekilde tüketmiş oluruz. Yani bu büyük bir risk.
0: Tamam, bakalım yüzüyor mu? Okyanusta akıntılar olur, dalgalar çıkar, tuzlu su vitesi bozar.
1: Geri dönüş yok Joe.
0: Kafanız yerinde değilse burada hayatta kalmak çok zordur.
1: Burası çok sıcak.
0: Evet.
1: Oraya gitmeye hazırım.
3: Hayati taze su bulmak için zorlu kanalı aşan çocuklar ikinci adaya zorlu bir iniş yapıyor.
0: Şimdi biraz sallanacağız.
1: Evet, yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş.
0: Güzel, güzel. Hadi in, in hadi.
1: Kalk, hadi.
0: Tamam, bekle, kalktım. Buraya gelme görevi tamamlandı. Şimdi işe koyulmalıyız, su bulmalıyız. Bulamazsak, bu büyük yolculuk bize çok pahalıya mal olacak.
3: Joe,
1: Yağmur dansı yapıyor gibiyiz. İnanın ki bunu yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ve şu noktada tek çözümümüz yolumuza devam edip o adaya yüzmek ve kontrol etmek.
0: Dostum, sana söylüyorum. O ağaca çıktığımda açıkçası bunu görmemiştim. Çok hızlı hareket ediyor. Bir şey deneyeceğim. Şuna bak dostum. Doğrudan denize gelen bir girdap var.
1: Evet, 6 kilometresi var.
0: Burada çok ciddi sorunlarımız var. Saatte muhtemelen 6 ya da 8 kilometre ile gelen bir girdabımız var. Bu yüzüşümüzü mahvedecek. Bak Matt, buraya dalarsak doğrudan denize gideceğiz ve kanalın dipleri tam da köpek balıklarının takılmayı sevdiği yerdir. O sularda köpek balığı olduğuna bahse girerim.
1: Bu girdabın geçmesi için 6 saat bekleyecek değiliz burada. Şimdi bir hamle yapmalıyız. Durum riskli ama adada bizimkinden daha çok yükseklik var. Bu demek oluyor ki taze su bulundurma ya da orada bir kaynak olma ihtimali daha yüksek.
0: Yüzmeye değer mi diyorsun?
1: Akıntı o yönde. Eğer akıntıya karşı durursak biraz daire çizebiliriz. Biliyorum daha uzun bir yol ama doğrudan dalmaktan daha güvenli.
0: Evet, içimde bir his var. Oraya girersek sürükleneceğimizi söylüyor. Daha fazla yüzeceğiz ama akıllıca. Bu durumdaki insanlar olarak oldukça zor kararlar vermek zorunda kalıyorsunuz. Şu an bizim için başka seçenek yok. Şu diğer adayı su bulmak için keşfetmeliyiz. Çünkü burada yok. İşte başlıyoruz.
1: Güzel. Pekala. Hadi yapalım şunu.
0: Şimdi yapacağımız şeye suda taşınmak deniyor. Akıntıya karşı geleceğiz. Suya gireceğiz ve akıntının bizi adaya sürüklemesine izin vereceğiz. Çünkü bu şeyle savaşamazsınız.

0: akıntı düşündüğümden de güçlü Matt.
1: Evet.
0: Muhtemelen buradan 8-10 kilometredir. Okyanusa sürüklenmek istemiyorum. Tamam. Devam edelim. Akıntının bizi saatte 8 kilometre ile sürüklemesiyle 400 metremiz var. Bu Matt ve benim için iyi değil. Bundan kurtulmak kolay değil dostum. Kesinlikle itiyor.
1: Eski nehirde yüzmek gibi.
0: Bizi o tarafa atıyor. Umarım adanın doğru tarafına çıkabiliriz.
1: Ben bir sörfçüyüm. Kendi lehinize kullanmayı bilirseniz girdap korkulacak bir şey değildir. Bunu her zaman kürek çekmek ve enerji toplamak için kullanırız. Ve biz geniş açıyla yüzüyoruz. Akıntının dışında duruyoruz ve bizi yavaşça adaya sürüklemesine izin veriyoruz.
0: Nasıl gidiyor?
1: Görünüşe göre iyi bir durumdayız. Şimdiye kadar iyi gittik.
0: Matt, aşağı bakma, altımızda misafirler var. Gördün mü? Yavaş hareket etmeye devam edelim. Su sıçratma.
2: Karayip Denizi'nin derin sularında çeşitli tehlikeli köpek balığı nüfusu fazladır. Bunlar kaplan, siyah uçlu ve boğadır. Bunların hepsinin insanlara karşı saldırgan olduğu bilinir.
0: Okyanusta ne kadar deneyimin olduğu önemli değil. Altında köpek balıklarının daireler çizerek yüzdüğünü ve yaklaştığını görmek sinir bozucu. Tahmin edilebilir hayvanlar değiller ve biz besin zincirinde gerideyiz.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci
4: Kredi. Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
5: Ne 11'deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
6: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Meydan 15 Mayıs Cuma günü meyve sularında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani ayrı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
8: gelecek. Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
9: Tam da leslik. Sevince.
10: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
13: Sadece Duraladım.
12: Özel bir formülün var mı?
13: Sadece Duraladım.
12: Hadi ama.
13: Sadece Duraladım.
14: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece Duru'la.
17: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
18: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
19: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
7: 10 dakika içinde.
18: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
19: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı,
18: tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
2: Çifte kurtuluş, kendine yetme sanatı.
1: Bu yenilebilir bir meyve gibi görünebilir. Bu bir pont elması. Graviola ile aynı aileden ve içine bakarak anlayabilirsiniz. İçinde bir sürü çekirdek var. Ve bu meyveyi bilmeyenleri için çekici olabilir. Çünkü çoğu meyve gibi içi etlidir. Bu meyvelerin birçoğu yenebilir. Ama bazıları zehirlidir ve yerseniz midenizi rahatsız edebilir. Yani neyin yenilebilir olduğunu bilmiyorsanız bunlardan kaçınmak en iyisidir aslında.
2: Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki ıssız bir adada kaldılar. Şimdi başka küçük bir kayalık adada su aramak için...
0: Matt, bu akıntı düşündüğümden daha güçlü.
1: Neredeyse hiç ilerleyemiyoruz.
2: Matt ve Joe, dünyanın en ölümcül köpek balıklarına ev sahipliği yapan sert sularda tehlikeli bir yüzüş deniyor.
1: Nasıl gidiyor?
0: İyiyim ben. Devam edelim.
1: Altımızda misafirlerimiz var. Baksana şunlara. Aşağıdaki o koca balıklar. Koca dişli, koca yüzgeçli koca balıklar.
0: Yavaş hareket etmeye devam. Su sıçratma. Altınızda yüzen köpek balıkları olması bir sebepten içinize ilkel bir korku salıyor. Onlar doğa ananın okyanus için mükemmel aletleri. Tüm yaptıkları yüzmek, yemek ve küçük köpek balıkları yapmak. Hepsi bu.
1: Kanalı geçerken fark ediyorum ki akıntı bizim tahmin ettiğimizden biraz daha güçlü. Ama kendimize oldukça pay bırakmıştık. Geniş daireler çizdik ve bu bizi diğer adada güzel bir noktaya götürüyor. Galiba hala iyi bir konumdayız. Oradaki kayalığa doğru gidelim mi?
0: Evet dostum, gitmeye devam edelim hadi.
1: Şimdi altımızda köpek balıkları olduğu için hareketlerimize daha çok dikkat ediyoruz. Su sıçratmak istemiyorum çünkü hareket köpek balıklarını çeker. Yani oldukça yavaş hareket edeceğiz. Joe ve ben sonunda kıyıya ulaştık ve bu adaya gelmek kesinlikle çok zor. Tüm bu kıyı çizgisi aslında keskin kayalık. Biz de tırmanmak için bir yer arıyoruz.
0: Ayağımı bir şeylerin üstünde tutuyorum ki yarabilelim. Bu adaya tırmanmak büyük bir risk. Çünkü kireç taşından, çok keskin ve kırılgan. Buradan düşerseniz kesinlikle yaralanırsınız.
1: Buradan çıkmak çok zor dostum.
0: Önce omuzlarıma dayanıp çıktıktan sonra beni yukarı çek.
1: Tamam.
0: Hazır mısın? 1, 2, 3. İyi misin?
1: Evet. Elini ver. Dayan biraz.
0: Bir, iki, üç. Bu kayadan adaya çıktık. Zor bir yüzüş oldu. Uğraşmamız gereken bir sürü şey vardı ama şimdi buradayız. Umuyorum ki biraz su buluruz.
2: Şimdi bu küçük kalker adasında uğraşırken bir ton kalori harcayan Matt ve Joe, çetin yağmur suyu havuzları, doğal kaynaklar, akarsular ve diğer taze su kaynakları arama görevine başlıyorlar.
0: Bitki örtüsü çok sık. Bitki örtüsünden geçiyoruz. Çok sık ve ne yazık ki palamız yok. Yürürken obrukları görüyorum. Bunların içinde su olmalı diye düşünüyorum.
1: Burada küçük bir çukur var. Hayır, oldukça kuru görünüyor. Evet, bomboş.
0: Ama ne kadar bakarsak bakalım, kemik kadar kurular.
1: Peki ya oradaki nasıl?
0: Evet, hadi bakalım.
1: Burada derin bir tane var ve dibini göremiyorum.
0: Nerede?
1: İşte orada. Dibi görünmüyor.
0: Tamam.
1: Şuna bak, bomboş.
0: Sanırım bunlara bakmaya devam etmeliyiz. Orada burada bir sürü görüyorum. En azından bir tanesinde biraz birikinti olmalı değil mi?
1: Bu obrukların sorunu zeminin yumuşak olması ve zemin yumuşak olduğunda iyi olabilirlerdi. su dolabilir.
0: İçinde su olan bir şey bulacağımızı umuyordum. Sadece bir oyuk.
1: Evet, sadece orman taşı. Şu noktada bir hiç için yüzmüşüz gibi görünüyor. Burada hiç su bulamıyoruz ama aramaya devam edeceğiz. Öylece pes etmeyeceğiz. Oluklar buluyoruz ki bu bir yerlerde biraz su kaldığının güzel bir göstergesi.
0: Tamam, aramaya devam edelim. Bu obruklarda azıcık da olsa yağmur suyu birikmesini beklerdim ama hiçbir şey yok. Olmamasının sebebi çok fakir olması. Kireç taşı sünger gibidir. Su olduğu gibi içine girer. Şu an su bulma ümitlerim ne yazık ki azalıyor.

0: Evet.
1: Ne buldun?
0: Biraz su buldum.
1: Dostum, bu birçok sorunumuzu çözecek.
0: Umarım tazedir.
1: Bu sık ormandan geçtikten sonra Matt suyla dolu bir oyuk buldu. Ama endişem tuzlu ya da bayat su olması. Çünkü bana bulduğum lagünü hatırlatıyor. Aa, hayır. Bu tuzlu su. Lanet olsun. Ben de su bulmuştum. Ama nasıl çıktığını hatırlayın. O tuzlu suydu, kullanılamazdı. Umarım bu su tazedir. Bana güzel haberler ver dostum.
0: Hiçbir şey yok. Taze su.
1: Evet, su.
0: Bu çok güzel.
1: Bu espri anlayışını nereden aldın?
0: Senden öğrendim.
1: Evet, peki.
0: Böyle bir oyuğa rast gelmek çok büyük bir nimet. Çünkü artık burada hayatta kalma şansımızın olduğunu biliyoruz. Çünkü su olmadan bu ortamda birkaç gün dayanabilirsiniz. En iyi ihtimalle tabii ki.
1: Dostum, bir şey söyleyeceğim. Eşyamızı oraya buraya taşımak yerine dükkanı buraya kursak nasıl olur? O kanalda köpek balığı olduğunu biliyoruz. Her ihtimali düşünmeliyiz.
0: John'un burada bir süre kalmak gibi bir fikri var ama burası çok sık ve yoğun. Bu demek oluyor ki bir uçak ya da gemiye kurtarılmak için sinyal veremeyiz.
1: Şu an eylem planı yapmaya çalışıyorum. Su kaynağımız burada.
0: Yani sadece kamp yapıyor olsaydık, çok şükür, su oğlunun yanına yerleşelim hadi diyebilirdim ama sinyal tamam. Şu an çok önemli. Bu ağaçlarla çevrelenmişken kurtarma falan bulamayız dostum.
1: Bu durumdaki biri olarak zor bir seçim yapmanız gerekir. Burada su kaynağının yanında kamp kurmak mı, yoksa tüm kaynaklarınızın uçakta olduğu yere dönmek ve köpek balığı dolu sularda ileri geri yüzmek mi?

0: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11?
1: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3
1: kalp. Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
7: Al işte.
8: Özgüvenin
9: ses getirdi.
6: Teşekkürler.
10: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
11: Volkswagen.
1: Yakıt alacağız yine, yandık.
0: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
12: Kredi kartım hadi.
6: Bunları açalım.
13: Açmayalım.
14: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
15: Kartların çoğunluğu standart kart.
14: Aynen.
13: Yüzünü söyleyeyim.
14: İfadeni alacağız.
13: Yok abi, ben kaçmıyorum.
15: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
13: Narkotik mi yapıyor bana? Ben çekeceğim.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bir Karayip Adası'nda mahsur kaldılar ve su bulamadılar.
1: Bu tuzlu su, lanet olsun.
0: Joe ve Matt, köpek balığı dolu bir kanaldan geçmeyi başarıp taze su havuzu buldukları yakın bir adaya geçtiler.
2: Evet, biraz su bulduk.
1: Dostum bak, eşyamızı oraya buraya taşımak yerine dükkanı buraya kursak nasıl olur? Burada köpek balığı dolu sular var. Su kaynağımız da burada.
2: Ama sinyal şu an önemli bir konu.
0: Ama bir süre için çocuklar taktik konusunda ayrılık yaşadı.
1: Burada su kaynağında kamp mı kurardınız, yoksa köpek balığı dolu sularda ileri geri yüzer miydiniz?
2: Bu ağaçlarla çevriliyken yardım falan bulamayız.
1: Kanalda köpek balıkları var.
2: Normalde su kaynağının olduğu yerde kamp yapmak harika olurdu. Ama bu durumda açıkça kapana kısıldık. Ayrıca bütün uçak parçaları falan orada. Yani...
1: Evet. Sadece fikir belirtmek istedim.
2: Evet.
1: Çünkü bütün ihtimalleri düşünmeliyiz. Burada biraz kısıntı yapabiliriz. Yani boşa uğraşmak olur.
3: Tamam.
1: Orada bir hayat kurtarıcı var. Seçeneğimiz yok. Buradan kurtulmak için sinyal gönderemeyiz. Suyu burada toplayacağız ve diğer adadaki kampımıza döneceğiz. Yani köpek balıklarıyla sağa sola gitmenin riski azalmış olacak. Evet.
2: Burada oldukça iyi bir miktar var.
1: Dostum, en azından 15 litre su var.
2: Şu anda en az birkaç gün yetecek suyumuz var. Zorunda kalırsak bu suyu bir hafta kullanabiliriz. Yani bunu kampa geri götürüp kaynatmaya başlayacağız. İçme suyumuz var yani.
0: Ellerinde büyük bir taze su tedariğiyle Joe ve Matt düşmüş uçağı ve adanın doğal kaynaklarını sinyal araçlarına çevirmek için bütün güçlerini kullanacaklar.
2: Böyle bir durumda sinyale fazla yüklenmeniz gerekir. Yani Joe ve ben adanın görünen her kısmına sinyaller yerleştireceğiz ki bir uçak ya da tekne bölgeden geçerse bu adada bir şeyler olduğunu bilsinler ve bize yardıma gelebilsinler.
1: Böyle küçük bir adada mahsur kaldıysanız, kurtarılmak için tek şansınız kurtarma sinyalidir. Kendinizi göstermelisiniz, birinin sizi kurtarmasını sağlamalısınız. Bu kadar. Şu an uğraştığım şey kanadın bir parçası. Ve gördüğünüz gibi bu beyaz ve üzerine siyah taşlar koyuyorum ki iyice zıtlık oluştursun, rüzgarda hareket etsin. Sinyal ateşleri güzeldir ama birinin başında durması gerekir. Ve bizde zaten bu uçak gövdesinin parçaları, bölümleri ve enkazdan getirdiğimiz işimize yarayabilecek başka şeyler var.
0: Yakın bir noktada Matt iki farklı yerel ağacı ve uçaktan kurtardığı tişörtlerden birinin kumaş parçalarını adanın bu kısmına dikkat çekmek için kullanıyor.
2: Burası işe yarayacak. Üç ağaç dizdim. Ağaç evrensel bir sıkıntı işaretidir. Ve karşıtlık oluşturur. Esen rüzgarda görebilirsiniz. Şimdi bir uçak ya da tekne görürsek bunlardan birini alıp sallayabiliriz. Bu elinizde fazla malzeme yoksa kullanacağınız derme çatma bir bayraktır. Orada başka bir sinyalimiz var. Şu an kilit nokta kıyı çizgisi boyunca sinyaller yerleştirmek.
0: Sabit sinyal işaretleri inşa etmenin dışında Matt uçak yüzeyi parçalarını sinyal aynaları yapmak için kullanıyor ki geçen gemi ve uçaklara güneş ışığı yansıtabilsinler.
2: Bu harika bir yansıtıcı olacak. Oldukça düz olmasından emin olmalıyım ve sonra bir uçak ya da tekne gördüğümde bunu yere doğru çevireceğim. Karşımda bir ışık huzmesi bulacağım ve uçak ya da tekneye doğru takip edeceğim ve sonra ileri geri hareket ettireceğim.
0: Adanın her tarafını sinyallerle çevreledikten sonra Joe, uçağın sinyal çabalarını tamamlayacak son parçasını fark ediyor.
1: Getirmek istediğim parçalardan biri kuyruk. O sahilde bir yere koyabileceğimiz ve belki zıtlık yaratmak için üzerine koyu renk taşlar koyabileceğimiz önemli bir parça. Havadan görülebilir. Matt, bunu yapacaksak şimdi yapmalıyız. Çünkü şu an gelgit alçak.
2: Evet. Uçağın şu an durduğu yerin sorunu gelgit yaşanması. Yani yarım günde uçak okyanusa tamamen kapılabilir.
1: Hadi gidip alalım.
2: Uçak enkazı arayan kimse onu göremeyecek.
1: Pilot bir uçuş planı bıraktıysa umarım arama kurtarmadan birileri bunu arayacaktır. Bu kuyruğu taşımak çok zor. Çok garip. Suyun altına gömülü ve elimizden geleni yapmalıyız. Umarım tamamını kıyıya getirebiliriz.
2: Hazır.
3: Bu kuyruğu sahile taşımak oldukça fazla enerji gerektiriyor ama kesinlikle buna değer.
1: Bu şeyi nereye koyacağımızı düşünelim. Oraya gidip düz bir alan var mı diye bakalım. Sonra belki baş aşağı kurarız ha?
2: Evet, mantıklı. Bunu oraya yuvarlayabiliriz. Uçağın kuyruğu koca bir haç şeklinde. Yani en bariz görsel bu olacak. Bunu olabildiğince yukarı çıkarıyoruz ki bütün gün görünsün.
1: O tarafa it.
2: Orada düz bir oyuk var sanki. Sadece biraz daha döndür. İşte oldu.
1: Böyle bir adadan kurtulmanın tek yolu kendinizi göstermektir, kurtarılmaktır.
2: Bir, iki, üç.
1: Oraya yüzemezsiniz. Buradan kürek çekip uzaklaşamazsınız. Sal yapamazsınız. Sinyal yapın ve dua edin. Sanırım son iki günde popoma geçen yıldan fazla kum girdi.
2: Batik deseni yakışmış. Beğendim. Güzel. Endişe etme. Mesafeyi hala koruyorum.
1: Sağ ol.
2: Ben de memnun değilim dostum. En azından içerisi oldukça rüzgar alıyor.
1: Öyle. Biliyorsun kaynak kaynaktır. Bir G-string olsa bile şu an giyiyor olurdum. Şortlar kirlenmişti. Onlarla fazla dayanamazdım.
2: G-string olmadığı için mutluyum.
1: Evet, çirkin olabilirdi.
2: Evet, öyle. Rahatlamış görünüyorsun. Batikle dolaşıp vücudunu doğayla birleştiriyorsun.
1: Rahat bırak dostum.
2: Hayır.
1: Fazla umutlanma.
2: Bence burada bir süre takılmak isteyebilirsin.
1: Hayır.
2: İyi geceler doğa çocuğu.
1: Hadi uyu dostum.
2: Kim kısa şort giyiyor?

0: Engin Karayip Denizi'nin ortasındaki küçük kum yığınında yeni bir gün doğarken Joe ve Matt yeni bir fark edilip kurtarılma şansını bekliyor. Ama o zamana kadar olayları tamamen zamanlarını adayı olabildiğince yaşanabilir yapmakla geçirmek.
1: Tüm sinyalleri kurduk, artık suyumuz var. Joe ve benim yapacağımız şey sığınağın rahat olduğundan emin olmak ve bir tekne ya da gemi falan geçene kadar hayatta kalmak. Eğer bunları yaparsak kurtulma şansımız çok yüksek.
2: Ne var orada?
1: Uçaktan bütün farklı parçaları aldım ve balık zıpkını üstünde çalışıyorum. Sığ sularda takip ettiğim küçük bir balığı yakalarsam iyi olacak.
2: Evet.
1: Çünkü balık geldiğinde kayacak, bu saçılacak ve açılacak ve balığı tutacak.
2: Güzel dostum, güzel düşünce, çok iyi.
1: Sonra tüpü aldım ve tek bir çengel yaptım ki içeri güzelce girebilsin. Ve sonra kabaca çengel yapmak için bazı noktaları çentikledim. Böylece cirit gibi atmam gerekirse balığı tutacak.
2: Evet.
1: Yıllardır balık sıpkınlarım. Hayatta kalmak için kullandıklarımın büyük bir parçası ve bu adada pek hayvan göremiyorum. Yani en iyi şeyin denize odaklanmak olduğunu hissediyorum.
2: Kullanmadığın çubuk nerede? Buradaymış. Ben de kendim için bir şeyler yapabilirim.
1: Güzel.
2: Böyle bir durumda kendinize kalori takviyesi yapmanız gerekir. Biraz meyve, biraz da deniz üzümü yedik o kadar. Ama bu bize yetmez. Suda balıklar var. Biraz bulmalıyız.
1: Eğer sen o tarafta tutmak istersen ben kıyı kordonunda tutmayı düşünürüm dostum.
2: Evet, gelgit gitti. Orada gelgit havuzları da var.
1: Evet.
2: Gidip bakmak istersen olur. Ben buradayım dostum.
0: Matt iki zıpkınıyla balık avına giderken Joe uçaktan kurtardığı sırığın kalanını alıyor ve kendi balık avlama aracı üzerinde çalışıyor.
2: Şu an bu tenekeyi alacağım, iki tarafına da delik açacağım ve zıpkın için bir tür yönlendirici olarak kullanmak adına bu tüpü fırlatmak için arka kısım olarak kullanacağım. O uçaktan bir sürü şey kurtardım. Fukara bir zıpkın silahı yapmak için teneke ve biraz tüp kullanacağım. Ve umuyorum ki Matt ve benim akşam yiyebileceğimiz bir balık yakalayacağım. Bunun arasına bir şey lazım. Bir sapan gibi. Bundan bir parça alacağım. Böyle bir şeye gerçekten dayanabilirsiniz. Bakın. Yemek yemeden 10 saat dayanabilirsiniz. Burada olmayı ve 2-3 gün yemeden durduğunuzu hayal edin. Elinizden bir şey gelmez. Sığınağınızı geliştirmek için, kurtarma sinyali için, avlanmak için, balık tutmak için enerjiye ihtiyacınız var. Bunları yapacak enerjiniz yoksa oturur kalır ve ölürsünüz. Fena değil. Sanırım bir balığa yaklaşabilirsem onu vurabilirim. Şimdi kıyıda bir yürüyüşe çıkacağım.
0: Joe kayalık kıyı çizgisine zıpkın silahıyla çıkarken Matt yüksek medcezirin avantajını kullanıyor ve adanın kumlu tarafındaki sığ suları gözetliyor.
1: Adayı keşfederken farklı balıkların davranışlarını anlamaya çalışıyorum. Bazıları daha hareketliyken bazıları sabit duruyor. Oradaki su dalgasının yüzeyini gördüm. Büyük düz bir alan var. Gidip o noktaya bakacağım. Burada bir günde öğrenmem gereken çok şey var ama bölgeyi tanımaya yaklaşıyorum ve bence bir şeyler çıkarma şansım çok yüksek. Orada bir boşluk var ve galiba bir vatoz kuma gömülmüş. Bu boşlukla karşılaştım ve aşağısı biraz bulanıktı ve bir iri vatozun kuyruğuna benzeyen bir şey gördüm. Bu çok güzel boyutta. Galiba yemek için en iyi seçenek bu olabilir. Üstünde uzun bir diken var.
0: İri vatozlar 2 metre çapına kadar büyüyebilir ve 300 kilogramdan daha ağır olabilirler. Kancalı dikenleri 35 santim kadar uzayabilir ve insanlar için ölümcül olan bir zehir içerir. Genelde uysal olmalarına rağmen İri vatozlar tehdit edildiklerinde kendilerini iğnelerini hızla üzerlerinden kamçılarlar ve karşılarında ne varsa etini parçalarlar.

0: Galiba ıskaladım. Atışımı yaptım ve bam, kum zemini vurdum. Yanlış alarm olabilir. Aşağıda bir çubuk var ve diken gibi görünüyor. Kuyruğun dikeni kıpırdamadı bile. Aşağıdaki şey sadece bir sopaymış. Aramaya devam edeceğim. Evet.
1: Adanın diğer tarafında Joe da zıpkın silahıyla şansı yakalayamadı.
2: Hiçbir şey yok.
1: Hayalet bir iribatoz tarafından vurulduktan sonra Matt, aynı kayalık kıyı çizgisini eve akşam yemeği götürme umuduyla izlemeye devam ediyor.
0: Sahil kenarında yürüyordum ve sığlardaydım. Küçük bir balığın hareket ettiğini görüyorum ama yaptığım zıpkın için yeterince büyük değil. Sahil çizgisinde medcezirin çekildiği ve tuzak havuzlar bıraktığı bir noktaya gidiyorum. Ve en az 25 santimetrelik bir şeyler arıyorum. Bu kadar yani. Kırlangıç balığına benziyor. Akıntı çekildiğinde burada sıkışmış. Zıpkın attığımda kırlangıç balığı kaçacak ya da başka bir şey yapacak mı bilmiyorum. O yüzden yavaş ve dikkatli yaklaşıyorum. Aslında yaklaştıkça diz çökmeye karar verdim. Çünkü böylece balığın kaçma ihtimalinin azaldığını biliyorum. Ve bunun son şansımın olduğunu da biliyorum.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
2: 3 kalp.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
9: Tabii.
10: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşla taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
5: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
7: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
7: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Karayip Adası'nda ıssız bir adada mahsur kalan Matt ve Joe, metal çubuklardan ve uçaktan kurtardıkları diğer malzemelerle balık mızrağı yaptılar.
11: Kırlangıç balığı gibi görünüyor. Galiba akıntı gittiğinde buraya sıkışmışım. Kırlangıç balığının zıpkın attığında ne tepki vereceğini bilmiyorum. O yüzden oldukça sakin ve dikkatli yaklaşacağım. Güzel, net bir atış oldu. Bedeninden vuruldu ve kaçmadığından emin olmak için acele ediyorum. Bu harika kırlangıç balığını yakaladım. Harika bir öğün. Bu hayvanın belki bir ruhu vardır diye küçük bir dua edeceğim ki güzel bir yere gitsin ve sonra da şükredeceğim. Çünkü etimiz ve yakıtımız var. Bu balık beni heyecanlandırdı. Çok güzel. Bizim için harika bir yemek olacak.
10: Bu balık, Matt ve Joe'ya çok ihtiyaç duydukları proteini sağlayacak. Ayrıca harika bir B6 kaynağı. Kan dolaşımı, kas, bağışıklık ve sinir sistemi işlevleri için önemli. Ayrıca yemeği enerjiye çeviren ve yorgunluk azalmasına yardım eden B12 vitaminiyle de dolu.
12: Bir koku alıyorum.
11: Evet dostum.
12: Aa dostum. Ben vurgun yedim. 5 santimden büyük bir balık görmedim.
11: Sorun değil. Galiba bu çocuk bu gece ikimizi de doyuracak.
12: Dostum, golü atmışsın. Ne tür bir balık bu?
11: Bu bir kırlangıç balığı dostum.
12: İyi iş çıkarmışsın.
11: Bu balık beni heyecanlandırıyor. Suyumuz, biraz balığımız ve güzel bir gün batımımız var. O kadar da kötü bir yer değilmiş.
12: Aha, şu anda aklımdan neler geçtiğini biliyorum.
11: Hayır.
12: Aynı öyle bakıyorsun. Orada işte. Bak gördüm.
11: Hayır.
12: Hayır, burada kalmak istiyorum Joe. Kamp yapmak istiyorum.
11: İnan bana, bir tekne ya da uçak geçerse seninle bineceğim.
12: Tabii.
11: İnan bana.
12: Tabii.
11: Öylesine söylüyorum. O kadar kötü değil. Şimdi değil.
12: Evet.
11: Kısa bir süre için zorluk yaşadık tabii.
12: Öyle. Az mı kaldı?
11: Evet. Güzel görünüyor.
12: Harikasın dostum.
11: Tabağını uzat.
12: Tamam. Harikasın dostum.
11: Bu çok iyi.
12: Atmak zorunda olmamız kötü oldu.
11: Evet ama suyumuz oldu.
12: Biliyorum.
11: Yemeğimiz, meyvelerimiz.
12: Tanrım.
11: Hı? Güzel bir kutlama oldu.
12: Evet.
11: Zaten öyle ama.
12: Evet.
11: Bunun için şükretmeliyim. Bu çok güzel. Çok daha iyi hissediyorum.
12: Şunu söylemeliyim. Bu sabah olduğumdan daha iyi hissediyorum.
11: Bu gece rahat uyuyacağız. Buradayız ve bunun tadını çıkarmalıyız. Çünkü dün gece olduğumuzdan çok daha iyi bir durumdayız.
12: Yarın ne yapmak istersin?
11: Bence daha fazla sinyal yapmalıyız.
12: Evet, katılıyorum. Bak, adanın diğer tarafını keşfetmek ya da başka bir şeyler yapmak ister misin? Ateş yakmak, palmiyelerle kuma büyük bir SOS belki.
11: Evet.
12: Yani...
11: Bu harika bir fikir. Sinyal yaparız, biraz yemek buluruz belki.
12: Evet.
11: Su stoğumuz ne durumda? Hala biraz var mı?
12: Hala biraz var. Belki bir kez daha gitmemiz gerekir. Yarının planı ilk günden beri geçerli. Durumumuzu iyileştireceğiz. Biraz daha yemek bulacağız. Burayı keşfetmeye devam edeceğiz ve kurtarma sinyali yapacağız. Tamam Matt, farazi bir sorun var. Ama ciddi.
11: Seviyorum bunları.
12: Bak bu ciddi. Gilligan'ın adasını izledin değil mi?
11: Evet, çocukken bir kez.
12: Evet dostum. Beni Ginger ya da Marianne'le değiştirebilsen hangisini seçerdin? Hadi cevabını duyalım.
11: Galiba öncelikle Ginger'ı isterdim. Seksi olduğu ve eğlence istediğim için ama bilirsin. Gerçek olduğunda yapamazdım. İlişkiyi ve Marianne'ı seçerdim.
12: Aa dostum.
11: Gerçekte olacak olan bu.
12: Şey.
11: Ginger değil ama tamam.
12: Bu kesin benim ilk seçeneğim olurdu.
11: Sana başka bir tane sorayım. Oradaki büyük kumlu sahili biliyorsun.
12: Aha.
11: Kumsaldan boğderek mi koşsun yoksa Raquel Welch mi? Ne dersin buna?
12: Dostum, düşünmeye gerek yok. Raquel Welch.
11: Milattan önce 10.000'deki gibi. Sana burada katılıyoruz.
12: Bu basitti. Kafamızı pislikten uzaklaştıralım.
10: Küçük adalarında yeni bir gün doğarken Joe ve Matt isteksizce yeni çevrelerine yerleşiyor. Yemek, sığınak, ateş ve taze su bulmakta başarılı oldular. Şimdi yapacakları tek şey bu kaynakları geliştirmek ve bulunmayı beklemek.
12: Matt dün gece balık yakaladı. Ben başarısız oldum. Gördüğüm en büyük balık bu kadardı. Bugün tekrar çıkacağım. Bu sefer yanımda Matt'in mızraklarından birini de götüreceğim. İkinci bir silahım olmasını seviyorum. Ne olacağını bilemezsiniz. Şimdi yapacağım şey bu köşede çalışmak. Burası bu küçük kaya çıkıntılarında takılan balıkları bulabileceğiniz bir yer. İlerledikçe suda hareket eden bir şey görüyorum. Ve açıkçası ne olduğunu pek anlayamıyorum. Ama yaklaştığımda ayırt edici oluyor. Orada bir aslan balığı var.
10: Aslan balığı bir insanı omurgaya ulaşan, hipotermik bir iğneden daha çok etkileyen zehirle sokabilir. Gezegenin en saldırgan türlerinden biri olduğu söylenir. Düzgün hazırlanırsa leziz olabilir. Omega 3 bakımından zengindir ve az ağır metal bulundurur.
12: Aslan balıklarının az sayıda doğal düşmanı vardır. Yani çok kaçmayacak. Muhtemelen güzel bir atış yapabilirim.

0: Bu balığa elimle dokunmayacağım. Bu bir aslan balığı. Sırtındaki ve yanındaki dikenler çok zehirli. Yani sanırım yakaladım. Evet. İşte oldu. Bu balıklar bomba tutmak gibidir. Çok dikkatli olmalısınız. Üstlerinde ve yanlarında 18 iğneleri vardır. Böyle bir balığı temizlemeden önce bunları çıkarmalısınız. Bunları görüyor musunuz? Hala canlı. Şimdi bunlarla uğraşmayacağım ama bu şeyler olağanüstü zehirlidir. Alerjiniz varsa sizi anafilatik şoka sokar, baştan aşağı pis bir iştir. Bu durumda biri olarak kalorilerinizi yenilemeniz gerek. Ağır çalışıyorsunuz, güneş altındasınız, önemli bir kaynak. Evet, 100 gramlık bir balık. Hiçbir sorunu yok. Dönüş yolunda başka bulabilir miyim bakacağım. En azından bir şey buldum ama.
1: Bunun bir kurtuluş durumunu kenara alırsak gerçekten cennetteyiz. Tropikal bir çevredeyiz. Sinyallerimizi kurduk. Yani şu noktada avlanmaya devam edeceğiz. İşe koyulacağız. Elimizden geldiğince güneşten kaçacağız ve hayatımıza devam edeceğiz.
0: Bir adada hayatta kalma durumunun en kötü yanı hiçbir yere gidemiyor olmak. Kafanız karışır, özellikle benim gibiyseniz. Şimdiden adayı baştan başa 50 kez yürüdüm. Gidecek hiçbir yer yok.
1: Joe, bir uçak.
2: Hey,

0: Ama geri dönmeye başladı.
1: Dostum geldiği yere dönüyor. Hadi ama. Lanet olsun. Geriye baktım ve uçak gitmişti.
0: Hayır hayır, geri dönüyor. Geliyor işte.
1: Dostum kanatlarını indirdi, bizi gördü. Daire çiziyor, bak. Geliyor işte. Evet. Evet. İşte bütün olay bu. Uzun süreli bir senaryoda durumunuzu geliştirmek için her gün çalışmalısınız. Böyle hayatta kalınır.
2: Issız bir adada mahsur kalırsanız uzun vade için hazır olun. Olabildiğince çok sinyal hazırlayın ama ondan sonra orayı eviniz saymanız gerekiyor.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.900 lira.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. A101'de poşetli bütün bilicin kilosu 79 lira 50 kuruş.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ve
1: galiba bu depo yanıyor.
0: Siz buraya gelmeden önce söndü ve havalandırdım.
2: Bunlar gerçek itfaiyeci mi yoksa şovmen mi?
3: İçinde onlar da varsa satın alırım.
4: Beyazların yaşadığı bir mahallede olduğunu söyleyince hemen geldiler.
3: Haklısın.
5: Çünkü yapabilirim.
3: Ding dong.
4: Burada klima olsaydı eve hiç gitmezdim.
2: Oh oh.
6: Yapma şunu.
7: Gaga gaga.
4: No. Oh.
8: %120.
2: Ben de
5: sattım.
0: Bugün Fort Lauderdale'deki Space Plus depolarına gidiyoruz. Bu konuda heyecanlıyım. Alıcıların da öyle olacağını biliyorum çünkü burası öne çıkan bir bölge. Fort Lauderdale'de insanlar formda, şık ve zengin. Güzel bir gün olacağı benziyor.
4: Alıcıların aklını karıştıracağım. Normalde yapmadığım bir şeyi yapıp onlara gerçeği söyleyeceğim. Gerçekten beğendiğim bir depo görürsem onlara depoyu beğendiğimi söyleyeceğim. Bu da akıllarını karıştıracak ve teklif verip vermeme konusunda kararsız kalacaklar.
2: İçi küçük şeylerle dolu 3 metreye 6 metrelik bir dolap istiyorum.
6: Hayır. Buraya sahili bir kenara bırakıp çalışmak için gelmedim.
2: Bu da ne demek? Çalışmaya geldik buraya.
6: Bence biraz dinlenmeliyiz.
2: Christian o kadar sızlanıyor ki tembeller kulübü kurabilir. Bugün her şikayetinde bana $1 vereceksin, tamam mı?
6: Şikayet etmiyorum kardeşim. Teklifini kabul ediyorum.
2: Harika.
6: Sorun değil.
7: Oyun planı basit. Devasa dolaplar var. Bir tane 9'a 9 metre ve 3 tane 3'e 3. Kocaman hem de, biliyor musun?
8: Tamam, anlıyorum, yanındayım. Ama sürekli şöylesin. Para, para, para, para.
7: Getirdin mi?
8: Bazen para kazanmaktan çok harcamayı sevdiğini düşünüyorum.
7: Büyük ve muhteşem dolaplar.
8: Bunlar depo temizleme kıyafeti değil.
7: Detone oluyorsun.
8: İyi bir şarkıcı değilim.
7: Söyleme o zaman.
5: Yorgunum. Bugün hiç iyi hissetmiyorum.
3: Yorgun musun? Ben de öyle, uyumak istiyorum.
5: Biliyorum bebeğim. Zor bir haftaydı. Kendimi tam anlamıyla sersem gibi hissediyorum. Bugün gitmeseydim zayıf olduğumu düşünürlerdi. Ama ben öyle biri değilim. Ucuza depo kapatmalarına izin vermeyecek kadar gücüm var. Canlarının yandığını göreceğiz.
3: Aa.
5: Evet, önce cebimiz gelir.
3: Kimseye bedava
5: evet,
3: ekmek yok.
5: Yolumu kaybettim.
2: Burada duracağım çünkü bilgilerin buradan çıktığını biliyorum.
4: Beyazlarla ilgili en güzel şey de bu. Rüşvet verebiliyorsun.
6: Jerry, işaret koy. Bize ipucu
2: evet,
6: ver.
2: Evet, iyi deponun yanına bir çarpı koy.
0: Hangi depo bilmiyorum.
2: Hadi ama.
4: Hangisi olduğunu biliyorum. İşinizi kolaylaştırayım. Teklif verdiğim depoya sizlere.
6: Kulağa rap şarkısı gibi geliyor.
4: Hem uzun hem de kısa.
0: Merhaba millet, ben Jerry. Kuralları açıklıyorum. Herkes içeri bakabilir ama içeri giremez ve hiçbir şeye dokunamaz. Satışlar nakittir. En yüksek teklifi veren kazanır. O halde hazır mısınız?
2: Hazırız, başlayalım.
0: Gidelim.
6: Bu kısmı sevmedim. Depoların hepsi çok büyük.
2: $1. $1.
6: Tanrım.
4: Yine mi şikayet?
6: Al bakalım.
0: Vay canına.
2: Yatak odası eşyaları mı?
6: Beğendim.
2: Ben de beğendim.
6: Birkaç kutu var.
2: Aradığım şey buydu.
6: Arabaya da sığar.
8: Küçükmüş.
7: Şu büyük kutu dışında içinden gizemli şeyler çıkacak fazla bir şey yok. Biraz temkinli davranacağım.
8: Bana pek cazip gelmedi.
4: Değişmez bir kuralım var. İçinde koli bantlı kutu olan depoları almıyorum. Bu benim için kötüye işaret. Paketleme bandı alamadıysa o eşyalardan ayrı gelmez.
5: Birinin çöpü gibi görünüyor.
3: Bence bu depo bize göre değil. Hayır. Tatlım. Hayır.
5: Ama yine de...
3: Yorgunum ama o kadar da değil.
0: Pekala çocuklar, başlıyoruz. Açılış fiyatı $100. $100 veren var mı?
5: İşini kolaylaştırayım.
0: Evet,
5: 200 diyorum.
0: Veren var mı bakalım? 200 verildi. 300, 300. Arkadan 300 geldi. 400 oldu. 400 veren var mı? 400, 400, 400. Peki ufak ufak gidelim. 350, 350 veren. 325 sizi üzmez. Hadi bakalım 325. Haydi 350, 350 geldi. Evet 350. Şimdi bekliyoruz, 375'i bekliyoruz. Bakalım 375 veren olacak mı? 375. Yok mu 375? Son şans pekala.

0: Atıldı. İşte bu kadar.
1: Christian Jorgen.
0: Harika. Benden bir dolar almasın diye şaka yapıyorum.
2: Evet.
0: Burada bir şeyler var.
2: Aa, 5 dolar eder. Olsun.
0: 10 kilo var. Ben taşırım.
2: Hayır.
0: Spordan vazgeçmemeliyiz kardeşim.
2: Aa, bunun ne olduğunu biliyorum. Kapının altına sabitleniyor.
0: Bu ağırlıklardan 20 dolar kazanırız. Tamam. Sakin büyük sporcu. Bu çantalardan da bir 25 dolar gelir.
2: Öyle mi?
0: Evet.
2: Biraz daha spor malzemesi çıktı. Kettle toplarının tanesi 20 dolar.
0: Tuluma benziyor. Şu terleme tulumlarından.
2: Hayır kardeşim, berber koltuğu tulumu.
0: Hayır şaşkın şey, terlemek için kullanılıyor.
2: Sence ne kadar eder?
0: Bence 10 dolar eder. Bu bir cibinlik.
2: Evet, bebek yatağının üstüne konur. Piyasada 50 dolara satılıyor. Lanet olsun, hala para kazanamadık.
0: Farkındayım.
2: Şikayet etmeyi bırak. 1 dolar daha vereceksin.
0: Bu resmen tuzaktı. Onun bana vermesi lazım.
2: 1 dolar daha alayım.
0: Ciddi misin?
2: Bu da ne böyle?
0: Rafa benziyor. 50 dolar. Bir de... Boş ver. Sana olmaz. Eskiden şişmandın ama zayıfladın.
2: Bu kesinlikle harika kardeşim. Göğüs ucu da var.
0: Hoşuna gittiğine eminim. Ama çok ağırmış.
2: Geceleri süper kahraman gibi giyinmeye ne dersin?
0: Kaptan dolap alıcısı mı olacaksın yoksa? Nereye gidiyorsun?
1: Pekala, herkes beni dinlesin. Buradaki iki depo oda aynı kiracıya ait. İkisini birlikte satacağız. Yani iki depo parası vereceksiniz. Bir tanesi 1000 dolar kazandıracak olsa iki odaya ne ödersiniz? 2000 dolar, güzel cevap. Vay canına.
3: Vay canına.
4: Uyan. Oldu.
3: İşte bu kadar. Oo, Osmanlı.
4: Evet, Osmanlı.
3: Tamam, diğer tarafa geçelim. Küçük bir makyaj masası var.
4: Evet ama baksana, bir parçası eksik. O dolabı sevmedim. Belki George beğenir, sonuçta uyuyor ve teklif vermiyor.
5: Pekala, şu işlemeli aynayı beğendim. Düşünülebilir.
2: İki şikayet, 2 dolar.
0: 2 kat işlemek. Bu da ne?
6: Güzel bir ayna. Tablo da güzel. Adamın parası varmış galiba. Bu depolar için teklif vereceğim.
1: Pekala, arttırma başlıyor. Açılış fiyatı 200 dolar. 200 veren 200, 200 geldi, 300 geldi. Evet,
3: 400 Jerry.
1: 350 veren var mı? Evet, 400, 450. 450'deyiz. 475 geldi.
3: 500 Jerry.
1: 500 veren var mı? Evet, 500 de geldi. 525'e bakıyoruz. 525'i de aldık.
3: 550.
1: Şimdi 550 oldu. 550, 575. Evet, 575.
3: Benden
1: 600 veren var mı? 600 vereni bekliyoruz. 600 geldi. 625.
6: Artık benim 625. olanı alma zamanı.
1: 625 veren. Evet, evet, evet, verildi. 650 oldu. 675. O da geldi. 700 oldu. 700 veren var mı? 700 bekliyoruz. 700, 700. Son çağrı. 700. Her şey dahil, veren yok mu? O zaman bitiriyorum.
6: Hey. Paranın 2 katıysa karın da 2 katı.
1: Vay canına, şuna bakın arkadaşlar.
5: Bak, bir yat dergisi. Her insan yat dergisi almaz. Her şey güzelce paketlenmiş. Artık kamyona bir şey yüklememiz gerekiyor.
6: Ayakkabılar, çantalar, 1-2 dolarlık bir sürü ürün var. Takas mağazası için iyi bir depo olabilir.
4: Tatlım, bir sürü ıvır zıvır.
3: Ne diyeceğim? Burada uyku tulumu bulursak bu iş bitince biraz dinlenirim.
4: Ciddi misin?
3: O kadar yorgunum ki dolabın içinde uyumak için bile o dolabı alabilirim.
2: İçecekler, yatlar, yoga matı, tenis. Adam tarz sahibiymiş.
1: Pekala, başlayalım. Açılış fiyatı 100 dolar geldi. 150 veren var mı? 150 veren. 150 verildi.
5: 250.
1: 250'ye çıktık. 250 verildi. Evet, 250. 300 var mı? 300. 300 geldi. Evet, 250. 350 veren var mı? Görmek istiyorum. 350 geldi. 400 istiyoruz. 400 geldi.
5: 400 veren.
1: 400. 450 oldu. Evet, 450. 500 var mı? 500 525. Geldi. Evet, 525 geldi. 550 vereni bekliyoruz. 550. 550 veren var mı? Evet, 550. 575 o da geldi. 600 diyorum ve 600 oluyor. 650 vereni bekliyorum.
5: 650 veriyorum, kapat artık.
1: 650 oldu, bravo.
4: 700 ne zaman oldu. Yorulsa sersem gibi oluyor.
1: Evet, 725 veren var mı?
3: Artık o kadar,
1: evet, 725'i bekliyorum. 725, 725.
5: 725.
1: Evet, 725. Peki 750'ye ne dersiniz? 750 veren var mı? 750. 750 bekliyorum. Pekala, o zaman 725'e sattım.
5: Kaptan, yakışıklının tahmini mi? Bu depo bizi uçuracak. İşte benim bebeğim.
1: Bayanlar baylar, müzayede sona erdi. Depo aldıysanız bir onda görüşürüz.
5: Görüşürüz Jerry.
3: Özür dilerim tatlım, yorgunum. Belki de bugün hiç gelmemeliydim, bilmiyorum.
4: Sorun değil tatlım, ben seni uyuturum.
3: Nereye götürüyorsun beni?
4: Uyumaya.
3: Tamam, hadi gidelim.
6: Bu perdeler çok güzel. 4 parça için 150 dolar. Bu iyi bir ürün. Bu bir tür tepsi ve 10 dolar eder. Bunlar ne böyle? Gerçek gümüş. 200 dolar eder. Bu büyük sandalyeyi ve pufunu sevdim. Takas mağazasında 250 dolar. Düz ekran televizyon rahatça 100 dolar eder. Güzel bir bıçak standı. Bu da 15 dolar. Bu hoşuma gitti.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
8: Ne? Kazancım net, sigortam net. Garanti BBVA.
9: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
10: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
11: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
12: Bir telefon uzakta olan.
9: Bir bankacı. Tanıştıralım.
13: Benim bankacım Müge.
14: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
8: Garanti BBVA. Sütaş ayran, sütaş ayran.
15: Çiğ köfteyi gördüğün an.
16: Sütaş ayran?
15: Gelsin sütaş ayran.
8: İçtikçe iyi hissedeceksin.
17: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
18: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
19: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
20: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
21: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
7: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
9: Hazırsanız son ses açıyorum.
10: Al işte. Özgüvenin
11: ses getirdi.
8: Teşekkürler.
12: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
13: Volkswagen.
14: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
15: Üst geçine bak abi.
16: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
14: Türkcell'e çekiyoruz.
17: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
18: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Oo, bu hoşuma gitti. Güzel bir bıçak seti. Japonya'da üretilmiş. Ve Japon malları ucuz değildir. Özellikle de bıçaklar. Japonlar bıçak konusunda uzman. Bu bıçaklar benim boyumu aşıyor. Kullandığım eşyaların çoğu plastik. Bir makyaj masası. Takas dükkanında rahatça 100 dolara satılır. İlginç. Gümüş ve çok ağır. Kesinlikle 200 dolar değerinde. Tam bir çarşaf takımı. Bunun bir de nevresimi var. Cehennem kadar sıcak. Florida'da neden yorgana ihtiyacınız olsun ki? 100 dolarlık güzel bir set. Bu çok güzel bir ayna. Buna bakınca para görürsünüz. Bu ayna rahatça 200 dolara gider. Paramı kurtaracağımı biliyordum. Artık gerisi sadece sos. Bu rafta onlardan biri. Bu depoyu satın almamın gerçek nedeni şu kürkleri görmemdi. Buradaki iki parçanın her biri 200 dolar. Eşyaların geri kalanı da en az 150 dolar eder. Pek çok insan iki depo için fazla para ödediğimi düşünüyordu ama hayır, fırsatı gördüm ben.
8: Büyük kamyonu getirmen şart mıydı? Bir sürü büyük dolap alacaktık. Ama kala kala en küçüğüne kaldık.
9: Burada ne var? Sadece birkaç kıyafet. Pek değerli bir şey yok. Sonra cepleri kontrol ederiz. Ooo! Özel yat koleksiyonu.
8: 5 kuruş kazanamadık ama yat dergisini beğenmen güzel.
9: Yat anahtarını bulunca çenesi kapanacak.
8: Kıyafetler doğruca çöpe.
9: Peki bu?
8: Çöp. Kıyafetler çöpe.
9: Benimle çalışıyor musun, çalışmıyor musun?
8: Bu bir kostüm.
9: Ah, aman tanrım. Kesinlikle yapabileceğimiz birkaç şey var. Bunlar mağazada satılsa rahatça 25 ya da 30 dolar edebilir.
8: Daha çok kostüm takısı. Bu sahte şeylerden 20 dolar kazandık. Kilo vermek istediğini söylüyordun, al bakalım.
9: Kilo vermeyle ilgili hiçbir şey söylemedim.
8: Bu kondisyon ipi.
9: Dalgasını geç bakalım. Güzel bisiklet selesi, harika. Ekstra yastıklı, güzel parça, 20 dolar.
8: Bana iyi bir şey vardı.
9: Boom. Aslında küçük ve güzel bir tablet. Kasası sağlam, 100 dolar.
8: Bu da ne böyle?
9: Vay canına, öncelikle motoru var. Dur şunu
8: hoşuna
9: alayım, lanet olsun.
8: Ama ne olduğunu bilmiyorum, ilginç.
9: Kurşun geçirmez. Güç, zihin ve vücut. Tamamen benden bahsettiğinin farkında mısın?
8: Dolaptan çıkan diğer antrenman malzemeleriyle ilgili olmalı. Ne demek istediğimi anladın mı? Greg'in spor yapma konusunda bir şey bilmediği açık. Bu aslında deponun masrafını çıkartabilir. Belgeler, resim çerçevesi, yeni çarşaflar.
9: Aa, yeni çarşaflar. 400 iplik sayısı mı? İnanılmaz.
8: Görmemiştim.
9: Bulutlar üstünde uyumak için 10 dolar. Güzel bir katlanır masa. Alüminyum ve paslanmamış. Yüksek kaliteli ve Rubbermaid plastiği. Kulağa 30 dolar gibi geliyor. Öyle değil mi bebeğim? Pekala.
8: Peki şu iki kutu için ne kadar diyelim?
9: 10 dolar. Kapat şunu. Bu depoda yatla ilgili bir şey olmadığı ortaya çıktı. Şamandıra bile bulamadık.
10: Dinle. Değerli çıksa iyi olur kardeşim. Kask kıyafetini yıldızların kostüm tasarımcısı Lina Palacio'ya götürdük. Çekici bir kadın. Takım elbise giymeliydim.
11: Bu tarz kostümleri tiyatrolarda, Comic Con gibi cosplay ya da sıradan kostüm partilerinde kullanıyorlar. Üstünde hiç denedin mi?
10: Evet, denedim.
12: Denebilir.
11: Ciddi
10: evet,
11: misin?
10: Evet.
11: Üstüne nasıl uydu? Çünkü bu kostümler genellikle kişiye özel yapılır.
10: Aslında bana çok yakıştı. Mavi olmasaydı sahile bile giderdim. Hey, ne haber? Olmadı, daha ciddi. Hey, ne haber?
11: Harika bir kas yapısına sahip. Çok detaylı. Damarlar, hatta göğüs ucu bile var.
0: En sevdiği yer.
11: Kumaş güzel, çok kaliteli görünüyor. Ayrıca süngeri ve köpüğü de sağlam.
0: Fazladan kas ya da uzaylı detayı ekleyebilir misin?
11: Elbette, her şey eklenebilir. Hatta istersen şuraya üçüncü bir bacak bile eklerim.
0: Daha çekici görüneceğini zannediyor ama yanılıyor.
10: Peki, sence ne kadar eder?
11: Üstüne uyacak kişiyi bulabilirseniz, bu kostüme de ihtiyacı varsa... O zaman değeri...
10: Bu bakışı hiç sevmiyorum.
11: $800.
10: Ne?
0: $800
10: mı? İnanamıyorum. Harika. Teşekkür ederiz. Seni daha çok sevmeye başladım. Lanet olsun, kulağım kaşınıyor ama plaj şu tarafta.
9: Bunun iyi bir şey olduğunu emin misin? Bence sinir bozucu.
8: Çalıştırınca titredi.
9: Umarım Power Fit Stüdyo'dan Shirley Fernandez bize iyi bir şeyler söyler. Çünkü şu an batmış durumdayız.
2: Ev için güzel bir titreşim aletine benziyor. Harika bir egzersiz aleti. Özellikle de tembel insanlar için. Hı-hı. Bütün kaslarınızı istemsiz bir şekilde çalıştırır. Titreşimli makinede çalışmak 1,5 saatlik antrenmana eşdeğerdir. 20 dakika sonra antrenman başlıyor. Göbeğine iyi gelir, seveceksin.
9: Vay canına, sakin ol, daha yeni tanıştık.
2: Metabolizmana iyi gelir, seni bağlayacağız.
9: Ne? Yapmam gereken şey.
2: Aşağı. Yukarı. Aşağı. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi seni rahatlatalım. Kapatıyorum ve artık ses çıkmayacak. Tamam, aşağı indi.
9: Bu harika aletin bedeli ne kadar olabilir? Söyler misin lütfen?
2: Bence bu aletin yaklaşık değeri $1,000.
9: Yok artık.
11: Çok sevindim.
9: Başardık. Boom. Bu akşamki yemeğin parası çıktı.
2: Olmaz. Bence birkaç yemek ısmarlamalısın.
9: Bilemiyorum bebeğim.
7: Kendi ligimin çok dışındayım. Bu menüde fiyat bile yok. Süslü bıçaklarımı alıp Biltmore Oteli'ndeki Palm Door restoranındaki şef Gregory Pugin'e götürdüm. Burada o kadar kibirli konuşuyorlar ki ne dediklerini anlamak için tercüman gerekiyor.
12: Ça c'est les couteaux de Michel Braque qu'il a fait il y a quelques années, tu vois. C'est un grand cuisinier français qui a 3 étoiles Michelin, ça fait plus de 15 ans. Et il avait fait des couteaux en collaboration avec des Japonais.
7: Şef bunların eski sahibini tanıyor. Oldukça ünlü bir Fransızmış. 3 Michelin yıldızlı bir şefmiş ve bu bıçakları birkaç yıl önce bazı Japon ustalarla birlikte yapmış.
12: C'est fait à la main. Le procédé est très compliqué pour faire ça.
7: Hepsi elle yapılmış.
9: Elle mi yapılmış?
7: Evet, hepsi el yapımı. Aslında karmaşık bir konu ama bunlar en üst seviyede.
12: On peut voir aussi le couteau, il a une fine couche de titanium.
7: Ne? Titanium mu dedi? Evet, titanyumla tamamlanmışlar.
9: Teneke kesebilir mi?
7: Aslında kesebilecek yapıdalar ama böyle bir bıçakla teneke kesilmez.
9: Ha, anladım.
7: Pekala. Buna şef bıçağı deniyor. Fransız şeflerin en çok kullandıkları şey budur. Mükemmel boyutta bir bıçak olduğunu söylüyor. Ne çok büyük ne de çok küçük.
9: Kadınlar da öyle der.
12: Pour les cuisiniers, c'est comme une Rolls-Royce pour nous.
7: Ah.
12: C'est la Rolls-Royce du couteau.
7: Bıçakların kralı budur diyor.
9: Kral mı? Kral yoktan
7: evet,
9: daha büyük
7: de denebilir.
9: Şaşırınca uyum sağlamak için abartılı bir şaka yapın. Pekala, araştırmaya devam edelim. Bu bıçakların değeri nedir?
12: Les couteaux sont immaculés. C'est un set qui vaut, je l'estime à 2200.
7: Bir rakam mı evet, söyledi?
9: Evet, söyledi.
7: Dediğine göre $2,200.
9: Bıçak seti için $2,200 mı?
7: Evet, güzel bir yemekle $100 veririm dedi.
9: Menüde bu yüzden fiyat yazmıyor, öyle değil mi?
13: Fort Lauderdale'ın ev sahipliğinde Kevin 2 dolabı bıçakladı ve $2,725 kazandı. Jorgen'la Christian $650'lık süper güç elde etti. Greg ve Lindsay $495'lık güzel bir titreşim yakaladı. Ancak George ve Maydell yorgunluklarına yenilip şehirden 5 parasız ayrıldı.
0: Buraya gel, Kaptan Depo.
14: Oh,
10: Ah, sanırım bir yerimi kırdım.
14: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.
6: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
7: Tabii.
8: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Sırtaş hayran, sırtaş hayran.
5: Döneri gördüğün an
6: bir de sütaş ayran.
5: Gelsin sütaş ayran.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: Hadi açalım.
1: Nasıl
2: yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
3: Karakterin çoğunluğu standart galiba.
2: Aynen.
1: Yüzünü söyleyeyim.
4: İfadeni alacağız.
1: Yok abi ben karşı koyuyorum.
3: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
2: Şimdi bence şey yapalım bunları kaçağa haber verelim.
1: Muhafazat mı yapıyor falan?
3: Ben çatırmıyorum.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Evet, bugün Miramar'a dönüyoruz. Miramar'ın tersten yazılışı Ramarim'dir. Satıldı'nın tersten yazılışı İdlitas'tır. Bab'ın tersten yazılışı Bab'tır. Bunları neden söyledim bilmiyorum. Birkaç depo satıp eğleneceğiz. Bugün harika bir gün geçireceğiz. Çünkü yapabilirim.
1: Ding dong.
2: Burada klima olsaydı eve hiç gitmezdim.
3: Ho ho.
4: Yapma şunu.
5: Gaga, gaga.
2: Oo.
4: Pekala, var mı artıran? 120 oldu. 120, 120 veren.
1: 120.
4: Evet, 120 geldi. 130, 130 geldi. 140 veren var mı? Evet.
3: Bende.
4: 140 verildi, ortalık ısınıyor. 150 veren. Bende. 150, 150, 150 evet.
0: Evet, sattım.
2: Bugün Sunshine'a dönüyorum. Yaptığım işi seviyorum. Bu işi 24 saat yapabilsem eve hiç gitmezdim. Bugünkü planım basit. Büyük bir depo alacağım. İçinde bir sürü şey olacak ve karımdan uzak durabileceğim. Ben 28 yıldır evliyim. Eve gitmek istemiyorum. Orada ne olduğunu zaten biliyorum.
0: Ne zaman ev yenilesek hızlıca satıyoruz.
1: Evet, bu güzel bir duygu.
0: Yenilediğim evi satışa çıkarmaya hazırım. O yüzden bugün kanepe, yemek takımı, çerçeve gibi şeyler istiyorum. Evi dolduralım.
1: Kendinizi evinizdeymiş gibi hissettiren antika parçalar.
0: Dekorasyon şirketi bu tip mobilyalar için çok para istiyor. Hayatta vermem. Kendim halledeceğim. Söyle bakalım, becerebilir miyim peki?
1: Hayır. Georgina, halin çok kötü.
0: Kadınsı tarafım.
1: Evet, o yönün berbat.
0: Ay,
1: çok
0: ay,
1: kötü.
0: Ay. Bu işte dekoratör benim canım.
6: Miramar'a dönüyoruz ve çok heyecanlıyım. Uzun zamandır alışveriş yapamadım ama bugün şansımız değişecek. Bundan eminim.
1: Ben de öyle hissediyorum.
6: İnanmıyorum. Aynı şeyleri mi hissediyoruz?
1: Evet.
6: Bu hiç olmamıştı. Galiba harika bir gün olacak.
3: Hey Bab, buraya berbat depolar için gelmedik. Depolar iyi değil, öyle değil mi?
0: Hayır, sadece iyi değil, harikalar.
7: Mağazamız toparlandı. İçine koyacağımız eşyaları arıyoruz. Beni gösterip satıldı diyecek misin?
0: Evet, güzel teklif verirsen sürekli seni göstereceğim.
3: Şüphen olmasın.
0: Merhaba Kevin. Nasılsın dostum?
2: İyidir, çenesi düşük.
3: Çenesi düşük mü?
0: Kevin istediğini diyebilir. Sonuçta günün sonunda bu hatunla eve giden benim. Pekala dostlar, Sunshine'a geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben Bob Nickel, Summerdown'dan. Bugün depolara göz atma şansınız olacak tabii. Sadece bakacaksınız. Dokunursanız teklif veremezsiniz. Ceplerinizin dolu olduğundan emin olun. En yüksek fiyatı veren deponun sahibi olur. Hadi gidip neler olduğuna hadi bakalım. Hadi bakalım.
1: Pekala.
3: Lütfen güzel bir depo çıksın. Lütfen güzel bir depo çıksın.
0: Kapının arkasında bir sürü hazine var. Oo bebeğim. Pekala, hadi hızlıca göz atın. Vay canına.
3: Tencere, tava ve televizyon.
7: Şurada ters dönmüş kanepe var.
3: Ne düşünüyorsun?
7: 2 metreye 2 metrelik depo yok muydu?
2: Ayakkabılar, yataklar ve şilteler var. Kaliteli görünmüyorlar. Bence buradan para gelmez.
0: Evet bebeğim, yatak odası güzel, temiz gibi görünüyor. Ama aradığımız mobilyaların bunlar olduğunu sanmıyorum.
6: Dinle, bana mükemmel bir depo gibi geldi. Her şey güzelce paketlenmiş. Baloncuklu ambalajları seviyorum. Hemen ön tarafta bir televizyon var. Ne dersin, bu depoyu almaya değer mi?
1: Sanırım değer.
0: Pekala millet, işte başlıyoruz. Açılış fiyatı 300, evet 400 oldu, 400
3: 500.
0: Oldu, evet 500 oldu, 600 oldu, 700 veren 700 oldu, evet 800 oldu,
6: teklife.
0: Evet 900, 900 oldu.
6: Normalde bir depo için teklif arttırmazdık ama ikimiz de aynı fikirde olduğumuz için bunu alacağız.
0: 900 geldi, 1000 veren var mı? 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 veren 1000. Evet 1100, evet 1100 verdiler, evet 1200 var mı 1200?
6: Hadi
0: 1200
6: Bob.
0: Var mı? Sattım.
6: Evet. Teşekkürler Bob. Sattım. Evet. Çok hoş. Bence bu mükemmel bir depo. Önce şu televizyonu çıkartalım. Bakalım nasıl bir televizyon.
1: Oo, ünlü bir model.
6: Ciddi misin? Mükemmel. Sadece bu bile 200 dolar. Pekala. Şu kutuya bir göz atalım. Gördün mü? Sence başka ne var?
1: Evet, şurada ne güzel ayakkabılar var.
6: Hepsi üst düzey markalar mı?
1: Şunun topuğuna bakar mısın?
6: Deponun sahibi her kimse çılgın partiler verdiği belli.
1: Sence bir kadın için fazla büyük değil mi?
6: Hayatım, şunların güzelliğine bakar mısın lütfen?
1: Ne düşünüyorum biliyor musun? Ayakkabılar büyük ama elbiseler küçük. Bence bir şarkıcıya ait.
6: Şarkıcıya mı?
1: Evet.
6: Aa evet. Parti başlıyor. Burada bir sis makinesi var. Yaklaşan parti için bu harika olur. Aa dur biraz. Pandemide herkesin aradığı bir şey bu. Bu oldukça popüler bir şey.
1: Ama Tanrım.
6: İnternette $10 satılıyor. Sonuçta bu kutuda $40 eder.
1: Bana kalırsa en az $80
6: eder. Sis makinesi yüzünden mi?
1: Evet.
6: Umarım çalışıyordur.
1: Peki.
6: Ne? Aman çalışıyor.
1: Ne?
6: Gördün
1: çalışıyor.
6: Mü? Parti başladı.
1: Evet.
6: Bu harika.
1: Benim için mobilyalar, Greg için parti eşyası. Mükemmel bir depo. Bu çok hoş. Bence $400 eder.
6: Evet.
1: Yatakta en az $300.
6: Bu. Peki kanepeler için ne düşünüyorsun?
1: $250 eder. Ha, şifonyer ve ayna da en az $200.
6: $200'luk bir masa. Yaşadık. Hmm. Daha deponun yarısındayız. Çekil de bunu oraya koyayım.
1: Bu da ne böyle?
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Al bakalım. Of çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
10: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
9: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
11: Red Bull kanatlandırır.
12: Yeni Red Bull Zero, sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
13: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
14: Türkiye'nin dürümü. Ne bizdeyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen de 11.
15: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
16: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esinir.
17: A101'de 15'li büyük boy yumurta 72 lira 50 kuruş.
18: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
19: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
20: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
21: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
22: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
23: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yarışana
24: tak. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
25: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
26: Evet.
27: Aman tanrım.
24: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
28: Bunları bir açalım.
29: Başlayalım. Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
28: Karakterin çoğunluğu standart kalite.
29: Aynen.
30: Yüzünü söyleyeyim.
29: İfadeni alacağız.
30: Yok abi ben kaçmıyorum.
29: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
30: Bu altıcık mı yapıyor falan? Ben
24: çekiyorum. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Daha deponun yarısındayız. Çekil de bunu oraya koyayım.
1: Bu da ne böyle?
6: Geri çekilin. Geliyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama beni Bilirsin.
1: Üstünde motoru var. Kaldır.
6: Tamam, anlaşıldı.
1: Ne anlaşıldı?
6: Hiçbir fikrim yok. Ne olduğunu daha sonra çözeceğiz. Alacak depolar var. Müzayedeye dönmeliyiz. Çak bir beşlik.
1: Bu depoyu sevdim. Uslu dur.
0: Pekala dostlar, bu kapının ardında bir sürü hazine var.
2: Bir sürü eşya var. Kullanılmış, temiz ve güzel. Tam olarak istediğim gibi. Güzel ve büyük bir depo beni karımdan ve o lanet evden uzak tutar. Müzayedeye gireceğim.
3: Sıradan mobilyalar. Özel bir şey yok. Bunun için gelmedik.
4: Büyük bir depo daha ama bugün küçük depo adamıyım. Sadece depo anlamında.
1: Sevmedim, siz alabilirsiniz.
6: Mükemmel sayılmaz.
23: Oldukça modern.
0: Oldukça modern.
23: Evet.
0: Bunlar düşük sınıf mobilyalar. Asla eve sokmam. Sana kızdığı zaman şu oyuncak ayı işe yarayabilir.
1: Oyuncak ayıdan daha fazlasını getirmesi gerekir.
0: Pekala, işte başlıyoruz. Bakalım cebinizden ne çıkacak. Açılış fiyatı $100. Evet, 100 geldi, 200 geldi, 300 geldi, 400 geldi. Evet, 500 geldi, 600 geldi. Evet, 700 geldi, 700 geldi, 800 geldi. Evet, 800, 900 geldi. Yok mu 950 veren, yok mu 950 geldi mi? Geldi mi, geldi mi 950? 950 geldi. Evet, 1000 veren var mı? 1000 veren. 1000 veren var mı? 1000 veren. Evet. Bin veren, bin veren, evet bin veren var mı? Son kez soruyorum. Sattım. Depo $950 satıldı.
3: Tebrik ederim Kev.
2: Teşekkür ederim. Hayatım, beni bekleme.
0: Pekala dostlar, bakalım kapının ardındaki hazineler nasıl?
4: Kardeşim, bütün kutular kapalı. Şu toza bak. Bu depoya sürülmemiş bile. Mağazada yerim olsaydı hepsini alırdım.
2: Zorlu depolardan biri. Eski Fransız tipi satılmayan ıvır zıvırlar. Turuncu kanepeler. Buradan para çıkacağını sanmam.
1: Kimsenin içeri girip bunlara dokunduğunu sanmam. Hoşuma gitti.
6: Doğru fiyatı bulup ele geçireceğiz.
1: Alacağız. Aman Tanrım.
0: Burada eksik olan tek şey bence bir köpek.
23: Bu depo mükemmel. Evimizi resmen yuvaya dönüştürecek.
0: Pekala, hepiniz içeri göz attınız. Artırma başlıyor. 200 verecek olan...
6: 200!
0: 200 geldi. Pekala,
6: 600!
0: 500, 600 verildi. 700 oldu. Evet, 700.
6: 1000!
0: 800, 1000 oldu.
2: Beyaz çocuğun gidişine bakın. Bu sabah mısır gevreğini yemiş.
0: Pekala, 1000 verildi. 1100 verildi. Evet, 1200 veren var
1: 50
0: mı?
1: 50 daha.
0: 1200, 1150 oldu. 1150, 1200 veren, 1200 veren.
23: Sanırım bu depo artık benim olacak.
0: 1150 verildi. 1200 veren var mı? Evet.
2: 1500
0: dolar veren var mı? 1500 oldu.
23: 1600
0: veren, evet oldu. Ah. Evet, 1700 veren var mı? Evet, 1700 verildi. 1800 veren var mı? Evet, 1900 oldu. 2000 oldu.
2: Yeter.
0: 2100 oldu.
2: Bu kadar ödeyemeyiz, yeter.
23: Konuşma George, istiyorum.
0: 2100 verildi. 2200 oldu. 2300 oldu. 2300. Evet, yeni teklif. 2400. Tamam. Evet, 2500. 2500. 2600. 2600. Evet, 2600 oldu. 2700 veren var mı? 2700 veren var mı? Sattım. Depo $2600'a satıldı.
23: Evet. Hayatım, benimle uğraşmak istemezsin.
0: Budur. Pekala millet, eğlence bitti ve ağlama zamanı geldi. Artık ödemelerinizi alabilirim.
1: Tamam, iyi bir depoydu ama fiyatı benim için mükemmel değildi. Aslında kızdım. O depoyu istemiştim.
6: George!
0: Ne var?
6: Beni dinle. O depoya teklif vermemeliydin. Eşim onu almak için sürekli baskı yaptı.
23: Evimi döşemek için o depoya ihtiyacım vardı.
6: Ne? Konu bu muydu?
0: Evet. Bu kadar basit. Küçük depolara asla teklif vermeyeceğiz. Onlarla işim olmaz.
1: Ben değil.
6: Dinle,
1: o istedi.
6: Bu yaptığın hoş değil. Öncelikle...
0: Depo almayacağım artık.
6: Hayır.
0: Onu yapmaya devam edersen bak. Mobilyaları sevmeye başlayabilirim.
6: Hayır, yapmazsın.
2: Oo, bir sürü ıvır zıvır var ve nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bunlar Maydell ve George. George'u $5 vereceğim. Meydel'in değeri ise $10 olacak. Karımın hakkında hiçbir şey bilmediği şeyler. $5 eder. Burada bazı cep telefonları var. Çeşit çeşit ıvır zıvır. Çekmecenin tamamı $25 eder. Yine ıvır zıvır. Pirinçten yapılmış bir gemi lombozu. Muhtemelen katı pirinçtir. Bir de bu var. Bilemiyorum. Takas dükkanında $20. Tanrım. Büyük, kalın bir halat. Dekoratif. İnsanlar böyle şeyleri seviyor. $10. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Çok ağır. Hey, işte bu çok ilginç. Daha önce bunlardan görmemiştim. Bir çeşit dalma aygıtı. Belki şu halatla bir ilgisi vardır. Her neyse, çok ağır. Bu parçaları mutlaka birine göstermem gerekecek. Bu iş benim boyumu aşıyor. Değeri hakkında hiçbir fikrim yok. Ben suya girmem. Orada köpek balıkları yaşıyor. Bu sandalyeyi beğendim. Bu iki parça rahatça $100 kazandırır. Bu koltuk takımını da $450 satarım. Yemek masası takımı için $250. Yatak odası takımı, başlığı da burada, $450. Ben kar peşindeyim ve bu iş böyle yapılır. O kaskı kontrol ettirmeliyim ama. Ve bütün gün evde olmayacağım.
6: Burası mı?
1: Evet, geldik.
6: Şu hava üfleyen zımbırtı bir çeşit parti makinesi çıktı. O yüzden hep birlikte Club Space'e gidiyoruz. Beni güzel bir yere götürmenin vakti gelmişti. Geçmişi hatırladım.
1: Deniz.
5: Evet.
1: Merhaba Lindsay.
5: Nasılsın?
1: Bu da kocam Greg.
5: Memnun oldum. Club Space'e hoş geldiniz.
6: Özel bir yer demiştim. Birkaç kez gelmiştim.
1: Bunları bir depoda bulduk ve ne olduğunu bilmiyoruz.
5: Bu bir köpük makinesi. Geldiğim partilerde
6: Hayır,
5: görmedin mi?
6: Köpük makinesi mi dedin?
5: Evet, dans pistini baloncuklarla doldurur. Dev bir köpük banyosu gibi.
6: Ciddi misin?
5: Evet. Şuna gelince...
6: Evet.
5: Bu en büyük modellerden biri.
1: Çok güzel.
6: Büyük şeyleri severim.
1: Evet, harika. Ne demezsin?
5: Çalışma prensibi şöyle. Güçlü bir fanı var. Hortumu pompaya takıyorsunuz. Pompa da büyük bir konteynere bağlanıyor ve içindeki her şeyi emiyor. Ardından fan hızla çalışıyor ve emdiği her şeyi dışarı püskürtüyor.
6: Buradan üstünden şuraya, mi çıkıyor?
5: Tam buradan çıkıyor.
6: Yani havaya mı püskürtüyor?
5: Hayır, çeşitli kanallardan geçiyor. Bunları asmanız lazım. Normalde bir zincir takıp bu şekilde asıyorsun.
6: Yani baş aşağı.
5: Böylece dans pistine
6: boşalıyor. Peki ne kadar eder?
5: Oldukça iyi durumda görünüyor. Her şeyi yerli yerinde. Bu sistem yaklaşık olarak $800 eder.
1: Ciddi misin?
6: İşte bu büyük ödül.
1: Bu harika.
6: Ne?
1: Yakışıklı çocuk.
6: Ciddi misin?
5: Burası böyle bir yer. Buraya gelince dikkatli olmalısın.
7: Vakit geldi. Oyun başlıyor. Aman tanrım. Şükürler olsun.
28: Vay be. Depo o kadar dolu ki yardım çağırmak zorunda kaldım.
7: Koltukları çekerek başlayın.
28: Şunları indirelim dostum hadi.
7: Dikkatli olun.
28: Dur ona bir bakayım.
7: Ah çok güzel.
28: Ah çok hoş. Nostaljik. $150 eder. Kırık değil. Nostaljik. $250. Antika masa. $200.
7: Çok şık. Bunu beğendim.
28: $300 diyorum. Antika işi.
7: $150.
28: En az. Bu şeyler eski, vintage, tarihi $75. 4 tane $300. Götür.
7: George, bu masa ne kadar?
28: Çok hoş, ahşap. Tanesi $100.
7: $100 mı? Ah şu sehpalar takım sanırım $150 eder.
28: Tamamen ahşap.
7: $400 eder.
28: Tamam, burada vazo var.
7: Aa, bu
28: yine
7: bir...
28: Oriental ve vintage. Bak Fransa, Almanya.
7: Sence bunlar ne kadar eder?
28: $100.
7: Halı içinde $120.
28: Çok hoş.
7: Bu da $150 eder.
28: Bence de. Küçük sevimli sandalyeler. Çok hoş. İkisi $100. Eski model ama ünlü bir marka bu. $100 eder. Bir sürü plak da var burada. Baksana harika.
7: Yani tanesi $1. Sence orada kaç tane var?
28: 200 tane var. Şuna bak bebeğim.
7: Bakayım.
28: Hazır mıyız? Tatlım, ne? Burası kesinlikle senin depomuş.
7: Aman nasıl? Tanrım. Artık şık bir şekilde seyahat edebilirim.
28: Tam senlik.
7: Aman tanrım bebeğim bu çok güzel.
28: Bu bir kadın elbisesi bu... çantası. Ama hepsinden önemlisi bakalım orijinal mi? Ne olduğunu merak ediyorum.
7: Bu orijinal, şu dikişe bak.
28: Evet.
7: Bak, deriye bak. Ah evet, kesinlikle orijinal.
28: Orijinal mi?
7: Evet.
28: Evet, gerçekten öyle.
7: Bana 3000 dolar gibi geldi.
28: Bu mu?
7: Evet.
28: Bu durumda deponun maliyetini tek başına çıkardı.
7: Evet.
28: Tek başına.
7: Ne diyebilirim? Kalitenin kokusunu alıyorum.
28: Ha, piyano güzel, ahşap. 200 dolar eder. Ha, bu kesinlikle eski, orijinal bir şey. Şuna baksana.
7: Peki ne kadar?
28: Elle boyanmış, çok az.
7: 500 dolar mı?
28: Aynı şeyi düşündüm. Eski, bana göre retro. Ayaklarının alt kısmında bakırlar var.
7: 200.
28: Kaldır, 200 dolar eder. Taktım, ne kadar eder?
7: Bu mu? 300 dolar.
28: Bence de, çok hoş. Eski ahşap, iyi durumda üstelik.
7: Evet.
28: Çıkartın. Tamam çocuklar, diğerlerinin yanına koyun. Sonunda.
7: Başardık. Boşaldı.
28: Biliyor musun?
7: Dinliyorum.
28: Ne diyeceğim? Bugün gerçekten iyi iş çıkardık. Hesaplarıma göre 7000 kârımız var. Yoruldum. Mobilya işi beni bitirdi. Bir daha asla böyle şeyle uğraşmam. Hadi işe dönüp mobilyaları yerleştirip kalanı satalım ve para kazanalım. Dekorasyon şirketiyle anlaşıp evi dekore ettirelim ve bu iş bitsin, tamam mı?
7: Bence harika bir fikir.
28: Çok yoruldum.
7: İyi iş çıkardım değil
28: evet,
7: mi?
28: Her konuda iyisin bebeğim. Keşke masaj koltuğu bulsaydım.
7: Sadece masaj koltuğu mu? İstediğin tek şey bu mu?
28: Tamam, gidelim.
7: Hadi biraz dinlenelim.
28: Ne oluyor? Ne yapıyorsun?
2: Bu zımbırtılar çok ağır. Taş devri antikalarından Rhinestone'u göreceğim.
3: Kevin olmalısın.
2: Su adamına benziyor.
3: Pekala. Bu bir dalış kaskı. Otantik görünüyor, yani gerçek. Reprodüksiyon değil.
2: Bu kask ne işe yarıyor?
3: Tüplü dalışlardan önce kullanılıyordu. Derinlere inip nefes alabilmek için bunu takman gerekiyordu. Buradaki civataları söküp üstünde delikler olan bir elbise giyiyorsun. Kaskı takıp civataları sıkıyorsun.
2: Oo.
3: Kask sıkıca kapandığı için içeri
2: elimde
3: su girmiyordu.
2: Elimde sadece bu var. Kıyafet bulamadım. Kullanmak
3: evet.
2: için kıyafet şart.
3: Şart. Kıyafet anladım. Olmadan dalıp hava alman mümkün değil.
2: Aha, tamam. Anladım. Hava gerektiğini biliyorum. O kadar aptal değil.
3: Denemek ister misin? İşte oldu. Eldiven gibi oturdu.
2: Aslında seni zar zor duyabiliyorum.
3: Ne dedin?
2: Zar zor duyuyorum. Karımı duymamak için bunu evde kullanabilirim.
3: Ben de.
2: Bu adamı sevdim. İyi biri. Peki bu kaskın bu haliyle değeri nedir?
3: Bu bir Kayo dalış kaskı. Japon malı, 60'lı yıllardan kalma. Böyle bir şey satacak olsam isteyeceğim rakam yaklaşık... $800.
2: 800 dolar mı?
3: Evet.
2: Bunu sevdim. Paradan daha önemli bir şey yoktur bebeğim.
3: Güzel bir parça.
8: Bu bölümde George ve Maydell 4470 dolar kar elde etti. Greg ve Lindsay'nin köpük makinesi günlerini mükemmel bir şekilde sonlanmasını sağladı. Kevin'in vintage dalış kaskı 1175 dolar toplamasına yardımcı oldu. Jorgen'la Christian'sa büyüklüğün önemli olduğunu öğrendi.
9: Sadece depo anlamı.
10: Buraya parti için geldim dostum. Başlayalım.
11: Geliyor.
7: Oh.
11: Vay canına. İşe yarıyor bebeğim. Her yere püskürtüyor. Gördün mü? Onu sıkıca mü? Tut. Sakın bırakma. Tutuyorum. Tutuyorum ama çok güçlü. Geliyorum. Oh. Ne olduğunu anlamadım.
7: Göbeğin acıdı mı hayatım? Kaymadan yere yapıştın.
11: İşe yaramadı.
7: Çünkü durdun. Tekrar denemek ister misin?
12: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
13: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
14: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
15: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Bunları bir açalım.
1: Nasıl
2: yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
3: Karakterin çoğunluğu standart kalbi.
2: Aynen.
1: Biz mi söyledik?
4: İfadeni alacağız.
1: Yok abi ben kaçmıyorum.
3: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
2: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
1: Muhafazacık mı yapıyor falan? Ben de
5: çekiyorum. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Alan Huff ve Tom Jones sahipsiz yüzlerce depoya atılmış hazineleri araştırıyor. Bu onların hikayesi.
1: Birazdan bu kez karşımızda iki güzel var.
2: Umarım elleri boş dönerler.
3: Bomboş.
1: Ve bir canavar.
4: Çok fena.
2: Bu bir seri katilin olmalı.
1: Çöp sandığınız şeyler, zafer. Değerli bir hazine olabilir. Ve zaferle aramızda...
5: Bu en az 2000 yıllık olmalı.
6: Burası Sparta.
1: Antika bir silah bulunuyor.
5: Zombi kuralları geçerli.
1: Ve zafer. Hoşçakal zombi.
7: 550'den de 600 geldi.
1: Amerika'da her gün binlerce depo açık artırmaya çıkarılıyor.
7: 500'e sattım.
5: 1800'e senindir.
4: Bu satışlar neye bakması gerektiğini bilenler için karlı bir iştir.
5: 250 bin dolar.
1: Oo, ben Alan Huff.
4: Ve ben Tom Jones.
1: Biz antik avcılarız. Neler bulduğumuza...
4: Ve neler sattığımıza...
1: inanamayacaksın.
4: 17 bin dolar.
5: Anlaştık.
4: Ve ne kadar eskiyse... O kadar pahalı.
1: Aman tanrım. Evet.
8: Bir şeyler eksik. Dükkanda satış yapamıyoruz. Ters giden şey nedir?
2: Sokakta yürüyen insanlar buraya girmiyorlar.
8: Pekala, insanları buraya çekebilmek için ne yapmamız gerekiyor?
2: Balonlara ne dersin?
8: Bence cevap balonlar değil. Siz ne dersiniz ha? Aklınıza bir şey geliyor mu? Hiçbir şey mi? Bixis?
2: Bilmiyorum.
8: Ton? Kendime bir not. Bir daha sabah 7'de toplantı düzenleme.
7: Kaydedildi.
4: Hey, beyin gücümü mezata saklıyorum.
8: Evet, onu iyi sakla.
4: Kahve içmeliyim.
8: Bakalım neler yapabiliriz. Bugünkü satışın %10'u sizin cebinize girecek, tamam mı? Harika çocukla birlikte nasıl para kazanacağımızı bulun.
4: %10 mu? Emin misin dostum?
8: Dostum, komisyon vermek başarılı bir satış taktiğidir. Böylece insanlar dükkanın başarılı olmasını ister. Onlara pastadan bir pay vermelisin. Üstelik daha iyi bir fikri olan da yok, değil mi?
4: Pasta mı dedin?
2: Bunu yapabiliriz, değil mi?
7: Biz harikayız.
2: İnsanları buraya nasıl çekeceğiz peki?
7: Bilmiyorum.
4: Son zamanlar girdiğimiz her mezat bizim için bir teklif savaşına dönüştü. Bugün de Stanton'a gidiyoruz.
8: İşler bugünlerde durgun. Bu yüzden olağan şüphelilerden sakınıp tasarruf etmemiz gerekiyor. Tanıdık birilerini görüyor musun?
4: Henüz görmedim.
8: Pekala, hadi gidelim.
2: Ah, olamaz.
4: Oh,
8: İşte olağan şüpheliler orada.
4: Bu kızlar bize savaş açmış gibiler. Verdiğimiz her tekliften daha iyisini veriyorlar.
8: Bu sadece bizim için değil, diğerleri için de geçerli. Sanırım onlara mezat dünyasının kraliçeleri adı verilene kadar da durmayacaklar.
4: Siz baş belaları burada ne yapıyorsunuz?
2: Bela çıkarıyoruz.
4: Teklifler yükselecek mi?
2: Olabilir.
8: Bizi zorlamazsanız giymen için ceketimi verebilirim.
2: Hayır, teşekkür ederim. Soğuktan dolarım daha iyi.
8: Tamam.
2: Birkaç güzel hafta geçirdik. Bugünse her şey daha iyi olacak. Tom ve Alan bize saygı duymayı öğrenecek.
5: Günaydın. Bugünkü mezatta 4 depomuz var. Satışlar nakit parayla yapılacak. Çek, kredi kartı ve yemek fişi gibi şeyler geçerli değil. Depoyu alırsanız nakit ödersiniz.
4: Dostum, umarım bugün sakin bir gün olur.
8: Eğer tasarruf yapacaksak Thelma ve Louise'le teklif savaşına girmekten kaçınmalıyız.
5: İki kapı, tek depo. Aynı paraya 2 depo alacaksınız.
8: Ekmek yapma makinesi.
4: Dostum, çok kötü. Konserve biber.
8: Eminim içeride kutu biralar da vardır.
4: Bir şeye dokunma. Yoksa almak zorunda kalabilirsin.
8: Kötü ama daha kötüsünü görmüştüm.
2: Neden böyle şeyler için?
5: Çek, kredi kartı ve yemek fişi gibi şeyler geçerli değil. Depoyu alırsanız nakit ödersiniz.
4: Dostum, umarım bugün sakin bir gün olur.
8: Eğer tasarruf yapacaksak Thelma ve Louise'le teklif savaşına girmekten kaçınmalıyız.
5: İki kapı, tek depo. Aynı paraya 2 depo alacaksınız.
8: Ekmek yapma makinesi.
4: Dostum, çok kötü.

0: var.
1: Evet, çöp konteyner gibiler ama çöpten iyi şeyler çıkabilir. $5 depolar iyidir. Sana $100 kazandırabilirler.
2: Her zaman değil.
1: Eğer bu depodan $100 kazanamazsak başımı kesip arka bahçeye gömer misin lütfen?
2: Alan ara sıra eski günleri özlüyor. Sonrasında da çöpe bir sürü şey taşımak zorunda kalıyorum.
1: Affedersin Indiana Jones. Bizim işimiz bu.
2: Bugün çöp alma dostum.
3: Herkes baktı mı? İki depo alacaksınız. Pekala. $5 veren var mı? $1'la başlamak isteyen $1 var mı?
4: Ne dersin, girelim mi?
5: Hayır, elini kaldırma.
3: Evet, $2.
5: Hayır.
3: Güzel. $5 var mı? $5.
2: Yapma.
3: $5 diyen yok mu? $5 veren. Evet, $5 diyen.
1: İzleyin kızlar.
3: $5 diyen.
1: $5.
3: $7 diyen var mı? $7 diyen var mı? $7 diyen
5: ne
3: var mı?
5: Bu çok saçma.
3: $5'a satıyorum. Sattım. $5'a sattım.
1: Teşekkür ederim.
5: Çöp kokusu alıyorum. Kesinlikle.
2: Dostum, depo öyle kötü olmalı ki şu kızlar ona $6 bile vermediler.
1: Güven bana dostum. Böyle bir depo sana iyi para kazandırabilir. Bugünkü amacımız da para kazanmak. Ne dersin? O depo $5 eder mi?
3: Bunu göreceğiz.
1: Tamam.
5: Umarım bu depo diğerinden iyidir. Diğerine bir kuruş bile vermezdim.
3: Gelin ve bakın.
2: Dostum, bu iyi bir depoya benziyor. Bir sürü koli var.
1: Arka tarafta da antikalar var. Hey, şuna bak.
2: Oh, dostum.
1: Eski bir buzdolabı.
2: Evet.
1: Bak.
2: Burada her şeyden biraz var. Burayı sevdim.
5: Bu depoya iyi bir teklif verebiliriz.
4: Evet, onu almalıyız.
2: Ne diyorsun? 2500.
1: 2500. 2500 olursa iyi olur.
2: Tamam. Bugün sadece $5 harcadık. Bu yüzden bir sonraki depoya yüksek bir fiyat verebiliriz.
1: 2'de 2 yapalım.
3: Depoyu gördünüz. Heyecanlı mısınız? $10 diyen var mı peki? Evet, $10.
1: $500.
3: $500, $500'dendi. $525.
4: $1000.
3: $1000 geldi, $1100. $1200 diyen yok mu? $1200 veren. $1200 geldi, $1300.
4: $2000.
3: $2000 geldi, $2100 diyen. $2100, $2100 yok mu?
1: $2500.
3: $2500, $2600.
4: $3000.
3: $3000, evet. $3000
1: bir yerde diyen durmalıyız.
2: Evet, bu teklif çok yüksek.
3: $3000'e satıyorum. Satıyorum. Sattım.
1: Bilemiyorum dostum. Belki de hata yaptılar.
2: Belki bu onları yavaşlatır. Böylece biz de diğer depoları alabiliriz.
3: Evet, geriye bir depomuz kalmış. Depolardan biri mülk sahibi tarafından geri alınmış. Elimizde bir depo var. Umarım o da ilk kadar güzeldir. Evet, hadi gidelim.
1: Çok güzel gülüyorsun.
5: Geriye bir depo kaldı. Umarım elleri boş dönerler.
1: Bir depo var. Neyse ki kızlar bir öncekine bir servet harcadılar da biz de biraz tasarruf ettik.
2: Evet. Bu ya hep ya hiç olacak. Eve $5'lık bir salatayla dönemeyiz.
3: Gelin ve bakın.
5: Bu bir seri katilin olmalı. Düzenli depoların içinde genelde iyi şeyler çıkar, değil mi?
4: Evet, ben de beğendim.
3: Paranızı saymaya başlayın.
1: Şu kutunun içinde bir müzik aleti olabilir.
2: Adam işini çok ciddiye almış. Hepsini tek tek sarmış.
1: Evet, gayet iyi görünüyor.
2: Evet, evet dostum.
1: Evet, tamam.
3: Pekala.
2: Pekala. Hiçbir şey göremedik. Ama o kutuların içinde güzel şeyler olabilir.
1: $1000. $1000 verebiliriz. Ve $5'lık depom hakkında bir şey duymak istemiyorum.
2: Tek bir kelime bile etmeyeceğim.
1: Şartlarını kabul ediyorum. Teklif verecek misiniz?
4: Evet.
5: Eve eli boş dönebilirsiniz. Tanrım.
4: En azından konserveleri var.
5: Evet, konserveleriniz var. Piknik yapabilirsiniz.
1: Kızlar da teklif verecek. Bu depoyu $1000'ın altına almak çok zor olacak.
2: Artık çöp kelimesini kullanabilir miyiz?
1: Söz vermiştin.
3: Evet, sıra son depomuzda. Her şey sarılı ve hazır. $100 veren var mı? $100 geldi, evet.
4: $200.
3: $300 veren var mı? $325, $350 diyen evet. $400 dendi. $425 dendi. $500 dendi, evet. $550, güzel. $600, evet.
2: Bakalım paraları var mıymış? $1000.
3: $1000 geldi. $1100 diyen, $1100 veren yok mu? Bine satıyorum, satıyorum, satıyorum. Evet. Satıyorum.
4: $1500.
3: 1500 geldi.
2: Bu çok kötü oldu. 1600
4: hoşuna gitmedi mi Tom?
3: 1600.
1: Birazdan dükkan biraz ilgi çekmeye başlıyor.
5: Burada neler oluyor?
1: Çöplerimizi karıştırmaya başlıyoruz. Ha, bakalım aradığımızı bulabilecek miyiz?
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
0: Ne?
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.

0: mu bunun bir çaresi?
1: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
2: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
3: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
5: Hazırsanız son ses açıyorum.
6: Al işte.
7: Özgüvenin
8: ses getirdi.
4: Teşekkürler.
9: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
10: Volkswagen.
11: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
12: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
11: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
16: Hayatım. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
17: Tabii.
18: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
7: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
8: Oo, mükemmel.
7: Olaysın Gemini.
9: Kaya, nakit işlemlerde ürünü okutup buraya tıklıyorsun. Kredi kartında da buraya tıklıyorsun.
10: Anladım.
9: Sen de.
11: Merhaba.
10: Hoş geldiniz.
11: 4 numara.
10: Evet, okutabilirsiniz.
11: Teşekkürler.
10: Görüşürüz.
12: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Çocuğu uyutamıyoruzlar. Gece arabayla dolaştırdıklar. Hikaye geliyor değil mi? Çocuğun olduğunda görüşürüz. Buyur. Yağmur yağdı, suyun bitti, havan... adam çıktı. Görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
10: Görüşürüz.
7: Görüşürüz.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
13: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: $1000 geldi. 1100 diyen, 1100 diyen, 1100 veren yok mu? 1000'e satıyorum, evet satıyorum. Satıyorum.
7: $1500.
6: 1500 geldi. 1600 veren.
8: Bu çok kötü oldu.
7: Hoşuna gitmedi mi Tom?
9: Bu çok fazla.
6: 1600.
8: Evet.
6: Satıyorum. $1500 sattım.
10: Mezattan sonra bir teşekkür notu göndeririz.
8: Elimizde sadece $5 depo var.
9: Biz mi? Şimdi biz mi olduk?
8: Zaten hep öyleydik.
9: Tamam. Al bakalım Ken. Bu kez gerçekten az para harcadık.
6: Sağ olun.
8: Bu çöp depodan iyi bir şeyler çıksa iyi olur. Ama şüphelerim var.
9: Pekala. Mızmızlanma da gidip şu depoya bir bakalım.
11: Hadi başlayalım.
10: Eskicilerin kötü bir şöhreti vardır. İnsanlar bizim sadece eski televizyon, kırık gitar falan sattığımızı sanır. Ama her ton sıradan bir eskici değildir. Müşteri çekmenin en iyi yolu da ürünleri müşteriye götürmektir. Yani kaldırımda satış yapmak.
11: Bunu sevdim Big Sis.
10: İşte bundan söz ediyordum. Birazdan çok para kazanacağız.
11: Evet.
9: Yardıma geldiğin için teşekkür ederim.
8: Ortaklar bunun içindir.
9: Evet. Bu deponun pek çekici olmadığını kabul ediyorum ama burada ilgimi çeken bazı şeyler var.
8: $50 kürek takım.
9: En azından paramı kurtardım.
8: Evet öyle. Ama burası
9: evet.
8: Yine de korkunç.
9: Sensin korkunç olan.
8: Bunlara dokunmak istediğimi sanmıyorum.
9: Oo.
8: Dostum.
9: Depomla dalga geçmişti.
8: Vay canına.
9: Hindi fritözü. Bu bir elektrikli hindi fritözü. Kızarmış hindi ne kadar lezzetlidir bilirsin. Böyle bir şeyin değeri. Ki bu iyi bir fritöz. $125.
8: Başardın. Bu kez de başardın dostum.
9: Ve buna daha devam edeceğim.
8: Tanrım.
9: O bir mızrak ucu mu?
8: Evet, mızrak ucu. Ne kadar eski görünüyor. Vay canına.
9: Bayağı eski.
8: Evet.
9: Her an elimde dağılabilir.
8: Evet.
9: Bu şey elle yapılmış.
8: Bunun değeri nedir bilmiyorum.
9: Bunu birine göstermeliyiz. Elbette bir çöp de olabilir ama öyle olduğunu sanmıyorum.
8: İçerisi çok karışık.
9: İlgi çekici olmadığını kabul ediyorum.
8: Kesinlikle. Bu depo sanki bir deliğe aitmiş gibi görünüyor. Şuranın haline baksana.
9: Haklısın.
8: Oh.
9: Ne?
8: Bak burada ne var?
9: Elektroşok cihazı. Öyle mi?
8: Aman tanrım.
9: Gerçek bir elektroşok cihazı.
8: Evet, öyle.
9: Şimdi bunu üzerinde kullanayım mı?
8: Hayır. Bu cihaz iki elektrikli kanca fırlatıyor.
9: Sığırlarda kullanılanlardan biri sanmıştım.
8: Hayır.
9: Şu örümcek ağına benzer şeylerden fırlatanlardan hani.
8: Evet.
9: Bununla neyi vurabilirim ha? Deney için bana iri cüsseli bir şey lazım.
8: Yapamazsın. Çünkü şarjı yok.
9: Bunların ucuz versiyonları bile $800 eder.
8: Evet.
9: $5 bir depoda bundan daha iyi bir şey bulamazsın Tom. Öyle değil mi ha?
8: Bunu hep tekrarlayacak mısın?
9: Aslında daha başlamış sayılmam. Bundan kaçamayacaksın.
8: Ha, öğle yemeği yesem iyi olacak. Aç karnına bunu çekmek istemiyorum.
9: Zafer! Bu en iyi çöp depolardan biri. Dostum $3000 geçtiğimize bahse girerim.
8: Şok cihazı çalışıyorsa söylediğinin yarısına ulaşabiliriz. İddiaya varım.
10: Merhaba, nasılsınız bayım?
12: İşte böyle.
10: Bu tamamen yeni.
12: Harika, harika. Teşekkür ederim.
6: $15 mı?
10: $15.
12: Bu harika. Bir sürü şey sattık. Yüzlerce dolar para kazandık. İçeride bir sürü şey var. Tom ve Alan geri döndüğünde elimize sadece masa kalmış olacak. Belki onu da satarız.
10: Onu $8 verebiliriz.
12: Bu iyi bir fiyat.
10: Vay canına. Burada neler oluyor? O neye bakıyor öyle? Merhaba,
6: merhaba.
10: Nasılsınız efendim?
6: Kaldırımda satış yapmak için izin aldınız mı?
8: Çocuklar dükkanla ilgilenirken biz de polis merkezine gidiyoruz. Orada eğitim merkezinde dostumuz Şam'la buluşacağız. Umarım bu elektroşok cihazı günü kurtarmayı başarır.
9: Elektroşok cihazının çalıştığını nereden anlarsın?
8: Birini ateş ederek.
9: İlginç.
12: Elektronik kontrol cihazı en sevdiğim cihazlardan biri. Harika.
9: Sence değerli bir şey mi?
12: Bu polislerin kullandığı X26 elektroşok cihazı.
9: Bu model hala kullanılıyor mu?
12: Evet, kullanıyoruz. Eski şok tabancalarını artık kullanmıyoruz. Yeni teknolojiye sahip tabancalar kasları geçici olarak felç eder. Bununla vurulduğunda kasların donup kalır ve yere düşersin.
9: Neden bu yeni silahlara geçtiler?
12: Çünkü bununla ton gibi iri yarı şüphelileri bile durdurabilirsin.
8: Gerçekten.
9: Vay canına. Daha önce hiç elektroşok yedin mi?
8: Evet, yedim.
9: Sanki büyük bir başarıymış gibi gülüyorsun bir de. Bu cihaz para eder mi?
12: Evet eder. Eğitimlerde kullanabiliriz.
9: Harika. Sanırım bize iyi bir fiyat vereceksin.
12: Bu cihazın sıfırı $2,500'dır. Bu da $1,500 eder.
9: Bence bize bu elektroşok cihazı için 2000 verebilirsin.
12: $2,000 çok fazla. Önce çalıştığından emin olmalıyız.
9: Birine ateş ederek çalışıp çalışmadığını anlayabiliriz. Eğer arkadaşıma ateş edersen onu 1700'e bırakırım.
8: Bana mı?
9: Evet, sana. Sen elektroşoka küçük birine göre daha çok dayanırsın, değil mi?
12: Seni de etkileyecektir.
9: Ona bir baksana. Acı onun göbek adı. O gece evde kendi kendine işkence yapar. Bu onun için hiçbir şey. Ne diyorsun? Tonu devirebilirsen $1,700.
12: Anlaştık.
9: Anlaştık.
12: Üzgünüm dostum.
9: Pekala kocamızmız. $5 depomdan şüphe ediyordun. Şimdi görev sırası sende.
8: Senin görevin depoya $5 harcamak. Benim görevimse elektroşok yemek.
9: Ödeşmiş olacağız. Pekala.
12: Emniyet kilidini indir.
9: Hazır mısın?
12: Bence hazır.
9: Tamam.
12: Silahı biraz indir. Evet, işte böyle.
8: Unutma. Eğer daha aşağıya hedef alırsan seni öldürürüm.
9: Aman çok korktum.
12: Ben de çok korktum.
9: Artık yeni adın Bay Kıvılcım.

0: Emniyeti kapatıyorum. İyi misin dostum?
1: Senden nefret ediyorum.
0: Tamam, o iyi. Nasıldı? Çok mu kötüydü?
1: Evet.
0: Pekala, dondurma ister misin ha? Ton! Parlıyorsun.
1: Evet, ama mutluluktan değil.
0: $5 bir depodan $1700 kazanmak seni mutlu etmedi mi yani ha?
1: Evet, ama daha 3000 olmadı.
0: Henüz.
2: Tamam, her şey yolunda.
0: Nasıl gidiyor? Bu da ne böyle?
3: Kadrında satış yaptık.
0: Öyle mi? Bir şeyler satabildiniz mi?
2: Bir sürü şey sattık ve $500 kazandık.
0: Harika.
1: Harika.
3: Ne yazık ki bu yasa dışıymış.
0: Ne?
3: Polis geldi ve bize ceza yazdı.
0: Ne kadar bir ceza?
3: $460.
0: Normalde böyle bir şeye çok kızardım ama depom sayesinde şu anda çok mutluyum. Bence kaldırım satışı iyi bir fikirdi. Hiçbir şey yapmamaktansa başarısız olmayı yeğlerim.
3: Tamam.
0: Onları takdir ediyorum ve umarım şu mızrak ucuyla kaybımızı telafi edebiliriz.
1: Bu yüzden de eski dostumuz Marcus'la buluşacağız. O bunun ne olduğunu anlar.
4: Evet, ne getirdiniz?
0: Bunu beğeneceğinden eminim.
4: Oh, şuna bakın, şuna bakın. Bu ne biliyor musunuz?
1: Mızrak ucu.
4: Hayır, sadece mızrak ucu değil. Bir Roma mızrağı ucu.
1: O kadar mı eski?
4: Bu şey en az 2000 yıllık olmalı. Üzerindeki oksitlenmeye bir bakın. Biçimine bakın. Romalı bir askerin 3 ana silahı olurdu. Kılıç, kalkan ve tabii bir de mızrak.
0: 300 Spartalı gibi.
4: Evet, harika bir filmdi.
1: Burası Sparta.
4: Bu muhteşem bir parça. Onu cam içinde sergilemek lazım.
0: Cam dediğine göre bu değerli bir şey olmalı.
4: Bunu paralı bir müşteriye, tabii onu beğenirse en az $5000 satabilirsiniz. Ama sıradan bir müşteri böyle bir şey yapmaz.
0: Ben bunu sıradan birine satmak istemiyorum. Sana satmak istiyorum.
4: Ona 2500 verebilirim.
0: Evet, bu parayı ona alamazsın dostum.
1: Onu internette açık arttırmaya çıkarabilirim.
4: Onu internete mi koyacaksın? Ama ben bunu hemen şimdi alabilirim, hem de nakit parayla.
0: Bunu almak istiyorsan 4500 vermelisin.
4: Hayır, sanmıyorum.
1: Bu modern mızraklarla anlaşmayı eğlenceli bir hale getirebiliriz.
4: Onları internette $80 alabilir ve evinin arka bahçesinde oynayabilirsin.
0: Şuna ne dersin? 3 mızrak alalım. Zaten 3 kişiyiz. Herkes mızrak atsın. Eğer seni yenersem onu $3800 alacaksın.
4: 3800 mü?
0: Evet. Eğer sen bizi yenersen onu $2500 alabilirsin. Bu $1300'luk bir iddia olacak.
4: Sizi yenmenin zor olacağını sanmıyorum çocuklar. İddiaya varım.
0: Evet, yanıltalım
4: varım
0: Tom.
4: Kesinlikle. Şimdi şöyle yapacağız. Zombi kuralları geçerli. Onu vurmaya çalışacağız. Kafa kısmını vuran en iyi olur. En iyi puanıysa gözlerinin arasını vuran alır. Çizgiye basmayın ve hile yapmayın. Hadi başlayalım. Evet, hadi.
0: Mızrak ol Tom. Az farkla kaçırdın.
1: Sıra 2 numaralı yarışmacıda.
4: Bu kadar kötü olmasını beklemiyordum.
0: Aman tanrım.
4: Sıra çaylakta.
0: Daha önce eşimi mızrak atmamıştım. Vay canına.
4: Zombinin peşinde olduğunu düşün. Onu öldürmek zorundasın. Eğer onu öldürmezsen o seni öldürür.
0: Elveda zombi. Onu vurdum. $3800.
4: Tamam, anlaştık. Dostum, anlaştık.
0: Ne harika bir gün. $3000 çoktan aştık. Şimdi ne diyeceksin bakalım kocam mızmız?
1: Bilmem. İstersen ona soralım.
0: Elektroşok cihazını 1700'e, mızrak ucunu 3800'e ve diğer parçaları da $470 sattık. Depoyu $5 aldık ve içindekileri $5970 sattık. Böylece $5965 kar ettik. Pekala, hazır mısınız? Yenileri geldi. Hindi fritözünü sevdiniz, öyle değil mi çocuklar?
1: Hı-hı.
0: $5 depoyu sevmeden bu fritözü sevemezsin. Hindi fritözü kalsın diyenler? Evet.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Burada geri alırız ama trafikte alamayız. Sessiz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayattır.
1: Alan Huff ve Tom Jones sahipsiz yüzlerce depoya atılmış hazineleri araştırıyor. Bu onların hikayesi.
2: Antika avcılarının bu bölümünde. Açık arttırmaya gitmeye kimler hazır? Tom ve ben gömülü hazinelerin peşindeyiz. Katalina için içinde iyi bir his var.
3: İki depomuz kaldı.
2: Fakat depolar da çok az.
3: Burada. 800. Satıldı. 850.
2: Ve zaman da.
4: Zaman geçiyor. Gemi yerinde kalkıyor. Gemiyi oyalar.
2: Bunlar hazinemizi mahvedebilir.
4: Bu çılgınca.
2: Çok fena duman çıkıyor. Tamamdır, ben de. Ve bizi doğrudan...
4: Boğulma sakın.
2: Davy Jones'un yanına gönderebilir.
4: Nereye gitti öyle?
5: 550 var, 575 oldu.
2: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık arttırmaya çıkıyor.
5: Satıldı, satıldı. $500. Senindir, 1850.
2: Evet.
4: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
5: $250,000.
2: Ben Alan Ha.
4: Ve ben Tom Jones.
2: Biz antik avcılarıyız. Bulduğumuz şeylere
4: ve sattığımız şeylere
2: inanamayacaksınız.
4: 17,000.
5: Anlaştık.
4: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
2: Aman tanrım! Kimler açık arttırmaya gitmeye hazır?
4: Başka bir seçeneğim yok ki zaten.
2: Catalina Adası. Dükkanımızı açtığımızdan beri eskisi gibi büyük alımlar yapabileceğimiz yolculuklara çıkamıyoruz.
4: Ama Catalina'da bir satış olduğunu duyduğumuzda bunun vazgeçemeyeceğimiz kadar önemli olduğuna karar verdik.
2: Catalina, Los Angeles'ın 33 kilometre açığında bulunuyor ve balıkçıların ve dalgıçların uğrak noktası durumunda.
4: Dükkanımıza adı esintileri taşıyacak güzel parçalar arıyoruz.
2: 7 güzel depo.
4: Burası satış yapmayalı 7 yıl geçmiş.
2: Bu şanslı bir numara. 7 depo, 7 yıl. Güzel olacak her şey, merak etme.
4: 3 saatlik uzun bir tur atmayalım yeter.
2: Bu depolar devasa ve metrelerce derinlikte. Bu yüzden içlerinde neler bulunduğunu Tanrı bilir.
4: Bugünkü amacımız ya burada satacak büyük parçalar bulmak ya da para eden ufak parçalar bulup yanımızda götürmek.
2: Hadi iyi parçalar bulup saat 7 vapurunu yakalamaya çalışalım. Ardından da dükkana dönelim. Unutma dostum, saat aleyhimize çalışıyor. Acele etmeliyiz.
4: Burada başarılı olmak istiyorsak herkesi ezmemiz gerekecek.
2: Catalina hakkında içimde iyi bir his var. Oo, bu güzel fırsatın haberini alan tek kişi biz değilmişiz.
4: Bu ilginçmiş.
2: Bütün alıcılar ciddi bir şekilde ortada duruyor bak.
4: Evet.
2: Gidip biraz boş konuşalım. Şu büyük korkunç tip kimmiş öğrenmek istiyorum.
4: Dışarıdan gelmişseniz ve kimseyi tanımıyorsanız, oradakileri tanımak için yerlilerle kaynaşmak önemli bir stratejidir.
2: Burası ciddi alıcıların takıldığı yer sanırım.
5: Evet.
2: Adın nedir?
5: Dave, koca Dave.
2: Koca Dave, ha? Bana küçük Dave. Alan diyebilirsin.
5: Evet. Evet.
2: Bu yerlilerin bizimle işbirliği yapmasını sağlamak, satış yapmak istediğimiz takdirde çok işimize yarayacaktır. Ve eğer bugün bir depo alabilecek kadar şanslı olursam, satışı hızla yapmamız gerekebilir. Yani belki biraz iş yapabiliriz.
5: Pekala.
2: Düşünün biraz.
4: Eğer yerliler yemi yutarsa bu harika bir taktik olur.
3: Herkese merhaba. Benim adım Gus. Burası Catalina Limanı. Herkesin 7 depomuz olduğunu duyduğunu biliyorum ama sadece 2 depo kaldı.
4: Vay canına. 7 depoya güle güle diyelim.
2: Bu açık artırmaların popülerliği arttıkça insanlar parasını verip depoları erkenden almaya başladı. Bu da sektörü baltalayan bir durum.
3: Herkes hazır mı?
2: Evet.
3: Mendi depoyu aç.
2: Floresan'ı görüyor musun? Onlar şnorkel yüzgeçleri. Ya da dalgıç. Orada bir elmas alet çantası ve çalışma tezgahı var. Burası kocaman. Bu depoyu almalıyız.
4: Bilemiyorum.
2: Benim hoşuma giden şeyi söyleyeyim. Yarısından gerisinden neler olduğunu göremiyoruz.
4: Evet.
2: Ve göremiyorsak alıp görmek istiyorum.
4: Ne kadar vermeyi düşünüyorsun?
2: $1,500 eder bence.
4: Bana göre en iyi durumda 800 eder.
2: Hayal gücüne ne oldu senin?
4: Hayal gücü güzel şey ama bazı kurallarımız var.
2: Dostum, sistem güncellemesi yapman şart. Bu özel bir depo ve bunu hissedebiliyorum.
3: Pekala, kim bana ilk teklifi verecek? $100 bekliyorum.
6: Buraya gelip her şeyi alabileceklerini sanıyorlar. Bunlar onların değil,
7: evet,
6: daha haberleri yok.
7: Nereden geldiklerini bile bilmiyorum. Bu bizimdir. Bunu biz alacağız, bizim.
3: 100 geldi, 100. 150 var mı? 150.
2: Evet.
3: 150 geldi, 150. 200 gelsin. 150, 200, 200 geldi. 300 bekliyorum.
2: Evet,
3: 200 var, 300 gelsin. 300 geldi, 400 gelsin. 400 gelsin, 500 arıyorum.
2: Bize çok kötü bakıyorlar.
4: Görünen o ki yemeği yutmadılar.
3: 500, 600 gelsin.
2: Evet.
7: Sen ciddi misin?
3: 650 bekliyorum. 650, 700 gelsin. 650 var, 700
2: evet.
3: gelsin. 700 geldi, 800 arıyorum. 700 var, 800
7: var.
3: Gelsin. 800 dolar geldi, 800 var.
4: 800 doları geçme dostum.
2: Ne?
4: 800 dolar yeterdi.
2: Arkadaki ekipmanları görmüyor musun?
4: Görüyorum ama fiyatı fazla yükseltiyor.
2: Var.
3: 850 oldu.
2: Nereye gidiyoruz?
3: 850 var. 900 bekliyorum.
2: İstersen gidebilirsin.
3: 850'ye satıyorum. 850'ye satıyorum. Sattım.
4: Aferin, kazandım. Beni dinlemedin, iyi yaptın.
2: Hadi ama sadece 50 dolar.
4: Bana 50 dolar borcun yok muydu?
2: Artık sana 100 dolar borcum var.
3: Hadi depoyu araştırın. Lütfen içeri girmeyin.
4: Evet, şunlara bak. Istakoz tuzakları. Çeşit çeşit hem de. Oh, şuraya bak. Tam şurada.
2: Bu sadece bir kutu.
4: İçinde olabilir.
2: Ama genelde olmaz değil mi? Bu gece burada kalacağımızı düşünüyorum çünkü bu kadar şeyi satmamıza ya da yüklememize imkan yok. Bu klasik bir aşık artırma olsaydı tuzakları alalım derdim ama bu tuzakları satması uzun sürüyor.
4: Şaka mı yapıyorsun? Bu adada ıstakoz tuzakları peynir ekmek gibi satacaktı. Diğer depodan ben emin değildim ama sen aldın. Bir şey söylemedim.
2: Evet, hadi ama yapma.
4: Nasıl oluyormuş ha? Buna 1500 dolar vereceğim. Geçen sefer senin içgüdülerine güvendik. Şimdi sıra bende.
2: Sana güveniyorum ama senin içinden gelen sesler pek sağlıklı değil.
4: Göreceğiz.
3: Pekala, herkes depoyu inceledi mi?
4: Yengecin tadını alır gibi.
3: Bugünün son deposu, biliyorsunuz değil
2: mi? Hadi ama bu depoya ihtiyacımız yok.
3: Açılış teklifi bekliyorum.
2: Onları burada satamazsan alamayız.
4: Bu depoyu sevdim.
3: 200 dolar bekliyorum.
2: Evet, sevdik ama çok sevmedik.
4: Ben çok sevdim.
2: Sana bir öğün ıstakoz ısmarlasam olmaz mı?
3: 500, 500, 500.
4: Ne var biliyor musun? Bunu alacağım.
2: Yapma bunu.
4: Bana izin vermiyor musun?
2: Öyle bir şey demedim.
4: 800 dolar.
3: 800 dolar, 800 sen... dolar geldi. 850 var mı? 800 var, 850 bekliyorum.
4: 10'uncuyu sen aldın ama.
3: 900 dolar bekliyorum.
7: 1000 dolar.
2: Sanırım para bitti artık. Lütfen daha fazla ver.
3: Da
2: daha fazla verme.
3: 1150 var mı?
2: Zaten verebileceğimizden çoğunu verdik bile. Hadi adam, boş ver.
4: 1500 dolar. Bunu sevdim.
3: 1500. Satıyorum. 1500'e satıyorum.
2: Ne yapıyorsun?
3: 1500'e satıyorum. Satıyorum.
2: Bütçeyi darmadağın.
3: 1500'e satıldı.
4: Harika.
2: Bir beşlik çak derdim ama 5 dolarımız bile kalmadı.
4: Tamam.
2: Evet. Şimdi 5,5 saat içinde boşaltıp satmamız gereken 2 depo var.
4: Şaka yapıyor olmalısın. O benim param.
2: Adamım, zaten vaktimiz kısıtlı. Bu konuşmaları başka zamana saklayalım. Hadi devam edelim.
4: Orada en az 1500 dolar ve üzerinde para var. Sana garanti ediyorum.
2: Burası ısındı.
4: Biraz ısındı, evet. Para burada işte. Catalina Adası'nda böyle balıkçılık malzemeleri iyi satılıyor. Bunların tanesi 300 dolar ediyor. Burada yem tüpleri bile var. Buraya ıstakoz koyabiliyorsun. Sonra içine koyuyorsun. Okyanusun dibine bırakıyorsun. Istakozlar içeri giriyor ve sen çekmeye başladığında çıkamıyorlar. Balıkçılar için bu para demektir. Her tarafta bunlardan var. Baksana.
2: Sen para ediyor dedin diye satacağımız kesin değil. Şimdilik hayali para kasıyoruz.
4: Belki de.
2: Tamam. Burada bir şey var. Yem kovaları.
4: Ne türde yem kovası onlar?
2: Sushi, zencefil pembesi. Ne için bu? İşte burada. Biraz önce iğrenç bir ses çıkardım.
4: Dostum, bu harika bir şey.
2: Eğer onu sevdiysen belki bunu da seversin.
4: Aman tanrım. Her ikisinde de 7 kanalı radyo var.
2: Birini eve götürelim, diğerini de burada 400 dolara satalım. Burada kokuşmuş kovalardan başka bir şey yok.
4: Aman tanrım. Dostum.
2: Bu iğrenç bir şey.
4: Sanırım botu buldum.
2: Ne?
4: Bot değilmiş, bot değil.
2: Ne o zaman? Birazdan. Birileri bunun para edeceğini düşünmüştü. Tom ve ben çamura yatmış olabiliriz.
4: Bu inanılmaz.
2: Fakat satıcı bulamazsak...
8: Koleksiyonum için harika olacak ama bu 4000 dolar vereceğim anlamına gelmiyor.
2: Mallar duman oluyor. Hem de çok fena.
4: Dostum,

0: Ne 11 deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen ne 11.
1: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
3: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
4: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
5: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
6: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
5: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
7: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
8: Sadece duruladım.
7: Özel bir formülün var mı?
8: Sadece duruladım.
7: Hadi ama.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
11: Getir Finanslılar düşük faiz oranlarıyla anında ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ama ne hızlı, ne rahat, ne avantajlı finans.
12: Futbol heyecanı BİM'de. LG 55 inç 4K Ultra HD Vevo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR 10 Nano Cell TV 30.990 lira.
13: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Sana burada para olduğunu kanıtlamak istiyorum. Mey, bu bir bot mu? Dostum, sanırım bir bot buldum.
7: İğrenç bir şey bu.
6: Ne? Bot değilmiş. Bot değil. Bot değil.
7: Oo.
6: Yüce Tanrım. Bu profesyonel bir kumandalı helikopter. Bu buraya takılıyor. Bu sahte füze tüpleri de şuraya. Nitro ile çalışıyor, elektrikli değil. Altta üstte pervaneleri var. Bunun anlamı içinde her şeyin çalışır durumda olduğu. Bu harika bir şey be dostum.
7: Pekala, kaç para eder bu?
6: 2-3 bin arası bir paraya bakıyorsun.
7: Sana kötü haberlerim var.
6: Neymiş?
7: 4,5 saatimiz var ve bu bebeğin uçuşunu görmemize imkan yok.
6: Oh, olamaz. Birini bulacağız. Sana iyi bir depo olduğunu söylemiştim.
7: Pekala, büyüklük bende kalsın. Tom'un içgüdüsü, sana inanmadığım için üzgünüm fakat bu mallar kendi kendini satamaz ve hala yetişmemiz gereken bir gemi var. Evet. Sonunda gerçek bir depo nasıl olur göreceğiz. Fiyatını çıkartmakla kalmayacak. Hem de senin ıstakoz festivalinden ettiğimiz zararı karşılayacak.
6: Dur bakalım. Çöplük mü orası? Evet. Sen hala çöplük satışı işine devam ediyor musun bakalım? Harika.
7: Bakalım içinde bir şey var mı?
6: Yok.
7: İki tank kaç para eder?
6: Bu geçmiş. Bunu da saymıyoruz.
7: Bunlarla bir yere varmak zor olacak.
6: Evet. Bunlar çöp.
7: Dalgıç battı.
6: Bu da neyin nesi? Yüce Tanrım.
7: Şu kutuları oynatmama yardım et. İşte bu.
6: Oh. Aman Tanrım.
7: Birileri bunun para edeceğini söylemişti değil mi? Şu pakete bak.
6: Yüce Tanrım.
7: Üzerinde kargo bandı var. Güzelce paketlendi.
6: Bu inanılmaz bir şey. Televizyonda böyle şeyler görmüştüm. Bunlarla yer altındaki keşifleri gerçekleştiriyorlar. Tapınaklar falan.
7: Bunu burada nasıl satarız bilmiyorum ama senin bir kez olsun Alan, senin depon daha iyiydi dediğini duymak istiyorum. Evet, bunu duyacağım. Evet, hadi dinliyorum.
6: Senin depo bayağı iyi ama helikopter, denizaltı ve diğer parçaları da göz önünde bulundurunca elimizde boyumuzu aşan parçalar olduğunu sanıyorum.
7: Bixis'i arayıp bize denizaltı için bir satıcı bulmasını söyleyelim. Bu arada biz de helikopteri satacak birini bulalım.
8: Merhaba çocuklar.
7: Merhaba.
8: Sizinle konuşmam gereken bir şey var.
7: Görünen o ki koca Dave'in bu işlerle arası iyi. Bu açık arttırmalarda para kazanmasını biliyor.
8: Elinizdekilere bakmayı çok isterim. Sonra biraz indirim yaparsanız sizden onları satın alabilirim.
6: Dave'e helikopter ve denizaltı haricindeki her şeyi $500 satmaya karar verdik. Ve o da bize bütün gün boyunca kamyonetini kullandıracak.
8: Sayılarla aranı iyidir.
7: Pekala. Bütün malları $500 satmış olsak da işi helikopter ve denizaltına bağladık.
6: Ne kadar çabuk alıcı bulursak pazarlık yapmaya o kadar çok zamanımız kalır.
7: Aklında birileri var mı?
8: Evet var.
6: Hadi gidelim.
7: Adada bol miktarda açık alan olduğundan Catalina çevredeki RC meraklılarının uğrak noktası haline gelmiş. Bu yüzden Dave'in bizi Mike'la tanıştırması büyük bir sürpriz olmadı. O bir uzaktan kumanda uzmanı ve bize fiyatını söyleyecek. Wow, look at this thing.
9: Bu helikopterlerin Rolls-Royce'udur. Baksanıza kocaman.
7: Bu tam olarak ne oluyor?
9: Elinizdeki şey MAD-500 Thunder Tiger Raptor helikopterinin birebir küçültülmüş hali. Sağlam bir parça.
7: Bu bir keşif aracı olabilir ha?
9: Aslına bakarsanız yakında askeri ve kurtarma ekiplerinin bu şeyleri kullanarak arama kurtarma operasyonlarında keşif yaptığını göreceğiz. Dağda biri mi kaldı? Bulamıyor musunuz? Bunu gönderin. Sizin gitmenizden daha güvenli.
7: Belki bunu depoları araştırmak için kullanabiliriz.
6: Bu koca olan kalabalığa girerse ölümcül sonuçlar doğurabilir.
7: İnsanları yaralayabilir mi?
9: Bu kanatlar kocaman. Onların dakikada 20 bin devirle döndüğünü göz önüne alınca bacağına aynı bir samurayın tam güçle vurduğu kılıç gibi gelecektir. Bacağını kesebilir. Parmaklarını kaybeden insanlar gördüm. Bu oyuncak değil. Bu canavar gibi bir araç. Dikkatli olmak gerekli.
7: O zaman bunların hepsine 4000 dolar diyebiliriz.
9: Koleksiyonum için harika bir parça olabilir ama bu 4000 dolar vereceğim anlamına gelmiyor. Ayrıca uçtuğundan emin olmalıyız. Size vereceğim para en fazla 1000 dolar olabilir.
6: Ben bunları yemem. Çalışırsa 2800.
9: Peki 1400'e ne dersin?
7: Dinle, pazarlık yapmayı severim. Fakat sırf pazarlık edecek vaktimiz yok diye bizi kazıklamaya çalışıyorsun. Pekala. 2500 dolar ve ilk denemeyi Ton yapacak.
9: Pekala, anlaştık.
7: Pekala.
9: Hazır mısınız?
7: Hazırım.
9: Bakalım çalışıyor mu?
7: Ha, işte bu. İyi görünüyor.
6: Hadi ama, kalk artık.
7: Duman çıkartıyor. Fena duman çıkartıyor.
6: Dostum, uçuyor. Bu çok iyi.
7: Nasıl da uçuyor. Baksana Tom. Hadi bize bunun neler yapabildiğini göster.
6: Sabah güneşinde nitro kokusuna bayılıyorum.
7: Gayet iyi sürüyorsun adamım. Kumsala indirsene.
9: Harika uçuyor.
7: Bu tipte biri değilimdir ama paramı alıp kaçmam gerek.
9: 2500 peşin.
7: Harika. Teşekkür ederiz.
9: Başka şeyler bulursanız yine bana getirin.
6: Teşekkür ederim.
7: Hadi kaldır poponu dostum.
6: Harika. Dalga geliyor.
7: Vay canına. Helikopteri bu kadar çabuk sattığımıza inanamıyorum.
6: Sana söylemiştim dostum. Hadi devam edelim.
7: Hadi asker. Eğer denizaltını satamazsak battık demektir. Catalina'nın dalgıçlığa merakına rağmen Bixis'in Ezra'yı bulması hiç de kolay olmadı.
4: Nasıl gidiyor dostum?
7: O bir deniz biyoloğu ve denizaltımızı istemesini umuyoruz.
6: Bu adamı bulmak için o kadar çok vakit harcadık ki pazarlık yapmak neredeyse imkansız olacak.
4: Bu harika bir şey. Bakabilir miyim?
7: Tabii.
4: Bu harika. Bu alet harika durumda çocuklar. Mükemmel.
7: Ben ne mi biliyorum? Tek bildiğim şey hepimizin sarı bir denizaltıda olduğumuz.
4: Aslında bu bir denizaltı değil, yarı denizaltı denilebilir. Bu tipteki denizaltılar oksijen ve yakıt gibi ihtiyaçlarını karşılamak için su yüzeyine çıkmaya gerek duyarken, denizaltılar aylar boyunca su altında kalabilirler.
7: Bu şey benden daha hızlı yüzebilir mi?
4: Nasıl yüzüyorsun bilmiyorum.
7: Olimpik yüzücü falan değil.
4: Pekala, bunu tahmin edemezdim.
7: Komik adam.
4: Evet, bu senden daha hızlı yüzecektir.
6: Bunların yenisinin fiyatı nedir?
4: 60 bin dolar ve yukarısı.
7: Biz yanlış sektördeyiz.
4: Bu sıfır fiyatı. Kullanılmışlarına gelecek olursak 10 bin ile 2 bin arasında satılırlar.
6: Peki bize ne kadar önereceksin?
4: Size para vermemi istiyorsanız onu suya sokmam gerek.
6: Zamanımız azalıyor.
4: Ne kadar aceleniz var ki yani? Bu bir araç sonuçta. Çalıştığına emin olmalıyım.
6: Pekala.
7: Evet, suya sokalım bakalım ama bunu yapmak için alacağından emin olmalıyız.
4: Bence bu olmaz. Yani bir arabayla test sürüşüne çıktığında o arabayı almak zorunda mı kalıyorsun ha? Çalıştığından emin olmalıyım.
6: Pekala. Eğer bu şey çalışırsa tam performans, tam istediğin gibi. Kaç para vereceksin?
4: 12 bin.
6: Peki eğer çalışmazsa?
4: Eğer çalışmazsa çöp demektir. Kocaman sarı bir çöp parçası olur.
7: Bunu deneyecek misin?
6: Dostum, onun içine sığamam ben. Kedi kapısından geçmek gibi bir şey olur.
7: Bu şeyi çalıştıracağım. Biraz gezinip geleceğim ve sen de benim 12 bin dolarımı vereceksin, tamam mı?
4: Hadi dediğini yapalım.
7: Ben de bu iş.
6: Unutma, 12 bin dolar.
7: Hadi başlayalım. Ben ne yaptım böyle? Ne yaptım ben? Hiçbir şey görünmüyor.
6: İyi görünüyor. Boğulma sakın.
7: Pekala, işte başlıyoruz. Aman tanrım. Aman tanrım.
6: Nereye gitti?
7: Çalışıyor. Denizin altındayım.
6: Devrim niteliğindeki denizaltı bir uçak gibi iş görüyor.
7: Bu inanılmaz.
6: Büyük beyaz köpek balıkları balık geçidi arasında Catalina'yı çevreliyor.
7: Tamam, şimdi yukarı çıkacağım.
6: İşte bu. Paranın kokusunu alır gibiyim.
4: Size teslim etin yeşil bayrağını çekiyorum.
6: Evet.
4: İşte paranız. Çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim. Bu haraçla çok eğleneceğim.
6: Hey, son bir sorunumuz kaldı.
7: Neymiş o?
6: Şu gelen bizim gemimiz.
7: Fırla, hadi.
6: Yüce Tanrım, ne gündü ama.
7: Helikopteri 2500 dolara sattık. Yarı denizaltıyı da 12 bin dolara sattık. Geriye kalanları da 500 dolara sattık.
6: Bunların hepsini son gemiye yetişmek için yaptık. Son gemi, gemiyi tut.
7: İki depoya 2350 dolar verdik ve günün sonunda 15 bin dolar kazandık. Bu da 12.650 dolar kar demek oluyor. Başardık.
6: Başardık.
7: Ve sen de ıstakozuna kavuştun.
6: Buna limon sıkacaksın.
7: Rüyada gibiyiz. Onu nereden buldun ki?
6: İskeledeki tezgahlı satıcıdan.
7: Bilirsin, belki de ıstakoz benlik bir şey değildir.
6: Evet.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Titanic Deluxe Laura.
1: Market alışverişi en çok vakit alan şeylerden biri. Gitmesi gelmesi seçmesi aman yeter be diyenlere. Alışveriş listem, hazır sepetin, daha bir kamyon özellik. Zamanını ve cebini düşünenlere. Bir mutluluk, bir mutluluk
2: getir. Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Kodri Meydan, 15 Mayıs Cuma günü meyve sularında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
7: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Hangi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
6: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
7: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Bunu bir açalım.
15: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
16: Parfümün çoğunluğu standart galiba.
15: Aynen.
17: Yüzünü söyleyeyim.
15: İfadeni alacağız.
17: Yok abi ben açmıyorum.
16: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
17: Halkıcıklı yapıyor falan. Ben de
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aman tanrım. Nedir bu? Dur biraz. Şu işe bak. Bu çok para eder. Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca dolar değerinde koleksiyonluk eşya bulunuyor. Mickey Mantle 1955 beyzbol kartı. İnanılmaz. Altın bulduk. Kötü yerlerde üstelik. Bu 6000 dolarlık bir bowling çantası. Para ve hazine sizi bekliyor. Benim adım Matt Paxton. Ekibim ve ben modern hazine avcıları sayılırız. Bir Rolex buldum.
1: Gerçekten inanılmaz bir şey.
2: Bir şey buldum.
0: Aman tanrım. Az önce ne bulduğunun farkında mısın? Ama hazineleri bulmak için dışarıdaki en büyük, en iğrenç, en tehlikeli işlere girişmemiz gerekiyor. Bir şey bulamazsak burada değerli bir şey yok. Para kazanamıyoruz ama içgüdülerimde haklı çıkarsam olamaz. Ve piyangoyu bulursak Picasso bulmuş gibisin. Karşılığını iyi şekilde alıyoruz. Para. Evet arkadaşlar işte geldik. Büyük güzel koca ayı denilen Kaliforniya.
1: Burası çok güzel bir yer.
0: Evet haklısın. Şu an dağlardayız. Kayak, snowboard yapılabilir. Ne istersen hepsi burada var.
2: Koca ayı dendiğini hiç duymamıştım.
1: Tazeliğin kokusunu alabiliyorum.
0: Yeni duş aldım da ondandır. Her zamanki gibi yanımda değerleme uzmanımız Mike ve temizlik uzmanımız Kaylin var. Acaba bu hafta neler bulacağız? Bir anne ve kızı var. Bu ev onlara miras kalmış. Karşımızda eski tarz bir hurda yığını olabilir. Büyük anne ve büyük babaları burada bir pansiyon işletiyormuş. Ondan önce de 70'li 80'li yıllarda Los Angeles'ta tüccarlık yapıyorlarmış.
1: Çok sevdim.
0: Sanat eserleri var. Büyük anne bir koleksiyoncuymuş.
1: Sahi mi?
0: Bana güzel şeyler olduğu söylendi. Uzman çağırmak gerekebilir.
1: Tamam.
0: Videoyu göstereyim. Ailenin neden yardıma ihtiyacı olduğu belli.
2: Çok dağınık bir yer. Evin kendisi de dolu ama garaj farklı bir seviyede. Ayrıca kırılabilecek türden hassas şeylerle uğraşmamız gerekecek. Yani dikkatli olmak gerek.
0: Ama evin potansiyeli var. Bu evde arayacağımız 3 çeşit şey olacak. Ağzı kapalı içki şişeleri, klasik hatıralar ve bir yerlerde olduğu söylenen pahalı sanat eserleri. Hatta bir iki tane Dali bile olabilir dediler. Pansiyona ek iş yapmışlar. Hollywood'a da gideceğiz. Orada bir müzisyen istifçimiz var Mike. Buna bayılacaksın. Bateriler. Bu adamda bateri ve pürolar var.
1: Bana sorarsan tam bir erkek mağarası hazine avına gidiyoruz.
0: Sanki bir masaya oturup duygularımızdan bahsedeceğiz gibi. Bu iş gerçekten harika olacak.
1: Şimdi sabırsızlandım.
2: Mike şimdi nefesini tut dostum. Vay be. Arkadaki yatak odası, ana yatak odası.
0: Eşi Patty'nin bolca kıyafeti varmış.
2: Onlarca.
0: Bence bu yılın içinde güzel bir şeyler olabilir. Ben umutluyum. Hollywood evindeki hedeflediğimiz eşyalar, klasik bateri setleri, egzotik prolar ve güzel bir Barbie koleksiyonu. Bu iki evden toplam 85 bin dolardan fazla satış yapmayı umuyorum. Potansiyel bir müşteri arayıp da elimde eski spor malzemeleri, alkol ürünleri, prolar, bateriler var dediğinde, ülkenin bir yerlerinde erkeklere göre bir yerler olduğunu hemen anlamak mümkün. Bunları hızlı ve pahalı şekilde satabilirim. Bu gibi şeyler beni heyecanlandırıyor. Tamam hadi bakalım. Koca ayıdaki ilk evimiz. Merhaba.
1: Merhaba.
3: Merhaba. Nasılsınız?
0: Güzel. Memnun oldum Matt.
3: İyiyim. Memnun oldum. Memnun oldum.
0: Sevindim.
3: Annem vefat etti ve bu evi tekrar onun adına ayağa kaldırmayı düşünüyoruz.
4: Bu evi bir pansiyon olarak tekrar açmayı çok isterim. Çünkü onun bu ev için hayali buydu. Uzun süre uğraştı, tekrar bir pansiyon olarak işletmeyi çok istiyordu. Bunu aslında öldüğü güne kadar söyledi.
3: Evet.
4: Matt'i aradım çünkü bu çok zor bir iş ve ben ne yapacağımızı şaşırmış durumdayım. Açık konuşmak gerekirse bu ev gözümüzde büyümüş durumda.
0: Evet, hedef bu evi temizlemek değil mi?
4: Evet.
0: Tekrar işler hale getirmek.
3: İşler duruma getirmek kesinlikle.
0: Harika. Baylar yukarı çıkın siz. Ben de hanımlarla evin kalanını gezeyim. Garajda buluşuruz olur mu?
1: Bize yolu gösterin. Yukarıya nasıl çıkacağız?
4: Şu taraftan gideceksiniz.
1: Tamam.
3: Dikkatli olun.
0: Mike etrafı gezip satılabilecek pahalı şeyler var mı ona bakacak. Kaylin da temizliğin kaça patlayacağını hesaplayacak. Evet, burası...
4: Giremiyorum bile.
0: Garaj mı şimdi?
4: Evet. Burası garaj.
0: Tamam. Genelde önünde bir patika falan olur değil mi? Dar bir yerden bir diğerine geçiyorsunuz. Çevresini dolaşayım bari. Tamam. Bu patikada göçük yaşanmış. Bir sürü şey var.
4: İşte.
0: Bir göçük olduğunu gördüğünüz zaman buraya uzun süredir kimsenin girmediği anlaşılır. Eşyalar üst üste birikir. Bu evin içinde 50 yıldır temizlik yapılmamış gibi. Yani değerli koleksiyonluk eşyalar olabilir. Buranın işi çok.
3: Ben de sonunda teslim oldum.
0: Evet. Sıkışık yığınlar iki tarafı keskin kılıştırır. Bazen harika olurlar çünkü işlerinde eşya ya da para olabilir. Hepsi çöpse vakit de tehlike de artar. Daha çok zaman kaybı olur.
2: Aa tanrım.
1: Oo, vay be. Bu evde adım atacak yer yok. İki katta da ufak ağzına kadar dolu odalar var. Şuna bak. İçki reklam tişörtleri. Hem de bir sürü var. Bunları kolay satarız. Bir sürü içki hatırası görmeye başladık. JMB.
2: Lambanın altı içki şişesi gibi.
1: Bu şeyler o kadar kolay satılır ki umarım onlardan bolca buluruz.
2: Oh, aman tanrım. İyi misin dostum?
1: Kanaman var mı?
2: Hayır, kanaman yok.
1: Tamam.
0: Pekala, burası ne odası?
4: Burası onların bürosuydu.
0: Bizim eve benziyorsa baban işi yönetmiş, annen parayla ilgilenmiş diyebilirim.
3: Evet.
0: O zaman nakit buluruz. Müşteriler çocukken buraya girmelerinin yasak olduğunu söyledi. Girilmesi yasak odalar hep beni heyecanlandırır. Bu odalara girmeyi severim çünkü en iyi şeyler kilitli kapıların arkasından çıkar.
2: Hep bir şeylerin üstüne basmam gerekiyor. Umarım bir şeyleri kırmam. Çok fena. Hey, burası garaj olmalı. Ne olduğunu bile anlayamadım. Delilik bu.
0: Arkadaşlar, sizi göremiyorum ama sesinizi duyuyorum.
2: Şey...
0: Bekleyin.
2: Boyum kısa, ondan göremiyorsunuzdur.
0: Tamam, işte oradasınız. Ne haber? Burada kolayca satabileceğimiz bolca şey var. Kolay satamayacağımız şeyler de bolca var. Bu evde ağzı kapalı içki şişesi varsa derinlerde olmalı. Gördüğünüz her şeyin toplanıp dışarı çıkarılması lazım. Şu ana kadar neler buldun Mike, ne diyorsun?
1: Burada her türden bolca eşya var.
0: Bolca değil mi?
1: Evet.
0: Sanırım bu aslında iyi bir şey. Peki karlı çıkar mıyız?
1: Hem de deli gibi. Bu evde satılacak çok eşya.
0: Peki tamam.
1: Bolca içki reklamı gördüm. Ama ne bir şişe ne de sanat eseri var.
2: Bana sorarsan fiyat açısından 25 bin dolar harcarız.
0: Bolca çöp çıkacak değil mi?
2: Evet.
0: Yığınlar gözümüzü korkutuyor ama en iyi ne diyorsun?
1: Bu da her bolca eşya.
0: Bolca değil mi?
1: Evet.
0: Sanırım iyi bir şey. Peki karlı çıkar mıyız?
1: Bir de satılacak bolca iç ama ne bir şiş ne de sanat
2: açısından 20 dolar harcarız.
0: Bolca çıkacak değil mi?
2: Evet.
0: Yığın gözümüzü

0: Kolay olsa iş vermez. Zor işleri severiz.
1: Burası gerçekten çok büyük bir ev.
0: Deneyimlerime göre buradan yüksek bir kar elde edebiliriz. Ya da kafa kafaya çıkarız. Neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Kafa kafaya çıkma riskini göze alacağım. En kötü durum bu olur ama umarım güzel bir kar elde ederiz. Ve herkes için sonuç iyi biter.
1: Tamam. Bir deneyelim.
0: Tamam. Gidip aileyle konuşayım. Anlaşmaya çalışayım. Ön tarafta buluşalım. Pekala hanımlar. Rakamları konuşalım.
2: Nasıl bir teklifte bulunacaksın?
0: Evde satabileceğimiz türde şeyler olduğunu tahmin ediyoruz.
2: Tamam.
0: Ama masraflar yüksek. Açık konuşacağım. Temizlik masrafı 25 bin falan tutacak.
2: Tamam.
0: Bu büyük para.
2: Evet, çok para.
0: Bunun üstünde bir kar elde edersek genelde yarı yarıya bölüşürüz. Sistemimiz budur. Siz ne diyorsunuz?
3: Biraz pazarlık payı olsun isterim.
2: Evet.
3: 75'e 25 diyelim.
0: 60'a 40 desem kabul eder misiniz?
2: Evet.
0: Tamam, o zaman iş başına.
3: Teşekkürler.
2: Anlaştık.
0: Muhteşem. Tamam, teşekkür ederiz. Her dakikanın değeri var. İşe başlamalıyız. Bazı işler gerçekten devasadır. Bu yerde masraftan kaçınmanın imkanı yok. O yüzden odaklanmış ve yerinde çalışmamız gerek, yoksa para kaybederiz. Bu evde öncelikle garajdan başlamamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki en büyük engel orası. Böyle durumlarda her zaman en büyük zorlukla başlamak isteriz. Önce oraya gireriz. Bar kavgası gibi. Odadaki en iri adamı yumruk atmak istersiniz.
4: Evet, yardımcılar geldi. Hepsi birden geldi.
0: Hadi çöp torbaları çıksın, siyah olanlar. Her şeyi gözden geçirin. Çöpler siyah torbaları. Şeffaf torbalar bağışa gidiyor.
5: Satılacaklar ne tarafa?
0: Satılacaklar şu tarafa. İsim buymuş. Bakın, Goldilocks kulübesi pansiyonu. Tamam, bunu atmayalım bence. Mike, ceviz kırıcısı para eder mi?
1: Aralık ayın.
0: Caleb'la ben garaja daldık. Mike de üst kata çıktı ve değerli bir şey var mı diye bakıyorum.
1: Pekala, bir bakalım. İşte biraz daha Cem. İşte budur. Tamam, şuna bak. Yine şişeler. Churchill Downs, 95. Açılmamışlar. Bunlar çok para edebilir. Burada çok fazla bir şey yok. Peki barın orada olabilir. Burada bir yerlerde gömülü kalmış, açılmamış şişeler olabilir.
0: Dostum, işte başladık. Elimizde bunlardan bolca var. Bunlar rahat satılır. Ve bir sürü peruk var. Atalım bence.
1: Çevreye bakındım ve bu eşyaları ayırdım. Pekala. Geri kalanın hepsi atılacak. Bakalım bu neymiş? Aman tanrım. Şuna bakar mısınız? Biraz duracağım burada. Çünkü bundaki sorunu görebiliyor musunuz?
6: Kazanamadılar.
1: Evet, kazanamadılar. Buna sahte bir anı diyoruz. Tüm süper kupalar, dünya şampiyonaları, NBA finallerinde tüm tişörtleri, posterleri, şapkaları...
6: Evet.
1: İki takım için de basarlar. Ama genelde kaybeden takıma ait eşyaların maçtan sonra hemen imha edilmesi gerekir. Bu eşyalar spor anısı dünyasında tek boynuzlu at olarak bilinir. Bunlar asla satılığa çıkmaz. Kamuoyuna sunulmamaları gerekir. O yüzden de çok ender bulunur. Etkinliğin önemine göre böyle şeyler birkaç yüz, hatta birkaç bin dolara satılabilir. Bu gerçekten çok güzelmiş. 1986 Dünya Kupası programı. Yo. Burada Bill Buckner yazıyor.
6: Ne?
1: Bu o adam.
6: Top bacak arasından geçti.
1: Evet. Bu ismi daha önceden duymuş olabilirsiniz. 1986'da Red Sox takımı 68 senedir ilk kez dünya şampiyonasını kazanmak üzereydi. Yerden gelen bir top 6. oyunun sonunda Bill Buckner'ın bacak arasından geçti. Mets takımı sonunda kupayı kazandı ve insanlar maçın kaybından dolayı Buckner'ı suçladı. Bu doğru olsa da olmasa da kendisi bir spor ikonu oldu. Bu harika bir şey.
0: Her kitap açılmalı. Nedir bu?
1: Vay be. İşte bu kesinlikle değerli. Salvador Dali resmine benziyor.

0: kabartmalı ve imzalı. Bu gerçekse oyunun şartları değişti demektir. Salvador Dali İspanyalı bir sanatçıydı. Eserlerinde daha çok çarpıcı, garip ve hayal ürünü sahneleri sergilerdi. Eriyen saatler ve çarpık vücutlar gibi karakterler kullanırdı. Dali çok yetenekli bir sanatçıydı. Ama kendisini bir pop kültürü ikonuna çeviren şey de halk içindeki kişiliği oldu. Resimleri aşırı derecede pahalıdır ve kültürel etkilerinden dolayı çok aranan eserlerdir. 2011 yılında Paul Elvar'ın portresini yaptığı resmi 21,5 milyon dolara satıldı. Eğer gerçekse çok ama çok para edebilir. Vay be. Gerçekten harika.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sehpap kağıt havlu 90 lira, 2 kilo Sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
1: Efsane Azur. Buharı otomatik ayarlar. Steam Glide elit tabanı kolayca kayar. Optimal Temp'le sıfır yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.
2: Sütaş ayran, sütaş ayran.
3: Çiğ köfteyi gördüğün an.
4: Sütaş ayran?
3: Gelsin sütaş ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Almış değil mi? Sana almış.
5: Tamam almış olabilir de eski usul gibi olur mu hiç? Bunun silmesi var, süpürmesi var, tozu pisliği var.
4: Ahmet oğlum bir kahve içmeye geldik.
5: Ay gerçekten yorulmaya hiç gerek yok.
6: Ben bir fırtına bir kocayı yaşamaktan artık çok sıkıldım. Böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: O zaman tasar planlamanızı birlikte yapalım.
6: Ama kimse öğrenmesin ha. İso'ya sürpriz yapacağım.
8: Bir fırtına bir koçarı yorulduk bize. En az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
6: İso.
9: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
6: 5 uşakla oturacağın araba. Ha? Fırtınacık.
9: Araba demeyelim de minibüs diyelim. Ha bizim uşaklara yerliğe çıkarken lazım olur da.
10: Albayrak Finans, Albayrak Grubu'nun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans,
10: yarını güvenle planlar. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Ekip temizliğe devam ederken ben de Hollywood'daki ikinci eve gidiyorum. İkinci evde klasik bateri setlerine, egzotik prolara ve çok hoş bir Barbie koleksiyonuna odaklanmayı umuyorum.
8: Merhaba.
7: Merhaba.
8: İçeri gir. Ben Patty.
7: Patty, memnun oldum.
8: Bu da eşim Kerim.
9: Merhaba. Nasıl gidiyor?
7: Merhaba Kerim, memnun oldum.
9: Ben bateri koleksiyoncusuyum ve bu iş eşyanın tabiatından dolayı çok fazla yer kaplıyor.
8: Ve dağınıklık. Her yer dağınık. Matt Paxton'ı çağırdım çünkü artık işler çığırından çıktı. Saçma bir hal aldı.
7: Nereye gideceğimi gösterin bana.
8: Tamam, gel
7: takip
8: bakalım.
7: Edeyim.
8: Evet, burada neler var hiç bilmiyorum.
7: Anlatın bakalım, bu odanın işleyişi nedir, nasıl kullanıyorsunuz?
8: Şu an burada ben uyuyorum. O taşındı çünkü dayanamamaya başladı.
7: Yatak odasına bakıyorum ve bir sürü kıyafet görüyorum. Burada herhangi bir kar göremiyorum. Ama erkek inine gireceksen bu dolabı temizlemeye de gönüllü olmalıyım. Tamam, önden gidin,
8: tamam.
7: Ben takip edeyim. Başka neler var görmek istiyorum. Peki bu oda nedir?
8: Burası benim çalışma odam. Bolca bebeğim var. Tüm hayatım boyunca Barbie topladım.
7: Patty'nin burada eşsiz, nadir bulunan Barbie'leri var. Belki kutularları daha değerli olabilirdi ama bu şekilde de para ederler bence.
9: Burası benim ofisim.
7: Stüdyoya benziyor.
9: Evet.
7: Yükünü azaltmakla ilgilendiğim bir yer daha var.
8: Şimdi
7: galiba
8: garaja gidelim. Hadi bakalım.
7: Vay canına. İşte bu ayrı bir şey. Burada sadece bateriler var.
9: Bu taraftakilerin her birini kullanıyorum. Dış mekanda, iç mekanda. Burada 1920'lerden günümüze kadar her devrin baterisi var.
7: Tamam. Evet. Bütün evi görme şansım oldu. Ailenin beni aramasına sevindim. Bu anlaşmayı bağlamanın bir yolunu bulmalıyız. Genelde her şeyi temizlemek için 10-15 bin dolar arasında fiyat çıkar. Ama hala bir çöp dolusu torbadan başka bir şey göremedim doğrusu.
8: Vay canına.
7: Bu iş biraz eşsiz olacak. Biraz riske girmek istiyorum. Temizlik için para istemeyeceğim. Satışlardan pay alacağım. %50, %50. Ne dersiniz buna?
9: Bu oran pek de iyi gibi görünmüyor.
7: Tamam.
9: 50-50. Elimizde bolca eşya var. Senin de çok çok zaman ve emek harcayacağını biliyorum ama ben daha çok %8-10 arasında bir şey diye düşündüm.
7: Pekala. Bu da çok az oldu. 25'te buluşalım mı? %25 bana, %75 size. Ayrıca temizlik işi benden.
8: Tamam.
9: Tamam.
7: Tamam. Anlaştık. Harika. Bu evi sevdim. İçi erkek inlerine uygun eşyalarla dolu. Bateriler, prolar, ne isterseniz var. Çoğunu satabilirim. Umarım işleri dengeleriz. Şu anda iyi durumda değiliz.
10: Burada koca ayda temizliğin yarısını bitirdik. Artık masraflarımızı karşılamak için bir şeyler satmanın zamanı geldi.
11: Tanrım.
10: Eski içki şişeleri.
11: Bunlar rafımda çok güzel durur.
10: Evet, hepsini 350 dolara bırakırım.
11: Tamam.
10: Dostum, beni çok terlettin.
12: İyi durumdalar. 450 dolar.
10: 450. Tamam, anlaştık.
13: Hadi gel.
7: Geldim.
13: Bu işte beraberiz demiştim.
7: Hadi hallederim, evet. Geldim.
13: Hazır mısın?
14: Oo, oldum. Şu işe bak. Bu ne böyle?
7: Oo.
13: Bu da ne?
7: Buzdolabı ölmüş. Gerçekten. İğrenç haldeydi. Açılmayalı birkaç sene olmuştu.
13: Buzdolabını açınca bayılacakmış gibi hissettim. Dostum. Ama hey, bu işimizin bir parçası.
7: Tamam, bunu temizlesek iyi olacak.
15: Just give me 45 minutes and it'll get done.

0: Merhabalar Lex. Gördüğün gibi toplamaya geçtik.
1: Evet, belli oluyor.
0: Lex'i 20 yıldır tanırım. Sanat eserleri söz konusu olduğunda hemen onu ararım. Lex ararım çünkü en ufak şeyleri bilebilir. Eserin sahte olup olmadığını hemen anlar. Lex'i aramak 1000 dolarla 1 milyon dolar arasında fark yaratabilir. Bunu biliyorum. O kadar iyidir. İşte bu bir Dali.
1: Evet.
0: Bunlardan giderek daha fazla görmeye başladım.
1: Evet, çok fazla var. Özellikle de eskizler. Siyah beyazlar ve adamın kopyalanması çok zor olan bir imzası vardı. Bu işe girdiğimden beri New York'taki bazı çok büyük mezat evleri içinde çalıştım. Elimize bir sürü Dali giriyordu. Burada bir litograf var ve bunda ıslak imza var. Aslında biraz ortada kaldım diyebilirim. Bana bir kopya ya da sahteymiş gibi gelmedi. Bence bu eser gerçek.
0: Evin kızı Greer, Dali'yi annesinin satmak istemeyebileceğinden bahsetti. O yüzden satmadan annesine danışmam gerek. Barry, gel lütfen. Evet, bizimle birlikte mezata gelmesi gerek değil mi?
2: Evet.
0: Görevim, istifçinin geçmişini bırakmasını ve geleceğe odaklanmasını sağlamak. Çünkü geçmişte yaptıkları işe yaramamış. Bu eseri beğendin mi? Yani hatırası
2: evet,
0: var, hoşuna gidiyor
2: şey,
0: diyebiliyor
2: evet.
0: musun?
2: Çünkü bu annemin hoşuna giderdi. Bunun yatırımlık, güzel bir eser olduğunu söylerdi.
0: Bence asıl mesele şu. Bunu mezata yollayacak mısın yoksa biraz daha yıllanmasını mı bekleyeceksin?
2: Dali'yi saklamak isterim. Eser hoşuma gidiyor.
0: Bizim değil ve müşteri saklamak istediğini söylüyor. Yani bu 5000 dolar kayba yol açtı. Gerçekten kötü oldu.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
4: Net. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
9: Tam o anda bir yumurta.
10: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
11: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
12: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
13: Üst düzey bir meydan okuma.
12: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
14: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
12: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
0: Son günümüz. Üstümüzde Dali'yi satamamanın verdiği hayal kırıklığı var. Bir an önce para kazanmalıyız. Garajın sadece yarısı bitti. Mike'la çöp ekibi orada çalışırken ben de üst kata çıkıp büroya odaklanmaya karar veriyorum. Evi gezerken aile üyeleri bana küçükken oraya girmelerinin yasak olduğunu söylediler. Değerli bir şeyler olabileceğini umuyorum. Kaylund'la birlikte ava çıkıyoruz.
15: Şuna bak.
0: Ne o? Bu çeyrekliklermiş. Bunlar 500 dolar eder. Hem altından hem üstünden tut. Daha bir sürü var.
15: Çok güzel.
1: İşte burada. Şuna bak.
16: Matt bir spor anıları koleksiyoncusu. Ve umarım bugün bu eşyaları bulmanın ne kadar zor olduğunu anlar. Elimizde Bill Buckner tarafından imzalanan bir 1986 Dünya Kupası programı var. Ayrıca inanılmaz derecede ender bulunan bir hayalet bayrak var.
17: Bu seriyi babamla birlikte televizyonda izlediğimizi hatırlıyorum.
16: Evet.
17: Kesinlikle ilginç. Ben ikisine 1000 dolar verebilirim.
16: Ama bundan biraz fazlası lazım. Bana $1000 ve el sıkışması lazım.
17: Orası kolay.
16: Tamam.
15: Hesap makinesi.
0: Aman tanrım. Bu çok güzel bir saat. Şuna bak. Burada güzel bir şey buldum. Bir Rolex buldum.
15: Rolex bulduk.
0: Bu saat herhalde $5000 eder. Rolex'in satışları biraz toparlandı ama temizliği karşılamaya yetecek kadarını elde edemedik. Elimize sadece birkaç saat kaldı. Artık bu işten para kaybedeceğimizi düşünmeye başladım. Elimizde kalan zamanda garajda pahalı bir şeyler bulmayı umuyorum. Bunlar çöp, bunlar çöp. Bu da hiçbir şey. Bunları da kutusuna koyalım. Hayır, işe yaramaz, belli oluyor.
15: Aa! Şuna bak. Hey Matt!
0: Ne var?
15: Bir şey buldum.
0: Aa, orada bir dolap olduğunu bilmiyordum.
15: Ben de öyle.
0: Aman tanrım. Bunlar 50 senelik Amerikan şarapları.
18: Bir, iki, üç. Evet. İşte bitti.
0: Evet. Yeni evinize hoş geldiniz.
2: Vay canına.
19: Aman tanrım.
2: Ve de çok temiz kokuyor.
0: Evet, değil mi?
19: Tamamen farklı görünüyor.
0: Devam ettikçe daha da hoşunuza gidecek. Hadi gidelim.
19: Evet.
0: Üst kata çıkalım.
19: Vay canına.
0: Şuna bakın.
19: Bu gerçekten delilik.
0: Bolca alan açıldı. Bu odada $400'dan fazla bozuk para bulduk.
19: Bozuk para mı?
0: Bozuk para. Tamam, hadi büyük odaya geçelim.
19: Tamam, harika. Vay canına.
2: Aman tanrım.
19: Bu gerçekten, yani...
0: Bolca yer açıldı.
19: Çok yer açılmış.
2: Her yer temiz, bilardo masasına bayıldım. Altında bunun olduğundan haberim yoktu.
0: Kulübün adı neydi?
19: Goldilocks.
0: Evet, Goldilocks 2.0.
19: Evet.
0: Burasını harika bir yere çevirebilirsiniz. En iyi yeri görmeye hazır mısınız?
19: Aa.
0: Hayatım boyunca en çok zorlandığım yerlerden biri. Hadi garaja gidelim.
19: Pekala. Tamam anne. Vay canına, burası...
0: İşte garaj.
19: Buraya bir araba bile sığar. Hatta iki arabası var.
0: Evet, burada büyük bir potansiyel olduğunu evet. düşünüyorduk. Sadece birkaç eşyanın satışından $3000 kar elde ettik. Red Sox anılarını ve içki şişelerini sattık. Açık olsalar bile yine de biraz para ettiler. Eski Rolex'in de yardımı oldu ama o şarapları bulmak bizi kurtaran şey oldu. Ve artıya geçtik. Mezatta en az $40000 getirecekler. Rakam daha yukarı bile çıkabilir.
19: Vay canına. Tamam.
0: Mezattan sonra elimizde kalacakları en dipten hesaplasak bile bu evden satışlardan $50500
19: ediyor. Vay canına.
0: Temizlik masrafı $20000 tuttu. Çok fazla insan geldi, bolca evet. çöp çıktı. Yaklaşık $30500'lık bir karla karşı karşıyayız yani.
2: Tamam, evet.
0: 60'a 40'lık bir paylaşım konusunda karar kıldık. Temizlik masraflarından sonra size $18000, bana da $12000'dan biraz fazla para kalıyor.
2: Buna bakmak bile hoşuma gidiyor. Şu anda içim mutlulukla doldu diyebilirim. Matt'ten ve ekibinden ne kadar memnun kaldım asla anlatamam.
19: Evet, Goldilocks 2.0. Bu yeni bir başlangıç. Ailemin istediği her şey gerçekleşti ve benim kuşağımda oldu.
0: Sonra görüşürüz.
2: Teşekkürler.
0: Kocaman bir kar elde etmeyi başardık. Umarım Temple Town'da da şansımız iyi gidecektir. Şapkaları tepeye koyun. Sonra kalan her şeyi güzelce istifleyin, tamam mı? Burada kar etmeyi umduğumuz 3 esas mal var. Klasik bateriler, egzotik prolar ve eski barbiler. Ayrıca gizli hazineler olabilir diye gözümüzü dört açmamız gerekiyor.
16: Matt, Patty'nin geniş bir barbie koleksiyonu olduğunu söyledi. Onunla birlikte bebeklere bakacağız ve hangilerini satabileceğimizi göreceğiz.
20: Barbie, Barbie, Barbie. Cam kenarlarında ve raflarda barbiler var her yerde.
16: Gerçekten harika bir koleksiyonun varmış.
20: Teşekkürler. Bunu asla veremem.
16: Oz büyücüsü.
20: Oz büyücüsünü. Ya da onu, ya da onu, ya da onu. Ama bunları satabiliriz.
16: Tamam. Çok güzel. 1959'da ilk piyasaya çıktığı günden beri nesiller Barbie ile birlikte büyüdü. Satış sloganı da her şey olabilirsindir. Peki multimilyar dolarlık bir markaya ne dersiniz? Şu ana kadar en yüksek fiyata satılan Barbie'lerden biri Stefano Cantauri'nin Barbie'siydi. 2010 yılında bir mezatta $300,000'dan fazla bir paraya satıldı.
20: Merhaba.
3: Merhaba, memnun oldum.
20: Senin adın ne?
3: Victor.
20: Victor, memnun oldum.
3: Ben de öyle. Vay canına, gerçek bir hazine.
16: Hemen gözüne çarpan bir şey var mı? Bu durumda $200 kadar eder.
3: Bu Bob Mackie olmalı.
20: Evet, o Bob Mackie.
3: Tasarımı hemen belli oluyor.
16: Bu Barbie alıcısı ne aradığını biliyor ve umarım çok para harcamaya da hazırdır. Bu bebekler artık kutuda olmasalar bile çok iyi durumdalar. Aksesuarları da hala tam. Yani onlardan iyi para kazanabileceğimizi biliyoruz.
3: Hepsi için $2,000 verebilirim.
20: Bilemiyorum. Sanırım bunları geri çekeceğim. Hayır, bu ikisi bana seslenmeye başladı. Bunları satmak istediğimi sanmıyorum.
16: Peki, bu bebeklere çok bağlı demek durumu küçümsemek olur. Bir müşterinin bir şeyleri satmak istememesine sıklıkla rastlarız. Ama Patty'nin durumunda eğer bu Barbie'leri satamazsak çok fazla kâr edemeyiz demektir. Henüz satmaya hazır değil.
3: Evet, çok iyi anlıyorum.
16: O yüzden bu kaybı karşılayabilmek için garajda ne gibi değerli şeyler bulabileceğim diye bir bakacağım.
21: İşte burası.
16: Burada bir sürü bateri var.
21: Evet.
16: Şurada iki tane var.
21: Bazı parçalar eksik.
16: Bu baterilerle aranda büyük bir bağ olduğunu biliyorum. Ama şunu da öğrenmem gerek. Hangilerini satabilirsin?
21: Aslında çok azını satabilirim. Burada gördüğün şeylerin çoğunu çeşitli gösterilerde kullanıyorum. Hepsini.
16: Kerry bana bir şeyleri satıp biraz yer açmak istediğini söyledi. Umarım o da Patty gibi sonradan caymaz. Hadi dostum, bana yardımcı ol.
21: Bu satabileceklerimden bir tanesi.
16: Tamam.
21: Çok güzel şeyler değiller ama çöpte sayılmazlar.
16: Peki bu baterinin değeri sence ne kadardır?
21: Bence $150-$200 arasındadır.
16: Tamam. Hiç fena değil.
21: Satabileceğimiz başka şeyler de var. Şu yer baterisini de satabiliriz.
16: Peki onun değeri ne kadardır?
21: Herhalde $2,000-$2,500 arası.
16: Bu temizliğin birkaç bin dolarlık giderini kapatmaya başladık. Bu az değerli bateriler güzel ama bizim kâr etmemizi sağlamayacaklardır. Çok güzel ama aslına bakarsan ölçüyü biraz daha yükseğe koymamız lazım. Şuradan 250, buradan $200'la bu iş olmaz.
21: Aslında elimde eşsiz bir şey var. 50. yıl dönümü ürünü. Promark Stanbridge sınırlı sayıda bateri. Her türden sadece 50 tane üretmişler.
16: Tamam.
21: O baterinin perakende değeri şu sıralarda $6,000 kadardır sanırım.
16: Ha, peki şu anda nerede? Vay be.
21: Evet.
16: Hiç böyle bir şey görmemiştim.
21: Tam bir şaheserdir. Bu adam bir sanatçıdır.
16: Acaba yapması ne kadar sürmüştür?
21: Baştan sona kadar herhalde bir ay kadar sürmüştür. Çünkü tahtayı küçük parçalar halinde kesmen gerekiyor. Sonra hepsini birleştirmek gerek.
16: Tabii.
21: Ve tutkalın da kuruması gerekiyor. Sonra da zımpara işine geçersin. Sonunda ayna gibi olması gerekir. Bunun üstünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farklı parça tahta var.
16: Garajda bu 50. yıl dönümü baterisini bulmak gerçekten çok iyi oldu. Tamam, güzel oldu bu. Eğer bu bateriye bir alıcı bulabilirsek, hedefimize doğru uzun bir mesafe almış oluruz.
21: Elimde bir şey daha var ama gerçekten çok değerli bir şey. Elimde dünyanın tartışmasız bir numaralı bateristi olan Baderich'e ait bir set var.
16: Vay be.
21: Ve bu bateri için birkaç sene önce $10,000'lık bir teklifi reddettim. Yani ondan çok iyi para kazanabiliriz.
16: Bildiğim kadarıyla üstünde Baderich'in adının yazdığı her şey büyük değer kazanıyor. Baderich çok ünlü bir Amerikalı caz bateristiydi. Tekniği ve ateşli çalış stiliyle tanınırdı. O kadar popülerdi ki televizyon programlarına düzenli şekilde çıkardı. Mesela 1967 yılında Ed Sullivan'ın şovunu sallamıştı. Kendisiyle ün kazanan Slingerland bateri seti 2017 yılındaki bir mezatta $100,000'a satıldı. Kerry, şimdi telefon edip birkaç alıcı ayarlayacağım. Seninle sonra konuşalım.
21: Çok güzel.
16: Evet, görüşmek üzere.
21: Tamamdır.
0: Anlaşmaya göre satıştan daha büyük pay elde edebilmek için temizliği bedavaya yapacaktı. Bu evin en karmaşık yeri yatak odası.
22: Tamam.
0: Al onları. Ve bana bir bağış torbası daha ver lütfen. Ne çok eşya varmış burada.
20: Öyle mi?
0: Evet.
20: Elimizden geleni yapalım. Ah, bu nerede merak ediyordum. Bu çantaya gerek yok.
0: Petra'nın kıyafetlerini ve yatak odasını toparlamayı henüz bitirdik. Ne yazık ki bağış yığını satılık yığınından daha yüksek oldu. Ama daha gözden geçirilmesi gereken büyük bir dolap var.
16: Eğer 200 dolar çıkartabilirsek herkes buradan mutlu ayrılır.
17: Tamam olur, evet.
20: Tamam, anlaştık. Yaşasın.
17: Düz rakam yapalım.
16: Harika.
20: Teşekkürler.
3: Daha önce böyle bir şey gördüğümü sanmıyorum.
16: 600 dolara sizin olurlar.
20: Anlaştık.
4: Harika bir şey ve hiç kullanılmamış. Eğer 3500 dolara bırakırsan olur, en fazla o kadar çıkarım.
21: Tamam.
4: Teşekkürler.
16: 3500 papel mi? Havada kaparım. Bu ritmi diğer satışlarda da devam ettirelim.
5: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
1: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
6: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
7: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
11: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.
10: Üç kalp.
12: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
13: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
14: Canım karım.
13: Ula senin ne işin var burada?
14: Ula Aslı senin ne işin var burada?
13: Araba almaya geldim.
14: Ben de.
15: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
14: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
16: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
18: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
19: Bunları bir açalım.
2: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
19: Karakterin çoğunluğu standart galiba.
2: Aynen.
6: Yüzünü söyleyeyim.
2: İfadeni alacağız.
6: Yok abi ben kaçmıyorum.
19: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
6: Narkotik mi yapıyor falan? Ben
8: çekiyorum.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Öyle gel lütfen.
7: Merhaba.
9: Merhaba.
10: Peti seni Sophie ile tanıştırayım.
7: Memnun oldum.
9: Merhaba,
7: tam bir Barbie
9: oldum.
7: Stili çok beğendim.
9: Teşekkür
7: çok
9: ederim.
7: Çok hoşuma gitti. İşte benim kızlarım da bunlar. Hayatım boyunca topladım.
9: Peki neden satıyorsun?
7: Acıyı biraz azaltmak için. Dağınıklık kalksın diye. Zamanı geldi diyorum.
9: Gerçekten mi?
7: Evet, biliyorum. Sakın beni caydırmayın.
10: Sen ne kadardır Barbie topluyorsun?
9: Küçüklüğümden beri.
7: Sahi mi?
9: Hatta podyuma çıkıyorum ve insanlar benden Barbie ve Ken olarak fotoğraf çekimlerine gitmemi istiyor.
7: Çok güzelmiş.
9: Evet.
10: Vay canına.
7: Çok güzelmiş.
10: Peki ilk bakışta gözüne çarpan bir Barbie var mı?
9: Aslında var. Aralarında aradıklarım da var.
10: Tamam.
9: Bunun arpı hala var mı?
10: Ben hayır, göremedim ama...
7: Sanırım göremedim.
10: Evet, bu da bir...
9: Bob Mackie, kutup.
10: Evet, kutup kraliçesi. Ve bu da Marie Antoinette mi?
7: Evet, Marie öncesi. Buna
9: evet,
7: Fransız
9: doğru
7: diyorlar.
9: Madame Du gibi.
10: Madame Du Barbie'si mi? Bu durumda 60 dolar tamam kadar ediyor.
9: Şunu alıyorum.
20: Ayakkabılarını bulmam gerekiyor.
21: Seçtiğin Barbie'lerin değeri...
20: Evet.
21: ...içinde bulundukları durumda... $300 $390 arasında tutuyor.
20: Tamam.
21: Ortalama satış değerlerinin toplamını aldık. Herhalde 5 ya da 6'sını $250 bırakabiliriz. Sen ne diyorsun?
20: Pekala.
3: Ne desem bilmiyorum.
21: Hayır mı diyorsun?
20: Herhalde.
21: Tamam.
22: 5. torbamı yaraladım. Ama burada para edecek hiçbir şey yok. Bu çöp. Çöp.
23: Evet, sanırım bir şey buldum.
22: Ne buldun?
23: Epey büyük bir şey.
22: Aman tanrım.
23: Tam isabet, budur.
22: Bu eski bir kasa.
23: Uzun zamandır anahtar delikli bir kasa görmemiştim.
22: Daha iyi bir kasa demektir. Şuna bak. 80'li yıllarda bu iyi bir kasaydı. Kasaların en iyisi. Üstünde şifresi ve anahtar deliği var. Böyle kasaları boş yere almazsın. Sevdim. Potansiyel para. $1,000,000 çıkabilir. $10 bilet alın. Yine şapka çıkmasın da. Kasalarda şansınız yarı yarıya. Ya tamamen boş çıkarlar ya da içi altın madeni gibidir. Açana kadar bilemezsiniz. O yüzden her zaman tüm kasaları açmaya çalışırız. Belki haberin yok ama çilingirlik konusunda hiç fena değilimdir.
23: Ah tanrım.
22: Ya kesin açarım demiyorum. Ama deneyeceğim. Açabilecek miyim görmek için maymuncuk setimi kullanacağım. Kasalarda anahtarlı ve sürgülü pimler olur. Sürgülü pimler yukarıdadır. Anahtar girdiğinde sürgülü pim kalkar ve sonra da kilit pimleri yerine oturur. Ama bu durumda farklı yaklaşmak gerek. Anahtar pimini yukarı çevirirsin ve bu şekilde kilidin dönebileceğini düşünürsün. Bazen işe yarar, bazensa işe yaramaz. Tamam. Çok fazla zaman kaybetmeyelim ha.
23: Evet.
22: Bunu açmanın bir diğer güzel yolu...
23: Nedir?
22: Matkap kullanmaktır. Esas sorun eski bir kasa olması. Ne kadar eskiyse genelde o kadar sağlam oluyor. Maymuncukla şansım iyi gitmedi. Matkapla deneyeceğim. İşte oluyor. Hadi.
23: Tamamdır.
22: Ha işte.
23: Hadi.
22: Budur. Evet, hazır mısın?
23: Evet.
22: Bakalım içinde ne var. Aa, bakalım ne çıkacak.
23: Oo.
22: Neymiş bu? Oo, ne buldun öyle? Aa, tanrım. $2 banknotlar. Bunlar A serisi kırmızı banknot. Tanesi $20. Hollywood'dayız dostum. Bu da yaptığım en Hollywoodvari iş oldu. Hollywood bulvarında Jimmy Kimmel'a bile çıkmıştım.
23: Gerçekten büyük başarı.
22: Şunlara bak dostum. Hollywood'daki son günümüzde kasayı bulmamız son derece iyiydi. Değerli şeyler çıktı. Şunlar iyi kalsın. Şuradakini at ama. Artık değerli şeyleri çabucak satmamız gerekiyor.
24: Yeni şeyler denemek lazım.
23: Farkı gördünüz mü?
22: Birkaç saatimiz kaldı. Mike Butter Ridge baterisi için bir alıcı ayarladı. Anlaşmayı kesinlikle bağlamamız gerek.
25: Merhaba beyler, nasılsınız?
26: Arkadaşım Kelly'yi getirdim.
25: Evet, Kelly
27: merhaba,
25: nasılsın?
27: Sen nasılsın?
25: İyiyim,
27: memnun oldum.
26: Kelly, Failure adındaki en sevdiğim grubun bateristidir. Kelly Los Angeles'ta. Tüm dünyada turneye çıkmış. 90'lar alternatif rockçılarından biri. Ve bu Buddy Rich baterisini duyduğum zaman... Kimi arayacağım hemen aklıma geldi.
27: Evet.
25: Evet anladım.
27: Bateri tarihinden yani, güzel bir parça.
25: Kesinlikle.
27: Bir bakalım, kendim çalmam lazım.
25: Tamamdır. İşte tüm ihtişamıyla karşındalar.
27: Aa, vay canına.
25: Evet, orada tarih yatıyor.
26: Kerry, bunun uzun süredir değer verdiğin bir şey olduğunu biliyorum. Bu bateriyi ne kadara satarsan rahatsız olmazsın.
25: Şey, bir daha düşündüm ve...
26: Bu Buddy Rich baterisine paha biçilemez. Ama acaba onu satmaya ikna edebilecek bir teklifte bulunabilecek miyiz?
22: İşimiz bitti. Artık müşterilere şekil değiştiren evlerini gösterme vakti. Sonra ne kadar kazandığımıza bakacağız. Pekala Kerry.
25: Aman tanrım, harika.
22: İstediğin buydu değil mi dostum?
25: Tanrım, olamaz. Gerçekten harika oldu.
22: Böyle olsun istemiştim değil mi?
25: Evet, tam da böyle olsun istemiştim. Sizler bir harikasınız dostum.
22: Hanımefendinin katkısı da büyüyor ki.
0: Baksana ne kadar genişmiş.
22: Diğerine geçmeye hazır mısınız?
0: Evet. Canına.
22: Hadi o zaman devam edelim.
0: Vay canına.
25: Olamaz.
22: Evet, ne düşünüyorsunuz?
0: Vay canına.
25: Tanrım.
22: İstediğiniz buydu değil mi?
25: Çok memnun kaldım.
0: Artık burada parti bile verebilirim.
25: Beğendim.
22: Evet, paradan bahsedelim.
0: Tamam.
22: Pekala. Barbie'leri satmayı başaramadık. Ama çok miktarda pro sattık. Büyük babanın kasasını bulduk. İçinden 2500 dolarlık para ve değerli şeyler çıktı bu arada. Peki ya bateri olayı?
27: Peki 12 bine ne dersin?
25: Tamam, bence olur.
27: Gerçekten mi?
22: Bolca bateri sattık. Yaklaşık değerleri 18 bin dolardı.
0: Vay.
25: 100 parça bateri satacak değildim. Bence en zor kısım Buddy Rich baterisini satmak oldu. Çünkü o benim koleksiyonumun yıldızı sayılırdı. Ama yine de çok üzülmedim.
0: Hayat güzelmiş.
22: Sattığımız her şey aşağı yukarı 24 bin dolar tuttu. Ve %25'ini ben alacağım için 6 bin dolar kazandım. Siz de 18 bin dolar kazanmış oldunuz.
0: Tamam.
22: Teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir zevkti.
0: Teşekkürler.
22: Çok teşekkür ederiz.
0: Gerçekten öyleydi.
22: Teşekkür
0: çok
22: ederiz.
0: Mutlu oldum.
22: Pekala.
25: Şu anda çok heyecanlıyım. Ayakta bile zor duruyorum. Bu benim çok uzun süredir beklediğim bir andı.
0: Para kazandık. Bateriden iyi para kazandı diye mutluyum. Elimizde harcayacak para oldu. Ve o dağınıklıktan kurtulduk.
22: İki evi toplarsak sadece 18 bin dolardan biraz fazla kazandık. Yaptığımız işi göz önüne alırsak biraz hayal kırıklığı. Ama bir haftalık iş için de fena sayılmaz.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
15: Sütaş labneyi.
28: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
29: Meydan 15 Mayıs Cuma günü çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar money aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Migros,
30: hayatım. Hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
31: Tabii.
32: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
0: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
6: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Yine buradayız. Opal bulmak güzel evet. Dostum.
1: Gravin Opal Sahaları. New South Wales'ın çölünde. 1905'ten beri servet avcıları opal aramak için tehlikeli arazilerle mücadele ediyorlar.
2: Ölçüyorduk. Yüzündeki rengi ölçüyorduk değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet doğru. Şuradaki köşe. Chris o köşe işte.
2: Sadece ince bir tabakaydı ama kolayca kalınlaşabilirdi.
0: Kolayca kalınlaşabilirdi doğru. Yüzey kazıyalım ha.
2: İyi fikir bence.
1: Chill ailesi, Chris, oğlu Rory ve kızı Luca, madencilik ortağı Mark'la birlikte Turner's Rush maden sahasına döndüler.
0: Eğer orada renkli bir şey bulursak dostum size ararız.
2: Evet. Tamam. Çok sevinirim. Yakıt ikmali.
0: Chris'le ben kazma ve yeraltı çalışmaları yapacağız. Çünkü bu şekilde biraz daha verimli olabileceğimizi düşünüyoruz. Değil mi?
2: Geçen yıl Mark'la ortaklığımız harikaydı. Opal içinde bulması en zor şey iyi bir madencilik ortağıdır.
0: Turner's hoş geldin. Aradığımız şey bu.
3: Bu kara büyü mü?
0: Kara büyü dostum.
3: Vay canına.
2: Güçlerimizi birleştirirsek daha güçlü ve daha üretken olacağımızı düşündük.
0: Chris'le ben çok uyumluyuz. O sadece bir ortak değil. O dostum benim. Onunla iyi anlaşıyorum.
2: Geçen yıl iyi bir yıl geçirdik. $1 milyon kazandık. Kazanmak güzel.
3: İşte o kadar.
4: Sağla.
0: Sağla çocuğum.
3: Sağla.
0: $1 milyon yanlış anlamayın. Bu çok iyi para ama çok fazla makine kullanıyoruz.
2: Biz büyük bir şirket değiliz. Biz özel şirketiz. Masraflar çok yük. Şuradaki Western Star'da bir motoru patlatırsanız motoru yeniden yapmak için muhtemelen $30 bin harcamanız gerekir. Yani baskı var. Haluka istediğimiz şey bu hortumun bununla bir tür döngü oluşturması. Çocuklar işletmeye değer katma kararı aldılar ve eğer bir şeyler ters giderse 5 yıllık emeğimizi ve yatırdığımız her şeyi kaybederiz. Üzerlerinde baskı var. İş büyüdükçe onlar da zorlanıyorlar.
4: Tek işimiz burada opal bulmak değil. Aynı zamanda Sydney'de de çalışıyoruz. Oscar'ın orada bir ofisi var ve sürekli olarak yoğun çalışıyor.
5: Aslına bakarsan iş çok hızlı büyüyor.
2: Vay canına.
5: Yeni taşlar ve tasarımlar.
0: Geçen yıl $1 milyon hedefi tutturduk. Bu miktarı tekrar bulacağımızın garantisi yok. Yaklaşabilirsek ya da yarısını bulursak yine de kazanmış oluruz. Bu iyi bir rakam.
3: Bence $500 bin yaparsak...
2: 500 binde de mutlu olurum. Bu kolay bir oyun değil. Büyük bir risk. Çok para kazanabilir ve hayatınızı garanti altına alabilirsiniz. Ama buraya parayla gelen ve hiçbir şey almadan giden birçok insan var.
3: Şu anda yeni bir alana başlamak için biraz toprak taşıyoruz. Çok heyecan verici. Uzun bir yaz tatili geçirdik. Ve hepimiz hemen işe koyulup opal bulmak için sabırsızlanıyoruz. Burada hava hala oldukça sıcak ama çalışmaya başlamayacak kadar serin sayılır. Ekipmanlar bu havaya dayanabilir. Artık hepimiz bu işin içindeyiz. Tabii ki babamızı gururlandırmak istiyoruz. Ama bu artık bizim geçim kaynağımızda.
0: Orada poç yok mu?
3: Evet, her yer siyah poçla kaplı. Umarım renklerin birleştiği bir yer vardır da sağlam para kazanırız.
1: Dünyadaki değerli opallerin %95'i Avustralya'nın iç kesimlerinde gömülü.
6: Tamirat tadilatına hoş geldiniz. Bu harika değil mi? Hakiki İngiliz arabasının sürücü koltuğundayız. Kendime ve Ed'e aldım. Bayağı pahalı şeyler. Diğer eski arabalar gibi birkaç sorunu var. Doğru söylemek gerekirse birkaç gibi.
7: Bu pek iyi görünmüyor.
6: Ve Ed'in bu sorunları bulabileceğini düşünüyorum.
7: Sorun vites kutusunda ve motorunda galiba. Yani bütün iç tarafı değiştirmek zorunda kalacağım.
6: Hepsini bulamayabilir. Evet bir şey daha var. Ama bu arabanın bir ışıltısı, stili ve gücü var. Bu vahşiyi evcilleştirebiliriz.
7: Sanırım sorunları bulmanın tek yolu onu çalıştırmak.
6: Ben metali aldım. Ed de mekanik işleri halledecek. Böylece bu tozlu hurdayı klas bir hale getireceğiz ve karlı bir şekilde satacağız. Evet, bu sefer Jaguar Mark II'nun peşindeyiz. Jaguar'ın altın çağında ölümsüz slogan, zarafet, kontrol ve rahatlık sloganıyla satılan muhteşem bir araba. Eğer 3.8'lik motorlusunu kullanırsanız 0'dan 100'e 8.5 saniyede çıkabiliyor. 60'lı yılların marka modeli haline gelmeyi başarmış bir araba. ve Mad Men, Sweeney gibi şovlardan daha ünlü hale gelmiş bir şaheser. Harika değil mi? Ama iyi bir tanesini bugünlerde bulmak biraz zor. Bize güzel bir Mark II Jaguar bulmak için çok çaba harcadım. Karşılaştığım sorun arabalar arasındaki devasa farklılıklardı. 3000-4000 poundluk arabalar var ama o arabaların hurdadan bir farkı yok. Çok uğraşmanız gerekiyor. Ve bunun yanında 25.000 poundluk arabalar var ama bu arabalar tamamen yapılı halde. Benim ihtiyacım olan bu iki arabanın ortasında bir şeyler bulmaktı ve buna da rast gelmek çok zordu. Jaguar zamanında 2000 tane Mark II üretmişti. Bu yönden bakarsanız bir şansınız var gibi görünüyor. Ama bu araba 50 yıllık bir araba ve en büyük sorunu da çabuk paslanması. Ama eğer nereye bakacağınızı bilirseniz istediğinizi bulabilirsiniz. Burada gözüme takılan bir araba vardı. Gözüme takılmasının nedeni rengiydi. Yeşil bir İngiliz yarış arabasıydı. Motoruna çok para harcamanızı gerektiriyordu ama aynı zamanda çok güzel, çok iyi görünüyordu. Tam sürmek isteyeceğiniz türden bir arabaydı. Fiyatı da 8000 pound olduğundan beni iyice içine çekmişti. Sanırım ona geri dönme zamanı geldi. Hemen sahibi Andrew'a gittim. Jack'tan bahsetmesinden arabayı çok tanıdığını anladım. Görüşürüz o zaman. Güzel bir sohbetti. Araba hakkında iyi fikirlerim oluştu. Dediğine göre iç tarafta sorunlar varmış ama bu arabanın iç tarafını halletmek kolay. Gerçekten bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum ve o yüzden hemen gidip görmem gerekiyor. Bugün hava biraz soğuktu ama hava durumuna göre güneşli bir gün olacak ve bu benim kitabımda bugünü klasik arabalar için muhteşem bir gün haline getiriyor. Eski bir söyleyiş vardır. Asla yağmurlu bir günde araba alma diye. Sanırım size verebileceğim en iyi tavsiye bu. Çünkü yağmurda kusurları göremezsiniz. Sönük bir arabayı parlak gösterebilir. Çizikleri saklar. Eğer güneş çıkarsa klasik araba almak için harika bir gün bizi bekliyor demektir. Andrew değil mi? Andrew, nasılsın?
8: Merhaba.
6: Seninle telefonla konuşmuştuk.
8: Evet.
6: Ne kadar güzel bir araba. Şunun duruşuna bak.
8: Evet, gerçekten de hoş.
6: Kaputu açıp içine baktığın zaman biraz endişelendim.
8: Yağ değerlerini ve diğer şeyleri kontrol ediyordum. Hiçbir sorun yok. Motorunda düzeltilmesi gereken şeyler var ama çok büyük bir sorun değil. E-tipi çaplı kafalıkları var. 2 inçlik su karbüratörlü egzosu var. Kulağa çok hoş geliyor. Muhteşem bir sürüş.
6: Duyabilir miyim?
8: Tabii ki.
6: İlginç. Demek istediğim muhteşem bir şey. Kaputu açtığınızda tam görmek isteyeceğiniz bir motoru var. Oo, harika, birazcık gaz ver. Harika, harika. Oo. Bir kez daha. Bu gerçekten dahice. Harika, bayıldım. Bu konuda bir şikayetim yok. Şekli ve duruşu harika, muhteşem, çok iyi duruyor. Evet, aklına gelen bir sorunu var mı?
8: Hayır, pek sorun yok. Birazcık sesinde sorun var. Aşağı kısmında küçük bir delik var ama zorluk çıkartmaz. Endişelenecek bir şey yok bence.
6: Çok güzel görünüyor, harika. Çok iyi bir araba. İçerisi dışından biraz kötü görünüyor gibi. Koltuk kılıflarına bir bak. Yıllardır kullanılmadığından çok eskimişler. Kontrol panelinin tamire ihtiyacı
8: Güneşten
6: var.
8: Güneşten dolayı.
6: Güneş bunun işini bitirmiş. Bunun tam bir içe ihtiyacı var.
8: Evet, bu iş görecektir. Ama bütün ayarları tamam. Orijinal ayarlarında duruyor.
6: İçine çok para harcamak zorunda kalacağız ki bu çok kötü. Ama dış tarafta bir sorun yok ki bu da harika. Demek istediğim iç pası yok. Görünüşü harika. Ama iç tarafı sorunlu. O yüzden birazcık fiyatı düşürelim.
8: Aslında görmediğin şeylere bayağı para harcamış durumda. Frenleri yepyeni durumda. Alt taraftaki süspansiyonları çok elverişli. Bir kez kullan ve kendin karar ver.
6: Evet, test yapmanın tam zamanı. Eğer en iyi 3 İngiliz klasiğimi seçecek olsaydım, Jaguar Mark II kesinlikle bu listede yer alırdı. Farlardaki etkileyici çizgiler hatırlanası cinsten. 200 beygirlik 3.8 litrelik motordan gelen seslerse aynen şöyle. Nefes kesici türden. Bu Jack'ın muhteşem bir sürüş yeteneği var ve kim bu arabayı yaptıysa ne yapacağını çok iyi biliyormuş. Çünkü eskiden bu Jaguar'lar banka hırsızları tarafından kullanılıyordu. Bu arabayı kaçış arabaları olarak kullanıyorlardı. sıfırdan yüze 8,5 saniyede çıkması çok hızlı gerçekten de. Ama şu anda kullandığım çok daha hızlı. İnanılmaz rahat hissettiriyor ve çok iyi tepkiler veriyor. Ama bu kadar çok tepki vermesi iyi bir şey değil. Eğer iyi bir frenleyiciniz yoksa işler kötü gidebilir. Bakalım onlar nasıl çalışıyor. O gözlerim yerinden çıkıyordu. Muhteşem bir şey değil mi? İnsana özgüven veriyor. Vites kutusunda bir sorun var. Bazen olmadık yere çok kötü sesler çıkartıyor. Sanırım debriyaj pedalına bağlı. Çünkü çok yumuşak hissettiriyor. Ayrıca nereye gidersem arkamda bir duman bulutu bıraktığımı fark ettim. Bu yaştaki bir arabadan bunlar beklenebilir ama bunlar olmaması gereken şeyler. Evet, görüyorsunuz değil mi dumanı? Şimdiye kadar muhteşem bir performansı var. Şimdi ne mi yapacağım? Bu araba bir ev gibi. Bu evi satarken mutfak, yatak odası gibi yerleri güzelleştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde insanlar satın almak isteyebilir. Ve aynı şey bu yaşlı Jaguar için de geçerli. Arabanın önemli şeyleri zaten yapılmış. Harika bir araba ama 8000 pound ettiğini düşünmüyorum. Şimdi geri döneceğim ve onunla pazarlık yapacağım. Şunu söylemeliyim ki araba muhteşem bir gürültü çıkarıyor. Yola çıkmaktan zevk alıyorsunuz. Ama sorunları da var. Bu yüzden birazcık para harcanması gerekiyor. Bunu da aklında tutarsak ne kadar istiyorsun? 8000
8: evet.
6: Eğer dürüst olmam gerekiyorsa
8: senin
6: fazla.
8: Senin teklifin ne peki?
6: 6000 vereyim ben, 6000.
8: 6'ya olmaz.
6: Senin kafandaki rakam ne?
8: 7000 pound.
6: Aa, yapma. En fazla 6500 pound verebilirim ve bu adil bir rakam.
8: Bu kadar inemem. 8000'den indim zaten.
6: 6600.
8: Olmaz.
6: 6700.
8: Biraz daha.
6: Bu son teklifim olacak, eğer kabul etmezsen giderim. 6800 pound. Hadi, hadi elini ver. Hadi anlaşalım, hadi.
8: Tamamdır o zaman.
6: Evet, az önce kendime Mark II Jaguar aldım. En sonunda alabildim. Harika görünüyor biliyorum ama Ed'in bazı şeyleri halı altına süpürmesi gerekecek. Ama böyle bir İngiliz klasiğine sahipsen birkaç sorunu da göze alıyorsun demektir. Kemerinizi bağlayın. Bu zor bir yolculuk olacak.
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
10: Kredi. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: DCMYatırım. Geleceğime yatırım.
14: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı sehpa kağıt havlu 90 lira. 2 kilo süt yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere... Getir.

0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
3: Ozmo
0: koktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi

0: uygulamasıyla Osmo Kornet.
1: Osmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
2: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugisoft uyku seti anında Bambi hediye.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da aradı.
5: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
6: Efsane Azur. Buharı otomatik ayarlar. Steam Glide Elite tabanı kolayca kayar. Optimal Temple sıfır yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.
7: Merhaba Ayda. Şarkımı çal.
8: Hazırsanız son ses açıyorum.
9: Al işte.
10: Özgüvenin
11: ses getirdi.
7: Teşekkürler.
12: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
13: Volkswagen.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
15: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
16: Tehlike çok.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
21: Evet.
22: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
23: Eğer benim gibi İngiliz yarış arabalarını seviyorsanız işte size gerçek bir rekabet. Benim 1961 yapımı 3.8'lik İngiliz yarış arabası. Harika, az önce o muhteşem İngiliz otomobili Jaguar'ı satın aldım. İşte budur, harika. Bu büyük kaputun önünden bakmak bana muhteşem bir his verdi. Verdiği gücü siz de hissedebilirsiniz ve duyabilirsiniz de. Bu harika değil mi? Arkadaki ikiz borulardan patlayarak çıkıyor. Her gittiğim yerde insanlar bana bakıyor. Sanırım arkamda bıraktığım o büyük mavi sise bakıyorlar. Bütün umutlarımı arkadaki o boruya bağlamış durumdayım. Eğer düşündüğüm gibi çıkmazsa, Ed ve ben kendimize çok pahalı bir metal parçası aldık. Mark II şirket tarafından tasarlanmış bu model arabalara verilen isim. Sir William Lines arkadaşlarıyla birlikte küçük motosikletleri yaratan küçük bir firma açtılar. Ve sonra bu lüks dünya harikası arabaları yaratmaya başladılar. Bu arabayı tasarladı ama bunun yanında benim de çok sevdiğim XJ6'yı tasarladı. Ne adam ama. Mark II Jaguar'ların güzel yanı istediğiniz fiyata satabilmeniz. 60, 70 fark etmez. Hatta 80 bine bile satabilirsiniz ama uygun ayarlamaları yapmışsanız.

0: Ama dürüst olmam gerekirse bu benim yapacağım bir şey değil. Arkadaşlarınıza gittiğinizde yağmurda bırakmaktan korkmayacağınız arabaları seviyorum. Bu arabayla işim bittikten sonra bu arabayı klimalı bir yere koyup kapatmayacağım. Bu her gün zevk alabileceğiniz klasik bir araba olacak. Umarım Ed de zevk alır. Bakalım ne yapacak.
1: Oho, şuna bakar mısın?
0: Ne düşünüyorsun Ed?
1: Çok şık. Çok iyi. Jack Mark II. Gördüğünüz gibi tam bir kaçış arabası, tam bir centilmen motoru var ve harika görünüyor. Dış tarafında bir sorun var mı?
0: Evet, dış tarafı harika. Neredeyse hiç pas yok. Rengini sevdim ve motoru dinle Ed. İşte bak bak.
1: İnanılmaz ama o kadar da iyi görünmüyor.
0: Arka taraftaki pek iyi görünmüyor ama motorları çok iyi çalışıyor. Modifikasyon tam olarak yapılmış arka tarafta olanları sonra açıklarım.
1: Bunun yüzünden söylemeliyim ki sanırım burada olanlarda bir yanlışlık var.
0: Sanırım bir boru sıkışmış ya da onun gibi bir şey olmuş. Çünkü motoru çok iyi çalışıyor. Çok güçlü, inanılmaz ses çıkartıyor. Takırtı tukurtu çıkarmıyor, anlayacaksın.
1: Bunun olması mümkün ama bu motorun sıkışmış olmasından dolayı çok tedirginim.
0: Aa, bunu söyleme ne olur. Bak bu arabada yeşil olan tek şey rengi. Rengi o kadar.
1: Tamam, bundan sıkılmaya başladım. Kapatalım artık.
0: Kapatalım. Bir de iç kısmına bak.
1: Aa, adamım şunun durumuna bak. Bunu düzeltmeme imkan yok. Bunu değiştirmek zorunda kalacağız. Böylece tamir edemezsin. Köpüğü gitmiş, derisi gitmiş, tahtası, kontrol paneli tam bir kabus. Şuna bakar mısın?
0: Her konuda sana katılıyorum Ed. Arabanın iç tarafı biraz berbat. Ama Bay Brewer bu iç tarafı mükemmel hale getirmenin bir yolunu bulacaktır. Ama şunu bir düşün. Evet, eğer biz iç tarafı değiştirirsek nasıl değişiklikler yapabiliriz?
1: Tamam, bunu başka nesi yanlış?
0: Evet, çok hafif olacağını mı sanmıştın?
1: Öyle görünmüyor değil mi?
0: Evet, öyle görünmüyor. Bir problem daha var ve o da vites kutusu. Hemen panikleme, bütün vites kutusunu değiştirmek zorunda değiliz. Asıl sorun debriyajda. Birinci ve ikinci viteste sorun var ama üçüncü ve dördüncü normal ve debriyajın biraz yumuşaması gerekiyor. Bana göre hava katmamız gerekebilir. Silindir gibi bir şeyler yapabiliriz.
1: Şimdi elimizde olan sıkışmış bir vites kutusu ve sıkışmış bir motor. Bunun yanında içini de değiştirmemiz gerekecek.
0: Ve bir şey daha var. Sahibi küçük bir delik olduğunu söyledi. Büyük sorun yaratacak bir şey değil. Alt tarafta bulunuyor birazcık.
1: Buna ne kadar ödedin?
0: İyi bir pazarlıkla 6800 pound. Hadi içeri geçelim.
1: En iyisi bu olur. Bana bir çay borçlusun. Tamirhanede bulunmak ne kadar güzel. Yıllardır bu arabaların hayranıyım. İçine girmek, içine açmak için sabırsızlanıyorum. İsterseniz gelin şu mavi dumandan işe başlayalım. İlk işim kaputun altına girmek olacak. Araştırmalarım bize Jack'ın iyi bir yatırım mı yoksa Mike ve benim yaptığımız bir hata mı olduğunu gösterecek. Bu iyi görünen bir motor ama sorunları da yok değil. Gaza yüklendiğinde ya da azıcık gaz verdiğinde mavi duman çıkmaya başlıyor. Bu pistonları ısıtabilir, kasnaklara zarar verebilir ya da diğer sorunlara yol açabilir. Ama Mike bunun sadece yağ borusunda bir sıkışmadan ibaret olduğuna beni ikna etti. Umarım öyledir. Çünkü bunu yapmak kolay. Pistonlar aşağı indiği zaman bu inanılmaz altın motorun hepsi krank kasasına inanılmaz bir baskıda bulunuyor ki kasada aşağıda bulunuyor. Bu baskı motorun önünden aşağı doğru iniyor ve motorun bu bölümünü yakalıyor. Bu bir güvenlik aracı. Ve bunun amacı ise motordan gelen herhangi bir yağın dışarı gitmemesini sağlamak. Ve bu işlem burayı çok kaygan ve oldukça tehlikeli hale getiriyor. Burada endişelenecek olaysa ağzı aşırı derecede dolmuş durumda. Eğer kapağını çıkarırsam çok iğrenç bir görüntü ortaya çıkacak. Ve bunlar gerçekten endişelenecek şeyler. Bütün bu sistem motordan buraya kadar olan her şey çok pis ve yağlı görünebilir. Belki de besleyen boru tıkanmış olabilir. Eğer besleyemiyorsa motora arka çıkıyor olabilir. Bütün bu yağlı şeyler motoru zorladığı zaman da mavi bir duman çıkabilir. Ön tarafı yerinden çıkaracağım. Çünkü temizleyici boru işini doğru yapıyor mu görmem gerekiyor. En üstteki kapağın altında küçük bir filtre var ki bu oldukça pis görünüyor. Görmek için bir ışıkla bakmam gerekecek. Evet. Görüyor musunuz? Filtrenin kendisini zar zor görüyorsunuz ki bu sayede gazı neden tutamadığını da anlıyoruz. Eğer filtreden geçemiyorsa ya da yakalama tenekesinden geçemiyorsa bir yere gitmek zorunda veya da zorla pistonları ve yağ kontrol halkalarını geçerek kasnaklara ulaşıyor ve orada alev almaya başlıyor ve bu yüzden mavi duman çıkıyor. Sanırım Mike doğruyu söylüyordu. Asıl soruysa şu, bunu temizlemek sorunumuzu çözecek mi? Bu akıllıca bir araç. Aslında bir temizleyici ama iyi tarafı bir şeyleri atmak yerine bununla temizleyebiliyorsun. Özellikle bunun gibi eski bir arabanın parçalarını bulmak kolay değil. Ayrıca sadece paranı korumuyorsun. Bu şekilde çevreyi de korumuş oluyorsun. Ki bu güzel bir şey. Bu makine sayesinde bu parçalara deterjan boşaltabiliyorum. Ve onları tamamen yağdan kurtararak yeni hale getiriyorum. Parçaları gece boyunca temiz suda bırakmak ve eski usul eldiven kullanmak da sorunu çözecektir. Şuna bakar mısınız? Çok temiz ve yeni gibi. Işık sayesinde filtreyi gösterirsem, onun da ne kadar temiz olduğunu ve uzun kilometreler boyunca dayanabildiğini göreceksiniz. Karterin önündeki contayı değiştiriyorum ve onu tutan cıvatalar tekrar yerine oturuyor. Bu eski hava veren boru iyice tıkanmış durumda ve tahminen yapışmış. Yani bunun gitmesi gerekiyor. Aynı zamanda yakalama tenekesini de çıkardım ve ona yardımcı olması için orayı tamamen bir sıvıyla boşalttım. Yakalama tenekesini temizledim. Oldukça kirliydi ve bu bizim tam ihtiyacımız olan bir değişim borusu. Orijinalinde olan borunun aynısı. Jübile klipini unutmamak lazım. Bunu şuraya sokalım. Harika. Şimdiden hazır görünüyor. Yaptığım her şey işimize yarayacaktır ama bunların mavi duman sorunumuzu çözeceğinden %100 emin değilim. Bana şans dileyin. Şu anda hiç mavi duman görüntüsü yok. Motorlar çok iyi çalışıyor durumda. Birazcık daha çalıştırıp ısınmasını sağlayacağım. Ama görünüşe göre tamir işe yaradı. Biraz rahatladım doğrusu. Ucuza geldi.
0: Jaguar'ımız dışarıdan harika görünüyor ama içeriden bakınca tam bir felaket. İkinci el bir iç kısım bulmak düşündüğümüz kadar kolay olmayacak. Ama burada bulma şansımız çok yüksek. Hey!
2: Merhaba.
0: Nasılsın? İyi misin?
2: İyiyim.
0: Telefonda konuşmuştum. Nasıl gidiyor? Mark II Jaguar'ım için parçalara ihtiyacım var.
2: Anlıyorum.
0: Şöyle bir baktığımda pek klasik parçalar bulacakmışım gibi durmuyor.
2: Tam olarak değil, hayır. Normalde 95 ila 2008 arası şeyler ya da güncel şeyler olur.
0: Evet, Mark II'm için parçalara ihtiyacım olacak.
2: Hemen yukarıda.
0: Modern Jaguar'larda ikinci alışveriş yapmak en akıllıcası çünkü bu sayede bir servet korumuş oluyorsunuz. İkinci ellerle birinci el mallar arasında 700 bin poundla 300 bin pound fark var. Satış yapan kişiler bizim eski arabaların parçalarını alıyorlar ama bu nadir oluyor. Çoğu Jaguar kullanıcısı koltuk kısımlarını yeniden yaptırmak istiyor ama bu bir binliğe mal oluyor. Eğer kırık bir Jaguar'ımız varsa görmemiz gereken kişi sensin, değil mi?
2: Evet, işte koltuklar burada.
0: Çok güzel görünmüyorlar ama.
2: Çok iyi durumdalar. Nadir olanlar aşağıda duruyor. Bu tam bir takım.
0: Siyah deri olması çok iyi. Ben de bunu düşünüyordum. Araba yeşil olduğundan içinin beyaz olması aptalca gösteriyordu. Krem ya da kırmızı aptalca olacaktı. Siyah yeşille çok iyi gider. Çok iyiler. Çok iyi. Sanki bir yat gibi.
2: O da çok iyi durumda.
0: Muhteşem, çok iyi gerçekten de. Şuna bakar mısın? Benim bütün ilgilendiklerim bunlar. Koltuklara ve tahtaya ihtiyacım var. Bunlar bana ne kadar patlar? O konuya gelelim. Bunları bir hesapla bakalım. Ne diyorsun?
2: Koltuklar 350, tahta ise 440.
0: Öyle mi? Jaguar tahtalarının değişimi 1500'e yakındır sanırım.
2: Pahalı.
0: Bu koltukları oturtmak zor olmalı. Bu da 790 pound olur mu?
2: Evet.
0: Anlaştık, tamamdır. Evet, harika.
2: Teşekkür ederim.
0: İç kısım için malzemeyi buldum, işimizi görür ve bu da bize yeter. İşimiz bittikten sonra Mark II'muzu 10 bine satmayı düşünüyorum. Ama kimse yumuşak debriyajlı ve gıcırdayan bir vites kutusu yüzünden bu parayı vermeyecektir. Restorasyonumuzun başarısı hala tehlikede duruyor.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: O anların dondurması Oando.
1: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
2: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
1: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
3: Air Wick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
4: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
5: Sırtaş ayran, sırtaş ayran.
6: Döneri gördüğün an

0: kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Maktub Jaguar'ımız hala muhteşem görünüyor ve ayrıca yoldaki herkese bakacak bir şeyler veriyor. Evet, motordan çıkan duman sorununu ucuz ve kolay yoldan çözmeyi başardı. Ama bunun gibi bir İngiliz klasiğine sahipseniz yeni bir sorununuzun çıkması an meselesidir. Ooo, vites kutusunda bir sorun var. Aynı şeyi sorunu vites değişimi içinde yapabilir misin?
7: Mike Jaguar sürmeye bayıldı. Ama test sürüşünde dikkatini çeken bir şey vardı ve o da debriyajdaki sorundu. Vites değiştirmekte sorun yaşadı ve pedalın süngerimsi olduğunu fark etti. Görünüşe göre dedikleri tamamen doğru. Bu pedal sisteminin iyi bir bakıma ihtiyacı var. Pedala bastığım zaman silindirin içindeki pistonlardan geçen ve hidrolik basan sıvıyı etkinleştirdim. Ve sıvıyı kaldıraçların olduğu borudan geçirerek esnek silindirlerde döndürdüm ve böylece vites değiştirmiş oldum. Evet, şimdi gelin şu koca silindire bir bakalım. İşte burada. Gördünüz mü? Bayağı eski görünüyor. Biraz yıpranmış ama bir sızıntı olduğuna ya da bir hava boşluğunun içine girebileceğine dair hiçbir iz yok. Ayrıca... Hidroliğin kendisini kontrol ettiğimde biraz zorlu olduğu görünüyor. Boyası gitmiş gibi. Sanırım yeteri kadar yaşlı olduğundan içinde biraz su olabilir. Ve bu yüzden sıkıştırılabilir hale gelmiş olabilir. Ama bu yönden baktığımızda pedalın süngerimsi olmasının bir sebebini göremiyoruz. Dedektiflik lambamın sayesinde silindirin vites kutusunun yanındaki yere doğru tıkandığını fark edebildim. Dikkatli baktığınızda birazcık da yıpratıldığını görebilirsiniz. Bu normal çünkü yollardan gelen tuzlar ve sular hep buraya geliyor. Bu pek canımı sıkmadı aslında. Asıl canımı sıkan olay silindirin sonundaki yerden birazcık hidrolik sızıntısı var gibi görünüyor. Eğer fren hidroliği sızıntı yapıyorsa gerçekten de içine hava girebilir. Hidrolik sıkıştırılabilir bir şey değil ama hava öyle. Ve bu da pedalın süngerleşmesine sebebiyet vermiş olabilir. Eğer süngerimsi bir pedalın varsa debriyajın tam çalışmasını beklemek hata olur. Sanırım bu yüzden vites değiştirmek zor oluyor. Sanırım hızlı bir tamirle bunu düzeltebilirim. Silindiri değiştirebilirim ancak bu arabanın tam bir bakıma ihtiyacı var. Mark II Jag'ın parçaları takması kolay parçalar. Bu yüzden sadece küçük silindir değil, büyük silindiri de değiştirmeye karar verdim. Bu sayede debriyajın çalışmasını garanti edeceğiz. Bu yeni parçaları alabildim. Aslında tamirin fiyatından sadece 200 pound daha fazla tuttular. Bayağı parlaklar. Bu alet sayesinde frendeki sıvıyı kurutabileceğim. Yer çekiminin de işini yapmasına izin verebilirdik ama bu alet daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde işini yapıyor. Fren hidroliği çok pis bir şey. Bu yüzden benim yaptığım gibi yanınızdaki çöplükten bir şeylerle geri dönüşümü sağlayın. Sistemin boşalması sayesinde küçük silindiri serbest bırakabilirim. Kolay erişebildim ve parçalar kolayca çıktı. İşte bir küçük silindir. Gördüğünüz gibi bayağı yıpranmış durumda. Buranın sonundan sızan bayağı bir fren hidroliği var. Eğer bunu yapması için bir tamirhaneye götürürseniz yapmaları tahminen 1,5 saate yakın sürecek ve sizden 100 pound isteyeceklerdir. Bu isteyeceklerinin en azı. Aslında bayağı iyi bir yöntem. Birazcık yağla yeni parçalar daha kolay yerine oturabilir. Hidrolik borular birbirlerine bağlandıktan ve montaj tamamlandıktan sonra silindirin işi tamamen bitti demektir. Jack'ın altında 30 dakikadır bulunuyorum ve şimdi çabalarımın sonucunu görme zamanı. Şimdi tek yapmam gereken bu büyük silindiri çıkarmak ve yerine yenisini takmak. Büyük silindiri takmak küçüğünden çok daha zor. Bayağı boru ve parça değiştirmek gerekiyor ama biraz uğraşla başarabiliyorsunuz. Yeni parça takasla elde edildi. Mark II'ların bu kadar çok sevilmesinin sebebi arabaların çok uzun süre dayanması. Bu model için birkaç tane büyük satıcı var ama yine de bu tür arabaları elde etmek oldukça zor. Büyük silindirimizi DOT 4 hidrolik sıvısıyla doldurdum. İşimiz şu anda tam olarak bitmedi. Çünkü eğer içindeki havayı boşaltmazsak yaptıklarımız hiçbir işe yaramaz ve düzgün çalışmaz. Bunu polün yardımıyla yapacağım. Aslında kolay olması gerekiyor çünkü çoğu işi yer çekimi yapacak. Havasız ve sızıntısız yeni debriyaj sistemimiz arabanın sürüşünü daha da kolaylaştıracak.
6: Evet, nasıl gidiyor?
7: İyi, fena değil.
6: Tamam, o zaman evet. Benim küçük İngiliz parçam nasılmış bakalım. Bunu sana söylemiyorum C. Bunu bu güzelliğe söylüyorum. MK 2 ne durumda?
7: Motorların üzerinde bayağı çalıştım ve o mavi duman konusunda gerçekten haklıydım.
6: Sıkışmış bir boru muydu?
7: O şekildeydi ama birazcık daha karışık durumdaydı. Ayrıca süngerimsi debriyajı da düzelttim. Sistemi pedaldan vites kutusuna kadar tamamen düzelttim.
6: Harika, şimdi güçlü bir motorumuz var. Bu muhteşem arabanın temellerinden biridir. Harika bir motoru, muhteşem bir duruşu ve çok güzel bir içi var.
7: Hadi oradan. İçerisi tam bir felaket. Neden bahsediyorsun?
6: Biliyorum Ed, meraklanma. Ben de çalışıyordum. Bize yeni bir iç taraf bulmayı başardım. Daha iyi deri koltuklar da buna dahil. Kapılar için iyi tahta parçaları aldım. Beklemek zor olacak ama yarın gelecek.
7: Bu zor bir görev olacak. Neden bahsediyorsun?
6: Küçük sorunları var.
7: Hayır, çok hayır, küçük hayır. Sorunlar zor bir bunlar. Görev.
6: Evet öyle.
7: Olur mu canım? İçinde bir sürü iş var. Bu çok uzun sürecek. Ama, şu tavana bak. Evet, olacak tamam. Şey değil. Arkası başka. Bunu ertelemeye çalışıyordum ama zamanı geldi. Bu iç tarafla uğraşmam gerekecek. Tahta iyi durumda. Cilası zaten gitmiş. Kaplamaları silinmeye başlamış. Deri koltuklar parçalanmış ve yırtılmış. Sanırım halıları biraz fırçalayarak iyi hale sokabiliriz. Gerçekçi olursak. Saatler sürecek bir iş bu. Ve oldukça zor olacak. Bütün tahtaların vidasını sökerek işe başlıyorum. Bu araba tam anlamıyla yürüyen bir ağaç. Nereye baksanız karşınıza odun çıkıyor. Çıkması beklediğimden kolay oldu. Sökülmesi gereken iki vidası daha var. Burada ve burada. Buradaki lambayı da değiştirmek zorunda kalabilirim. Buna el attığım için memnunum çünkü çok kötü durumda. Ama düzeltmesi çok zor olacak. Diğer sökmem gereken şeyler için kapıların üst tarafları ve birkaç tane daha vida. Umarım söktükten sonra çıkarmak kolay hale gelir. Böyle bir işte nereden vida çıkacağını bilmiyorsunuz. O yüzden çok dikkatli olup her vidayı söktüğünüzden emin olmak zorundasınız. Böyle bir arabanın içi için alınacak eşya 1500 sterline gelir. Ve evet, ikinci el alımdan bahsediyorum. En azından biz sadece kontrol panelini ve kapı tahtalarını değiştireceğiz. İç tarafını bayağı seviyorum. Eski İngiliz tarzı, centilmence bir tarzı var. Mark II, İngilizlerin dünyada bir numara olduğu zamanlardan geliyor ama 50 yıllık kullanımının ardından eski muhteşemliği kalmamış. Ve gördüğünüz üzere koltuklar da gerçekten felaket halde. Koltuklar süngülenmiş haldeler ve çıkarılmaları gayet kolay. Çıktıktan sonra halıların gerçek yüzü gün ışığına çıkıyor. Neyse ki siyah renkteler. Eğer mavi ya da kırmızı olsalardı değiştirilmeleri gerekecekti. İyi bir süpürge temizliğinin ardından çok iyi duruma geliyorlar. Mike'ın iç tarafa harcadığı paradan sonra harcamalarımızı minimum düzeye indirmek zorundayız. Harcamadığımız her para bizim için büyük bir kâr demek. Eğer Jagger satabilirsek. Çıkarma olayı bitmiş durumda. Şimdi ihtiyacımız olan yeni deriler ya da ikinci el deriler. Belli ki bu koltuklar uzun süre kullanılmış ama bu bize fazla sorun yaratmaz. İnsanlar pek buna dikkat etmez. Eğer eski koltuklar biraz daha iyi olsaydı tahminen onları tamir eder ve yerine takardık. Belki de onların üzerine yeni deriler bile koyabilirdik ama bunlar o kadar iyi ki böyle bir düzenlemeye ihtiyaçları yok. İçi düzenlemek tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Sabra ve temel aletlere ihtiyacınız var. Bir tamirhane bir iç değiştirmek için sizden birkaç yüz pound alacaktır. Bu da demektir ki şu anda bayağı para kurtardık. Yeni siyah deri muhteşem görünüyor. 30 yıl daha genç gösterdi. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Deri arabaya işlendi ve sıra tahta parçalarda. Eğer arabanın içindekilerle Mike'ın getirdiklerini karşılaştırırsanız içinin tamamen değişeceğini söyleyebilirsiniz. Eğer başka bir arabadan ikinci el bir malzeme alacaksanız dikkatli olun. Parçaların farklı vidaları ve giriş yerleri olabilir ve bu sorun yaratabilir. Benim tavsiyeme uyup öncesinde araştırma yaparsanız sonrasında çok şey kurtarabilirsiniz. Bu parçayı tam anlamıyla değiştirmiyoruz. Eğer öyle bir şey yapsaydık göstergeleri değiştirmemiz gerekecekti. Kabloların nereden birleştiğini görmek çok kolay görünebilir ama bu aslında zordur ve bayağı zamanınızı alır. Bu yüzden bütün bağlantıları çıkarmak gerek ve tek tek takip ederek nereden geldiğini anlamalısınız. Böylece doğru yaptığınızdan kesinlikle emin olmuş olursunuz.

Tamam, en sonunda bu da oldu. Koltuklar da harika görünüyor, tahtalar şık oldu. Yapmam gereken birkaç küçük şey daha var. Arabada tam bir değişiklik yarattık çünkü önceki hali tam bir felaketti. Şimdi arabanın en iyi yönlerinden biri haline geldi. Oldukça genç görünüyor. İç taraf neredeyse bitti ve araba yakında satışa hazır olacak. Ama hala alt tarafındaki sorunu kontrol etmemiz gerekiyor. Mike küçük bir delik olduğunu söyledi ama eski İngiliz klasiklerine alıştığımdan ben en kötüsüne bile hazırım.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
1: dürümü. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Toptan'da. Solo 32'li tuvalet kağıdı 249 lira yerine 199 lira.
2: İster tek tek, ister toptan, Bizim Toptan.
3: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esinir.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Büyük Jaguar'ımızın dönüşümü neredeyse tamamlandı. İşimiz bitmek üzere. Maceramızın son kısmına geldik ama bunun gibi İngiliz klasiklerinin üzerinde her zaman birazcık pas olur.
2: Mike bana bu arabanın satıcısının dürüstlüğünden bahsetti ve arabanın altında bir delik olduğunu söylemişti. Bir kez daha alt tarafı kontrol ettim ve hiçbir şey bulamadım. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü arabamızın alt kısmında ciddi bir sorun olabilir. Uzun aramaların sonunda bir egzozun orada delik bulabildim. Egzoz sistemi birazcık sorunlu geldi. Bunun sebebi de işte burada. Gördüğünüz gibi buradaki metal egzoz borusunun içine girmiş, verimliliği azalmış. 100 derece sıcaklıkta orayı ısıtacağım ve düzeltmemi yapmadan önce orayı birazcık hazırlamış olacağım. Bunun gibi bir metali daha yumuşatmak, esnekleştirmek için ısıtıyorsanız ve bunun gibi bir şey kullanıyorsanız, bundaki asıl iş ortasındaki mavi ışıktadır. Tamam mı? Buraya bir şeyler sıkıştırmanın anlamı. Köşelerinden başlayarak tam olarak yapmalısınız. Böylece çok hızlı bir şekilde ısıtabilirsiniz.

Şimdi bu soruna yakından bakma şansımız oldu. Sert bir sürüşte tümseklerden kaynaklanmış olabilir ya da bir madde buraya çarpmış olabilir. Metal egzoz borusunun içine atıldığı için eğer bunu sadece yamalasaydım egzoz borusunu riske atardım ki bu her şeyi

0: aşkım?
1: Hamda Leslik.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Bunları bir açalım.
9: Açmayalım.
10: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
11: Karakterin çoğunluğu standart kalite.
10: Aynen.
9: Yüzünü söyleyeyim.
10: İfadeni alacağız.
9: Yok abi ben açmıyorum.
11: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
10: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
9: Narkotik mi yapıyor bana? Ben
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Koca ülke Amerika'ya hoş geldiniz. Evet, tamirat tadilat sırtını puslu gri göklere çevirip Amerika'nın güneşli batı sahillerine yüzünü döndü. Bu defa bir Amerikan idolünün peşindeyim. Oo, şuna bakar mısın? Muhteşem görünüyor ama daima bir ama vardır. Bu kara bir leke. Evet. Ed'e kocaman bir görev vereceğim.
1: Epey işimiz var gibi.
0: Daha neler, çok seveceksin, inan bana. Jeep'in tarihindeki en şanlı zamanlara doğru ilerliyorken benim arızalı klasik arabaların peşine düşüp Ed'in çalışır hale getirdiği programımıza hoş geldiniz.
2: Her şey hazır.
0: Willys Jeep'e tam anlamıyla tekerlekli bir tarih denebilir.
2: Anlaşıldı.
0: 40'lı yıllarda özel olarak Amerikan ordusu için tasarlanmış araç her koşulda ve her arazi türünde yol alabiliyor. ...700 bin adet üretilmiştir ve 70 yıl sonra bu rakam kesin bir düşüşle yaklaşık 4000'e inmiştir. 4 çeker bir efsane sürmek istiyorsanız aradığınız araba bu. Tarihi değerini katmıyorum bile. İşte size Willys Jeep. Kaliforniya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma sorunsuz jeepler 40 bin dolara alıcı buluyor. Servis geçmişi olmayan ve ciddi işçilik gerektirenlerse 5 bin civarındalar. Ben de elimdeki 10 binle düzgün bir şeyler bulabilmeyi umuyorum. Çok seçici davranmalıyım. Satılık bir jipi olan şu adama rastladım. Fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla elindeki araç gerçekten harika. 15.500 istiyor ki bu benim bütçemin üzerinde. Fakat tümüyle benim standartlarıma uygun. Yani aracı bildiğim için söylüyorum. Orduda hizmet verdiği ortada olan bir araç bu. Satmak istediğiniz araç için aramıştım. Ordu envanterindeki jip sanırım asıl soru paslanma. Jeep'in düşmanı pas ve bitmiş motorlardır ki bu ikisinin de tamiratı masraflıdır. Bu Jeep'te her ikisinin de olmadığına emin olmalıyım. Aksi halde fiyat düşecektir. Pekala, harika. Tamamdır, harika. Hoşça kal, görüşürüz. Sesinden anladığım kadarıyla adam ciddi. Evet, ve araç da fotoğraflarda görüldüğüne yakın bir durumdaysa kesinlikle gidip görmeye değer. Buradan pek de uzakta değil. Ülke dışında bir araç almak tanıdığınız galeriye gitmekten daha zordur. Ve unutmamalıyım ki bu bir macera aynı zamanda. Üstelik San Francisco'dan Kuzey Kaliforniya'ya 2 saatlik bir yolum var. Jeep son 25 yılını orada geçirmiş. Brandon'ın altında gelip görmeye değer bir manzaradır bu. Sürprizi görelim. Oo, şuna bakın. Bakın ne diyeceğim. Fotoğraflarda gördükten sonra bu durumda olabileceğine inanmamıştım ve şimdi buraya gelmiş bakıyorum. Beklediğimden daha iyi. Neden bize biraz Jeep'ten bahsetmiyorsun?
3: 45 model bir Willys. 42 ve 45 yıllar arasında seri üretim bir araçtı.
0: Ve herkesin de göz bebeği değil mi? Gerçek bir

0: İkinci Dünya Savaşı jipi.
1: Kesinlikle.
0: Şu yazı neden yazılmış buraya peki?
1: Satışı bir arkadaşım için gerçekleştiriyorum. Ve buradaki yazı da babasının savaş sırasında Filipinler'de kullandığı jipin üzerinde de yazılmış. Babası orduda bir cerrah.
0: Şaka yapıyorsun. Muhteşem. Böylece eski sahibiyle ilgili evet. biraz tarih bilgimiz de oldu. Değil mi? Ben bayıldım. Çok güzel. Yandan bakıldığında da çok güzel görünüyor. Bir balta var. Nedir
1: bu? Bu aracın her bir yanında bu tür eşyayı rastlayacaksın. Kürek ve baltaya gelirsek bahsettiğimiz eşya arasında en görünür olanları bunlar. Ve bir nevi teşhir amaçlı olarak buraya yerleştirilmişler.
0: Muhteşem. Motora bakabilir miyiz?
1: Tamam, kesinlikle.
0: Evet. Evet. Evet. Evet. Şuna bakın. İnanamıyorum. Burada yemeğinizi yiyebilirsiniz.
1: Evet, bu L-Block denen 65 beygir, sıralı 4 silindirden oluşan bir motor. Aslına uygun biçimde rektifiye edildi. $750 işçilik ve motordan söz ediyoruz. O kadar temiz çalışıyor
0: Vay
1: ki üzerindeki bozukları dik yerleştirebilirsin.
0: Çok güzel. Ne işe yarıyor bu?
1: O yağlama talimatı. Savaş sırasında üretilen ciplerin hepsine bunlardan yerleştirilmiş. Böylece cephedeki askerler aracın neresinin yağlanması gerektiğini biliyorlarmış. Arkada da cipin arkasına takılan bir romor var.
0: Ne şirin bir şey.
1: Gerçekten de.
0: Sadece arabayı vermekte kalmıyorlar. Yanında bir de yağlama kartı alıyorsun ki bakımları yapabilesin. Düşünmeden yapamıyorum. Bunun nesi var? Çünkü öyle iyi
1: güzel
0: ki...
1: bir cip. Ancak bazı sorunları yok değil. Araçta göze çarpan en ciddi sıkıntı tabanı. Zaman içerisinde sahiplerinden biri şasinin civatalarını gevşek bırakmış. Bu yüzden taban sarsıntı sebebiyle çatlamış. Ardından birileri de kendilerince bir çözüm bulmuşlar ve uygulamışlar.
0: Anladım, yani bu iki büyük disk orijinal değil.
1: Hayır, aracın orijinal parçaları değil.
0: Şasiye sabitlemek için bunları Aynen. kullanmış. Bu büyük bir iş çünkü tabanın tamamen kesilmesi gerek. Bu koltukta pek iyi sayılmaz.
1: Evet, koltukların minderleri sürekli arkaya sürtüyor.
0: Tamam, ben sevdim çünkü bir jipte olmasını beklediğin bütün parçaları burada görebiliyorsun. Şimdi fark ettim de şu lastik pompası ve küçük
1: evet,
0: benzin bidonu bile var.
1: Aslında bidonun o şekilde tabana takılmamış olması gerekli. Doğru yer orası değil. Bidonlar arkadaki lastiğin diğer tarafına dışarıya monte edilirler normalde.
0: Onun düzeltilmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Tentesi var mı peki?
1: Evet var. Yolcu evet. koltuğunun altında bulabilirsin.
0: Bakın şuna bakın. Harika. İnanamıyorum. Bakın ne diyeceğim. Çok sevdim, çok tatlı ve yola çıkmak için sabırsızlanıyorum. Deneme sürüşü yapabilir miyim?
1: Tabii ki. Atla da çalıştıralım.
0: Şu anda bunu ciddiye almam gerektiğini anladım. Hadi ama 70 yıllık bir jipte soytaralık yapıyorum. Bu arazi yolunda hem de bu bir rüya olmalı. Tamam, ilk izlenimlerim 70 yıllık olabilir ama bu motor baldan tatlı. Üzerindeki 2.2 litre bir Willys motoru. Birçoğunda Ford motorları bulunur. Ancak İngiltere'de Willys daha fazla tutuluyor. İsviçre saati gibi çalışıyor. Şu anda anlayabildiğim kadarıyla jipi sürmek oldukça keyifli. Yola gerçekten güzel basıyor. Ve hem kısa hem de hafif oluşu sebebiyle çok kıvrak. Anladığım kadarıyla şu gördüğünüz arazide nereye sürersem süreyim üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Yine de bir ama var. Çünkü daima bir ama vardır. Şanzımanı sorunlu. Üçüncü vitese geçirmek ciddi çaba gerektiriyor. Ve Terry bu araç için ciddi bir fiyat belirlemiş. Bu sorunla doğrusu sanmıyorum. Şu anda bu aracın benim için uygun olup olmadığına karar vermeliyim. Aslında uygun fakat 15.500 benim harcamak istediğimden daha fazla bir miktar. Ben de bu şanzıman sorununu bir koz olarak kullanacağım. Fiyatı böylece istediğim yere çekebilirim. Vay canına, gerçekten çok keyifli bir deneme sürüşüydü.
1: Beğendin demek.
0: Hızlı değilmiş ama.
1: Evet, binebileceğin en hızlı araba
0: Yine
1: bu değil.
0: Yine de güzel. Ve yolda giderken verdiği o açıklık hissini çok sevdim. Kendimi savaştaki bir asker gibi hissettim. Biraz kilo vermem gerek. Yine de arabayı sevdim ama sorunları da yok değil. Tabanıyla ilgili sıkıntılar var. Şanzımanın sorunlu olduğunu gördüm. Üçüncü vites hali gürültülü. Ve eminim ki yaşı dolayısıyla başka küçük sorunlar da vardır. Fakat yine bunların tümü bir yana beğendim ve sana bir teklif yapmak istiyorum. İlan fiyatı ne demiştim?
1: $15,500.
0: $15,500. Benim aklımdan geçen rakam 12 bin civarında.
1: Anlıyorum. Güzel bir teklif ama hedeften çok sapmayalım. Bu cep iyi bir pazarda 20 binin üzerinde eder ve inan ki o pazarda oluşmaya başladı zaten.
0: Tamam, arttırıyorum o halde. 12.500.
1: Bak ne diyeceğim. 13.000 dersen
0: anlaşırız. Uzat elini bakalım. Evet, benim de bir Willys jeepim oldu. Anlaşmayı yaptık. Ancak evimden binlerce kilometre uzaktayım ve sıradaki görevim arabayı nakde çevirebileceğim yer olan İngiltere'ye götürmek.

geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ali'nin Belek.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Yer Amerika Birleşik Devletleri. Araç 1940 model Willys Jeep. En dayanıklı taşıt ikonlarından biri. Çok nadir ve herkes hayran. Hadi İngiltere'ye götürelim o halde. Sadece programda tarih yazmadık. Bu benim için de bir milat. Bugüne dek aldığım en eski araç. Bir baksanıza, başımda bir miğfer, ağzımda sigara ve radyoda Elvis olsa ben de tam bir asker sayılırdım. Çalışacağımız taşımacılık şirketi 400 kilometre kadar uzakta. Ben de bu süreyi araçta yapacağım değişiklikleri düşünmek için geçirmeye karar verdim. Jeep'i iyice tanımak istiyorum. Şu anda saatte yaklaşık 60 kilometre hızla sürüyorum ve hiçbir güvenlik önlemi yok. Ne bir tavan, ne kapılar, ne de emniyet kemerleri. Çevreye tamamen açık durumdayım. Saçımda rüzgar ve tenimde güneşi hissediyorum. Araç sürmek dediğin böyle olmalı. Değiştirmeyeceğim tek bir şey varsa o da arabanın görünüşü. Nasıl kıyarım? Görüntüsü muhteşem. İngiltere'de böyle bir şey bulabilmiş olsanız en az 15 bin eder. Ve yine de içinize sinmez. Kendimi tebrik ediyorum çünkü ben neredeyse bunun yarısını aldım bu jipi. Şimdi fark ettim de sürecekleri yok. Ve İngiltere'de bu yasal değil. Pekala, güneşli ve tarihi Kaliforniya eyaletindeki son dakikalarımın tadını çıkartmaya çalışacağım. Çünkü bu arabayı bir dahaki görüşünüzde eski ve soğuk ülkem İngiltere'de olacak. Evet. Nasıl?
7: Şuna bak. Harika.
6: Nasıl, beğendin mi? Onca yol gidip Amerika'dan sana getirdiğime bak. Tam bir hediye. Safkan bir jip. Ve harika bir pazarlık sonucu 13 bin dolara almayı başardım. Bizim paramıza çevirirsen 8 bin pound civarında.
7: Tam bir kelepir.
6: Sence de güzel değil mi? Gel kaputun altına bak bak. Ya da Amerikalıların dediği gibi motor kapağı.
7: Bir baksana, ne kadar temiz. İyi tamirat yapmışlar. Üzerinde çok çalıştıkları ortada.
6: Şöyle ki önceki sahibi tam tamına 25 yıl boyunca arabanın sahibiymiş. Ve restorasyona da bayağı para harcamış. Paranın çoğunu motora harcamış tabii.
7: Bayıldım. Küçük noktalardaki ayrıntılar harika. Sanırım bu bir tür yağdanlık değil mi? Evet. Orijinal kornası da var.
6: Evet, orijinal kornası ve önde de seri numarası var. Bir parça halat sarmışlar. Şuna baksana, ekstra bir termos. Olur da yolun çöllere düşerse
7: tabii,
6: diye.
7: Yolumuz çöllerden geçerek.
6: Sana katılıyorum. Evet, aynen. Hem de orijinal.
7: Gece görüşlemeleri olmalı.
6: Savaş Bakanlığı'nın yağlama
7: evet,
6: rehberi de burada. Bakar mısın? Güzel değil mi?
7: Muhteşem. Gerçekten zeki.
6: Fantastik. Şuraya baksana. Küreklere ne demeli?
7: Kürek ve balta görmeye dayanamam. Yine daha yani. Çok işimize yarar.
6: Evet, bizim buralarda öyle. Ön panel nasıl? Beğendin mi?
7: İnanılmaz. Sanırım hepsi çalışıyor. Küçücük bir yangın söndürücümüz var. Minik gösterge aydınlatmaları. Ve sürücü yakıt deposunun üzerinde...
6: Evet, doğru. Bunun savaş sırasında çok işe yaradığını düşünüyor olmalısın. Birileri sana ateş ediyor ve sen de deponun üzerinde oturuyorsun.
7: Bu delilik.
6: Garip değil mi? Fakat öyle tasarlamışlar işte. Buradaki her şey şu hariç iyi durumda. O şey de şu parça. İşte burada.
7: Vites kolu mu?
6: Hayır, şanzıman. Her vites değişiminde C aklıyor. Ve bu jipi pazara çıkartıp güzelce kar yapmak istiyorsak eğer bunu düzeltmeliyiz. Tamam mı? Şıkır şıkır olmalı. Yağ gibi akmalı. Ve bu şanzımanın değişmesi gerekiyor.
7: Peki nereden bulacağız öyle bir şanzıman?
6: Ben onu hallettim. Sen endişelenme. Bana bırak her şeyi. Zaten yeteri kadar sorunla karşılaşacaksın. Saçların beyazladı diye hayıflanıyorsan biraz daha bekle çünkü bunlar iyi günleri. Bu jipte bir sorun var. Şasi ve gövde ayrılmaya başlamış. Sarsıntı var. Birbirlerinden ayrılıyorlar. Taban bükülmeye başlamış ve birileri tamir edeyim derken şu iki plakayı kaynatıp mahvetmiş.
7: Pekala.
6: Sorun şu. Bu tür araçların alıcıları geldiklerinde bu tür şeyler görmek istemez. Temiz ve düzgün olmalı.
7: Sen çıldırmışsın.
6: Çıldırdım evet ama bunlarla ilgilenirken şurada şu arka koltuğun kaplamasına da bir göz atmayı unutma sakın. Yeni bir kaplama döşemeliyiz. Bak bir de benzin bidonu var ya arabanın arkasına takmamız
7: yani
6: gerekiyor.
7: Yani şipşak orada da küçük bir değişim şart. He?
6: Hayır hayır çok işimiz falan yok. Hayır keyif alacaksın. Ve bunu pazara çıkardığımızı düşünsene. Güven bana. Evet bundan çok iyi para kazanacağız. Evet bayılacaksın. Para altında kalacağız. Atölyeye dönelim mi asker?
7: Tamam olur.
6: Oh, güzel güzel.
7: Şu anda harika bir arabada oturuyorum. İtiraf etmeliyim ki daha şimdiden bu jipe bağlandım diyebilirim. Muhteşem görünüyor. Sizce de öyle değil mi? Üstelik tarihi bir eşya sayılır. Bir stil ikonu ve baş döndürücü güzellikti. Ve Mike istesek yarın bile satabiliriz derken haklıydı. Ancak o zaman elimizden harika bir fırsatı kaçırmış oluruz. Çünkü bu araba her ne kadar muhteşem görünse de iyi bir restorasyona ihtiyaç duyuyor. Ve bu iyileştirmeleri yaptığımızda kesinlikle elimizde daha değerli bir araç olacak. Kötü haber şu önümüzde yapılması gereken işler arasında kaporta işleri var. Ve bu arabaya özel olarak bunlar zor, yorucu ve zaman isteyen şeyler. İlk işimiz bu tabanla başlıyor. Geçen yıllarla birlikte epey paslanmış ve darbe almış. Ve bunların çoğunu göremiyorsunuz çünkü şu harika mat yeşil boya iyi bir kamuflaj. Buradaki en adi suça gelirsek, gövdeyi şasiye bağlayan şu civatalar zamanla kopmuşlar ve bir noktadan sonra birileri şu yuvarlak parçalarla tamir etmeye çalışmış. Güzel yeşil bir jip için avuç dolusu para vermeye hazır bir koleksiyoner, düzgün ve hatasız bir taban görmek isteyecektir. Tamiratın basit olması için tasarlanmış bir araç, dolayısıyla çalışmak kolay. Gövdenin arka kısmını şasiden ayırmalıyız. Bakalım ne tür bir montajla karşı karşıyayız. Gövdenin arka kısmını şasiden ayırmak için 12 civatayı sökmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Ve ayrıca gövdenin ön kısmından da ayrılması gerekiyor. Ve bunun için de her iki taraftaki çamurluklarla birlikte birkaç civata daha sökmeliyiz. İş civatalarla bitmiyor. Ayrıca el freni, direksiyon mili gibi unsurların da sökülmesi gerekecek. Hatta birkaç kablo. İşe başlamadan önce Paul'u çağırsam iyi olacak. Bağlantı civataları söküldükten sonra şasiyle bağlantısı olan her şeyi gövdeden sökmeliyim. Bu işi halletmek için bir gün gerekli. Direksiyon milinin dökülmesi demek, çamurluğunun iç kısmının da sökülmesi demek. Ve gövdeden mümkün mertebe fazla parça sökmeliyiz ki daha sonra üzerinde çalışmak kolay olsun.

0: Saatler süren sıkı çalışma sonunda gövdeyi kaldırıp motor ve şasiyi kenara çekiyoruz. Sağ ol Ford.
1: Dert değil.
0: Şaka yapıyorum sanmayın ama bu işin kolay kısmıydı. Şimdi gövdenin geri kalan kısmını yaralamadan bu kötü görünen taban sacını nasıl yerinden sökeceğimize karar vermemiz gerekecek. Yani kesmeye başlamadan önce biraz hazırlık yapmam gerek ki bu da yolumuzda duran bazı şeylerden kurtulmak demek. Örneğin ayak destekleri ve tabii ki benzin deposunun rafı. Üstelik sökemeyeceğimiz ama yine de korumamız gereken parçalar da var. Ön paneldeki şu küçük göstergeler gibi. Yani çok işimiz var. Nerede olduklarını görür görmez tabanı şu anda yerine sabitleyen nokta kaynakları delerek kopartacağım. Ardından eski taban sacının etrafından bir çizgi halinde kesim yapacağım. Bu tehlikeli özel aletler ve tecrübe gerektiren bir iş. Peki de bu tür bir iş için 1000 pound değerinde fiyat belirlenmesinin sebebi budur. Amerika'da bir internet sitesinden eski askeri projelerden yapılmış el yapımı bir taban buldum. Fiyatı 130 dolardı ve kalitesiyle uyumluluğundan iyice emin oldum. İşte yedek taban sacımız. Bu araçlar imal edilirlerken genelinde nokta kaynak yöntemi tercih edilmişti ancak benim nokta kaynağı uygulayamayacağım yerler olacak ve bu yüzden bazı delikler derdim ki elektrik kaynağı yapabileyim. Gördüğünüz şu deliklere kaynak için ön hazırlık yaptım. Tam oturduğundan emin olmak için yeni sacı yerleştiriyorum. Ardından kaynağa hazırlık olarak bütün boyayı temizliyorum. Pekala, tüm yüzey artık boyadan arınmış halde ve kaynağı hazır. Ancak şimdi biraz tezat olacak ama özel bir kaplamayla tekrar boyayacağım. Şu elimde gördüğünüz malzeme şeytanın aklına gelecek cinsten. Formülünde çok fazla çinko kullanılmış ancak özelliği kaynak yapılabilmesi. Amaç da bu zaten. İki yüzeyi birbirine kaynattıktan sonra iç kısımları boyayamıyor oluşunuz. Bu yüzden kaynaktan önce bu özel iletken boyayla boyanızı yapıyorsunuz ve kaynak için gereken akım da sorunsuz bir şekilde boyadan geçip parçalarınızı birleştiriyor. Üstelik metalde geri kalan kısımlar da paslanmadan korunmuş oluyor. Panelin ön kenarı elektrik kaynağıyla kaynatılmış. Her punta diliğin kenarlarını alttaki panele kaynatarak yapılıyor. Zahmetli bir iş. Çünkü bir sonrakine geçmeden önce kaynağın soğumasını beklemelisiniz ki herhangi bir atılma ya da yamulma olmasın. Geri kalan kısım nokta kaynakla hallediliyor. Bu her iki metali çok küçük bir nokta üzerinde yüksek akım geçirip eritme esasına dayanan bir kaynak yöntemi. Böylece iyi derecelerde bir tutunma ve temiz bir yüzey elde edilebiliyor. Şuna bakın, yepyeni bir tabanımız oldu. Çok vaktimizi aldı ve bu nokta kaynak olmadan kesinlikle üstesinden gelemezdim. Yani eğer bunlardan bir tane bulabiliyorsanız çok işinize yarar. Her neyse, hızlı çalışıyor olsak da bitirmeye yaklaşmadık bile. Şimdi tüm bu kaynağı süslememiz gerek. Macun, astar ve son kat yeşil boya tabii ki. Bana dinlenme yok.
2: Jeep için yeni bir şanzımana ihtiyacım vardı ve bulunabilecek en mantıklı yer tabii ki Jeep'in ana vatanı Amerika'ydı. Şimdi 70 yaşındaki bir Jeep için parça bulmanın zor olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak aslında bu doğru değil. Çünkü Ford ve Willys 750 bin Jeep ürettiler ve her birini 1500 defa yeniden yapmaya yetecek kadar da yedek parça ürettiler. Muazzam bir yedek parça fazlalığı var ve ben de bir şeyler bulabileceğim bir yere geldim. Jeep yaygın bir araç olmadığı için yedek parça dükkanlarının sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Kaliforniya bunların en köklülerinden birine ev sahipliği yapıyor. Parçalar her yerde dağ gibi birikmiş. Vay canına. Merhaba, nasılsın? Sen Mike'sın değil mi?
3: Evet.
2: Evet, ben de Michael.
3: Güzel.
2: Tanıştığımıza sevindim. Burada baktığım her yerde yedek parçalar görüyorum. Ben de Jeep'im için bir parça arıyorum. 45 model. Gayet iyi durumda ama birkaç sorunu var. Ve bana senin Kaliforniya'da ihtiyaç duyabileceğim her şeyi satabileceğini söylediler. İlk sıkıntım şanzıman. Elinde bir tane fazladan var mıdır acaba?
3: Evet, şurada bir tane var.
2: Bir bakalım mı?
3: Elden geçirdik çünkü artık bunların yenilerini bulamıyorsun.
2: Hadi canım.
3: Öyle.
2: Nasıl oluyor? Birileri sana getiriyor ve sen de dağıtıp tamir edip tekrar topluyor musun?
3: Evet.
2: Bu mu?
3: Evet. Kendisi olur.
2: Oo, vay canına. Şunun büyüklüğüne bakın. Tanrım, ağırmış. Yeni gibi. Yeni gibi görünüyor. Çok ağır. Evet. Sorunsuz bir şanzımanımız var artık değil mi?
3: Evet. Evet.
2: Çok iyi görünüyor. Bayıldığımı söylemeliyim.
3: 900
2: ne kadar
3: dolar
2: bu? 900
3: evet.
2: Dolar ha? Tamam, güzel.
3: Evet.
2: İngiltere'ye döndüğümüzde jipimize değer katacak birkaç parça bulabilme şansımı iyi değerlendirmeliydim. Mike'ın dükkanı bir cennet gibi. Jeep'ime orijinallik katacak, koleksiyonerlere hitap edecek başka bir şeyler bulabilir miyim?
3: Şuraya bir bak istersen.
2: Bu ilk yardım paketi. Harika. Bakar mısınız? Çok güzel. Hem de orijinal. İçinde malzemeleri de var galiba.
3: Evet.
2: Şunlara bakın. Harika. Güneş kremi var. İnanabiliyor musunuz? Bugün tam da ihtiyacımız olan şey. Bu tür şeyler orijinallik katar, değil mi?
3: Evet.
2: Harika. Şanzıman için $900 ve ilk yardım paketi için $150. İngiltere'deki fiyatın yarısı. Üstelik Mike $100 bir takım silecek bile veriyor. Kelepir. Evet, uzat elini. Anlaştık seninle.
3: Peki. Tamam.
2: Jeep'in mazisini ve çağrıştırdığı duyguları bir kenara bırakalım. Günlerce sürecek çok zorlu işlerle karşı karşıyayız. Jeep, şanına yarışır biçimde bize de bir kar sağlayabilecek mi acaba?
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Kalenin Belek.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
5: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Elimizde bir Amerikan ikonu, Willys Jeep var. Fakat tabanı paslı. Evet, yeni bir taban sacı takmayı başardı. Ancak hala işin yarısında bile değil. Çünkü araba tek parça haline gelmeden parçanın eski görünümlü bir boyayla boyanması gerekiyor.
2: Bu yeni taban sacıyla kendimizi hırpalamamızın tek sebebi tüm orijinal ayrıntıları yakalayabilmek. Ancak bütün o Jeep efsanesine girmeden önce yapmamız gereken çok fazla işimiz var. Son olarak haki renkli boyayı kullanmadan önce birçok hazırlık yapmamız gerekli. İlaveten bu benzin bidonunu da boyamam gerekecek. Fakat daha önce Jeep'in arkasındaki orijinal yerine takmam gerekiyor. Bu taptaze kaportanın üzerinde işaretler koyup delikler açmak için çıldırmış olmak gerekli. O halde zımparaya sarılalım. Bu işi dışarıda yaptırmaya gerek görmüyorum çünkü jiplerde boyaya ihtiyaç duyulduğunda boya fırında atılmaz. Genelde tek bir kişi tarafından bir adiyede halledilir. Dolayısıyla kendi yapacağınız bir iş. Aracın tabiatına uygun yüzeyi hazırlayın. Boyanacak alanı astarlayın ve ardından bir kat polimer boya atın. Yeni tamirden çıkmış bir jipte polimer boya kullanıp kullanmamak konusunda iki farklı görüş ortaya çıkabilir. Ben kullanmaktan yanayım çünkü bu jipimizin alt tarafı ve ileride bir gün kullanıldığında doğanın haşin yüzüyle tanışacak. Dolayısıyla fazladan bir kat korumanın hiçbir zararı olmaz. Ayrıca bu polimer boyanın en ince katmanından kullandığımı belirtmek istiyorum ki kötü bir işçiliği örtmeye çalıştığım zannedilmesin. Artık geri kalan tek şey kurumasını bekleyip yeşil boyayı uygulamak. Son kat boyamız için sprey formunda tam da istediğim renkteki yeşili bulabildim. Aerosol boyalar bizim ufaklığın doğuşundan 7 yıl sonra, 1949 yılında icat edilmiş bile olsalar söz konusu boya olduğunda, jipimizde modern teknolojiden faydalanmaktan hiçbir sakınca görmedim. Ordu envanterindeki boya taban sacını da temin eden Amerika'daki aynı tedarikçiden geldi. 6 kutu boyanın fiyatı sadece 76 pound. Şu anda boya kuruyor. Taze boyanmış yeni tabanımızla eski tabanı karşılaştırma fikri aklıma geldi. Ve sanırım bana katılacaksınız. Büyük gelişme var. Ciddi bir mesafe kat etmişiz. Tüm çabamıza değdiğini görüyorum. Üst tarafta ise boyaya geçmeden önce yaptığım kaynağı temizlemeliyim. Elektrik kaynağının fazlalarını temizledikten sonra gayet şık oldu değil mi? Şuraya bakarsanız şu taşlanmış kaynaklardan birine nokta kaynağı benzediğini göreceksiniz. 70 yıl sonra birileri tabanı değiştirmek istediğinde nereye bakacaklarını bilecekler. Şimdi çerçöpü temizlemeye başlamadan önce etrafa biraz daha çerçöp saçmalayayım. Çünkü benzin bidonu orijinal yerine takılmalı. Aklımızdaki fikir şu, benzin bidonu jipimizin arkasına gidiyor. Elimde sadece bugüne dek gördüğüm resimler var. Aksine hiçbir sağlıklı ölçü yok. Yani biraz gözümüze güvenmek zorundayız. İlk olarak yedek lastiği yerine koydum. Oradan ölçü alacağım. Yaklaşık olarak burada duracak. Arkadaki kelepçelere baktığımızda arkadaki bazı kirişleri delmem gerektiğini görüyorum. Biraz daha aşağı indirelim. Evet. Arabanın tam arka kısmının en sağlam bölgesi burası. İyi görünüyor mu? Bugüne dek gördüğüm fotoğraftakilerle tıpatıp aynı noktada bence. Pekala, tamamdır. Burayı deliyoruz. Delmeden önce altın kuralı hatırlayın. İki defa ölçün. Bir defa kesin ya da değil. Artık kelepçelerin delikleri de hazır olduğuna göre oraya da biraz boya lazım.

0: Şimdi hepimizin tabanın 100 kat daha iyi göründüğüne ve benzin bidonumuz doğru yerde olduğuna göre kaporta ile işimiz bitti demektir. Şu aşamada gövdeyi şasiye yerleştirmek için ideal zaman, ancak hala yapılacak mekanik işlerimiz var ve gövde monte edilmeden önce çok daha kolay halledebiliriz.
1: Evet, nasılsın? İyi misin?
0: Teşekkür ederim.
1: Vay canına, jipime ne yaptın böyle? Mahvetmişsin.
0: Ne alakası var? Hala aynı jip işte. Epey çekiciydi tabii ama arka tabana bir baksana.
1: Aa, tanrım, inanamıyorum. Yeni gibi görünüyor. Ellerine sağlık.
0: Teşekkür ederim. Çok uğraştım ancak işte bitti. Sanırım yolu yaraladığımızı söyleyebiliriz.
1: Terlediğini görüyorum. Ben de terledim. Baksana, bizim için alışveriş yaptım. Sana ne getirdim? Bak, yeni bir şanzıman aldım. Çünkü bizimki ölü sayılır.
0: Zamanlaman gerçekten harika. Çünkü kaporta bittiğine göre bu iş çok daha kolay olacak.
1: Hatta jipimizi daha da albenili hale getirecek birkaç küçük oyuncak da getirdim. Bak, bunlar cam silecek.
0: Ne kadar güzel. Tabii ki arabayı yağmurlu bir ülkeye getirdim.
1: Değil mi? Ve hoşlandığım diğer bir dokunuşta bu gerçek İkinci Dünya Savaşı ilk yardım paketi.
0: Bunlar harika. Ne kadar güzel şeyler.
1: Şimdi yapman gereken şunları ve arabanın geri kalanını vidalayıp yürür bir hale getirmek ve sonrasında sanırım elimizde iyi bir satılık araba olur.
0: Jip'in iyi yolda olduğunu zaten söylemiştim ama biraz derinlere baktığınızda pek de iyi durumda olduğunu söyleyemeyiz. An itibariyle kaporta sorunlarını giderdik ancak şimdi de üstesinden gelmemiz gereken ciddi bir mekanik sorun var karşımızda. Şanzıman süreklilik arz eden bir sorun değil, yani bazen 3. vitese geçmekte zorluk çıkarıyor. İlk defa işe başlamadan önce yedek parça elime geçiyor. Bay Brewer, yedek bir şanzıman gönderme nezaketini gösterdi. Güzel numara, itiraf etmeliyim. Çünkü bu ufaklıklar gerçekten ender parçalar. Öyle eskiler ki sıfır olanlarını bulamıyorsunuz. Ancak elden geçmiş ve tamirat görmüş parçalar mevcut. Bu şanzıman bir Warner T84C. 3 vitesli ve vites şeması ters bir H şablon. Bu ne demek? Şu demek. Birinci vitesin olduğu yerde geri vites var. Onun karşısında birinci vites vesaire. Bugün beni bekleyen görev eski şanzımanı çıkarıp yerine yenisini takmak. Gövdeyi sökmeden bir şanzımanı değiştirmek mümkün, ancak gövdeyi zaten çıkarmış olduğumuzdan farklı bir yoldan gideceğim. Daha az vakit alacak ve ben de jipin mekanik unsurlarına aşinalık kazanacağım. Böyle bir arabada eski insanların makineler karşısında neden dillerinin tutulduğunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü her şey çalışıyor. Örneğin gaz pedalına dokunduğumda görüyorsunuz ki doğruca karbüratöre komutu iletiyor. Fren pedalına bastığımda ise şuradaki ana silindire tahrik verdiğini görebiliyoruz. Ve şurada debriyaj pedalına bastığımda bu milin şuradaki küçük bir pimle bağlandığını ve diğer bir mil üzerinden şurada debriyaj plakasına birkaç mil ve farklı pimler üzerinden ulaştığını görmek harika. Yani görünen o ki şanzımana ulaşmak için bunların hepsini sökmek zorundayım. Ben de şuradaki küçük pimden işe başlıyorum. Bakalım bu işi çabucak halledebilecek miyiz? Şanzıman yağla dolu. Daha sonra ortalık daha da karıştığında uğraşmaktansa yağ şimdi boşaltıp kenara almak daha mantıklı. Boşaltma tapasına baktığımızda ucunda bir mıknatıs olduğunu görürüz. Ve onun üzerinde de tonlarca sivri şey var. Bunlar aslında metal tozları ve şanzımandaki dişlilerden kopan parçalar. Açıklaması ise şanzımanımızda yolunda gitmeyen bir şeyler oldu. Ki sorunumuzun kaynağı da bu sayılır. Bir bakmaya değer. Zekice. İki milde söküldükten sonra şu yatağın vidalarını söküp şanzıman ve vites kutusu arasındaki dişliyi çıkarmalısınız. Bu parça dört tekerleğe de hareket veren parça.

Pekala, işte vites kutusu. Bunda bir sorun yok ancak şanzımana ulaşabilmek için sökülmesi gerekliydi. Fakat nasılsa elimize geçmişken ve zaten her şeyi tekrar monte edecekken, üzerindeki fazla conta kalıntılarını temizlesem iyi olur. Burayı temizliyorum çünkü daha sonra şanzımanı buraya monte ettiğimizde tekrar sıvı conta kullanacağız. Kontrol kapağını çıkarırsanız, debriyajın boşaltma rulmanına daha kolay ulaşabilirsiniz. İşte eski şanzımanımız. Vites kutusunu söktüğümde uçtaki şu rulman milin üzerinden öylece çıktı. Ve buradaki şanzımanın üzerinde şu plakanın olmasının sebebi de bu. Rulman ve bilyaların dışarıya dökülmesinin önüne geçmek. Yani olduğu haliyle yerine takarsam rulman sorunsuz şekilde oturmalı ve görebildiğiniz gibi bu ikisi arasındaki tek fark yalnızca renkleri. Bu yüzden sanırım yeni parçanın da yeşil boyanın tadına bakma zamanı geldi. Hiç göremeyeceğiniz bir şeyi boyamanın saçma olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu restorasyonda hiçbir şeyi şansa bırakmayacağım ki jipi cazip bir hale getirebileyim. Şu debriyaj kolunun eski şanzımandan sökülüp yenisine takılması gerekli. Artık vites kutusunu takmaya hazırız. İşte burada işler karışmaya başlıyor. Vites kutusunu yeni şanzımana monte etmem gerekli ancak bundan önce şu yüzeye ve şanzımana sıvı conta sürmeliyim. Bu yüzden sanırım burayı iyice temizlemem gerekecek. Ancak daha önemlisi şu, koruyucu ahşap kısmı sökmem şart. Fakat bunun için buradaki mili çekişlemem gerekli. Ancak rulmana ve mile zarar verme riski çok fazla. Bu yüzden çok ama çok dikkatli olmak zorundayım. Bu özel sıvı conta Birleşik Devletler'den geldi ve internetten sipariş verdim. Markası Toyota FIPG103 ve şanzımanın üreticisi tarafından tavsiye edilen tek ürün. Bu iki metal yüzey arasında harika bir kaplama olacaktır.

VPH çalışıyor mu bir görelim. Dişliği takalım. Ve tabii ki şanzımanı tekrar uygun bir yağ ile dolduralım. Ve işte yeni şanzımanımız hazır. Eski şanzımanımızı yenisiyle değiştirdiğimize göre artık rüyalardaki gibi bir jipimiz var demektir. Üstelik bu işi kat be kat daha kolay hallettik çünkü gövdeyi şasiden ayırmıştık. Yani biraz da zamanda kazandım diyebilirim. Mike, jipin bitmesi için sabırsızlanıyor. Başrolde oynatmayı planladığı bir organizasyon var. Ve eğer arabayı toplayamazsak bu gerçekleşemez.

0: This place, it stays with me.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
8: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
9: Sadece duruladım.
8: Özel bir formülün var mı?
9: Sadece duruladım.
8: Hadi ama.
9: Sadece duruladım.
10: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
12: Hodri Meydan. 15 Mayıs Cuma günü meyve sularında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
13: gelecek. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
14: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
5: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
6: Tabii.
7: Hangi programdı ya? Hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
8: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
9: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
10: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Willys Jeep Amerikalıların rüya arabası ve bizimki de mazisine uygun oyuncaklarla donatıldı. Fakat aracın biraz ilgiye ihtiyacı var ve bu ilginin epey zorlu olduğunu biliyoruz. Evet, saatlerce uğraşmak zorunda.
19: Bu jip atölyeye ilk geldiğinde aslında ne kadar da iyi korunmuş olduğundan bahsettim ve ardından parçalara ayırıp birkaç ciddi kaporta ve şanzıman sorununu hallettim. Fakat şimdi çok mutluyum. Çünkü her şeyin çalıştığını biliyorum ve yapmam gereken tek şey parçaları bir araya getirmek. Montaj birkaç gün sürer. Olur da bir sorunla karşılaşırsanız daha da fazla. Bu aşamada paslı civataları yenileyip her şeyin sorunsuz çalıştığından emin olmanız gerekiyor. Çünkü klasik arabalardaki can sıkıcı şeyler zamanla daha da kötüleşiyor. Yapmadığım tek bir şey var. Taban sacını yerleştirdiğimde şasinin bağlantı deliklerini delmedim. Çünkü bunun tek sebebi deliklerin nereye geleceklerini bilememdi. Fakat şimdi gövde yerinde olduğuna göre şasideki delikleri kılavuz alarak yeni tabandaki delikleri tam olarak istediğim yere zahmetsizce ve risk almaksızın delebilirim. Burada deldiğim yalnızca şasi ve gövdenin metali değil. Ayrıca panellerin arasındaki tahta destekleri de deliyorum. Direksiyon sütunu, çamurluğun iç paneli, yakıt deposu, koltuklar ve ön cam, bu parçaların tümü sökülmüştü. Böylece hiçbir şeye zarar verme korkusu olmaksızın çalışabilirdim. Hepsi yerde güzel görünüyor, farkındayım ama her birinin yerine takılması için zaman ve enerjiye ihtiyacım var.

0: Bu jipteki tüm o küçük ayrıntılara hassasiyet gösterdikten sonra bu atölyeden koltuğun bu halde çıkmasının imkanı yok. Felaket durumdalar. Ve ben de bu yüzden yeni bir takım şilte siparişi verdim. Bana düşense bunları çıkarıp yerlerine yeni takımı takmak olacak. Bu kadar basit. Bunlar 48 saat içinde Amerika'dan geldi ve geçmişe uygun malzemelerden üretilmişler. Fiyatı mı? $130. Değiştirmek için gereken vakit 30 dakika. Hadi Paul, artık bitirdik sayılır. Mike, ilkel bir çift silecekle getirmişti. Modern bir arabada bunların montajı ciddi bir iş demek. Fakat burada değil. Son birkaç parça kaldı. Tekerlek değiştirmekten farksız. Sona öyle yaklaştık ki. Şu manuel silecekleri yerleştirelim. Tabii ki Mike'ın getirdiği küçük ayrıntılardan biri de şu orijinal ilk yardım paketiydi. Onu da şuraya takalım. Evet. Son parçamız benzin bidonu. Yeni yerinde. Jeep'in arkasında. Ve bitirdik. Mike bu arabayla ortaya çıktığında iyi görünüyordu. Ne sorunu varsa derinlerde olduğu belliydi. Her şeyi yerinden söküp kaportayı ve şanzımanı tamir ettikten sonra halinden oldukça memnun. Jeep'imiz artık bir savaşa daha girmeye hazır.
1: Jeep'in görüntüsünde önceden de bir sorun yoktu. Şimdi ise kuzu sadece görüntüsü değil. Kaporta ve mekanik aksamı kusursuz. Bu 70 yıllık tarihi araç İngiltere'deki en iyi örneklerden biri olmaya aday. Bliss'in seyahati binlerce kilometre uzakta Amerika'nın batı sahillerinde başladı. 15.500'lük fiyat çok fazlaydı. Arabayı ilk gördüğümde kesinlikle almam gerektiğini anlamıştım. Arka taban sacı en zayıf noktasıydı ve Ed'in görevi paslı tenekeyi kesip temiz bir plakayla değiştirip o marka değeri taşıyan yeşil boyayla boyamaktı. Yepyeni görünüyor, ellerine sağlık. Şanzıman öyle zor bulunuyor ki elden geçmiş bir tane bulup Ed'e gönderdim. Artık tüm vitesler kusursuz geçiyor. Ed, silecekler ve ilk yardım paketi gibi birkaç orijinal parça ekledi ki bunların fanatikleri olduğunu biliyorum. Aracın fiyatı artacaktır. Peki ne kadar harcadık? Arabaya 8.000. Taban sacı 130 pound. Şanzıman ve diğer yedek parçalar 732 pound. Nakliyeler de dahil edildiğinde 11.000'in biraz altındayız. Çok iyi bir rakam. Evet, nasılsın? İyi misin?
0: Teşekkür ederim.
1: Vay canına. Şu jipe bir bakın. Son gördüğümde iki parça halindeydi. Bir yarısı yukarıda, bir yarısı da aşağıda. Tekrar bir arada görmek. Al, muhteşem. Çok güzel.
0: Size katılıyorum bayım. Gerçekten çok ama çok zor bir işti. Fakat bu arabanın basitliğine hayran kaldım. Aramızdan ayrılıyor olması üzücü.
1: Evet, ayrılacak oluşu beni de üzüyor. Fakat şanına yaraşır bir uğurlama töreni düzenleyeceğim. Evet, planıma bayılacaksın.
0: Sakın bana arabayı arazide süreceğini söyleme. Bu kadar alçalamazsın dostum.
1: Sana bunu yapar mıyım? Tamirat tadilatta tarih yazma zamanı. Güzel bir his değil mi? Arada sırada kostüm giymek.
0: Sana çok iyi oturduğunu söyleyebilirim ama ben biraz daha şık olabilirim.
1: Harika görünüyorsun. Hadi, yapacak işlerimiz var.

0: Evet, Ed, bu sıradan bir araba değil. Hatta sıradan bir 4x4 de değil. Bu özel bir araba. Bu demek oluyor ki içinde özel şeyler yapmalıyız.
1: Peki senaryomuz nedir Bay Bill?
0: Şimdi, bütün İngiltere'de askeri sahnelerin canlandırıldığı bir platform var ve böyle bir arabayla bir şey aramana gerek yok. Biz VIP'yiz.
2: Evet, öyleyiz Ed.
1: Heyecan verici.
0: Essex Upminster kasabası askeri araç gösterilerinin ev sahibi. Hobi sahipleri savaş teçhizatını kuşanır, garajlardan araçları çıkartır ve yaşayan bir tarih perdesini bugüne yansıtırlar. Söylemeyeceğim bile.
1: Ne söylemeyeceksin?
0: Söylemeyeceğim. Arabanın sürüşünün ne kadar iyi olduğunu, harika bir iş çıkardığını söylemeyeceğim. Şanzımanın ne kadar iyi olduğunu ve arabanın taş gibi olduğunu söylemeyeceğim.
1: Neden?
0: Çünkü hepsini zaten söyledim. İmzanı atmışsın bebeğim. Bu bizim için bir
1: çok
0: zafer.
1: Çok teşekkür ederim ama aslında bu bir Willys chip.
0: Ortam şahane fakat eğlenmek için gelmedik biz. Buraya ülkenin chip uzmanlarından biriyle görüşmek için geldik. Ve eğer bizimkine iyi not verirse parayı bulduk demektir. Evet, söz konusu İkinci Dünya Savaşı jipleri olduğunda eminim benden daha bilgilisin. Bizim bebeğimize ne diyorsun?
3: Evet, bu çok güzel bir jip, tertemiz. Görüyorum ki doğru yangın söndürücüyü bulmuşsunuz. Onları temin etmek çok zor. Yani. Çok nadir parçalar.
0: Ciddi misin?
3: Kesinlikle harika. Ayrıca ön panelin altındaki ilk yardım paketi de orijinal. Çok pahalı bir örnektir. 500 pound diyebilirim. Hiç olmadığım
0: güzel.
3: Kadar.
0: Peki yani. Başka neler görüyorsun?
3: Evet, bu jipin diğer güzelliklerinden biri etiketi. Arma genelde çürür ve yerinden kopar. Ancak buradaki sağlam ve şahane.
0: Ve buradan iyi bakıldığını anlıyorum.
3: Evet, evet, kesinlikle.
0: Harika, söylediklerin beni çok memnun etti.
1: Harika bir gösteri. Olmayan şey yok, öyle değil mi?
0: Bir baksana, bu uçak bir kopya değil. Gerçek gibi bir canlandırma. İnanılmaz. Ve herkes jipimize bayıldı.
1: Bence jipimizin bu gösteride böyle sıcak karşılanması çok güzel. Çünkü her şeyi doğru yaptığımızı gösterir bu. Fakat bu çok seçkin bir piyasa. Nasıl satacağız?
0: Sen onu dert etme. Jip öyle güçlü bir marka ki onu kendi mazisi pazarlayacak. Bence sorun yaşamayacağız. Sanırım büyük paralar kazanabiliriz. Belki 15 ya da 16 bin pound.
1: Oo, bir jip için verilen en yüksek rakamlar.
0: Güven bana. İki hafta boyunca 15 bin civarında teklifler beklediğime dair haber yaydım. Ümidim daha da yüksek rakamları bulmaktı. Ancak bir rüyada mıydık yoksa? Kabul, 15 bin bizim jipimiz için çok büyük bir rakam ancak içtenlikle söylüyorum piyasada bizimkinin ayrıntılarını sunabilen çok fazla satılık jip bulamazsınız. Sadece sözde kaldı tabii ama şu anda bile korkutucu tepkiler alıyorum. Telefonda müzayede düzenleyen insanlar oldu. 16 bin pound verdiler. Arkamda almak istediğini söyleyen biri var. Eğer bunun altından kalkabilirsem büyük iş başarmış sayılırız. Bakalım ne olacak, ben de merak ediyorum. Oraya doğru gidiyorum. Evet Dean, nasıl, beğendin mi?
4: Çok güzel bir parça. Tüm bu ayrıntılar gerçeküstü.
0: Öyle değil mi? Kendine almıyorsun ama, doğru
4: ben
0: mu?
4: Ben ve arkadaşım Justin için. Garip arabalardan oluşan bir koleksiyonumuz var ve bu eşsiz bir parça olacak. Harika olacak.
0: Sen ve arkadaşın askeri teçhizat kuşanmış, bunun içinde tepeleri aşıyorken düşünsene.
4: Gerçekten çok eğleneceğimiz kesin.
0: Beni iyi dinlemeni istiyorum. Bu arabanın çok talibi var. Çok arayan oluyor. Eğer arkadaşının parasını harcamaya kararlıysan bu hayatında bir defa yapabileceğim bir anlaşma. Arkadaşımla konuşmalıyım falan yok. Fiyat 16 bin. Ne diyorsun?
4: Kabul.
0: Kabul mü? Harika. Arkadaşının parasıyla bir İkinci Dünya Savaşı jipin oldu. 16 binlik bir satış bana 5 bin kar bırakıyor. Alış fiyatımıza kıyasla %60'lık bir kar oranı. Bu arabayla iyi bir puan alacağımızı biliyordum. Bu arabada gerçekten çok iyi kar ettik. Ancak bazen her şey para demek değildir. Bazen gurur önde gelir ve biliyor musunuz, bu tarihi arabanın etrafında olmak muhteşem bir ayrıcalıktı. Ben ve Eddie daha fazla stil sahibi arabaları değiştirirken görmek isterseniz gelecek bölümde birlikte olalım. Hoşça kalın.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11?
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
8: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
9: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Uygun fiyattan ev alışverişi bizim toptan da. Solo 32'li tuvalet

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Uygun fiyattan ev alışverişi bizim

0: Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
7: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: bölümünde Drulan Beck'i İskoçya'da antikaların sergilendiği görkemli bir ağır kompleksini ziyaret ediyorlar.
1: Küçük bir mutfak var.
2: Evet, küçük bir mutfağımız var.
3: Gerçekten
2: evet,
3: muhteşem.
2: Kesinlikle.
1: Bence de.
3: Şuradakiler de harika görünüyor.
0: Kentteki ilginç bir kutu Druva şaka yaptırıyor.
3: Bir tane yersen bağımlı olursun.
1: Berbat bir şey. İkiniz de birbirinizden kötüsünüz.
0: Drew Lancaster'da geri çeviremeyeceği bir teklif alıyor.
4: Tamam, sana özel bir fiyat vereyim. 180 diyelim.
3: Tamam.
4: Bu fiyata da hayır diyemezsin.
3: Derim.
0: Drew Pritchard, İngiltere'nin önde gelen antika ve dekoratif eşya satıcılarından.
3: Ah, böyle şeylere bayılıyorum.
0: Pazarlık ve hızlı satış kraliçesi Vicky Nutt ona eşlik ediyor.
1: Bunlar ne kadar?
5: İkisi 100 sterlin.
1: Ama ben 70 verecektim.
6: Teklif için teşekkür ederim ama olmaz.
0: Eskimiş her şeyse ben Alistair Dryburgh'le birlikte.
7: Trump'a ne diyorsun? Gördün mü Drew?
3: Hadi onun için kapışalım.
0: Drew 30 yıllık deneyimini...
3: Oldukça eski ve içinde atkılı var. Ahşabı da çok güzel.
0: Birikimini...
3: Harika bir parça. Neden bu kadar uzun biliyor musun? Silindir şapkayı için.
0: Ve uzmanlığını paylaşıyor.
3: İki çiftini 400'e alabilir miyim?
6: Olmaz.
3: Denemek zorundaydım.
1: Demek kente gidiyoruz.
3: Evet, arkadaşım Sophie Branching Out Antiques adında bir yer işletiyor. Ve oldukça deneyimli bir satıcıdır. Tanıyacağın en tatlı insanlardan biridir.
0: 30 yılı aşkın süredir bu işin içinde olan Drew'un geniş bir bağlantı ağı var. Ancak bu ağdaki bazı satıcılar diğerlerinden farklı. Bu satıcılar Drew'un her zaman peşinde olduğu nadir, sıra dışı, yüksek kaliteli parçaları bulma yeteneğine sahipler. Bugün Drew...

0: grubun seçkin zevkleriyle tanınan eski bir bağlantısını ziyaret etmek için kent sahiline gidiyorlar.
1: Şaka gibi, tatildeymişim gibi hissediyorum.
2: Evet, burası tatil köyü gibi görünüyor.
1: Evet, kesinlikle.
2: Ve büyük ihtimalle de öyle. Kıyı boyunca her yer çok güzel.
1: Tatilde dolaşıyor gibiyim.
0: Kentin kuzey kıyısındaki Whitstable kasabası Roma döneminden beri istiridyeleriyle ünlü. Victoria döneminde Londra'daki balık pazarına yılda 80 milyon istiridye gönderiyorlarmış. Durumun uzmanlığına hayran olduğu 40 yıllık satış deneyimine sahip Sophie Norton da burada yaşıyor.
3: İşletmemin adı Branching Out Antiques ve kendimi bildim bileli bu işin içindeyim. Bir sürü dükkanım oldu, çoğu kentteydi. Artık yalnızca randevuyla çalışıyorum ve işler iyi gidiyor. Bahçemin sonundaki küçük kulübeden satış yapıyorum. Bahçede de satılık parçalarım var. Fransız antikalarına farklı ve sıra dışı şeylere özel bir ilgim var. Bununla tanınıyorum diyebilirim. Evden çalışmak bence dükkandan daha iyi. İnsanlar bu sayede eşyaları yerinde görüp kendi evlerinde nasıl duracağını hayal edebiliyor.
2: Merhaba Sophie.
4: Hello.
3: Merhaba. Nasılsın? Çocuklar, günaydın.
4: Merhaba.
3: İyiyim. Ya sen?
2: Danıştığımıza sevindim.
3: Aha, orada durmayın. Gidelim. İçeri gelin.
2: Oh, şuna bak. Vay canına. Vicky'ye yaptığın işlerden bahsettim. Yaptığın her şeyde sanatsal bir yön var. Bizim işte insanın böyle olması gerekiyor. Evet.
3: Kesinlikle öyle.
2: Şuna bayıldım.
1: Ben de. Bohem, konforlu ve...
3: Haklısın. Bunlar için kullanılacak en doğru kelimeleri seçtin.
2: Tanrım, etrafta o kadar çok şey var ki. Sophie topladığı şeyler açısından bana benziyor. En önemli unsur özgürlük. Sonra o küçük özel dokunuşu, o sihri arıyorsun. Sophie işte bunu yakalıyor. Şunlar çok güzel, gerçekten benzersiz.
3: Onlar hava durumu için fırtına camı deniyor. Sıvıları hala inip çıkıyor.
1: Öyle mi?
3: Evet, hala çalışıyorlar.
2: Tanrım, müthiş.
3: Evet, harikalar. Onları bulduğumda çok sevinmiştim. Bir çift kalmıştı.
2: Çok güzel. Fırtına camlarını duymuştum ama hiç alamamıştım.
1: Ciddi misin?
3: Yıllarca ben de bulamamıştım. Birkaç yıldır bende duruyorlar ama ilgileniyorsan satabilirim.
2: Vay canına. Daha önce ikisini bir arada görmemiştim. Kaideleri çam ağacından. Tabak süslemeleri, barometreleri ve termometreleri var. Birbiriyle uyumlular. Üstlerindeki küçük yazılar ve işaretler çok güzel. Evet, harika. Muhteşem.
0: Fırtına camı, hava durumunu, kafur, alkol ve su karışımı bir sıvıyla ölçmeye yarayan bir alettir. Bu karışım cam tüp içine mühürlenir ve hava değişimlerinde sıvı halden katı pullara dönüşür. Bu tür cihazlar Charles Darwin'in dünya turu sırasında test edilmiştir. Londra'nın ünlü bilimsel alet üreticisi Thomas William Watson tarafından yapılan bu nadir meteoroloji aletinin değeri 1200 sterlin civarında olabilir.
2: Çok güzeller.
1: Kesinlikle.
2: Ne zaman üretilmiş? 1840-1850?
3: Bence 1860'larda.
2: Anladım. Sıvı değişip beyaz pullara dönüşüyorsa fırtına çıkacak demektir.
3: Evet. O günlerde zekilermiş.
2: Yağmur yağmadan önce içindeki madde tüy şeklinde yükselir.
3: Evet.
2: Gerçekten öyle mi oluyor?
3: Evet, bazen tuhaf şeyler oluyor, evet.
1: Nasıl tepki vereceğini görmek için yağmur yağsın istiyorum.
2: Daha önce bunlardan almamıştım. Fiyatları ne civarda?
3: İkisine 750 sterlin yeterli.
2: Gerçekten harikalar, değil mi?
1: Evet.
3: Tamam.
2: Pekala, alıyorum.
3: Asıl teşekkür ben teşekkür ederim.
2: Daha önce hiç görmemiştim.
3: Bir daha da göremezsin.
2: Bu parçaların her şeyi özel. Her detayı. Beyaz kaplamalı cam denen bir teknikle yapılmışlar. Bir parça berrak cam alıp arka kısmına yüksek ısıda beyaz cam dökülüyor. Yazı efektini elde etmek için bu sayede iki tarafı da kazıyabiliyorlar. Üstlerindeki yazılar son derece zarif ve çok güzel. Nadir bulunuyorlar ve mutlulukla
3: burası açıyorum. Doğal bahçem.
2: Bayıldım. İlerleyip atölyene mi geçeceğiz?
3: Evet, devam edin.
2: Gel köpek.
1: Sen de gel.
2: Oh, şuraya bakın.
3: Geldik, işte burası.
2: Tanrım, şunlara bak.
3: Burası benim atölyem. Hoşuna
1: Tanrım,
3: gitti mi?
1: Bunu beklemiyordum.
2: Harika bir kadındır demiştim.
3: Hepsini seviyorum.
1: Hepsini seviyorum. Evet.
3: Bir şey aldıysam çok sevmişimdir.
1: Hı-hı. Anladım.
2: Burada hoşuma giden çok şey var.
1: Aman Tanrım.
2: O kadar
1: burada,
2: çok şey var ki.
1: Burada her an kendimi
2: ben şimdiden
1: kaybedebilirim.
2: Kaybetmiş olabilirim. Şu anda Sophie'nin atölyesindeyiz ve her şey harika. Beklediğimden çok daha güzel. Bu işin gerçekten ehli biriyle karşı karşıyayız. Antika dünyasına zekasıyla ilginç bir bakış açısı getiriyor. Bu işte öğrenilecek en önemli şey seçici olmayı bilmektir.
1: Şu küçük böceklere mi bakıyorsun?
2: Evet, müthiş bir parça. İçindeki böceklerin dökülmemiş ya da eksik olmaması çok önemli. Bunun rengi gayet iyi, her şeyiyle güzel. Duruşlarına bak, yürüyüşe geçmiş gibiler.
3: Evet, güzel
2: bakalım,
3: benzetme.
2: Marş marş.
3: Tebrikler.
2: Çok güzeller.
1: Evet, ilk bakışta minik böceklerin renklerine ve ışıltı değişimlerine bayıldım.
3: Ne kadar yapılırken ki sabrı düşün.
1: Gerçi tahmin ediyorum.
3: 120 sterlin. 120 sudan ucuz. Evet.
2: Bir lokma alsan bağımlısı olursun.
1: Çok kötü. İkiniz
2: evet,
1: de kötüsünüz.
2: Galiba öyleyiz.
1: Ama bunu gerçekten beğendim. Yani istemiyorsan ben alabilirim, haberin olsun.
2: Elbette.
1: 120'yi alıyorum. Harika, teşekkür ederim. Artık benim.
2: İçinde muhteşem yaratıklar var.
1: 19. yüzyıldan kalma eğitim setlerinden birini gördüm. İçi böcek doluydu. Fransız yapımı. Renkleri, ışıltıları ve yansımaları muhteşemdi. Kutuyu hafifçe yiyince böcekleri farklı açılardan görebiliyorsunuz. 120 sterlin ödedikten sonra kâra geçebilir ya da duvarıma asabilirim. Tercih benim.
2: Şurada da hoşuma giden bir lamba var. Böyle bir şeyi nadiren bulursun.
1: Üstü metalle mi kaplı? Şurası metal mi?
2: Evet, evet metal. Oldukça etkileyici değil mi? Farklı boyutlarda üretilmişler.
3: Evet, farklı boyutlarda.
2: İlgimi çeken bir lamba. Peter Barnes'in tasarladığı küçük modellerden. Ve bu çok önemli. 1920'lerin Almanya'sından kalma. İnanması zor ama formu o dönem için oldukça modern. Kabloyu koruyan muhteşem metal kılıf da dikkat çekiyor. Bu esnek metal gövde sayesinde kablo asla kopmuyor. Muhtemelen endüstriyel bir kullanım alanından geliyor. Günümüzde bu tür lambalar çok değerli.
0: 1868'de Almanya'da doğan Peter Behrens, dünyanın ilk endüstriyel tasarımcısı olarak kabul ediliyor. Tren istasyonları ve fabrikalar için tasarladığı elektrikli lambalar, sanatı, mühendisliği ve işlevselliği bir araya getiren bütüncül yaklaşımın simgesi oldu. Bu modern tasarım örneği, restore edildikten sonra 750 sterlin edebilir.
2: Biraz elden geçmesi lazım.
3: Restore etmek
2: ne
3: gerek.
2: Ne kadar istiyorsun? Vidaları sıkışmış. Görüyor
3: musun? 350'ye bırakırım.
2: Oldukça riskli. İçinin kırık olup olmadığını bilmiyorum. Sökemedim. O fiyata alamam ama güzel lambaymış.
3: Evet.
2: Çok
3: kesinlikle
2: güzel. Gerçekten çok hoş ama restore ettirmem gerekir. Restore edilmemiş olması güzel. Küçük ve tek parça olması da ilgimi çekti ama 350 sterlin istiyor. Üstteki vidalar sıkıştığı için açamadım. İçinde çatlak ya da kırık varsa hiçbir işe yaramaz ve satılmaz. Tamiri mümkün değil. Şimdilik pas geçiyorum.
3: Farklı değil mi?
2: Yükseklik ayarı
3: donanma
2: var.
3: Donanma tarafından yapılmış.
2: Üstündeki donanma arması değil mi?
3: Evet. Ayrıca onu yaptıran donanma görevlisinin adı da şurada yazıyor.
2: Sir Guy Campbell. Zorlamak istemiyorum.
3: Ama işe yarıyor.
2: Öyle mi?
3: Onu indirip kaldırabiliyorsunuz.
1: Tamam oldu.
2: Çok güzel. Yükseklik ayarı olan bir çalışma masası. Okuma eğimi de kolayca ayarlanabiliyor. Rengi çok güzel değil mi? Mor renk biraz atmış. Mekanizma çalışıyor. Bu güzel. Üstünde üreticinin damgası ve siparişi veren ya da satın alan adamın adı var. Çok güzel değil mi? Buna ne diyorsun?
3: Sana 300'e bırakırım.
2: Tamam.
3: Her şeyiyle orijinal değil mi?
2: Evet. Sophie.
3: Evet.
2: Bununla Peter Behrens lambayı 550'ye bırakır mısın?

0: This place, it stays with me.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Duru ve Vicky kentte.
15: Tanıştığımıza sevindim.
14: Antikalarla dolu bir evi görmek için Drew'un eski bir dostunu ziyaret ediyorlar. Drew'un gözü askeri yazı masasıyla 20. yüzyılın başlarına ait bir lambaya takıldı. İkisine birden teklif vermeyi düşünüyor.
16: Buna ne istiyorsun?
15: Sana 300'e bırakırım.
16: Bununla Peter Behrens lambayı 550'ye bırakır mısın? Galiba 100 sterlin eksik kalıyor.
15: 100 eksik mi?
16: Galiba öyle.
15: Her parça için 50 sterlin. Tamam, öyle olsun. Kabul.
16: Emin misin?
15: Evet.
16: Bu son kararın.
15: Evet, masrafları düşünmem gerek.
16: Emin misin?
15: Evet, eminim.
16: Teşekkür ederim.
15: Senden başkasına yapmazdım.
16: Teşekkürler.
15: Askeri eşyaları seviyorum.
16: İnan ben de.
15: Satın
16: evet, almayı sevdiğim
15: bunlara
16: eşyalardan.
15: Bunlara özel bir ilgim var.
16: Harika. Üstünde isim olması da müthiş.
15: Evet, satışlarda faydası
16: satarken
15: oluyor.
16: Satarken işe yarıyor. Yenilendikten sonra iyi para bırakır. Güzel, talep gören, ilginç, erkek işi bir masa. Lamba restorasyona girecek. Umarım sorun olmaz. Bir aksilik çıkmazsa yenilenmiş haliyle lamba 750 sterlin eder. Artık para işini halledip her şeyi dikkatlice
15: tamam.
16: Paketleyelim ve işimize bakalım. Olur mu?
15: Pekala. Tamam.
16: İş başına. Sophie'yi yeniden görmek harikaydı. Gerçek bir antikacı. Bugün aldığım parçaların hepsi kendi başına sanat eseri. Lamba harika bir geçmişe sahip. Tasarımcısı oldukça ünlü. Dönemdaşlarının ilerisinde. 1920'de piyasaya çıktığında uzay gemisi inmiş gibi oldu. Güzel ve sade tasarımı, formunun saflığı ve özgünlüğüyle her dönemde alıcı buldu.
17: Bugün Sophie ile harika bir gün geçirdik. Her konuda memnun kaldık. Burada harika ürünlere bakıp dokunma fırsatı buldum. Yapmak istediğim şey tam olarak buydu. Bunu hayatım boyunca yapabilirim. Çok teşekkür ederim Sophie.
15: Kendine iyi bak. Tekrar görüşeceğimize eminim.
16: Kendine iyi bak.
15: Dikkatli gidin. Güle güle.
17: Üzere. Hoşça kal.
15: Onları ağırlamak keyifliydi. Barometreyle termometre birkaç yıldır elimdeydi. Satıcılar nasıl olur bilirsiniz. Eşyalarına aşık olurlar. Birkaç yıl onlarla yaşayıp yolunuza devam edersiniz. Bu yüzden almaları hoşuma gitti.
16: Söylesene, Sophie'yi sevdin mi?
17: Aman Tanrım.
16: Gerçek bir cevher.
17: Evet, beklemediğin anda beliren bir mücevher gibi.
16: Evet, ondan aldığım her eşya beni heyecanlandırır. Onu çok severim. Son derece dürüst ve özgündür. Bu piyasadaki herkese iyi örnek olur. Bugün aldığım her şeyden memnunum.
14: Kamyonete birkaç dikkat çekici parça yükledikten sonra uzun bir yolculuk için kuzeye, İskoçya'ya gidiyorlar. Drew bir başka önemli bağlantısını Vicky ile tanıştıracak. Ziyaret edecekleri kişi gelecek vadeden genç bir yetenekle gücünü birleştiren usta bir antikacı.
16: İskoçya'ya yaptığım son gezide eski dostum Tom Corey'e de uğradım.
17: Aa, öyle mi?
16: Bana yarım saatin varsa seni bir gençle tanıştıracağım, etkileyici biri. Yaptıklarını görmelisin dedi. Adı Daniel. Muhteşem bir ahır kullanıyor ve daha 18 yaşında.
17: 18 mi?
16: 18.
14: Drew'la Vicky benzersiz bir antika mekanına dönüştürülen Lockerbie'deki tarihi ve etkileyici yapıya gidiyorlar.
16: Görene kadar bekle. Ortam inanılmaz.
14: Lockerbie'nin birkaç kilometre kuzeyindeki Jardine Hall, 19. yüzyılın başlarında inşa edilmiş görkemli bir malikaneydi. Zamanla bakımsız kalan bina 1960'da yıkıldı. Bugün geriye yalnızca zemini ve birinci derece sit alanı olan ahırları kaldı. Bu soylu ama ihmal edilmiş yapı antikacı Daniel Giles ve akıl hocası Tom Curry tarafından antikaları için muhteşem bir sergi alanına dönüştürülmüş.
6: Antikalara 11 yaşımda ilgi duymaya başladım. Yaklaşık 5 yıl önce de Tom'la tanıştım. O günden beri çok eğlendik gerçekten. Burası satışa çıkınca da fırsatı değerlendirdim tabii.
12: Fiyat konusunda anlaştıktan sonra Daniel'la bir sürü konteyner kiralayıp onarımlara başladık ve burayı güvenli bir hale getirmeyi başardık. 37 yıldır antikacıyım. Belki fark etmemiş olabilirsiniz ama Daniel'dan biraz büyüğüm. Yaptığımız iş geçmemizi sağlamanın en eğlenceli yolu. Yaşına rağmen Daniel yakın dostum. Antika ticaretinde başarılı bir şekilde ilerlerken ona biraz destek olabiliyorsam ne mutlu bana.
16: Güzel değil mi?
6: Vicky ve Andrew'la tanışacağım için çok heyecanlıyım. Burayı gezdirip düşüncelerini öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Umarım satın alacak bir şey bulur.
16: Merhaba.
6: Merhaba, nasılsınız?
16: Nasılsın Tom? Seni tekrar görmek üzere.
17: Merhaba adım Vicky.
16: Nasıl merhaba gidiyor? Dostum.
6: Merhaba Drew.
17: Merhaba Tom.
12: Merhaba, merhaba Vicky, nasılsın?
17: İyiyim.
12: Memnun oldum.
17: Burası gerçekten etkileyici bir yer.
6: Evet, kesinlikle.
16: Burada gördüğümüz ahır alanlarının
6: evet,
16: hepsini
6: ahır alanları bize ait tabii.
12: Daniel kendi adına ticaret yapıyor. O konuda bağımsız. Binanın bir tarafı onun, diğer tarafı benim. Ne olacağına ileride bakacağız.
16: Şurası da ofisin herhalde. Önce şuraya bakalım mı?
6: Kesinlikle.
16: Daniel, tabii. Bizi gezdirebilir
6: elbette.
16: Misin lütfen?
6: Elbette.
16: Evet, harika bir eski ahır bloğu ama son derece etkileyici. Baksanıza kendi saat kulesi bile var. Gerçekten etkileyici. Burada yeni bir antika deposu, dükkan, ticaret merkezi ve depolama alanı kurmuşlar. Ne derseniz deyin, burası şimdiye kadar antika aldığım en güzel manzaralı yerlerden biri.
6: Burası pek de düzenli değil ama...
16: Evet.
17: Aa, olamaz.
16: Bu harika.
17: Kesinlikle dağınık değil, oldukça düzenli.
16: Buna ne diyorsun Deni?
6: Biraz sıra dışı. Arkasında bu etiket vardı.
16: Bir bakalım.
17: Ne yazıyor?
13: Brussels.
16: Brüksel. Brüksel'den geldiyse pahalıya mal olmuştur. Biraz yıpranmış.
17: Sence ne için yapılmış?
16: Sadece çerçevelenmiş bir duvar halısı. Ama güzel, kapitone tarzında yapılmış. Karşımdaki açık garaja girdim ve orada doğu tarzı bir duvar halısıyla karşılaştım. Üstünde kabartmalı ipek işlemeler var. Her yerine sedef parçaları serpiştirilmiş. Güzel bir parça. Buna ne kadar istiyorsun?
6: 70 sterlin olabilir. Anlaştık, harika.
16: Teşekkürler. Çok güzel.
17: Ya sen almasaydın ben
6: güzel.
17: Alacaktım.
16: 70 sterlin deyince aldım. İkinci bir şans vermeyip hemen tamam dedim. Harika bir işti. Tom ona bunu öğretti. Satın al ve küçük kârla hemen sat. Fiyatı konumları belirliyor. Edinburgh'ın merkezinde olsalardı daha pahalıya satabilirlerdi.
6: Evet, burası dükkanın merkezi.
16: Vay canına.
6: Galiba hizmetkarlar için bir mutfak alanıymış. Bilirsiniz.
17: Küçük bir mutfak var.
16: Evet, küçük bir mutfağımız var. Muhteşem olmuş.
6: Evet, pek çoğunu.
17: Tanrım.
16: Burası gerçekten harika.
6: Ha, teşekkür ederim.
16: Eşyaları yerleştirme tarzı çok hoşuma gitti. Odaları neredeyse olduğu gibi bırakmış ve etraf küçük bir film seti gibi görünüyor. Bu da işleri kolaylaştırıyor ve önemsediğinizi gösteriyor. Mükemmel olmuş, öyle değil mi? Buna ne kadar istiyorsun?
6: 50 sterlin yeterli olacaktır.
16: Ne diyorsun?
17: Beğendim, kaçırmamak lazım.
16: Peki şuradaki?
17: Beğendin mi?
16: Onu da çok
6: gerçekten
16: beğendim.
6: Güzel parçalar. Evet. Evet.
16: Çok güzel.
17: Ağaç oyma detaylarını sevdim.
6: Bunlar servi ağacından.
16: Servi. Servi iyidir. Kolay kolay eğilmez. Dışarıda bırakabilirsin. Hava alır ve uzun süre dayanır.
17: Üstünde kare biçimli ahşap parçalar ve pirinç kulplar olan bir tepsi ilgimi çekti. Uç kısımları ağaç liflerinin dikine kesildiği için dama tahtasını andıran bir desen oluşmuş. Başlı başına bir sanat eseri gibiydi.
14: Servi kaplaması ve sağlam pirinç kulplarıyla öne çıkan bu tepsi hem içecek servis etmek hem de statü sergilemek için yapılmış. Bu kadar kaliteli kaplamalar genellikle en iyi mobilyalarda kullanılır. O yüzden salonun bu nadir bulunan gösterişli parçası 125 sterlin edebilir.
16: Şu saplara bak. Gerçekten güzel. Altına küçük destekler eklersek masanın üstünde durabilir.
6: Sanırım 20'lerden kalma.
17: Bence daha eski.
6: Evet.
16: Yüzyılın başından
17: buna
16: olabilir.
17: Buna ne kadar demiştin?
6: 50 sterlin diyelim.
17: O zaman bunu alıyorum. Çok güzel.
6: Artık senindir.
17: Teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ederim. Üst katta eskiden hizmetkarlar kalıyormuş.
16: Şuna bakar mısın? Oo.
6: Kaliteli bir İrlanda mobilyası.
16: Daha merdiveni çıkarken gözüme arpa büküm oyma direklere sahip muhteşem bir white knot çarpmıştı. Rafların altında iki çekmecesi var. Süslü bir white knot değil ama uzun zamandır gördüğüm en güzel parçalardan biri diyebilirim.
14: Fransızlar sergi raflarına etajer derken İngilizler whatnot terimini kullanıyorlar. Bu terim bağımsız rafları sergilemek için kullanılan çeşitli eşyaları kapsar. Ahşaptan gümüşe, seramikten porselene kadar pek çok eşya için kullanılır. 1800'lerin başından kalma bu sergi rafı mahun ve abanoz gibi egzotik ağaçlardan üretilmiş. Üstünde arpa büküm oymalar var. Özenli bir yenilemenin ardından 1500 sterlin edebilir.
6: Çekmecenin astarı akça ağaçtan. Alışılmadık bir durum.
16: Bunu nereden aldın?
6: Bu ticari sır. Üzgünüm.
16: Muhteşem. Gerçekten çok güzel. Bana kalırsa İrlanda'da üretilmiş.
6: Hmm.
16: İrlandalılar mobilyalarında her zaman eğlenceli bir tarz kullanır. Hmm. Kusurları yok değil. Ama işin doğrusu son derece özgün bir parça. Sağ üst köşesi yanlış onarılmış. Birkaç çatlak ve ayrılma var ama son derece düzgün bir parça.
6: Neydi bunun fiyatı? 650'ymiş.
16: Biraz daha inmen lazım. Üstünde çizikler var. Seni fazla zorlamayacağım.
6: Doğru, haklısın.
16: Bunun için biraz daha düşük bir fiyat verirsen fazla düşünmeden alabilirim.
6: 620.
16: İndirim bu mu?
17: Bir şey söylemeyeceğim. Sessiz kalmak daha iyi.
6: Alacaksan 600'e inerim.
16: Ben de 500 diyecektim.
6: 500 mü?
16: Evet.
13: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
18: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
19: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
21: Hesap basit, hesap basit.
22: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
23: Tehlike çok büyük.
24: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
25: Olamaz mı?
24: 10 dakika içinde.
22: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
0: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Drew'un İskoçya'daki güvenilir bağlantısı.
3: Merhaba, nasılsınız?
14: Gelecek vadeden genç bir satıcıyla ortak olmuş.
3: 70 sterlin olabilir. Harika, güzel işti.
14: Vatlat tarzı bir sergi standı Drew'u heyecanlandırıyor ve sıkı pazarlığa girişiyor.
3: Alacaksan 600'e inirim. Ben de 500 diyecektim.
4: 500 mü?
3: Evet. Daha çok ödedim.
4: Öyle mi?
3: Evet.
4: 600?
3: Evet, 600'e bırakırım.
4: Harika.
3: Teşekkürler Daniel. Güzel bir parça.
4: Kesinlikle öyle.
3: Evet. Fiyat açısından güzel bir alışveriş oldu. Ama düzgün şekilde restore ettirebilmek için ödediğimden fazlasını harcamam gerekecek. Bu da büyük para demek. Ama restorasyon işi bittiğinde hızlıca satılacak bir parça olacağından eminim. Kolay satılacaktır.
12: Merhaba çocuklar, Daniel'ın bölümünde işler iyi gitti mi?
17: Evet.
3: Evet.
12: Harika.
3: Güzel
12: o
3: bir başlangıç
12: diğer
3: yaptık.
12: Odaya bir göz atıp rahatça inceleyin.
3: Tamam. Oo, bu güzelmiş. Şundan bahsetsene Tom.
12: Artılmış diş budak ağacı.
3: Tekerlekler alışılmadık.
12: Daha önce ben de böyle bir teker görmedim. Seramik ve pirinçten yapılmış.
3: Çok
17: evet,
3: ilginç.
17: Ortası seramikten yapılmış.
3: Evet. Bu tür parçaların hiçbirinde üreticinin adı olmuyor. O yüzden emin değilim.
12: Evet, bu konuda haklısın. Ben de isim bulamadım ama usta işi olduğu belli.
3: İşte bu harika, bunu kullanacağım. Usta işi olduğu belli. Bunu sevdim. Güzel görünümlü bir parça. Ne istiyorsun?
12: 700 sterlin.
3: Tom'da da diğer satıcılarda da bu sandalyelerden gördüm. Ama ağartılmış diş budakla ilk kez karşılaşıyorum. Alışılmadık bir parça. Rengi, ahşabın türü ve tekerlekleri sıra dışı. Üstündeki kumaş kalıntıları da orijinal. Hı? Tanrım çok rahat.
12: Evet öyledir.
3: Oo, sen de otursana. İnan bana çok rahat.
17: Evet gerçekten çok rahat. Evet ama sanki biraz büyük.
3: Evet. Pekala, alıyorum.
12: Güzel parça, sağ ol.
3: Harika. Çok hoş. Diş budak kullanıldığını görmemiştim.
17: Ben de beğendim, çok güzel.
3: Pekala. Her açıdan harika bir sandalye. Bu rakamı fazlasıyla hak ediyor. Mükemmel bir parça. 700 sterlin verdim. Üstüne de 300 sterlinlik zaman ve emek harcamam gerekecek. Toplamda 1000 sterline mal olacak ama fazlasıyla kâr edeceğim. Son derece çekici ve çok rahat. İşçiliği mükemmel ve özgün. Harika bir parça. İşte bu kadar. Tamam, işim bitti. Senin?
17: Evet, benim de işim bitti.
3: Araca koyacak bir sürü şey var.
12: Buna sevindim arkadaşlar.
3: Bize yardım edecek misin?
12: İstersen ben taşıyayım.
3: Aa, çok naziksin, teşekkürler. Ben de suyu ısıtayım. Buradaki işleyiş tek kelimeyle mükemmel. Sadece bakmak bile yetiyor. Konumu, her şeyiyle büyüleyici. Keşke 18 yaşındayken Daniel'ın bilgisine sahip olabilseydim. Tom harika bir öğretmen, büyük şans.
17: Burada iki antikacı var. Birbirlerinden tamamen farklı yöntemler kullansalar da ikisi de geleneksel İngiliz mobilyaları satıyor. İkisi de antika satışı konusunda son derece yetenekli. Aynı mekanda birlikte çalışıyor olmaları da gerçekten bence zekice. Bu adamlar birer dahi.
3: Teşekkürler Tom.
12: Ben teşekkür ederim.
17: Çok
12: seni
17: memnun
12: görmek
17: oldum.
3: Ben de Vicky. Teşekkür
17: her
3: ederim.
17: Şey için memnun teşekkür oldum. Teşekkür ederiz.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Başarılar dilerim evlat.
3: Bol şans.
4: Görüşürüz.
17: Görüşürüz.
4: Beğenmeleri hoşuma gitti. Geçen yıl yaptığım şeyleri ve mekanı göstermek güzeldi. Satın alacakları şeyler buldukları için de seviniyorum. Umarım aldıkları eşyadan gerçekten memnun kalabilirler.
3: Genç Daniel'ın tarzını nasıl buldun?
17: Tanrım, bence harika bir genç. Hmm. Çok tatlı biri.
3: Evet, hoş bir genç. Son derece yetenekli ama 18 yaşında ve yönlendirilmeye ihtiyacı var.
17: Bilmiyorum, fiyatları da makul geldi bana.
3: Evet, kesinlikle makuldü.
14: Vicky, Edinburgh'daki mağazasına bırakan Drew güneye doğru gidiyor. Birazdan birlikte önemli işler yaptığı Gallerli satıcı Alistair Dryburgh'la buluşacak. Alistair'ın son derece önemli bağlantıları var.
5: Antikacılıkta bağlantılarının olması çok önemlidir. Eşya almak ya da satmak fark etmiyor. İşimin başarısı özel evlerdeki müşterilerle ilişkileri geliştirmeye bağlı. Depomdaki eşyaları bu sayede temin ediyorum. Sık sık ev ziyaretine gidiyorum. Buna ev ziyareti diyoruz. Bazen bir evdeki eşyaların hepsini alıyorum ama tek tek eşya aldığımda oluyor. İşin heyecanı burada. Bazen karşıma böyle küçük bir cevher de çıkıyor. Kesinlikle iyi bir fırsattı. Dün geldi. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Meşeden oyulmuş, tipik bir galler sandalyesi ama beni etkiledi. Arka paneli alışılmadık. Benim için koleksiyonluk bir sandalye. Bu hafta çevredeki evlerden aldığım en iyi parçanın bu olduğuna inanıyorum. Kesinlikle bu parçaya bayıldım.
14: Drew'la Alistair bugün Drew'un önem verdiği bir bağlantısıyla buluşmaya gidiyorlar. Drew'un dostu koleksiyonluk eşyalarla dolu yeni bir mağaza açmış.
16: Lancaster. Buraya sık sık geliyorum. Gerçekten görkemli bir yer. Eski binalarda muhteşem bir çeşitlilik var. Morecambe sahilinde dükkanı varken tanıştığım ve çok sevdiğim Lee ile buluşacağız. Gerçekten iyi bir adamdır. Sohbetine doyulmaz. İşini çok seviyor. Eğlenceli, farklı ve ilginç şeyler alıyor. Taşındım ve artık perakende ağırlıklı bir dükkanım var. Gelip mutlaka bir göz atman lazım dedi. Ben de davetine icabet edeyim dedim.
14: Lancaster'ın tarihi Roma dönemine kadar uzanıyor. Tepe üstü kalesinin ardından bir de etkileyici ortaçağ kalesi inşa edilmiş. Liman kenti olması sayesinde denizcilik ve köle ticaretinden elde edilen gelirle zenginleşen şehirde mobilyacı Gillows ailesinin bir üyesi ünlü gümrük binasını inşa etmiş. Denizcilik endüstrisine ait her tür antikayı Lee Clark'ın yeni açtığı dükkanda bulmak mümkün.
8: Bu yılın başlarında Lancaster'a taşınmaya karar verdik ve 7 aydır burada ticaret yapıyoruz. Neredeyse okul yıllarımdan beri antika alıp satıyorum. Eski, sıra dışı ve güzel yapılmış şeyleri almayı çok seviyorum. Denizcilik eşyasına bayılıyorum. Çoğu antikacının aldığı sirk ve panayır eşyası gibi büyük ve sıradan şeyleri de seviyorum. Bir eşya ilgimi çekmişse piyasanın üstünde ödeme yaptığım oluyor. Merhaba.
9: Nasılsın Lee? İyi misin dostum?
8: Gelmenize sevindim.
9: Ben de.
8: Tekrar merhaba diliyorum.
9: Merhaba dostum. Nasılsın?
8: Görüşmeyeli uzun zaman oldu.
9: Doğru.
8: Değil mi?
9: Taşınmışsın.
8: Evet, taşındık. Baştan sona değişiklik yapmak istedik. Lancaster'da bu iş için uygundu.
9: Evet. Lee'nin yanına gidince karşına ne çıkacağını bilemezsin. Alışılmadık şeyler alıyor. Denizcilik eşyaları, panayır eşyaları, emaye tabelalar. Aklınıza ne geliyorsa burada var.
5: Gelirken vitrininde bir şey fark ettim.
8: Elbette.
5: Vitrine bakabilir miyim?
8: Vitrinde çoğunlukla denizcilik eşyası sergileniyor.
5: Beğendiğim şey buydu.
8: Harika bir şey değil mi?
9: Newbury yarışları 1935.
8: Tamamen orijinal.
9: Sağdaki ezik kötü
8: bence
9: olmuş.
8: Bence onu daha çekici kılıyor.
5: O günden günümüze kadar böyle hasarlar olması normal. Bunlardan az kalmıştır değil mi?
8: Hayır. Sanırım kalan tek afiş bu.
5: Daha dükkana girmeden 1935 Newbury yarışlarını tren istasyonunda tanıtmak için asılan reklam afişini fark ettim. Kağıt tabelalar nadirdir. Çoğu günümüze ulaşmaz. Bu gerçekten iyi bir örnekti. Renkleri canlı ve görseli bozulmamıştı. Demiryolu bağlantısıyla at yarışı teması iç içeydi. İki alanla da ilgilenen koleksiyonerlerin mutlaka ilgisini çeker. Buna ne istiyorsun?
8: Önce sen bir teklif ver.
5: Etiketinde 70 sterlin diyor. Güzel bir fiyat.
8: 50 sterline bırakırım.
10: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Almış değil mi? Sana almış.
3: Tamam, almış olabilir de eski usul gibi olur mu hiç? Bunun silmesi var, süpürmesi var, tozu pisliği var.
2: Ahmet, oğlum, bir kahve içmeye geldik.
3: Ay gerçekten yorulmaya hiç gerek yok.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
6: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da aradı.
7: Haydi! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa. Migros

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
4: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roku yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
6: Şampiyon!
5: Şahanesin Gemini.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
9: Bankam Tombank, kartıma bil.
10: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
13: Durul'la Alistair eski bir bağlantılarının Lancaster'da açtığı mağazayı ziyaret ediyorlar.
14: Tekrar merhaba Durul.
15: Merhaba dostum,
16: güzel
15: nasılsın?
16: Güzel görünüyor.
14: Evet.
13: Alistair yatırım olacağını düşündüğü 1930'lardan kalma at yarışı afişi için pazarlık ediyor.
16: Buna ne istiyorsun?
14: Önce sen bir teklif ver bakalım.
16: Etiketinde 70 diyor, güzel bir fiyat
14: 50 sterline bırakırım. Bu rakama itiraz edemezsin.
16: Doğru. Pekala, mağazanın geri kalanına bakalım. Daha yeni girdik.
14: Evet, sonuçta iyi bir başlangıç yapmış olduk.
16: Daha yeni başladık.
17: Şuradaki tavuk tabelasını beğendim.
14: Harikadır.
16: Ben de ne yazdığını merak ediyordum.
17: Tavukunu yazıyor.
14: Berbat tavuk durumda ama müthiş görünüyor.
16: Evet.
17: Harika değil mi?
16: Tavukunu.
17: Neredeyse okunmuyor. Sadece tavuk görünüyor. Bir bakıma keşke sadece tavuk yazsaydı diyorum. Tuhaf bir şey. İnsan arka arkaya bakıyor. Durumunun bu kadar kötü olması da onu cazip kılıyor. Peki neden? Üstündeki paslar yüzünden harika bir hayat yaşamış gibi görünüyor. Ne kadar istiyorsun dostum?
14: Sana özel bir fiyat vereyim. 180 sterlin, ne dersin?
17: Tamam.
14: Buna itiraz etmezsin değil mi?
17: Edebilirim. Bence paslı ve kötü durumda.
16: EMA'ya tabela biriktiriyorsan o tabelaya bakmazsın. Ama dekoratörsen iş değişir. Belli bir havası var ama alacağım tarzda tabelalardan değil. Yine de bu tür şeylerin alıcıları var. Sırf bu halde olduğu için iç mimarlar tercih edebilir. Sonuçta başına bu gelecek. Koleksiyonluk EMA'ya tabela yerine güzel bir duvar dekoruna dönüşecek.
17: Havalı görünen şeyleri seviyorum. Bu da öyle. Tavuk unu. Evet. Tamam, alıyorum.
14: Gitti.
17: Teşekkür ederim. 180 sterlin. Yeterince adil. Sonuçta 220 hatta 240 sterlin değerinde. Yani kesinlikle alınmaya değer. İlginç bir şey.
16: Rengi çok güzel değil mi? İşte.
17: Evet.
16: Nasıl?
17: Evet, gerçekten
16: nasıl
17: güzel.
16: Buldun?
14: Size nereden geldiğini söyleyeyim. Bams Lines'ta 200 yıl boyunca aynı yerde çalışan kraliyet onaylı yerel ayakkabı dükkanından geldi. İlk günkü gibi duruyor ve hiçbir işlem görmemiş.
16: Ama
14: bina yapıldığından beri orada olmalı. Bence gerçekten çok güzel.
16: Üstündeki aşınmalara bakılırsa meşe olmalı.
14: Evet, haklısın.
17: Beğendim. Harika.
16: Kaça bırakırsın diye?
14: Sana 10 sterlin indirim.
16: 80.
14: Kesinlikle güzel bir parça.
17: Harika.
16: Evet.
17: Güzel bir alışveriş.
14: Teşekkür ederim.
16: Güzel. Kesinlikle harika. Boyalı mobilyalar vardır. Bir de boyanan mobilyalar vardır. orijinal boyasını koruması her zaman iyidir. Ama son 10-20 yıl içinde boyanmışsa ilgimi çekmez. Orijinal olmalı ve yaşını göstermeli. Bir hikaye anlatmalı. O taburede hepsi vardı. Üstündeki orijinal meşe biraz aşınmıştı. Ama alt kısımdaki orijinal boya sağlamdı. Bu da gerçekten harika.
17: Şunu beğendim. Tüm kibritler ve yanıcı malzemeleri ofiste bırakın. Harika değil mi? Ne kadar güzel.
14: Yerel bir fabrikadan geldi. Fabrika yaklaşık 20 yıl önce kapandı. Bunu da kocası orada çalışmış bir kadından aldım.
17: Ne fabrikası olduğunu söyledi mi?
14: Lancaster bir zamanlar muşambalarıyla ünlüydü. Ve dünyanın en büyük muşamba fabrikası burada bulunuyordu.
17: Emaye tabeladaki kırmızı beyaz kibrit ifadesini görünce bu da ne dedim. Şaşırtıcı bir tabelaydı. Öncelikle kırmızı zeminde böyle bir renk kombinasyonunu sık sık göremezsiniz. Ayrıca üstündeki stilize yazı dikkat çekici. Teması da güzel. İnsanda yer ve zaman hissi uyandı.
13: Muşamba, okside edilmiş keten yağı ve diğer bazı doğal ürünlerin karışımıyla üretilen yer döşemesi malzemesiydi ve Lancaster Muşamba fabrikasında büyük ölçeklerde üretiliyordu. 20 dönümlük alanı kaplayan bu büyük fabrika dünyadaki muşamba üretiminin 1/3'ünü karşılıyordu ve fabrikada 2500 işçi çalışıyordu. Sanayi tarihinin kaybolmuş izini taşıyan bu tabela hem tarihi hem de dekoratif değere sahip. Ve yaklaşık 320 sterlin edebilir.
16: Bunu temizletemezsin. Aynı rengi elde edemeyeceğin için
14: hayır,
16: bu şekilde
14: hayır,
16: bırakman
14: hayır,
16: lazım.
14: Hayır,
16: en azından boyamak gerekmez
17: maalesef
16: mi?
17: Maalesef tarih yok.
14: Hayır.
17: Doğru. Ama rengi çok güzel değil mi? Erken döneme ait harika bir parça.
16: Uzun süre tutmak istemiyorum.
14: Aslında ağır sayılır.
16: Evet.
17: Güzel. Buna ne kadar istiyorsun?
14: Üzerinde ne yazıyor?
17: 280.
14: 280 ama sana 240'a olabilir.
17: Teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler.
14: Asıl ben teşekkür ederim.
17: Artık çok sık MIA tabela almıyorum ama bunu gerçekten beğendim. Harika. Rengi mükemmel. İlginç bir uyarı tabelası. Bence iyi durumda ve fiyatı uygun. En güzel parçalar onlara bakar bakmaz sizi bir anlığına başka bir yere götürür. İşte o tabela da bunu yapıyor.
16: Şuradaki aynadan bahsetsene.
14: Tuhaf olduğunun ben de farkındayım. Ancak böyle bir şeyi her yerde göremezsin.
16: Evet biraz tuhaf.
14: Çünkü
16: evet, göremezsin
14: aynası ve çerçevesi
16: gitti.
14: Victoria aha döneminden. O dönemde yaşamış
16: evet,
14: insanlar
16: haklısın
14: görünüyor.
16: Onları arkaya yapıştırmışlar değil mi? İçinde çeşitli yüzler var.
17: Bunların hepsi fotoğraf.
16: Doğru. Onları aynanın arkasına mı yapıştırmışlar? Nasıl yapmışlar?
17: Açıkçası arkasını görmeden bir şey söyleyemem. Arkada oval kenarlı bir duvar aynası.
16: Nasıl başarmışlar?
17: Öndeki aynaya bakınca insanları görüp bu da ne diyorsun. Gerçekten nadir bulunan sıra dışı bir parça. Kesinlikle harika olduğunu söyleyebilirim.
16: Çok
17: oldukça ilginç bir ayna.
14: Belki akrabalarıydı. O dönemin insanları tuhaf şeyler yapıyordu.
17: Haklısın. Ama bence bu fotoğrafların çoğu 1920'lerin başına yani Edward dönemine ait. Sonuçta garip bir parça. Ne kadar istiyorsun? 120 sterlin mi? Hayır, o kadar etmez.
14: Hadi güzel bir teklifte bulun.
16: Pekala. 80 sterlin.
14: Satıldı. Harika, harika.
16: Tekrar duvara asmak istemedin
14: değil mi? Evet, istemedim. Teşekkür ederim.
16: Taşıyabilirsin.
14: Evet ama el sıkışmamız gerek.
16: Teşekkürler dostum.
14: Çok güzel. Al bakalım.
16: Bence harika görünüyor. Karanlık ve uğursuz. Bu tür şeyler satılıyor. Daha fazla
17: bence
16: yüz çıkmaya başladı.
17: Bunlar fotoğraf değil, negatifler. Ayna aşınmaya başlayınca negatifleri yerleştirmişler ya da negatifleri aynaya basmışlar. Sonra da arkasını kaplamışlar.
16: Teşekkürler, hoşuma gitti. Bugün aldığım en güzel şey bu.
17: Artık onu bırakabilir miyim?
14: Ağırdır.
17: Evet, çok
16: teşekkürler
17: ağır.
16: Teşekkürler dostum, bırak.
17: Sakın
16: hayır,
17: yok,
16: bırakabilirsin.
17: Pekala, tamam. Sanırım işimiz bitti.
16: Evet.
14: Tamam.
17: Evet.
14: Evet.
16: Hepsine baktık
17: tavuk unu tabelama çok sevindim.
16: Ciddi misin?
17: Evet.
16: Ben de aynadan memnunum.
17: Lee'yi görmek gerçekten harikaydı. Bu yolculuğa değdi. Çok eğlenceliydi. Antikacılardan alışveriş yapmak da başka bir deneyim. Antika dükkanları bu işe yarıyor. Sana hatırlama fırsatı veriyor. İnternetten bir şey sipariş ettiğinde sadece eşya almış oluyorsun. Bunda bir sorun yok. O işin yeri ayrı. Ama arabaya atlayıp yola çıkmak, kahve molası vermek, sohbet etmek, antikacıyla tanışmak, orada bir şeyler bulup eve getirmek farklı. Bu durumda aldığın şey senin bir parçan oluyor. Ondan keyif almaya başlıyorsun. Hayatının, evinin, hatta çocuklarının evinin parçası haline gelip aile yadigarına dönüşüyor. Dükkanlara gidin, gezip dolaşın. Harikaydı.
16: Çok güzeldi.
17: Teşekkürler Lee.
14: Güle güle çocuklar. Evet, her şey harikaydı.
16: Seni görmek güzeldi. Güzel dostum.
14: Ben teşekkür
16: İleride
14: ederim.
16: İleride görüşmek üzere.
17: Hoşça kal.
14: Tamam, görüşürüz.
17: Söylesene, yaşlı deniz kurdumuz Lee'yi nasıl buldun?
16: Harika bir adam. Tıpkı tarif ettiğin gibi sağlam biri. Ayakları Öyledir. Yere sıkı basıyor.
17: Evet, haklısın. Eğlencelidir de.
16: Sohbeti seviyor.
17: Sohbet etmek evet. iyidir. Ve Lee bunu seviyor.
16: Sohbet etmeyi
17: Hatta
16: seviyor.
17: Hatta bazen susmuyor.
6: Her zamanki gibi verimli bir gezi oldu. Drew'un iletişim aile bilgisi Alistair'la Vicky için paha biçilmez değerdeydi.
16: Drew'u yaklaşık 20 yıldır tanıyorum ve onunla yollarda tam olarak tek kelimeyle harika geçiyor. Vay canına. Çok güzel. Yeni insanlarla tanışıp
15: Merhaba.
16: Nasılsın? Pek çok antikacıyı ziyaret ediyoruz.
17: Teşekkürler, alıyorum.
16: Hazır olsaydı ben alacaktım. Çok şey öğreniyorum.
17: Buradaki mavi evet. kaplama, tamam mı? Bunu görebilmen gerçekten önemli. Bu orijinal.
16: Drew'le birlikteyken eşyalara farklı açıdan bakıyorsun. Onların nasıl yapıldığını, nasıl inşa edildiğini görebiliyorsun.
17: Buradaki eklemeler her şeyi güzel bir şekilde bir araya getiriyor.
16: Bazı küçük şeyleri o anda fark ediyorsunuz ve aklınızda kalıyor.
17: Bu konuda eline geçen her şeyi okuman gerekiyor Alistair.
16: Bunu sürekli evet, söylüyorsun. Lazım. Söylemeye devam et.
18: Drew bana her zaman destek oldu. Edinburgh'daki mağazayı açtığım gün, açılış anından itibaren hep yanımdaydı. Bana hep cesaret verdi. Evet Vicky, bunu başarabilirsin dedi.
17: Artık güzel görünüyor. Pekala, sırada ne var?
18: Zamanını cömertçe harcadı. Bilgisini cömertçe paylaştı ve desteğini de cömertçe sundu.
17: İster misin?
18: Açılış günümü özel hale getirdi.
19: Artık Harika. Gidiyoruz.
18: Son birkaç yıl içinde Drew'un bağlantıları sayesinde işimde büyük ilerleme kaydettim. Depolara, fabrikalara ve taşradaki evlere ulaşmaya başladım.
17: Oo, harika.
18: Ay canına şuraya bak. Bir antikacı için bu büyük bir ayrıcalık. Eşya alırken farklı şekilde düşünmemi sağladı ve işimi devrim niteliğinde değiştirdi.
17: Kahve masasının ortasında ya da duvarda harika durur.
18: Evet.
16: Onunla birlikte olmak eğlenceli ve çok eğitici. Birlikte çok güldük. Gerçekten iyiydi. Traktörlere bayılıyor.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Ne 11'deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
4: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
5: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım hadi.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
11: Tabii.
12: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya. Hayatım, gitmiş keşik makinesini çalıştır.
1: Tabii.
2: Haramdı ya. Peki hangi...

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
1: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
0: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
2: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
3: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
4: Bu kadar artık show.
2: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
1: Tatilse Setur.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Ülker çikolata çeşitleri 40 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
7: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
3: Finans. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
3: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
6: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
5: Ozan'cım, neredesin? Gözde birazdan evli olur.
7: Ozan, iyi misin? Ozan? Sürpriz!
8: Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.

0: Başlıyoruz. 5, 4, 3, 2.
1: İyi akşamlar. Tayvan'da trajedi, Danimarka'da afet, Malezya'da kargaşa. Haberlerimizin ana başlıkları bunlar. Bu gecenin başlıca hikayesi Rus mafya lideri Konstantin Kanali tarafından dağıtılan bilgisayar oyunu fenomeni dünyanın kalbini fethetti. Rusya'nın soğuk ikliminden sıcacık bir sansasyon çıktı. Adı da basitçe oyun. Ed? Ed ne yapıyorsun?
2: Nancy, bu oyunu denemelisin, harika.
1: Şimdi olmaz Ed. Oyun geçen 6 ay içinde daha önceki tüm bilgisayar oyunu rekorlarını kırarak 1,5 milyar dolarlık bir gelir sağladı.
2: Yakala onları sefil ayı.
1: Bu oyunun farkı nedir? İlk kez bir bilgisayar oyunu hem gençlere hem de daha farklı bir pazar oluşturan yaşlara çekici geliyor. Oyun hem kaset hem de bilgisayar CD'leriyle herkes tarafından oynanıyor.
3: Al şunu Nancy, al
1: oyunun
3: şunu.
1: Oyunun yaratıcısı ve piyasaya sunan kişi sözde Rus mafya lideri olarak bilinen Konstantin Kanali.
3: Hayır.
1: Kanali Moskova'da acaba neyin peşinde?
2: Çek şeylerini yapma.
1: Oyunu istiyorum.
2: Ver şunu bana. Çabuk ver şunu.
1: Ver bana.
2: Bittin sen. Ver dedim. Ne yapıyorsun?
1: Lütfen.
2: Dur.
1: Asıl sen bittin.

0: Misha, skipuje Iwak. Oj. Leonid. Yeter. Gölgede yaşadım. Bir gün bunlar, bütün bunlar benim olacak.
1: Bu suç tamamen kontrolden çıktı.
2: Evet,
1: yardım lazım.
2: Geçen sene uluslararası konferansta tanıştığım adamları tavsiye edebilirim. Ve sanırım Canali Amerika'dayken onunla bir bağlantısı olmuştu.
1: Şunu açıkça konuşalım. Canali'yi yakalamamıza yardım eder mi?
2: Evet, Boris Nikolaevich.
3: O tam da bu işi...
2: Beni bilgilendir.

0: Rocky here, lad. Yeni gelenler nasıl bakalım?
1: Şimdiye kadarki en iyisi biri hariç. Hmm. Yüksekten korkuyor.
0: Elinden geleni yap. Bazen en zayıf adayların en iyi polis memuru olmalarına tanık oldum.
2: Komutan Lazar, topu atabilir misiniz lütfen?
0: Scoreboard, yer, duvar ve kızıl kafadan doğru basket.
1: Fena değil.
0: Bu oyunu seviyorum.
1: Connors, Connors nerede?
3: Teşekkürler Connors, oldu. Bu gizli bir polis dosyası.
4: Akademi Moskova'daki bir görev için özel bir ekip topluyor.
5: Bu iş için ölebilirim.
4: Webster listede, nasıl yani?
3: Sınıf birincisi olarak mezun olduğundandır.
4: Evet, ama bunu yapabilir mi?
3: Evet.
4: Peki ya bunu?
3: Evet.
4: Tek yapabildiğim bunlar.
3: Ne yapıyorsun?
4: Rusya'ya hiç gitmedim.
3: Tamam, şimdi yerine koy.
6: Connors, çavuş çağırıyor.
4: Tamam.
6: Hemen.
0: Seni gördüğüme öylesine sevindim ki... Moskova polisi, Rusya, organize suçlar mafya lideri Konstantin Kanali'yi...
7: Ruslar.
0: ...tutuklamak için yardım etmemizi istedi. Baylar... 6 yıl önce Kanali Rus mafyasının bir kolunun ülkemizde kurulmasına yardım etti. Neredeyse yakalıyorduk. Ne yazık ki
8: elimizden kaçırdık. Adam Moskova'ya gitti ve orada kardeşinin de yardımıyla suç faaliyetlerine devam ediyor. Mikhail ve evcil yılanı Skipi ile.
0: Şimdi onu tutuklamak için bir fırsatımız var.
9: Ne beceriksiz.
1: Connors, aşağı in. Bu sınavı asla geçemeyeceksin.
4: Geçmeliyim. Babam polisti. Onun babası da polisti. Onun babası at hırsızıydı.
1: Yükseklik korkum var, hadi.
4: Korku mu? Ha? Yükseklik korkum yok benim.
9: O ne demek biliyor musun?
1: Connors, şunu kabul et artık. Sende polis olmak için gereken şey yok. Bunu komutan Lazard'ın odasına götür. Çıkış kağıtlarını imzalayacağım.
9: Zavallı.
0: Şimdi sizi ekibimizin yeni üyesiyle tanıştıracağım. Siz aday Connors olmalısınız.
9: Merhaba.
0: Dosyanız gerçekten çok etkileyici. Aday Kyle Connors. Sınıf birincisi olmuşsunuz.
4: Evet efendim. Ama bir şey söylemeliyim.
0: Sizi tebrik ederim.
4: Teşekkür ederim. Ama ben o dosyadaki adam değilim efendim.
0: Seni çok iyi anlıyorum. Bu raporlar gerçekte kim olduğunu asla doğru yansıtmaz.
4: Evet ama şey... Bu da ne böyle?
10: Hadi hadi. Hadi.
11: Tamam.
0: Hep beraber çekelim.
11: Tamam.
0: Tamam. Hep beraber üçte. Bir, iki, üç.
12: Aman tanrım.
13: Efendim.
0: Yüzbaşı Eris. Gizli izleme uzmanımız da bize katılacak. Ekibim, hadi Rusya'ya gidip bir sürü adam tepeleyelim.

0: Привет! Alexander Nikolaevich. Arkadaşlar, işte saygıdeğer komutan Alexander Nikolaevich Rakov. Sasha.
1: Komutan Lazard'ın ülkemize gelmesinin ne büyük bir onur olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, söylersin.
1: Seni yine öpebilir miyim?
0: Hayır, öpemezsin.
1: Sana eşlik edebilir miyim?
0: Evet, edersin.
1: Rusya'da olmak gerçekten müthiş bir şey. Sevgili eşine selamlarımı söyle ve gelmediği için ne kadar üzgün olduğumu ilet. Ah evet, Teğmen Yuri Talinski, organize suçlar birim şefi.
2: Sakın Rus mafyasının gücünü hafife almayın. Dünyanın en sadist organizasyonudur.
1: Katil. Bu da Çavuş Katya Sergey. Rehberiniz ve tercümanınız olması için özel seçildi. Teğmen Talinski, Amerikalı memurların güvenlik ve konforundan bizzat siz sorumlusunuz. Ve tabii komutan Lazard.
2: Baş üstüne.
1: Evet, Amerikalı ve Ruslar. Kanali'yi bir böcek gibi yakalamalı ve olduğu yerde ezmeli.
3: Açalım, Jones, çekin. Ben yüzbaşı Thaddeus Harris. Yanımda da en gelişmiş Amerikan gözetleme ekipmanı var. Şu kanali meselesini birkaç günde halledebilirim.
1: İzninizle Ricky, tuvalete gitmeliyim.
0: Evet, elbette. Affedersiniz, arabam nerede?
2: Öndeki araba.
0: Öndeki araba. Aa, tamam.
4: Bu ne dedi?
5: Müthiş bir tarzınız olduğunu ve sizinle çalışmanın bir zevk olduğunu söyledi efendim.
4: Gözüm üzerinde olacak.
6: Kırmızı hat sadece komünistlerin otoparkıdır.
0: Hah, öndeki araba.
6: Kırmızı hat sadece komünistlerin otoparkıdır.
0: Oh, merhaba. Teğmen Talinski ailesinin burada olacağını söylemedi. Beni karşılamaya gelmeniz çok nazikçe.
5: Katrina, beni Amerika'nın iyi niyet elçisi olarak görebilirsin.
7: Beni de rehber ve tercüman olarak görebilirsin.
2: Dur! Dur! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Şimdi bittim ben.
8: Я их во блаженной жизни. Я же у тебя человек улюбчий. Покоище твоем, Господи, иди же всей святей твоей покаиваются. Упокои души раб твоих, яко един еси человеколюбец.
2: Yüzbaşı Cullen 511, Çavuş Jones 513, Çavuş Tackleberry 514, Aday Connors 520, Yüzbaşı Harris 515.
4: Pek 4 yıldızlı sayılmaz değil mi?
2: Hayır, polis bütçemizi suçlularla mücadeleye harcıyoruz. Yabancı ziyaretçileri pohpohlamaya
4: bizi
2: değil.
4: Bizi buraya sizin hükümetiniz getirdi.
2: Onlar hayvanat bahçesine maymun da getiriyor. Ama onları da 4 yıldızlı otele yerleştirmiyoruz. Ben gidip komutan Lazard'ı kontrol edeyim. Lazard. Sen. Sen. Sana bir iş vereceğim. Tekrar kapıyı duyunca ne diyorsun? Banyodayım. Orada buluşuruz.
9: Banyodakım. Oraca bulukuruz.
2: Tekrar. Banyodayım. Orada buluşuruz.
9: Banjodakım. Oraca buluzuru kuruz. Girin.
2: Tekrar.
9: Banyodayım. Orada buluşuruz.
10: Affedersiniz. affedersiniz. Ha? Komutan içeride mi?
11: Az önce gördüm. Çok yorulmuş, biraz keyif çatıyormuş. Ah,
10: teşekkürler. Spasibo. Ha.
1: Bir sonrakine geçmeliyim.
10: Bir şey mi arıyorsunuz yüzbaşı?
12: Cihaz. Hiç belli olmaz. İsterseniz paranoyak değil.
10: Paranoyaksınız.
1: Tek canım kaldı. Yapamayacağım.
5: Size bir hile göstereyim mi? Verin bana. Şimdi bakın, iki adım geriye gideceksiniz. Tamam mı? Sürekli A düğmesine basacaksınız. İşte böyle. Gördünüz mü?
1: Başardı. Seviye atladı. Bravo. Teşekkürler.
5: Oyun.
1: Herkese günaydın. Sanırım komutanınız bugün bize katılamayacak. Ama biz toplantımıza devam edelim da. Konstantin Kanali, Rus mafyası lideri.
10: Jones.
1: Kardeşi ve ikinci komutan Mikhail Kanali. Konstantin Kanali, gasp, kumar, çalıntı, mücevher, satışı, silah ticareti yapıyor. Ama gündelik operasyonlara...
12: Çok fazla
1: katılmak istemiyor. Bu yüzden yakalamak zorlaşıyor. Yine de düzenli şekilde gittiği 3 yeri biliyoruz. Biri restoran, arka ofiste toplantılarını yönetiyor. Diğeri daçası, üçüncü de... Buradaki depo. Yasal video oyunu işini yönetiyor. Kanali büyük bir işin peşinde. Ne yazık ki operasyona sızma girişimi başarılamadı. Ama şimdi beraber çalışacağız ve Kanali'yi yakalayacağız.
13: Affedersiniz. Ne oldu?
14: Geldim Malçi. Seni görmek ne güzel.
13: Davetiniz için teşekkür ederim Bay Kanali ama teslimat hizmetiniz pek keyifli. Diyemem.
14: Mükemmel bir planım var. Ama yardımın lazım.
13: Benim mi?
14: Dünyadaki tüm güvenlik sistemlerini aşacak, gizli dosyalara ulaşmamı sağlayacak bir program yazmak zorundasın. Mevzu budur yani.
13: Söz ettiğiniz şey... erişim anahtarı.
14: Bingo!
13: Yok öyle bir şey.
14: Yarat o halde. Dünya bankalarına bağlanmak, dünya borsalarını harekete geçirmek... ülke liderlerinin bildiklerini bilmek istiyorum.
15: Dünyayı yönetebiliriz.
14: Daha bağırmış ha. Bütün Moskova duymadı.
13: Erişim anahtarını yaratsam bile bilgisayarlarına nasıl gireceksiniz ki?
14: Aa, bunu düşündüm bile. Sen sevgili Adam, oyunun yeni bir versiyonunu dizayn edeceksin. Adı da... yeni oyun. Erişim anahtarını ona koyacağız. Ve sen bilgisayarına taktığın zaman... tatam... delinemez dosyalara ulaşacağım. Bayağı iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Ne oluyor? Ne oluyor? Amerikan polisi! Çocuklar, izleyeceksiniz. Her hareketlerini bilmeliyim. İyi şanslar babuşka.
16: Banyodayım, orada buluşuruz. Banyodayım.
17: Komutan, gitmeliyiz. Efendim?
16: Banyodayım, orada buluşuruz.
18: Her şey yolunda mı?
17: Komutanın adaptasyon sorunu var. Orada buluşacağız.
18: Oo.
0: Amerika'da cenazeler İngilizce olur. Burada mı yaşıyorsunuz? İyi günler.
15: Ha.
0: Benim de balığım var. O da fanusta yaşıyor. Eviniz çok ama çok güzel. Sanki kendimi evimde hissediyorum.
3: Bir Rus polis akademisi ne şaka. Da. Madem komutan Lazat yok, konuşmayı ben yaparım. Siz bir şey söylemeyin, yapmayın ve adımlarınıza dikkat edin. Akıllı olun. Tek yanlış adım hepimizi utandırır. Bu adamlara da güvenmeyin. Şimdi çok yakın dost olmamız gerekiyor. Ama daha kısa süre önce can düşmanlarımızdı. Çekilin, çekilin, çekilin.
19: Bugünkü konumuz polisin saha taktikleri. Rus ve Amerikan yaklaşımı. Amerikan polisi. Güzel. Belki siz suçluların tutuklanmasını anlatırsınız.
12: Ben mi?
19: Siz.
3: Aman tanrım.
16: Binbaşı.
19: Çavuş. Sınıf. Bu çavuş Tackleberry.
16: Pekala. Biliyorsunuz polisler için kanunu korumanın yeterince zor olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Ama Birleşik Devletler'de sürekli değişen asayiş düzenlemeleriyle uğraşmamız gerekiyor. Mesela şu aşırı güç meselesi.
7: Ha?
16: Bir gönüllü alabilirim.
3: Tackleberry, ne yapıyorsun? Sorumlu benim.
16: Yüzbaşı Harris. Peki siz gösterirsiniz.
3: Evet. Bu daha uygun.
16: Bakın eskiden suçluyu tutuklarken yapamayacağınız bir şey yoktu. Mesela son derece etkili boğma tutuşu.
3: Tackleberry.
16: İşte buna günümüzde aşırı güç deniyor. Savaşta hep güvenilir sağlam P24 polis yapımızla vücuda. Mesela bacağa yaptığınız tek bir darbeyle kişiyi tamamen etkisiz hale getirebilirsiniz. Ama hayır. Bugün bu bile aşırı güç kabul ediliyor. Kanunu korumamı istiyorlar. Ama elimi kolumu bağlıyorlar. Neyse ki hala eski şeyler var. Niye strese girelim? Teşekkür ederim.
11: Lazart'ı gördün mü?
20: Niyet.
3: Sizden bıktım serseriler. Kanali'yi yakalayacağım çünkü aklımı kullanıyorum.
18: Evet, doğru.
20: Onu kaybeder miyiz?
7: Affedersin. Yardım etmen mümkün mü acaba?
20: Tabii. Siz devam edin. Ben sizi sonra bulurum. Hadi.
7: Aha.
20: Hadi.
7: Tabii.
20: Katrina, nasıl yardım edebilirim?
7: Bir şeyi canını acıtacak kadar çok istedin mi hiç?
20: Evet.
7: Ve ne kadar bekleyip umut etsen de daha çok bekleyip elde edemediğin oldu mu peki?
20: Evet, oldu. Ama tavsiyem pes etmemendir. Üzerine git.
7: İstediğim...
20: Bir kızın kalbini çalmasın.
7: İstediğim...
20: Söyle.
7: İstediğim bir tatil.
20: Nasıl yani?
7: 3 yıl bekledim. 3 yıl. Sonra siz geldiniz. Talinski beni görevlendirdi.
20: Hı-hı.
7: Şimdi de gidemiyorum. Bir planım var. Connors. Seni terk etmiyorum. Başkası olacak. Gel. Sana gayet uygun birini buldum. Departmanın en iyisi.
20: Evet, eminim öyledir.
11: Bak, tek bildiğim Lazart'ın havaalanında kayboldu. Arama yapın, Lazart'ı bulun. Ama kimse duymasın. Burada ne yapıyorsunuz?
21: Sadece dolanıyoruz.
11: Aa.
20: Hey Yuri, Şu çevirmen Katrina. Hmm. Çok iyi, mükemmel.
11: Ha, tüm personelimiz iyidir.
20: Evet.
11: Mesela Irina Petrovski, adli tıp uzmanı. Kafadaki tek bir saç teline bakarak bir insan hakkında her şeyi söyleyebilir.
15: Analizimin sonucu bu adamın yemek seçtiğini gösteriyor. Yüksekten korkuyor ve hala bakir.
20: Ben yemek seçmem ki.
21: Aday Connors da adli tıp uzmanı.
15: Acaba uzmanlığınızı bizimle paylaşma cömertliğini gösterir misiniz?
20: Tabii.
15: Bu kafamızı karıştırdı. Olay mahallinden sadece tek bir parmak izi alabildik. Suçlunun kimliğini tespit etmek için tek ipucu bu.
20: Ha, bir bakalım. Tabii ki çözemezsiniz. Çünkü bu cam paramparça.
22: Yeter!
15: Yeni atama, Çernobil.
21: Affedersiniz Teğmen ama şef sizin ve adamlarınızın bizimle olacağını söylemişti.
11: Elbette yüzbaşı Kalıhın. Tam size uygun adamlarım var.
20: Evet.
16: Nasıl ya? Bunlar polis?
20: Sizce de burada istenmiyor muyuz?
21: Bakın ne yapacağız. Kanali burada olduğumuzu bilmeli.
20: Kendi çöplüğü.
18: Evet. Yarısına tuz basalım.
16: Çok güzel. Hadi dağılalım.
21: Taciz edelim.
20: Zalim olalım.
16: Katrina'yı bulalım.
23: Merhaba Ahbap. Gerçekten güzel iş. Bütün bunların yanıp kül olması yazık olur.
18: Ne demek o?
23: Bazen kaza olur. Yangın çıkar. Kirişler çöker. İşçiler gelmez.
18: Defol. Kanaliye araç ödemeyeceğimi de söyle.
21: Komutan Lasart, saygılarını sunar.
0: Ailenizin beni bu kadar cömertçe karşılamasından ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam.
24: Я не знаю, какой вы родственник, вероятно, по линии жены. Но сейчас мы одна семья, и мы вас очень любим.
25: Ha, ha, ha.

0: işleri kontrolüme alıyorum.
1: Ne yapıyor?
2: Efendim, yemek yer misiniz?
3: Banyoda buluşalım. Banyoda.
2: Efendim?
3: Orada buluşuruz, orada buluşuruz, orada buluşuruz.
1: Lağım kokuyor.
4: Şimdi Amerikalılar giderken veda etmiyor.
5: Da.
4: Ruslar daha gitmeden veda ediyor. İzninizle.
5: Hey. O bozulmuş.
4: Oh, rezalet.
6: Söz veriyorum, bugünden sonra Kanali bu polisin şehirde olduğunu bilecek.
5: Bu tipik bir Rus hamamıdır.
6: Demek burası Kanali'nin saunası.
5: Görüntü bu. Burada çalıntı mücevher satılır.
7: Pekala. Hadi soyunalım. Hı? Hadi, hadi.
1: Evet, evet. Kanali'nin restoranı altındayım herhalde.

0: Kolyeni beğendin mi?
1: Evet sevgilim.
0: Ne kadar?
1: Şu anda üstümde sadece o var. Bundan sonra sadece ama sadece elmas takmaya karar verdim.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
6: Finans. Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize fuzul lazım.
11: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
16: Sırtaş ayran, sırtaş ayran.
17: Döneri gördüğün an bir sütaş ayran. Gelsin sütaş ayran.
18: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
19: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize fuzul lazım. Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim. Ben bilirim.
7: İşte bu Google Gemini.
8: Evet.
7: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
8: Ay çok güzel.
7: Açılmış rengini göster.
8: Ay tam benlik.
7: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
8: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
9: Merhaba Ayda. Şarkımı çal.
10: Hazırsanız son ses açıyorum.
11: Al işte. Özgüvenin
12: ses getirdi.
9: Teşekkürler.
13: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
14: Volkswagen.
15: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
16: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
17: Albayrak Finans.
18: Kaya, nakit işlemlerde ürünü okutup buraya tıklıyorsun. Kredi kartında da buraya tıklıyorsun.
19: Anladım.
18: Sen de.
2: Merhaba.
19: Hoş geldiniz.
2: 4 numara.
19: Evet, okutabilirsiniz.
2: Teşekkürler.
19: Görüşürüz.
7: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Çocuğu uyutamıyoruzlar. Gece arabayla dolaştırdıklar. Hikaye geliyor değil mi? Çocuğun olduğunda görüşürüz. Buyur. Yağmur yağdı, suyun bitti, hava... adam çıktı. Görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
19: Görüşürüz.
9: Görüşürüz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
12: Domino's'ta indirim cepte. Kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's app'e gel. Cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's app kazandırır. Hep kazandırır.
3: Sahi mi?
11: Evet.
3: Sonra görüşürüz, tamam mı?
11: Ah, umarım.
3: Sana büyük bir sürprizim var.
11: Ne?
3: Büyük Skippy ile.
11: Ona bayılıyorum.
3: Küçük Skippy'ye.
11: Hayır, ne dersin? Küçük olmaz. Beni huzursuz
3: ediyor. Peki, seni sonra ararım.
5: Hey, çekil. Buraya olmaz.
19: Vay kanali. Size kötü haberlerim var. Amerikan polisi yine operasyonumuzu bozuyorlar.
3: Bir daha olmaz, tamam mı? Şu andan itibaren Lazard ve ekibi için bir profesyonel tutacağım ve hepsini yok edeceğiz. Hepsini yok edeceğiz!
20: Benim balığım yüzen Lazar. Her gün bu saatte yem yer.
21: Eğlenceli olacak Brady.
10: Baksana. Kaybol buradan.
14: Hey. Yoko. İyi misin?
21: Evet.
14: Dinle. Sırf iyi bisiklete binmeleri onları iyi insan yapmaz. Hadi oğlum, şuna bak, yapma. Bu senin için evlat. Şimdi şuna bir bak.
22: Don't miss.
14: Hadi kalk. Köpeklerden nefret ediyorum. Gördüğüm her köpeği vuracağım. Bu da neymiş? Bir kibrit üzerinde kırmızı çizgi.

0: 30 dakikadır buradayım. Kanali içeride mi baksak ya?
1: Rus çalışma etiği. Katrina, bu işi çok ciddiye alıyorsun. Gevşemeyi öğrenmelisin.
0: Gevşemek istiyorum. Tatil planlamıştım. Plaja gidecektim. Şimdi ise seninle bir bankta oturuyorum. Talinski ile konuştuğuna emin misin?
1: Talinski.
0: Anlamıyorum. Burada olmamalıydım.
1: Ama Katrina, şunu unutma ki bazen beklenmedik şeyleri beklemen gerekir.
0: Senin gibileri bilirim.
1: Benim gibileri mi?
0: Siz sadece avlanırsınız. İz sürersiniz.
1: Katrina, bu gece çık benimle. Bir kez bana bir şans ver. Sadece bir şans.
0: Da. Bu gece seninle çıkarım.
1: Harika.
2: Bayanlar, baylar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere dünyaca ünlü sirk ailesini tanıştırayım. Zemskova.
0: Güzel. Bu Zemskova ailesi harikadırlar. 100 yıldır bu işi yapıyorlar.
1: Yaşlarına göre acayip canlılarmış.
0: Ailede meslek büyük babadan babaya, ondan oğluna ve kızına geçmiş. Gelenek bu. Sırlar aile içinde.
1: Asıl bu sırrı tutmakta yarar varmış. Eğer bir tane daha olursa ailenin sonu gelir.
2: Şimdi de Ivan Zemskova imkansızı gerçekleştirecek. Ölümcül üçlü salto. Ivan Zemskova.
0: Biliyorum.
1: Neyi?
0: Yalandı. Beni tercümanlıktan çıkaracağını söylemen.
1: Nasıl? Ne, anlamadım.
0: Aksine harika tercüman olduğumu söyledin. Tercüme, bana tatil yok demek. Yani bu gece ödeşeceğiz. Da.
2: Büyük bir alkış alalım. Zemskova ailesi.
3: Bravo. Bravo. Evet. Tamam, sizlerin evet. Herkes hazır mı? Evet.
2: Bayanlar, baylar. Igor ve Andruşka.
3: Evet, işte İzmir, öyle.
1: Tuvalete gitmem gerekiyor.
3: Herkes eğleniyor mu? Hadi, hadi, hadi.
4: Oynayalım.
1: Yok, hayır. Hayır. Bırakın, hayır. Hayır, çok isterdim ama bakın. Hayır, yapamam ki.
3: Evet, alkışlara görelim.
1: Ben 5 dakika sonra geleyim, ha, olur mu? Geleceğim, söz. Nedir bu? Ne oluyor? Hey, ne yapıyorsun? Canım acıyacak mı? Hey, yağlanmamış ki bu. Hey,
3: hop, hop. Evet. Harikasın. Hop. Hadi bakalım. Evet, merak etme, bir şey olmayacak. Evet, işte böyle. Selam ver bakalım.
5: Harikaydın. Evet.
1: Palyaçolar ne zaman duracağını bilir.
2: Gözlerini kapa.
3: Evet, şimdi buradayız.
2: Herkes sussun.
3: Evet, bir şey olmayacak.
2: Herkes sussun. Hoppa.
3: İlerliyorsun şöyle. Tamam.
1: Beni dinleyin, durun.
3: Evet, bravo. Alkışlar. Evet. İyi misin? Ne oldu?
6: Evet, bizi yardıma çağıran sizdiniz. Unutma bayım.
7: Kusura bakmayın bayım ama çağrıyı ben yapmadım.
4: Evet,
5: çok harika metro. Çok güzel, muhteşem. New York'taki felaket. Ama bu harika.
6: Evet, evet. İyi de kanalı yakalayabildiniz mi?
7: Çok yaklaşmıştık.
8: Da. Надо вас лобочка.
9: Да. Да.
6: Beni dinler. Aygıtlarımı kullanırsanız iki günde yakalarsınız.
8: Ne ne ne ne ne ne.
6: Ne ne ne ne.
5: Yok. Yok.
6: Ya şu Rus yemeklerine ne demeli?
7: Borç istedin, gittik.
6: Artık borç istemiyorum.
0: Artık ödeştik. Da.
10: Katrina, hayır. Harika vakit geçirdim. Tamam, berbattı. Neredeyse küfredecektim. Ama en azından seninleydim, değil mi?
0: Ben de güzel vakit geçirdim.
10: Yaptığım şey için senden özür dilerim. Sadece yakınımda ol istedim.
0: Sorun değil. Şimdi ne düşünüyorsun?
10: Rusça'da öp beni nasıl dendiğini.
0: Şimdi fısıldarım.

0: Cümle tercümeni hiçbir şey kaybetmedi.
1: Baksana. Kanali bir sürü kötü şey yaptı. Ama seni buraya getirdi.
0: Kanali geceleri nerede takılır?
1: Kumarhanede.
0: Aniden kumar oynamak istedim.
1: Bo.
2: Aa, Bay Kanali, sizi gördüğüme çok sevindim efendim. Jaco, Bay Kanali'ye masasını gösterir misin lütfen?
1: Bu o.
3: İyi akşamlar efendim.
1: Ya polis olduğunu öğrenirse?
0: Öğrenecek. Onu tutukladığımda. Barmen, içkilerimiz lütfen.
4: Buyurun Bay Bond.
0: Ben sek bir şey alayım. Şişede.

0: Fena değil ha Bay Kanali?
1: Hayatımda böyle birini görmedim ben hiç.
2: Hadi kalkalım.
3: Pekala.
1: Bu nasıl bir kadındır böyle?

0: Vay canına.
1: Bay Canali, bu Debbie.
2: Debbie. İsminiz bir şarkı gibi. Debbie. Evet.
3: Bu iş tamam. Hemen dönerim. Merhaba, bir imzanızı alabilir miyim?
4: Hey, patron meşgul.
3: Affedersiniz, sadece bir dakika.
4: Dedim ki, patron meşgul.
0: Aman tanrım.
3: Bak, o zaman yazı tura atalım. Ben kazanırsam imzayı alırım. Sen kazanırsan çekilirim. Hazır? Söyle. Şunu imzalar mısınız lütfen? Freddy'ye.
2: Hey evlat, işin var mı?
3: Şey, hayır, buraya yemek için geldim.
2: Bana çalış. Senin gibi birinin önü çok açık.
3: Diş sigortası da yapıyor musunuz?
2: Bu çocuğu sevdim.
5: Vay vay vay. Hepiniz gidip gizli oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Zamanı gelince Canali'yi ben tutuklayacağım.

0: Sana bebeğimin resmini göstereyim.
1: Aha.
0: Bu onu eve getirdiğim gün. Burada 15 bin kilometrede. Bu da ilk tamirinden sonra.
1: Güzel araba. Senin mi yoksa kira mı?
0: Dokunduğum her şey benimdir.
1: Herhalde inanılmaz büyük maaşın var.
0: Benden çok söz ettik. Söyle bakalım. Bu gerçek saçın mı?
1: Benim her şeyim gerçek.
0: Sahi mi?
1: Evet. Seni tanımak istiyorum. Çok etkileyici birisin.
0: Bizi kader bir araya getirdi. Ama bu gece olmaz.
1: Ne zaman?
0: Yarın. Kahve ve pasta. Sana arabamı yollayacağım.
1: Güzel araba.

0: Hadi şu kutuya yardım et.
1: Yapamam, olmaz. İçecek bir şeyler almaya gidiyorum.
0: Aman bana içecek bir şeyler ver o zaman.
1: Dün gece çok kaçırmışım.

0: Hay aksi.
1: Neden Rusya'dan sevgilerle iyi denemiyorsun?
0: Sen de kimsin?
1: Seni ilgilendirmez.
0: Burada ne işin var?
1: Oyun oynuyorum.
0: Hey, kes şunu. Hey, sana kes dedim.
1: Ne istediğini biliyorum. Ama alamazsın.
0: Senin derdin ne?
1: Tam 72 saattir hiçbir şey yemeden bu odada tutulduğumu biliyor musun? Sadece ben... ve ayı.
0: Yemek yemeden mi?
1: Yemeden.
0: Çikolata? Küçük oyunun bitti.
1: Hayır, henüz değil. Yarın her şey bitecek ve göç kanalinin olacak. Şimdi beni kaldırabilir misin lütfen? Sürem doluyor orada. Ve kanali süreyi aşırı ciddiye alır.
2: Dünyaya şu sefil varoluşundan beri hiç görmediği büyüklükte bir şey göstermek üzereyim. Ama önce sana göstermek istiyorum canım benim.
3: Acaba onu boynuma dolayabilir miyim?
2: Yaklaştın.
3: Oynayabileceğim bir şey mi?
2: Daha da yaklaştın.
3: Aa, belirsizlik beni öldürür Kani. Hadi söyle.
2: Bir oyun! Ama sadece bir oyun değil. Beni büyük zengin yapacak eski oyunun yeni... Ama... Önce sana göstermek istiyorum canım benim.
3: Acaba onu boynuma dolayabilir miyim?
2: Yaklaştın.
3: Oynayabileceğim bir şey mi?
2: Daha da yaklaştın.
3: Aa, belirsizlik beni öldürür Kani. Hadi söyle.
2: Bir oyun!

0: Ne yapıyorsun?
1: Hiç. Patron ofisteki bilgisayarın anahtarını istedi.
0: Burada değil. Diğer ofisinde. Restoranda.
1: Tamam.
2: Lazer tarayıcı. Adım atarsak buradaki tüm alarmlar çalar. Şuradaki kapatma düğmesine ulaşmalıyız.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Getir'i her gün girin, önce fırsat çarkını çevirin, sonra her gün 1250 TL'ye varan indirim kazanma fırsatıyla siparişlerinizi uyguna getirin. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk
2: getir. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
4: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
5: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
8: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
9: Almış değil mi? Sana almış.
10: Tamam almış olabilir de eski usul gibi olur mu hiç? Bunun silmesi var, süpürmesi var, tozu pisliği var.
9: Ahmet, oğlum bir kahve içmeye geldik.
10: Ay gerçekten yorulmaya hiç gerek yok.
11: Patron, gel oğlum buraya. Ya.
12: Hemen döneceğim tatlım.
11: Aferin oğluma, gel. Otur. Hadi eve gidiyoruz. Patron dur. Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana.
13: Patron çıldırdın mı?
11: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
12: Pardon canım nerede kalmıştık?
14: Sen var ya sen.
15: Red Bull kanatlandırır.
16: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo!

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin?

0: tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Hop çıkıyor, hop çıkıyor, hop çıkıyor.

0: Peytak, buldum.
1: Tamam, geri çekil. Bu kasayı açmanın tek yolu var.
0: Dur bir dakika. Patlatırsan kanali bizim yaptığımızı anlar.
1: Peki ne yapacağız? Müthiş. Burada anahtar yok.

0: Anahtarlar. Yürü seni küçük çakal.
1: Canımı acıtma. Ama
2: ne adam? Oyun yanında mı?
1: Tabii. Kendimi aştım. Bu oyun sonuncusundan büyük olacak.
2: Dünya benimdir. Birkaç kopya çıkarın bakalım. Hadi.
0: Daha.
2: Deneme yapalım. En güzel birkaç oyuncumuza gönder. Başkana, valiye, polis şefi, Rakov Bey'e de yollamayı unutma.
1: Artık paramı alabilir miyim acaba?
2: Aa, postada. Tabii sen de öyle.
1: Olamaz. Yine mi?
2: Losar'dan ekipten kimseyi yakaladınız mı?
3: Hayır.
2: Ama Losar'dı yakaladınız değil mi?
3: Hayır.
4: Beceriksiz aptallar! Siz adam mısınız adam?
0: Arayabileceğimiz birileri olmalı.
2: Henüz polisi aramadık tabii.

0: Amerikan polisine. Bolşoy Tiyatrosu. Bu gece. Kaneli çalıntı silah nakliyesini alacak. Onu durdurmalısınız. Bir dost.
1: Rusça bilmediğimi biliyorsun.
2: Ama hayatım zaten bana bu.
3: Fındık isteyen, taze fındıklarım var. İşte yakalayın hanımefendi. Buyurun bayım. Hayır, yeterince uzanamadınız. Takım olmalısınız. İşte bir tane daha. Üst kata. İşte oldu. Buyurun bayım. Tamam. Kim fındık ister? Hemen şuraya bir tane hop.

0: Affedersiniz
1: Katrina.
0: Lütfen. Affedersiniz bayan, affedersiniz.
2: Oh. Bilet lütfen.
0: Biletim yok.
2: Ama bilet lazım.
0: Bakın tercüman hanım, ben bu göreve atanmış bir Amerikan polisiyim. Bilete ihtiyacım yok.
2: Üzgünüm, biletiniz olmalı.
0: Anlamadınız mı? Burada birini tutuklamalıyım.
2: Biletsiz kimseyi tutuklayamazsınız.
0: Demek öyle. He? Birazdan görürüz. Affedersiniz, çekil, çekilin, çek.
1: Hey! Çekil.

0: başı eriz. Buradan çıkmalıyız. Hemen.
1: Hadi hemen gidelim.
0: Gidin. Gidin. Harris git buradan. Harris git. Harris git.
1: Bizi görmeden çıkmalıyız. Kanali burada. Kanali indir beni. Kanali burada.
0: Biliyorum. Kanali biliyorum efendim.
1: Burada.
0: Biliyorum efendim. Biliyorum. Kıpırdama.
2: Tutuklusun.
3: Ne yaptığını sanıyorsun?
4: Seni tutukluyorum.
1: O benim. Ben tutuklayacağım.
4: Ünlü bir
1: ben
4: suçluya silah satmaktan.
1: Onu tutuklayacağım.
4: Güneş çocukları ha?
5: Oyuna geldik.
6: Hepinizden nefret ettim. Neyse ki iyi dostum komutan Lazard'ın bunlardan haberi olmadı. Üniformalarınızın yüz karasısınız. Benim için de utanç kaynağı. Yuri, ne yapacağını biliyorsun. Yap.

0: Kanali, Moskova'dan. Döndüğünden beri onu suçüstü yakalamaya çalışıyorum. Ve şimdi siz kovboylar geldiniz. Evet, işimi darmadağın ettiniz. Şimdi ise adamlarım Kanali'ye biraz ters baksa adam taciz davası açar. Amerikalılar, sizden Rusya'yı terk etmeniz isteniyor. Anladınız mı? Çıkın! Yarın saat 3'te! Kesin! Ve tabii sen de.
1: Banyodayım.

0: Efendim, uçak saat 3'te kalkıyor.
1: Ben banyodayım.
0: Efendim? Bunda bir tuhaflık var gibi.
1: Anne.
0: Ne dersin acaba?
2: Evet, haklısın. Efendim?
1: Banyodayım. Banyoda. Banyodayım. Banyoda.
3: Hayır. Diğer çanta, diğer büyük çanta, büyük çanta. İşte ver bana.
4: Tamam.
3: Jones, kaldır beni. Daha önce hiç böyle aşağılanmamıştım.
0: Demek başka şekillerde aşağılandınız, öyle mi?
3: Kes sesini Jones, kes sesini.
0: Baş üstüne.
5: Connors.
4: Gelmeyeceksin sandım.
5: Kalbim kırılsın istemedim ama artık çok geç. Hayır!
4: Kalen!
5: Hayır!
4: Kaleyi kaçırdılar.
5: İmdat! İmdat! Sen kim?
4: Kalen!
2: Hadi.
5: Beni merak etme, sen merak et.
2: Hadi gidelim, gidelim. Hadi!
3: Dur, hadi.
2: Hadi.
3: Kaçacağız.
2: Hadi, gir.
3: Hadi gazla. Çabuk, kanır. Hadi, dayan, kanır. Hadi.
6: Kes sesini.
3: Çavuş, daha hızlı gidemez misin? Hadi, çabuk.
5: Onu öldürecekler.
2: Hadi.
3: Hayır, öldürmeyecekler. Ekibimde kimse öldürülemez.
4: Beni öldürecekler.
2: Olmadı.
3: Silahını
2: emredersiniz, şu an.
3: Bu yer tespit edici. Eğer arabaya isabet ettirirsek her yerde takip ederiz.
2: Evet efendim. Sasha, temiz bir atış sağla.
3: Ateş et. Hadi. Ol beni bir kez iyi bir inşaat. İsmet ettim.
2: İşte bu. Hey, Amerikanski, polizia. Dostum, yardım.
3: Ruslar motosiklet. Hadi yürü. Sasha, dilimizi anlamıyor musun? Daha hızlı.
4: Rodeo mu bu? Yeter artık. Biraz daha yaklaşın. Tut.
3: Connors, ölmediğine sevinmelisin çünkü planım var. Acele et, hadi çabuk.
0: Hadi atlayın.
3: Çalışıyor.

0: beni utandırdın. Adamlarım, akranlarım, anacığım önünde.
1: Ben çok üzgünüm.
0: Sen yaptıklarını pahalıya ödeyeceksin. Biliyorum. Benimle evleneceksin.
1: Vay canına.
0: Güzel giysi.
1: Teşekkür ederim.
0: Her şeyi paylaşacağız.
1: Tamam.
2: Akşam mı geleceklermiş? Hı?
0: Tam isabet. Çok güzel. İnat etmene inanamıyorum. Her şeyin olacaktı. Ama sen ihanet ettin. Seni gömeceğim. Ne var? Meşgulüm ne var?
3: Oyun polis merkezi bilgisayarında.
0: Girdim. Evet. Şimdi de gizli erişim kodum. Dön arkanı. Evet. Depoda her şey hazır mı? Gitmeliyim canım. Seninle sonra konuşacağız. Belki fikir değiştirirsin. Dasvedanya.

0: Bak sen, biz oyuncak bırakmış.
1: Ah, bir bu eksikti.
2: Takıl beni. Soldaki pencereden içeri girsen. Jones, Katrina ve Connor sağdaki pencerelerden girin. Ben de çocuklarla çatıya çıkacağım.
3: Peki ya kapı?
2: Hadi yürüyün, hadi, hadi.
1: Alın bakalım sapıklar.
2: Herhalde bir sonraki odalar. Üçe kadar sayıp gireceğiz. Bir, iki.
4: Kıpırdama.
2: Üç dediğimi duyan oldu mu?
1: Ben icabına baktım.
4: O nerede?
1: Gitti.
2: Kanali binadan ayrılmış.
1: Bilgisayardan tüm polis merkezlerine girmenin bir yolunu bulmuş. Eğer girerse asla durdurmayız.
3: Kanali'nin bilgisayar hackerı yeni bir oyun hazırlıyordu. Anahtar onda olmalı.
1: Her an sevkiyata başlayabilirler. Ona gittiler. Depoya.
4: Gidelim.
5: Durun. Talinski 3'teki uçağa binmezseniz sizi tutuklayacağını söyledi.
4: Haklı. Yine de gidelim.
6: Sorun değil.
4: Hey, bunlar onlar. Hadi.
1: Bu Talinski.
6: O zaman bu bir sorun.
4: Güzel. Güzel. 48 saat içinde yeni oyun dünyanın her yerinde olabilecek. Çok iyi.
2: Hadi, hadi, hadi. Tamam, dinleyin, dinleyin. John, şu kelepçeleri ver. Sakın unutmayın. Kanali'yi ben tutuklayacağım.
4: Hadi, gazla, gazla.
2: Üç dediğinde giriyoruz. Bir, iki. Dur, dur, dur.
5: Önümüzdeki 3 ay boyunca reklam panoları her gün yayınlanacak. Sabah programı da sizi konuk etmek istiyor.
4: Araba çalışsın.
7: Ana disk ve erişim kodu nerede?
5: Arkada kasanızda. Restorandaki ofiste. İstediğiniz gibi.
7: Güzel. Hey Natasha. Başka bir şey lazım olursa söylerim canım.
3: İyi bir avukat lazım olacak.
2: Konstantin Kanali sizi kanun namına tutukluyor.
4: Durun. Herkes dursun. Silahı bırak.
2: Kanali'yi tutukladım. Benim tutsağım.
4: Yine Bolşoy rezaletindeki gibi aşağılanmayacağım.
3: Bunu daha önce görmüştüm.
5: Rakov'un ofisinde oynuyordum.
7: Avukatım dava açacak. İftira, kasıtlı taciz ve bir erkeğin kalbini kırma suçundan. Bir erkeğin kalbi kırılmaz.
2: Kimseye dava açamayacaksın çünkü hapse giriyorsun.
4: Kanıt var mı?
2: Kanıt. Kanıt. Kanıt var mı?
1: Evet. Teğmen, burnunuzun dibinde.
4: Hı? Hı?
3: Moskova polis bilgisayarının numarası ne?
5: 2913855.
4: Çok gizlidir.
3: Kanali yazacağım.
4: Hadi Connors, yine dene.
3: Şey, Konstantin deneyelim.
1: Hayır, durun. 5 harfliydi. Kanali 5 tuşa bastı.
3: İştah. İştah yazalım. Başardın.
4: Bu bilgi gizlidir.
3: Kanali oyununda özel bir program sakladı. Oynayan kimse bunu bilmeyecekti. Bu da kullanıcı dosyalarına erişim sağlayacaktı. Bebekten şeker çalar gibi hükümetten gizli bilgileri çalacaktı. Her hükümetten.
4: Nihayet ele geçirdim seni Kanali. Ha!
3: Yüzbaşı Harris.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
11: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
13: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
14: Hazırsanız son ses açıyorum.
15: Al işte. Özgüvenin
16: ses getirdi.
13: Teşekkürler.
17: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
18: Volkswagen.
19: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
20: Yollara düşelim.
19: Kim tutar seni?
20: Düşelim.
21: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
22: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
23: Albayrak Finans.
24: Karşınıza yeni nesil Blade.
25: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
24: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
12: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
26: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
2: Olamaz.
7: Sağlığınıza. Yeni Rus aileme. Nazdrovya. İzninizle. Tuvalete gitmem gerekiyor. Oh, affedersiniz. Burayı tuvalet sandım da.
8: Sen! Nasıl?
7: Ha evet. Beni tanımanız ne büyük bir şeref. Tam neredeyken...
8: Beni ele geçiremezsin.
7: Seni istemiyorum.
8: Anga!
7: Anne!

0: Son arzun nedir peki söyle. Ah, lanet herif lanet.
1: Hop işte böyle. Aha. Tanıdık geliyorsun.
0: Benimle oynama Hasan.
1: Paris'te miydin?
0: Hayır Paris'te değil.
1: Roma?
0: Roma'da değil. Beni aptal mı sandın sen aptal?

0: Ha, seni şimdi hatırladım. Rusya'ya ve Amerika'ya ve vatandaşlarına karşı işlediğin suçlardan seni tutukluyorum. Ha.
1: Bugün
2: şunu gösterdik.
1: Herkes bilsin.
3: Ruslarla Amerikalılar kardeştir. Size ve ekibinize saygılarım da. Komutan Lazar, bana eşlik eder misiniz?

0: Dostum.
1: Ve şimdi Amerikalı arkadaşlarımıza hürmeten sizleri selamlıyorum.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Getir'e her gün girin, önce fırsat çarkını çevirin, sonra her gün 1250 TL'ye varan indirim kazanma fırsatıyla siparişlerinizi uyguna getirin. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
3: Bekler, Ebebek'le büyürler.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
7: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
8: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
7: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
13: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
14: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
15: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne on biricim benim.
16: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
17: Donuyoruz Yüksel abi.
16: Bu havada.
18: İnternette donuyoruz.
16: Ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
19: Üst geçide bak abi.
16: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
16: Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
7: Kredi kartım hadi.
3: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
0: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Başlıyoruz. 5, 4, 3, 2.
1: İyi akşamlar. Tayvan'da trajedi, Danimarka'da afet, Malezya'da kargaşa. Haberlerimizin ana başlıkları bunlar. Bu gecenin başlıca hikayesi Rus mafya lideri Konstantin Kanali tarafından dağıtılan bilgisayar oyunu fenomeni dünyanın kalbini fethetti. Rusya'nın soğuk ikliminden sıcacık bir sansasyon çıktı. Adı da basitçe oyun. Ed ne yapıyorsun?
2: Nancy, bu oyunu denemelisin, harika.
1: Şimdi olmaz Ed. Oyun geçen 6 ay içinde daha önceki tüm bilgisayar oyunu rekorlarını kırarak 1,5 milyar dolarlık bir gelir sağladı.
2: Yakala onları sefil ayı.
1: Bu oyunun farkı nedir? İlk kez bir bilgisayar oyunu hem gençlere hem de daha farklı bir pazar oluşturan yaşlara çekici geliyor. Oyun hem kaset hem de bilgisayar CD'leriyle herkes tarafından oynanıyor.
3: Al şunu Nancy, al
1: oyunun
3: şunu.
1: Oyunun yaratıcısı ve piyasaya sunan kişi sözde Rus mafya lideri olarak bilinen Konstantin Kanali.
3: Hayır.
1: Kanali Moskova'da acaba neyin peşinde?
2: Çek şu ellerini, yapma.
1: Oyunu istiyorum.
2: Ver şunu bana, çabuk ver şunu.
1: Ver bana.
2: Bittin sen. Ver dedim. Ne yapıyorsun?
1: Lütfen.
2: Dur.
1: Asıl sen bittin.

0: Misha, skipuje Iwak. Ay. Leonid. Yeter. Gölgede yaşadım. Bir gün bunlar, bütün bunlar benim olacak.
1: Bu suç tamamen kontrolden çıktı.
2: Evet,
1: yardım lazım.
2: Geçen sene uluslararası konferansla tanıştığım adamları tavsiye edebilirim. Ve sanırım Kanali Amerika'dayken onunla bir bağlantısı olmuştu.
1: Şunu açıkça konuşalım. Kanali'yi yakalamamıza yardım eder mi?
2: Evet, Boris Nikolaevich.
3: O tam da bu işi...
2: Beni bilgilendir.

0: Oh.
1: Go!
0: Çok iyi evlat.
2: Hadi. Hadi.
0: Yeni gelenler nasıl bakalım?
3: Şimdiye kadarki en iyisi. Biri hariç. Hmm. Yüksekten korkuyor.
0: Elinden geleni yap. Bazen en zayıf adayların en iyi polis memuru olmalarına tanık oldum.
4: Komutan Lazar, topu atabilir misiniz lütfen?
0: Scoreboard, yer, duvar ve kızıl kafadan doğru basket.
3: Evet. Fena değil.
0: Bu oyunu seviyorum.
3: Connors, Connors nerede?
5: Teşekkürler Connors, oldu. Bu gizli bir polis dosyası.
6: Akademi Moskova'daki bir görev için özel bir ekip topluyor.
7: Bu iş için ölebilirim.
6: Webster listede nasıl yani?
5: Sınıf birincisi olarak mezun olduğundandır.
6: Evet ama bunu yapabilir mi?
5: Evet.
6: Peki ya bunu?
5: Evet.
6: Tek yapabildiğim bunlar.
5: Ne yapıyorsun?
6: Rusya'ya hiç gitmedim.
5: Tamam, şimdi yerine koy.
8: Connors, çavuş çağırıyor.
6: Tamam.
8: Hemen.
0: Seni gördüğüme öylesine sevindim ki... Moskova polisi, Rusya, organize suçlar mafya lideri Konstantin Kanali'yi...
9: Ruslar.
0: ...tutuklamak için yardım etmemizi istedi. Baylar... 6 yıl önce Kanali Rus mafyasının bir kolunun ülkemizde kurulmasına yardım etti. Neredeyse yakalıyorduk. Ne yazık ki
1: elimizden kaçırdık. Adam Moskova'ya gitti ve orada kardeşinin de yardımıyla suç faaliyetlerine devam ediyor. Mikhail ve evcil yılanı Skipi ile.
0: Şimdi onu tutuklamak için bir fırsatımız var.
7: Ne beceriksiz.
3: Connors, aşağı in. Bu sınavı asla geçemeyeceksin.
6: Geçmeliyim. Babam polisti. Onun babası da polisti. Onun babası atırsızıydı.
3: Yükseklik korkum var, hadi.
6: Korku mu? Ha? Yükseklik korkum yok benim.
7: O ne demek biliyor musun?
3: Connors, şunu kabul et artık. Sende polis olmak için gereken şey yok. Bunu komutan Lazard'ın odasına götür. Çıkış kağıtlarını imzalayacağım.
7: Zavallı.
0: Şimdi sizi ekibimizin yeni üyesiyle tanıştıracağım. Siz aday Connors olmalısınız.
7: Merhaba.
0: Dosyanız gerçekten çok etkileyici. Aday Kyle Connors. Sınıf birincisi olmuşsunuz.
6: Evet efendim. Ama bir şey söylemeliyim.
0: Sizi tebrik ederim.
6: Teşekkür ederim. Ama ben o dosyadaki adam değilim efendim.
0: Seni çok iyi anlıyorum. Bu raporlar gerçekte kim olduğunu asla doğru yansıtmaz.
6: Evet ama şey... Bu da ne böyle?
10: Hadi hadi. Hadi.
11: Tamam.
0: Hep beraber çekelim.
11: Tamam.
0: Tamam. Hep beraber üçte. Bir, iki, üç.
12: Aman tanrım.
13: Efendim.
0: Yüzbaşı Eris. Gizli izleme uzmanımız da bize katılacak. Ekibim. Hadi Rusya'ya gidip bir sürü adam tepeleyelim.

0: Привет! Alexander Nikolaevich. Arkadaşlar, işte saygıdeğer komutan Alexander Nikolaevich Rakov. Sasha.
1: Komutan Lazard'ın ülkemize gelmesinin ne büyük bir onur olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, söylersin.
1: Seni yine öpebilir miyim?
0: Hayır, öpemezsin.
1: Sana eşlik edebilir miyim?
0: Evet, edersin.
1: Rusya'da olmak gerçekten müthiş bir şey. Sevgili eşine selamlarımı söyle ve gelmediği için ne kadar üzgün olduğumu ilet. Ah evet, Teğmen Yuri Talinski, organize suçlar birim şefi.
2: Sakın Rus mafyasının gücünü hafife almayın. Dünyanın en sadist organizasyonudur.
1: Katil. Bu da Çavuş Katya Sergey. Rehberiniz ve tercümanınız olması için özel seçildi. Teğmen Talinski, Amerikalı memurların güvenlik ve konforundan bizzat siz sorumlusunuz. Ve tabii komutan Lazard.
2: Baş üstüne.
1: Evet, Amerikalı ve Ruslar. Kanali'yi bir böcek gibi yakalamalı ve olduğu yerde ezmeli.
3: Açalım, Jones. Jones, çekin. Ben Yüzbaşı Ted Harris. Yanımda da en gelişmiş Amerikan gözetleme ekipmanı var. Şu kanali meselesini birkaç günde halledebilirim.
1: İzninizle Ricky, tuvalete gitmeliyim.
0: Evet, elbette. Affedersiniz, arabam nerede?
2: Öndeki araba.
0: Öndeki araba. Aa, tamam.
3: Bu ne dedi?
4: Müthiş bir tarzınız olduğunu ve sizinle çalışmanın bir zevk olduğunu söyledi efendim.
3: Gözüm üzerinde olacak.
5: Kırmızı hat sadece komünistlerin otoparkıdır.
0: Hah, öndeki araba.
5: Kırmızı hat sadece komünistlerin otoparkıdır.
0: Oh, merhaba. Teğmen Talinski ailesinin burada olacağını söylemedi. Beni karşılamaya gelmeniz çok nazikçe.
4: Katrina, beni Amerika'nın iyi niyet elçisi olarak görebilirsin.
6: Beni de rehber ve tercüman olarak görebilirsin.
2: Dur! Dur! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Şimdi bittim ben.
7: Меня их во блаженной жизни. Я же у тебя человек улюбчи. Покоище твоем, Господи, иди же всей святей твоей покаиваются. Упокои души раб твоих, яко един еси человека любец.
2: Yüzbaşı Cullen 511, Çavuş Jones 513, Çavuş Tackleberry 514, Aday Connors 520, Yüzbaşı Harris 515.
3: Pek 4 yıldızlı sayılmaz değil mi?
2: Hayır, polis bütçemizi suçlularla mücadeleye harcıyoruz. Yabancı ziyaretçileri pohpohlamaya
3: bizi
2: değil.
3: Bizi buraya sizin hükümetiniz getirdi.
2: Onlar hayvanat bahçesine maymun da getiriyor. Ama onları da 4 yıldızlı otele yerleştirmiyoruz. Ben gidip komutan Lazard'ı kontrol edeyim. Lazard. Sen! Sen! Sen! Sen! Sana bir iş vereceğim. Tekrar kapıyı duyunca ne diyorsun? Banyodayım. Orada buluşuruz.
8: Banyodakım. Oraca bulukuruz.
2: Tekrar. Banyodayım. Orada buluşuruz.
8: Banjodakım. Oraca buluzuru kuruz. Girin.
2: Tekrar.
8: Banyodayım. Orada buluşuruz.
2: Hmm.
9: Affedersiniz.
2: Ha?
9: Komutan içeride mi?
2: Az önce gördüm. Çok yorulmuş, biraz keyif çatıyormuş. Ah,
9: teşekkürler. Spasibo.
1: Bir sonrakine geçmeliyim.
9: Bir şey mi arıyorsunuz yüzbaşı?
10: Cihaz. Hiç belli olmaz. İsterseniz paranoyak değil.
9: Paranoyaksınız.
1: Tek canım kaldı. Yapamayacağım.
4: Size bir hile göstereyim mi? Verin bana. Şimdi bakın, iki adım geriye gideceksiniz. Tamam mı? Sürekli A düğmesine basacaksınız. İşte böyle. Gördünüz mü?
1: Başardı. Seviye atladı. Bravo. Teşekkürler.
4: Oyun.
1: Herkese günaydın. Sanırım komutanınız bugün bize katılamayacak. Ama biz toplantımıza devam edelim da. Konstantin Kanali, Rus mafyası lideri.
9: Jones.
1: Kardeşi ve ikinci komutan Mikhail Kanali. Konstantin Kanali, gasp, kumar, çalıntı, mücevher, satışı, silah ticareti yapıyor. Ama gündelik operasyonlara...
10: Çok fazla
1: katılmak istemiyor. Bu yüzden yakalamak zorlaşıyor. Yine de düzenli şekilde gittiği 3 yeri biliyoruz. Biri restoran, arka ofiste toplantılarını yönetiyor. Diğeri daçası, üçüncü de... Buradaki depo. Yasal video oyunu işini yönetiyor. Kanali büyük bir işin peşinde. Ne yazık ki operasyona sızma girişimi başarılamadı. Ama şimdi beraber çalışacağız ve Kanali'yi yakalayacağız.
8: Geldim Malçi. Seni görmek ne güzel.
11: Davetiniz için teşekkür ederim Bay Kanali ama teslimat hizmetiniz pek keyifli. Diyemem.
8: Mükemmel bir planım var. Ama yardımın lazım.
11: Benim mi?
8: Dünyadaki tüm güvenlik sistemlerini aşacak, gizli dosyalara ulaşmamı sağlayacak bir program yazmak zorundasın. Mevzu budur yani.
11: Söz ettiğiniz şey... erişim anahtarı.
8: Bingo!
11: Yok öyle bir şey.
8: Yarat o halde. Dünya bankalarına bağlanmak, dünya borsalarını harekete geçirmek... ülke liderlerinin bildiklerini bilmek istiyorum.
12: Dünyayı yönetebiliriz.
8: Daha bağırmış ha. Bütün Moskova duymadı.
11: Erişim anahtarını yaratsam bile bilgisayarlarına nasıl gireceksiniz ki?
8: Ha, bunu düşündüm bile. Sen sevgili Adam, oyunun yeni bir versiyonunu dizayn edeceksin. Adı da... yeni oyun. Erişim anahtarını ona koyacağız. Ve sen bilgisayarına taktığın zaman... tatam... delinemez dosyalara ulaşacağım. Bayağı iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Ne oluyor? Ne oluyor? Amerikan polisi! Çocuklar, izleyeceksiniz. Her hareketlerini bilmeliyim. İyi şanslar babuşka.
13: Banyodayım, orada buluşuruz. Banyodayım.
14: Komutan, gitmeliyiz. Efendim?
13: Banyodayım, orada buluşuruz.
15: Her şey yolunda mı?
14: Komutanın adaptasyon sorunu var. Orada buluşacağız.
15: Oo.
0: Amerika'da cenazeler İngilizce olur. Burada mı yaşıyorsunuz? İyi günler.
12: Ha.
0: Benim de balığım var. O da fanusta yaşıyor. Eviniz çok ama çok güzel. Sanki kendimi evimde hissediyorum.
3: Bir Rus polis akademisi ne şaka. Da. Madem komutan Lazat yok, konuşmayı ben yaparım. Siz bir şey söylemeyin, yapmayın ve adımlarınıza dikkat edin. Akıllı olun. Tek yanlış adım hepimizi utandırır. Bu adamlara da güvenmeyin. Şimdi çok yakın dost olmamız gerekiyor. Ama daha kısa süre önce can düşmanlarımızdı. Çekilin, çekilin, çekilin.
16: Bugünkü konumuz polisin saha taktikleri. Rus ve Amerikan yaklaşımı. Amerikan polisi. Güzel. Belki siz suçluların tutuklanmasını anlatırsınız.
10: Ben mi?
16: Siz.
10: Aman tanrım.
17: Binbaşı.
16: Çavuş. Sınıf. Bu çavuş Tackleberry.
17: Pekala. Biliyorsunuz polisler için kanunu korumanın yeterince zor olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Ama Birleşik Devletler'de sürekli değişen asayiş düzenlemeleriyle uğraşmamız gerekiyor. Mesela şu aşırı güç...
10: Aman tanrım.
17: Binbaşı.
16: Çavuş. Sınıf. Bu çavuş Tackleberry.
17: Pekala. Biliyorsunuz polisler için kanunu koruma...

0: gönüllü alabilirim.
1: Takıl beri, ne yapıyorsun? Sorumlu benim.
0: Yüzbaşı Eris. Belki siz gösterirsiniz.
1: Evet. Bu daha uygun.
0: Bakın bakın, eskiden suçluyu tutuklarken yapamayacağınız bir şey yoktu. Mesela son derece etkili boğma tutuşu.
1: Takıl beri.
0: İşte buna günümüzde aşırı güç deniyor. Savaşta hep güvenilir, sağlam ve 24 polis yapımızla vücuda. Mesela bacağa yaptığınız tek bir darbeyle kişiyi tamamen etkisiz hale getirebilirsiniz. Ama hayır, hayır. Bugün bu bile aşırı güç kabul ediliyor. Kanunu korumamayı istiyorlar. Ama elimi kolumu bağlıyorlar. Neyse ki hala eski şeyler var. Niye strese girelim? Ha. Teşekkür ederim.
2: Lazart'ı gördün mü?
3: Niyet.
1: Sizden bıktım serseriler. Kanali'yi yakalayacağım çünkü aklımı kullanıyorum.
4: Evet, doğru.
3: Onu kaybeder miyiz?
5: Affedersin. Yardım etmen mümkün mü acaba?
3: Tabii. Siz devam edin. Ben sizi sonra bulurum. Hadi.
6: Aha.
3: Hadi hadi.
6: Tabii.
3: Katrina, nasıl yardım edebilirim?
5: Bir şeyi canını acıtacak kadar çok istedin mi hiç?
3: Evet.
5: Ve ne kadar bekleyip umut etsen de daha çok bekleyip elde edemediğin oldu mu peki?
3: Evet, oldu. Ama tavsiyem pes etmemendir. Üzerine git.
5: İstediğim...
3: Bir kızın kalbini çalması.
5: İstediğim...
3: Söyle.
5: İstediğim bir tatil.
3: Nasıl yani?
5: 3 yıl bekledim. 3 yıl. Sonra siz geldiniz. Talinski beni görevlendirdi.
3: Hı hı.
5: Şimdi de gidemiyorum. Bir planım var. Connors. Seni terk etmiyorum. Başkası olacak. Gel. Sana gayet uygun birini buldum. Departmanın en iyisi.
3: Evet, eminim öyledir.
2: Bak, tek bildiğim Lazart'ın havaalanında kayboldu. Arama yapın, Lazart'ı bulun. Ama kimse duymasın. Burada ne yapıyorsunuz?
6: Sadece dolanıyoruz.
3: Hey Yuri, şu çevirmen Katrina. Hı. Çok iyi, mükemmel.
2: Tüm personelimiz iyidir.
3: Evet.
2: Mesela Irina Petrovski, adli tıp uzmanı. Kafadaki tek bir saç teline bakarak bir insan hakkında her şeyi söyleyebilir.
7: Analizimin sonucu bu adamın yemek seçtiğini gösteriyor. Yüksekten korkuyor. Ve hala bakir.
3: Ben yemek seçmem ki.
8: Aday Connors da adli tıp uzmanı.
7: Acaba uzmanlığınızı bizimle paylaşma cömertliğini gösterir misiniz?
3: Tabii.
7: Bu kafamızı karıştırdı. Olay mahallinden sadece tek bir parmak izi alabildik. Suçlunun kimliğini tespit etmek için tek ipucu bu.
3: Bir bakalım. Tabii ki çözemezsiniz çünkü bu cam paramparça.
2: Yeter.
7: Yeni atama Çernobil.
8: Affedersiniz Teğmen ama şef sizin ve adamlarınızın bizimle olacağını söylemişti.
2: Elbette yüzbaşı Kalıhın. Tam size uygun adamlarım var.
9: Evet.
0: Nasıl ya? Bunlar polis.
3: Sizce de burada istenmiyor muyuz?
8: Bakın ne yapacağız. Kanali burada olduğumuzu bilmeli.
3: Kendi çöplüğünü.
4: Evet. Yarısına tuz basalım.
0: Çok güzel. Hadi dağılalım.
8: Taciz edelim.
3: Zalim olalım.
0: Katrina'yı bulalım.
10: Ya

0: Merhaba Ahbap. Gerçekten güzel iş. Bütün bunların yanıp kül olması yazık olur.
1: Ne demek o?
0: Bazen kaza olur. Yangın çıkar. Kirişler çöker. İşçiler gelmez.
1: Defol. Kanaliye araç ödemeyeceğimi de söyle.
2: Komutan Lasart, saygılarını sunar.
3: Ailenizin beni bu kadar cömertçe karşılamasından ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam.
4: Я не знаю, какой вы родственник, вероятно, по линии жены. Но сейчас мы одна семья, и мы вас очень любим.
5: Oh.

0: İşleri kontrolüme alıyorum.
1: Ne yapıyor?
2: Efendim, yemek yer misiniz?
3: Banyoda buluşalım. Banyoda.
2: Hı. Efendim?
3: Orada buluşuruz, orada buluşuruz, orada buluşuruz.
1: Lağım kokuyor.
4: Şimdi Amerikalılar giderken veda etmiyor.
5: Da.
4: Ruslar daha gitmeden veda ediyor. İzninizle.
5: Hey. O bozulmuş.
4: Oh, rezalet.
6: Söz veriyorum, bugünden sonra Kanali bu polisin şehirde olduğunu bilecek.
5: Bu tipik bir Rus hamamıdır.
6: Demek burası Kanali'nin saunası.
5: Görüntü bu. Burada çalıntı mücevher satılır.
7: Pekala. Hadi soyunalım. Hı? Hadi, hadi.
1: Evet, evet. Kanali'nin restoranı altındayım herhalde.

0: Kolyeni beğendin mi?
1: Evet sevgilim.
0: Ne kadar?
1: Şu anda üstümde sadece o var. Bundan sonra sadece ama sadece elmas takmaya karar verdim.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Market alışverişi en çok vakit alan şeylerden biri. Gitmesi gelmesi seçmesi, aman yeter be diyenlere. Alışveriş listem, hazır sepetin, daha bir kamyon özellik, zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo.

0: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esinir.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur, bir vişne iç.
5: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
6: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
7: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma... Coop'ta sadece 485 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
8: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM.
10: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım... Ne kaçış.
16: Üst düzey bir meydan okuma.
15: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
17: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
15: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
18: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
19: Evet.
12: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net Sigorta.

0: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
1: Sadece duruladım.
0: Özel bir formülün var mı?
1: Sadece duruladım.
0: Hadi ama.
1: Sadece duruladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
0: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
1: Sen de sadece durula.
4: Karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, 3 kalp bir arada.
5: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
4: 3 kalp.
6: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da aradı.
7: Neon bir deyim. Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
8: İstersen neon bir.
9: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
13: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
14: Hazırsanız son ses açıyorum.
12: Al işte. Özgüvenin
13: ses getirdi. Teşekkürler.
15: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
16: Volkswagen.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Hesap basit, hesap basit.
19: Sahi mi?
20: Evet.
19: Sonra görüşürüz, tamam mı?
20: Ah, umarım.
19: Sana büyük bir sürprizim var.
20: Ne?
19: Büyük Skippy ile.
20: Ona bayılıyorum.
19: Küçük Skippy'ye.
20: Hayır, ne dersin? Hayır, olmaz. Beni huzursuz
19: ediyor. Peki, seni sonra ararım.
21: Hey çekil, buraya olmaz.
22: Vay kanali. Size kötü haberlerim var. Amerikan polisi yine operasyonumuzu bozuyorlar.
19: Bir daha olmaz, tamam mı? Şu andan itibaren Lazard ve ekibi için bir profesyonel tutacağım ve hepsini yok edeceğiz. Hepsini yok edeceğiz.
23: Benim balığım yüzen Lazar. Her gün bu saatte yem yer.
24: Eğlenceli olacak Brady.
25: Baksana! Kaybol buradan!
26: Hey! Yoko! İyi misin?
25: Evet.
26: Dinle. Sırf iyi bisiklete binmeleri onları iyi insan yapmaz. Hadi oğlum, şuna bak, yapma. Bu senin için evlat. Şimdi şuna bir bak.
25: Don't miss.
0: Hadi kalk. Köpeklerden nefret ediyorum. Gördüğüm her köpeği vuracağım. Bu da neymiş? Bir kibrit üzerinde kırmızı çizgi.

0: 30 dakikadır buradayım. Kanali içeride mi baksak ya?
1: Rus çalışma etiği. Katrina, bu işi çok ciddiye alıyorsun. Gevşemeyi öğrenmelisin.
0: Gevşemek istiyorum. Tatil planlamıştım, plaja gidecektim. Şimdi ise seninle bir bankta oturuyorum. Talinski ile konuştuğuna emin misin?
1: Talinski.
0: Anlamıyorum. Burada olmamalıydım.
1: Ama Katrina, şunu unutma ki bazen beklenmedik şeyleri beklemen gerekir.
0: Senin gibileri bilirim.
1: Benim gibileri mi?
0: Siz sadece avlanırsınız. İz sürersiniz.
1: Katrina, bu gece çık benimle. Bir kez bana bir şans ver. Sadece bir şans.
0: Da. Bu gece seninle çıkarım.
1: Harika.
2: Bayanlar, baylar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere dünyaca ünlü sirk ailesini tanıştırayım. Denskova.
0: Güzel. Bu Zemskova ailesi harikadırlar. Yüzyıldır bu işi yapıyorlar.
1: Yaşlarına göre acayip canlılarmış.
0: Ailede meslek büyük babadan babaya, ondan oğluna ve kızına geçmiş. Gelenek bu. Sırlar aile içinde.
1: Asıl bu sırrı tutmakta yarar varmış. Eğer bir tane daha olursa ailenin sonu gelir.
2: Şimdi de Ivan Zemskova imkansızı gerçekleştirecek. Ölümcül üçlü salto. Ivan Zemskova.
0: Biliyorum.
1: Neyi?
0: Yalandı. Beni tercümanlıktan çıkaracağını söylemen.
1: Nasıl? Ne, anlamadım.
0: Aksine harika tercüman olduğumu söyledin. Tercüme, bana tatil yok dedim. Yani bu gece ödeşeceğiz. Da.
2: Büyük bir alkış alalım. Zemskova ailesi.
3: Bravo. Bravo. Evet, herkes hazır mı? Evet.
2: Bayanlar, baylar, Igor ve Andruşka.
3: Evet, işte İzninle, öyle.
1: Tuvalete gitmem gerekiyor.
3: Herkes eğleniyor mu? Hadi.
4: Olmayalım.
1: Hayır. Bırakın, hayır. Çok isterdim ama bakın, hayır yapamam ki.
3: Evet, alkışları görelim.
1: Ben 5 dakika sonra geleyim, ha, olur mu? Geleceğim, söz. Nedir bu? Ne oluyor? Hey, ne yapıyorsunuz? Canım acıyacak mı? Hey, yağlanmamış ki bu, hey.
3: Hop. Evet. Harikasın. Hop. Hadi bakalım. Evet, merak etme, bir şey olmayacak. Evet, işte böyle. Selam ver bakalım.
5: Harikaydın. Evet.
1: Tamam. Palyaçolar ne zaman duracağını bilir.
2: Gözlerini kapa.
3: Şimdi buradayız.
2: Herkes sussun.
3: Evet, korkma, bir şey olmayacak.
2: Herkes sussun. Hoppa.
3: İlerliyorsun şöyle. Tamam.
1: Beni dinleyin, durun.
3: Evet, bravo. Alkışlıyoruz. Evet. İyi misin? Ne oldu?
6: Evet, bizi yardıma çağıran sizdiniz. Unutma bayım.
7: Kusura bakmayın bayım ama çağrıyı ben yapmadım.
2: Evet. Çok harika metro. Çok güzel, muhteşem. New York'taki felaket. Ama bu harika.
6: Evet, evet. İyi de kanaliyi yakalayabildiniz
1: çok
6: mi?
1: Çok yaklaşmıştık.
4: Ya, ne alıyorsun bu otka?
2: Da, da.
6: Beni dinler. Aygıtlarımı kullanırsanız iki günde yakalarsınız.
5: Ne ne ne ne ne ne.
2: Yok. Yok.
6: Ya şu Rus yemeklerine ne demeli?
1: Borç istedin, gittik.
6: Artık borç istemiyorum.
0: Artık ödeştik. Da?
7: Katrina, hayır. Harika vakit geçirdim. Tamam, berbattı. Neredeyse küfredecektim. Ama en azından seninleydim, değil mi?
0: Ben de güzel vakit geçirdim.
7: Yaptığım şey için senden özür dilerim. Sadece yakınımda ol istedim.
0: Sorun değil. Şimdi ne düşünüyorsun?
7: Rusça'da öp beni nasıl dendiğini.
0: Şimdi fısıldarım.

0: Cümle tercümeni hiçbir şey kaybetmedi.
1: Baksana. Kanali bir sürü kötü şey yaptı. Ama seni buraya getirdi.
0: Kanali geceleri nerede takılır?
1: Kumarhanede.
0: Aniden kumar oynamak istedim.
1: Bo.
2: Aa, Bay Kanali, sizi gördüğüme çok sevindim efendim. Jaco, Bay Kanali'ye masasını gösterir misin lütfen?
1: Bu o.
3: İyi akşamlar efendim.
1: Ya polis olduğunu öğrenirse?
0: Öğrenecek. Onu tutukladığımda. Barmen, içkilerimiz lütfen.
4: Buyurun Bay Bond.
0: Ben sek bir şey alayım. Şişede.

0: Fena değil he, Bay Kanali?
1: Hayatımda böyle birini görmedim ben hiç.
2: Hadi kalkalım.
3: Pekala.
1: Bu nasıl bir kadındır böyle?

0: Vay canına.
1: Bay Canali, bu Debbie.
2: Debbie. İsminiz bir şarkı gibi. Debbie. Evet.
3: Bu iş tamam. Hemen dönerim. Merhaba, bir imzanızı alabilir miyim?
4: Hey, patron meşgul.
3: Affedersiniz, sadece bir dakika.
4: Dedim ki, patron meşgul.
0: Aman tanrım.
3: Bak, o zaman yazı tura atalım. Ben kazanırsam imzayı alırım. Sen kazanırsan çekilirim. Hazır? Söyle. Şunu imzalar mısınız lütfen? Freddy'ye.
2: Hey evlat, işin var mı?
3: Şey, hayır, buraya yemek için geldim.
2: Bana çalış. Senin gibi birinin önü çok açık.
3: Diş sigortası da yapıyor musunuz?
2: Bu çocuğu sevdim.
5: Vay vay vay. Hepiniz gidip gizli oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Zamanı gelince Canali'yi ben tutuklayacağım.

0: Sana bebeğimin resmini göstereyim.
1: Aha.
0: Bu onu eve getirdiğim gün. Burada 15 bin kilometrede. Bu da ilk tamirinden sonra.
1: Güzel araba. Senin mi yoksa kira mı?
0: Dokunduğum her şey benimdir.
1: Herhalde inanılmaz büyük maaşın var.
0: Benden çok söz ettik. Söyle bakalım. Bu gerçek saçın mı?
1: Benim her şeyim gerçek.
0: Sahi mi?
1: Evet. Seni tanımak istiyorum. Çok etkileyici birisin.
0: Bizi kader bir araya getirdi. Ama bu gece olmaz.
1: Ne zaman?
0: Yarın. Kahve ve pasta. Sana arabamı yollayacağım.
1: Güzel araba.

0: Hay aksi.
1: Neden Rusya'dan sevgilerle iyi denemiyorsun?
2: Sen de kimsin?
1: Seni ilgilendirmez.
2: Burada ne işin var?
1: Oyun oynuyorum.
2: Hey, kes şunu. Hey, sana kes dedim.
1: Ne istediğini biliyorum. Ama alamazsın.
2: Senin derdin ne?
1: Tam 72 saattir hiçbir şey yemeden bu odada tutulduğumu biliyor musun? Sadece ben... ve ayı.
2: Yemek yemeden mi?
1: Yemeden.
2: Çikolata? Küçük oyunun bitti.
1: Hayır, henüz değil. Yarın her şey bitecek ve göç kanalinin olacak. Şimdi beni kaldırabilir misin lütfen? Sürem doluyor orada. Ve kanali süreyi aşırı ciddiye alır.
3: Dünyaya şu sefil varoluşundan beri hiç görmediği büyüklükte bir şey göstermek üzereyim. Ama önce sana göstermek istiyorum canım benim.
4: Acaba onu boynuma dolayabilir miyim?
3: Yaklaştın.
4: Oynayabileceğim bir şey mi?
3: Daha da yaklaştın.
4: Aa, belirsizlik beni öldürür Kani. Hadi söyle.
3: Bir oyun! Ama sadece bir oyun değil. Beni büyük zengin yapacak eski oyunun yeni versiyonu. Gizli anahtar yardımıyla.
4: Gizli anahtar?
1: Anahtar.
5: Ne yapıyorsun?
2: Hiç. Patron ofisteki bilgisayarın anahtarını istedi.
5: Burada değil. Diğer ofisinde. Restoranda.
2: Tamam.
6: Dur! Lazer tarayıcı. Adım atarsak buradaki tüm alarmlar çalar. Şuradaki kapatma düğmesine ulaşmalıyız.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan,
2: bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.
3: Benim bankacım Müge.
4: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sehpap kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütten yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
6: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
7: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize fuzul lazım.
10: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepinize iyi gelecek.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
15: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.

0: erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Joli'de.
1: A101'de muzun kilosu 109 lira 50 kuruş, avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş. Ucuz,
2: hep ucuz. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet!
9: Aman tanrım!
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
12: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzülle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
13: lazım. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
15: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
12: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzülle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
16: lazım. Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
17: Sadece duruladım.
16: Özel bir formülün var mı?
17: Sadece duruladım.
16: Hadi ama.
17: Sadece duruladım.
18: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
19: Bravo vallahi.
17: Sen de sadece Duru'la.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
10: Hop çık.
8: Peytak, buldum.
9: Tamam, geri çekil. Bu kasayı açmanın tek yolu var.
8: Dur bir dakika. Patlatırsan kaneli bizim yaptığımızı anlar.
9: Peki ne yapacağız? Müthiş. Burada anahtar yok.

0: Anahtarlar.
1: Yürü seni küçük çakal.
2: Canımı acıtma. Ama
3: ne adam? Oyun yanında mı?
2: Tabii. Kendimi aştım. Bu oyun sonuncusundan büyük olacak.
3: Dünya benimdir. Birkaç kopya çıkarım bakalım. Hadi.
1: Daha.
3: Deneme yapalım. En güzel birkaç oyuncumuza gönder. Başkana, valiye, polis şefi, Rakov Bey'e de yollamayı unutma.
2: Artık paramı alabilir miyim acaba?
3: Aa, postada. Tabii sen de öyle.
2: Olamaz. Yine mi?
3: Losar'dan ekipten kimseyi yakaladınız mı?
4: Hayır.
3: Ama Losar'dı yakaladınız değil mi?
4: Hayır.
3: Beceriksiz aptallar! Siz adam mısınız adam?
1: Arayabileceğimiz birileri olmalı.
3: Henüz polisi aramadık tabii.

0: Amerikan polisine. Bolşoy Tiyatrosu. Bu gece. Kaneli çalıntı silah nakliyesini alacak. Onu durdurmalısınız. Bir dost.
1: Rusça bilmediğimi biliyorsun.
2: Ama hayatım zaten bana bu.
3: Fındık isteyen, taze fındıklarım var. İşte yakalayın hanımefendi. Buyurun bayım. Hayır, yeterince uzanamadınız. Takım olmalısınız. İşte bir tane daha. Üst kata. İşte oldu. Buyurun bayım. Tamam. Kim fındık ister? Hemen şuraya bir tane hop.

0: Affedersiniz
1: Katrina.
0: Lütfen. Affedersiniz bayan, affedersiniz.
2: Oh. Bilet lütfen.
0: Biletim yok.
2: Ama bilet lazım.
0: Bakın tercüman hanım, ben bu göreve atanmış bir Amerikan polisiyim. Bilete ihtiyacım yok.
2: Üzgünüm, biletiniz olmalı.
0: Anlamadınız mı? Burada birini tutuklamalıyım.
2: Biletsiz kimseyi tutuklayamazsınız.
0: Demek öyle. He? Birazdan görürüz. Affedersiniz, çekilin. Çekilin.
1: Hey.

0: Yüzbaşı Harris, buradan çıkmalıyız. Hemen.
1: Hadi hemen gidelim.
0: Gidin. Gidin. Harris git buradan. Harris git. Harris git.
1: Bizi görmeden çıkmalıyız. Kanali burada. Kanali indir beni. Kanali burada.
0: Biliyorum. Kanali biliyorum efendim.
1: Burada.
0: Biliyorum efendim. Biliyorum. Kıpırdama.
2: Tutuklusun.
3: Ne yaptığını sanıyorsun?
4: Seni tutukluyorum.
1: O benim. Ben tutuklayacağım.
4: Ünlü bir suçluya silah satmaktan.
1: Onu tutuklayacağım.
4: Güneş çocukları ha?
5: Oyuna geldik.
6: Hepinizden nefret ettim. Neyse ki iyi dostum komutan Lazard'ın bunlardan haberi olmadı. Üniformalarınızın yüz karasısınız. Benim için de utanç kaynağı. Yuri, ne yapacağını biliyorsun. Yap.

0: Kanali, Moskova'dan döndüğünden beri onu suçüstü yakalamaya çalışıyorum. Ve şimdi siz kovboylar geldiniz ve işimi darmadağın ettiniz. Şimdi ise adamlarım Kanali'ye biraz ters baksa adam taciz davası açar. Amerikalılar, sizden Rusya'yı terk etmeniz isteniyor. Anladınız mı? Çıkın! Yarın saat 3'te! Kesin! Ve tabii sen de.
1: Banyodayım.

0: Efendim? Uçak saat 3'te kalkıyor.
1: Ben banyodayım.
0: Efendim? Bunda bir tuhaflık var gibi.
1: Anne.
0: Ne dersin acaba?
2: Evet, haklısın.
1: Efendim? Banyodayım.

0: çanta, diğer büyük çanta, büyük çanta işte. Ver bana.
1: Tamam, tamam.
0: Jones, kaldır beni. Daha önce hiç böyle aşağılanmamıştım.
2: Demek başka şekillerde aşağılandınız, öyle mi?
0: Seni Jones, kes sesini.
2: Baş üstüne.
3: Connors!
4: Gelmeyeceksin sandım.
3: Kalbim kırılsın istemedim ama artık çok geç. Hayır!
4: Kalen!
3: Hayır!
4: Kaleni kaçırdılar.
3: İmdat! İmdat! Sen kim?
4: Kalen!
5: Hadi hadi hadi.
3: Beni merak etme, sen dinle.
5: Hadi gidelim, hadi, yürü, gidelim. Yürü, yürü, hadi. Yürü.
0: Dur, hadi.
5: Hadi, hadi.
0: Kaçacağız.
5: Gir. Tamam,
0: gazla. Hadi gazla, çabuk. Connors, hadi dayan Connors. Hadi.
6: Kes sesini.
0: Çavuş, daha hızlı gidemez misin? Hadi,
5: hadi gazla, çabuk.
3: Onu öldürecekler.
5: Hadi.
0: Hayır, öldürmeyecekler. Ekibimde kimse öldürülemez.
4: Beni öldürecekler.
5: Olmadım.
3: Ya,
6: bırak.
5: Silahını emredersiniz, şu var.
0: Bu yer tespit edici. Eğer arabaya isabet ettirirsek her yerde takip ederiz.
5: Evet efendim. Sasha, temiz bir atış sağla.
0: Ateş et, tak. Ateş et, hadi. Takıl beni, bir kez iyiliği inşaat. İsmet ettim.
5: İşte bu. Hey, Amerikanski, polizia. Dostum, yardım.
0: Ruslar, motosiklet. Hadi yürü. Sasha, dilimizi anlamıyor musun? Daha hızlı.
4: Rodeo mu bu? Yeter artık. Biraz daha yaklaşın. Tut.
0: Connors, ölmediğine sevinmelisin çünkü planım var. Acele et, hadi, hadi, çabuk.
2: Hadi atlayın.
0: Çalışıyor.
7: Beni utandırdın. Adamlarım, akranlarım, anacığım önünde.
8: Ben çok üzgünüm.
7: Sen yaptıklarını pahalıya ödeyeceksin. Biliyorum. Benimle evleneceksin.
8: Vay canına.
7: Güzel giysi.
8: Teşekkür ederim.
7: Her şeyi paylaşacağız.
8: Tamam.
9: Akşam mı geleceklermiş?
7: Tam isabet. Çok güzel. İnat etmene inanamıyorum. Her şeyin olacaktı. Ama sen ihanet ettin. Seni gömeceğim. Ne var? Meşgulüm, ne var?
10: Oyun polis merkezi bilgisayarında.
7: Girdim. Evet. Şimdi de gizli erişim kodum. Dön arkanı.
8: 3, 4, 5.
7: Evet. Depoda her şey hazır mı? Gitmeliyim canım. Seninle sonra konuşacağız. Belki fikir değiştirirsin. Dasvedanya.

0: Bak sen, biz oyuncak bırakmış.
1: Ah, bir bu eksikti.
2: Takıl beni. Soldaki pencereden içeri girsen Jones, Katrina ve Connor sağdaki pencerelerden girin. Ben de çocuklarla çatıya çıkacağım.
3: Peki ya kapı?
2: Hadi yürüyün, hadi hadi.
1: Alın bakalım sapıklar.
2: Herhalde bir sonraki odalar. Üçe kadar sayıp gireceğiz. Bir, iki.
4: Çok burada mı?
2: Üç dediğimi duyan oldu mu?
1: Ben icabına baktım.
4: O nerede?
1: Gitti.
2: Kanali binadan ayrılmış.
1: Bilgisayardan tüm polis merkezlerine girmeni...
2: Sağdaki pencereden içeri girsen Jones, Katrina ve Connor sağdaki pencerelerden girin. Ben de çocuklarla çatıya çıkacağım.
3: Peki ya kapı?
2: Hadi yürüyün, hadi hadi.
1: Alın bakalım sapıklar.
2: Herhalde bir sonraki odalar. Üçe kadar sayıp gireceğiz. Bir, iki.
4: Çok burada mı?
2: Üç dediğimi duyan oldu mu?

0: Birazdan sevkiyata başlayabilirler. Ona gittiler. Depoya.
1: Gidelim.
2: Durun. Talinski 3'teki uçağa binmezseniz sizi tutuklayacağını söyledi.
1: Haklı. Yine de gidelim.
3: Sorun değil.
1: Hey, bunlar onlar. Hadi.
0: Bu Talinski.
3: O zaman bu bir sorun.
1: Güzel. Güzel. 48 saat içinde yeni oyun dünyanın her yerinde olabilecek.
4: Hadi, hadi, hadi. Tamam, dinleyin, dinleyin. John, şu kelepçeleri ver. Sakın unutmayın. Kanalıyı ben tutuklayacağım.
1: Hadi, gazla, gazla.
4: Üç dediğinde giriyoruz. Bir, iki.
1: Dur, dur, dur.
5: Önümüzdeki 3 ay boyunca reklam panoları her gün yayınlanacak. Sabah programı da sizi konuk etmek istiyor.
1: Araba çalışsın.
6: Ana disk ve erişim kodu nerede?
5: Arkada kasanızda. Restorandaki ofiste. İstediğiniz gibi.
6: Güzel. Hey, Natasha. Başka bir şey lazım olursa söylerim canım.
7: İyi bir avukat lazım olacak.
4: Konstantin Kanalin sizi kanun namına tutukluyor.
1: Durun. Herkes dursun. Silahı bırak.
4: Kanalin'i tutukladım. Benim tutsağım.
1: Yine Bolşoy rezaletindeki gibi aşağılanmayacağım.
7: Bunu daha önce görmüştüm.
2: Rakov'un ofisinde oynuyordum.
6: Avukatım dava açacak. İftira, kasıtlı taciz ve bir erkeğin kalbini kırma suçundan. Bir erkeğin kalbi kırılmaz.
4: Kimseye dava açamayacaksın çünkü hapse giriyorsun.
1: Kanıt var mı?
4: Kanıt. Kanıt. Kanıt var mı?
0: Evet. Teğmen, burnunuzun dibinde.
1: Hı? Hı?
7: Moskova polis bilgisayarının numarası ne?
2: 291-3855.
1: Çok gizlidir.
7: Kanali yazacağım.
1: Hadi Connors, yine dene.
7: Şey, Konstantin deneyelim.
0: Hayır, durun. 5 harfliydi. Kanali 5 tuşa bastı.
7: İştah. İştah yazalım. Başardın.
1: Bu bilgi gizlidir.
7: Kanali oyununda özel bir program sakladı. Oynayan kimse bunu bilmeyecekti. Bu da kullanıcı dosyalarına erişim sağlayacaktı. Bebekten şeker çalar gibi hükümetten gizli bilgileri çalacaktı. Her hükümetten.
1: Nihayet ele geçirdim seni Kanali. Ha!
7: Yüzbaşı Harris.
8: Oh. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Getir Finanslılar düşük faiz oranlarıyla anında ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ama ne hızlı, ne rahat, ne avantajlı finans.
2: Flo'da bayram coşkusu başlıyor.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Futbol heyecanı binde. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Olamaz.
7: Sağlığınıza. Yeni Rus aileme. Nazdrovya. İzninizle. Tuvalete gitmem gerekiyor. Oh, affedersiniz. Burayı tuvalet sandım da.
8: Sen! Nasıl?
7: Ha, evet. Beni tanımanız ne büyük bir şeref. Tam neredeyken...
8: Beni ele geçiremezsin.
7: Seni istemiyorum.
8: Anne!
7: Anne!

0: Son arzun nedir peki söyle. Lanet herif lanet.
1: Hop işte böyle. Tanıdık geliyorsun.
0: Benimle oynama Hasan.
1: Paris'te miydin?
0: Hayır, Paris'te değil.
1: Roma?
0: Roma'da değil. Beni aptal mı sandın sen aptal?
1: Oley!
0: Beni asla yakalayamazsın Lazar. Konstantin Kanalia asla.
1: Ha, seni şimdi hatırladım. Rusya'ya ve Amerika'ya ve vatandaşlarına karşı işlediğin suçlardan seni tutukluyorum. Ha.
2: Bugün şunu gösterdik. Gösterdik. Herkes bilsin.
3: Ruslarla Amerikalılar kardeştir. Size ve ekibinize saygılarım da. Komutan Lazar, bana eşlik eder misiniz?

0: dostum.
1: Ve şimdi Amerikalı arkadaşlarımıza hürmeten sizleri selamlıyorum.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Organic Deluxe Laura.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
7: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Şimdi de yüzümü yakın madem. Son bölümü daha yeni atlattım.
1: Mark Dozer'in büyük bıçağındaki hortumu patlattı. Şimdi gidip bakmamız ve bugün tamir edilir mi karar vermemiz gerekiyor. Bu borularda kesinlikle çok fazla basınç var. Patlarlarsa seni ikiye bölebilirler. Evet.
0: Evet, kesinlikle.
1: İşte buradan çıkmış. Ha, evet. Hayır, sadece hortumu tekrar takmaya çalışıyoruz. Düzgün hizalamaya çalışıyoruz. Yani dişleri çaprazlamak istemiyoruz. Umarım bugün biraz toprak çıkarabiliriz.
2: Black Lighters ekibinin lideri Mark ve madencilik ortakları Paul ve John.
3: Yapacaksan doğru yap.
2: Felaketle sonuçlanan geçen sezonun ardından Cooper Pedy'ye geri döndüler.
1: Lanet olası bir kaza geçirdik ve ben Mark'ın kafasına ekskavatörle vurdum. Ve evet, çenesini kırmış olabilirim.
0: Paul'e onu sevdiğimi söyle. O adamları seviyorum
4: Mark,
0: dostum.
4: Mark kraliyet hava ambulansına bindirilerek Adelaide'deki Royal Adelaide Hastanesi'ne götürülecek.
0: İşimize geri dönmeliyiz. Alemin bana ihtiyacı var. İşte bu, açık ocak. Beslenecek çok kişi var. Geçen yıl olduğu gibi opal madenciliğine geri dönmemiz önemli. Kazadan sonra hiç güvenim kalmadı. Hayır, zerre kadar güvenim kalmadı.
4: Unutma, ben %100 arkasındayım, tamam mı?
0: Biliyorum ve sensiz mahvolurdum. Ama bu duyguyu bir türlü atamıyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
1: Sadece fazla düşünüyorsun. Oraya çık ve hallet.
3: Yaparsın.
4: Bu durum çocukları da etkiledi. Opal madenciliğine geri dönmemizden kaygılılar ve birimizi kaybedeceklerini düşünüyorlar.
0: Sanırım bu kadar daha gelse buraya çarpmış olacaktı ve ölmüş olacaktım. Bu tehlikeli bir sektör. Geri dönüp dönmemeyi çok düşündüm. Zaten geride kaldık. Opal bulmamız gerekiyor. Geçen yıl kazandığımız her şeyi harcadık. Bu pompayı çalıştıran şey. İşte çalışmaya başladı. Ama çok fazla boş zamanım var. Çaresizce opal bulmak zorundayım. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. İki maden sahası aynı anda çalışıyor. Serbo'daki yeni maden sahamızda çok geniş bir alan var. Opal bulmak için büyük miktarda toprak kazacağız.
1: Hepsi buraya gelecek.
0: Şunu ortadan kaldırmak istiyoruz.
1: Tamam, ve sonra açıkçası mümkün olduğunca o yönde zorlayacağız, anladın mı?
0: Evet. Serbo arazisi bu yılki büyük şansımız. İlk yapılacak iş düzleştirmek. Ve her kuruş değerli olduğu için Opal Zilla'yı devreye sokuyoruz. Eleme tesisimiz.
3: Kova dolusu toprağı al, hazneye git ve oraya dök. Oradan etrafında dönen ve üzerindeki tüm tozu ve pisliği temizleyen merdaneye gider. Çalkalayıcı onu çalkalar ve karanlık odaya yollar. Opal siyah ışık altında floresan ışık yayar. Yani bu küçük bir parça. Biraz parladığını görebilirsiniz.
0: Sezon hedefi 350 bin dolar. Eskiden burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
1: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek.
0: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor. Buldozer'in su içmesi gerekiyor. Çok susamış. Aşırı ısınırsa her şeyi durdurmak zorundayız. Hararetle çalıştıramazsınız. Suyu doldurduk. Şimdi oyunlar başlıyor. Pek kendime güvenim gelmedi. Umarım güvenimi geri kazanırım. Ailemin bana ihtiyacı var.

0: Evde kahve demlemeyi yepyeni bir boyuta taşıyacak yeni bir buluşla Tokyo, Japonya'dayım. Bu dostum ejderha. Sorun şu ki bunlardan belki 5000 tane yapacak birini bulmalıyım ama göze çarpan Amerikan tarzımız beni Japonya'daki en gürültülü insanım. Geleneklerin dünyasında ileri götürmeyeceğini öğreniyorum. Sadece yavaş ol. Asıl konuya gelmek için acele etme.
1: Kesinlikle.
0: Bu tam da beni anlatıyor. Hayır, öyle biri değilim. Bu yüzden hızlandırılmış Japon kültürü kursu almalıyım. Göster bana.
1: Gösterebilirim.
0: Tokyo iş tarzını göster.
1: Evet. Buz kovası.
0: Ve güçlü bir mide.
2: Kızarmış tavuk gibi.
0: Ejderhayı hayata geçirmek için... Tamam. Nasıl gidiyorum? Bu dünyada bir kere yaşarsın derler. Ben de dünyayı görürsen yaşarsın derim. Ben Todd Carmichael. Çiftlikten 17 yaşında ayrıldım. Bir daha da arkama bakmadım. Yol boyunca Güney Kutbu'na yürüyüş yaparak bir dünya rekoru kırdım. Ve gerçekten tehlikeli yerlerde kahve bulmak için iş kurdum. Öğrendiğim bir şey varsa o da en ilginç yolculukların hiç beklemediğin anda başladığıdır. Hadi Hollywood, bana ayak uydur. Akıntıya kapılma. Tokyo, Japonya. Dünyanın en büyük şehri. Duyularınızı sersemletiyor. 38 milyon insan dünyanın en modern şehri olarak kabul edilen bu yerde yaşarken aynı zamanda ilginç bir şekilde geçmişin onur ve geleneklerine de bağlılar. Her yıl 5,6 milyon insanın yüzlerce yıllık geleneklere ve modanın, yemeğin ve tabii ki robotların geleceğine göz atmak için burayı ziyaret etmesinin nedeni de bu. Tam anlamıyla dünyanın 10 yıl ilerisindeler. Bazen her şeyin en ileri noktasındalarmış gibi geliyor. Tokyo'da bir kez göz kırptığınızda her şey değişiyor. İki kez göz kırpınca da İşte bu oluyor. Tokyo'nun çok etkileyici metropolü. Eksantrik, ilginç, hatta tuhaf denebilir. Ama Tokyo halkını en iyi tanımlayan kelime takıntılı. Ve en son takıntıları kahve. Japonya dünyanın en büyük üçüncü kahve ithalatçısıdır. En iyi kahve çekirdekleri için kilo başına $1,000 fazla harcadıkları biliniyor. Ama buraya gelmemin asıl sebebi Japonların detaya gösterdiği dikkat ve hassasiyet. Çünkü üretilmesi gereken çığır açıcı karmaşık bir cam aletim var. Ejderhayla tanışın. Daha önce hiç görülmedi. Bakmak ister misin?
1: Evet.
0: Suikastçı çantamda bir tane var. Wow, işte. Bu sifon denen şeyin çılgın bir varyasyonu. Sifon, yalnızca profesyonellerin kullandığı karmaşık bir cam demleme aletidir. Üst düzey kafelerin ve barista yarışmalarının dışında nadiren görülür. Ancak ejderha evde herkese şampiyona kalitesinde bir fincan kahve yapma imkanı sunabilir. Basit portatif demlik. Kahve ve suyu bu tarafa, biraz daha suyu dışarıya dök, 3,5 dakika bekleyip çıkar ve bum! Günün sonunda benim kadar iyi olacaksınız. Bu dostum ejderha. Ve kullanıma hazır. Sorun şu ki bunlardan belki 5000 tane yapacak birilerini bulmalıyım.
1: Bu kolay olmalı.
0: Ejderhanın Colorado'daki özel bir dükkanda bulabileceğiniz bir şeye benzediğini kabul ediyorum. Neden orada yaptırmıyorum? Gerçek şu ki hassas üretim nargile yapımının ayırt edici özelliği değildir. İnanın bana, kontrol ettim. Yapmamız gereken bu şeyi seri üretime sokmak. Şanslıyız ki bunu yapmak için doğru şehirdeyiz. Japonya bu bebeklerden 5000 tane yapıp her birinin kusursuz olacağı tek yer. Sorun mu? Burada işlerin yapılma şekli biraz farklı. Aslında Amerika'da iş yapmanın tam tersi. Ben müşteriyim, param var ama Japonya'da bu yeterli değil. Burada müşteri veya alıcı Japonlarla bir anlaşma yapmadan önce kendilerini değerli bir iş ortağı olarak kanıtlamalıdır. Sizden hoşlanmazlarsa işinizi almazlar. Bu kadar basit. Belki de bu yüzden 15 yıllık bir durgunluk yaşadılar ama bu farklı bir hikaye. Aklını çelmeye çalıştığım şirket UCC. Asya'daki en büyük kahve markası ve kahve aletini seri üretme kapasitesine ve deneyimine sahip tek şirket. Bu yüzden UCC'yi benimle ortak olmaya ikna etmek için UCC'nin sponsor olduğu bir kahve demleme yarışmasında tarafsız bir bölgede buluşuyoruz. Kahve çılgınlığına hazır olun. Bunu yapmayan birine ne kadar stresli olduğunu anlatmak zor, bilirsiniz. İster inanın ister inanmayın, bunun gibi yarışmalarda yarışmıştım. Ve bu adamla özel bir kahve kurumundan Bay Baba Urada'yla yapacağım konuşma için bu bir artı. O UCC yöneticilerinin görüşmem gereken denetçisi ama bir kelime İngilizce bilmiyor maalesef. Şansıma ortamızda çevirmen olarak Shino oturuyor.
2: Ulusal şampiyonayla ne yaptığımızı dünyaya gösterebiliriz.
0: Vay canına. Ter, odaklanma, mükemmellik arayışında tam bir teslimiyet. Aa evet, başardı. Oo. Başardı. Japonya'daki en gürültülü insan benim sanırım. Özür dilerim.
2: Gerçekten.
0: İç mekan sesimi kullanırken bile. Burası çok sessiz. Şimdiye kadar sanırım tercümanımı utandırdım ve Bay Baba bir iki kelime ancak etti. Birinin buzları kırması gerekiyor. Bay Baba sana UCC yöneticilerine ejderhayı sunup sunamayacağını sorabilir misin? Bu mümkün olabilir mi?
2: Elbette. Mümkün mü? Bu mümkün.
0: Siz ve UCC'deki yöneticiler için kahve yapmak benim için büyük bir onur olur. Toplantı ayarlandı. Bugünden bir hafta sonra Japon iş görgü kuralları konusunda hızlandırılmış bir kursa ihtiyacım olacağı açık. Burada iş yapmayı öğrenmem gerekiyor ve bunu öğrenmek için fazla zamanım yok. Buradaki kurallar farklı. Genellikle yazılı olmayan ve sizin ve benim gibi adamları züccaciye dükkanındaki fillere çeviren derin kültürel kuralları kastediyorum. Mesela sümkürmek gibi.
1: Sümküremez miyim?
0: Sümküremezsin. Evet, toplum içinde sümkürmek, ellerini cebine sokmak çok ayıp sayılıyor. Yemek çubuklarıyla bir şeyi işaret etmek de öyle. Ve burada iş hayatının da kendi kuralları var. Bu işi doğru yapmak için Japon iş kültürünün nüanslarını kavramam gerekiyor. Öyleyse doğrudan kaynağa, beyaz yakalı bir Japon'a gidelim. Shinbashi, Japonya'nın Wall Street'i. Son 50 yıldır aynı resmi olmayan üniformayı giydikleri için kolayca fark edilebilen şirket çarklarının dişlileri, yüzlerce beyaz yakalının yaşadığı yer. Ta ki Başbakan 2005'te ulusal televizyonda büyük bir politika değişikliğini açıklayana kadar artık beyaz yakalıların yazın kısa kollu giymesine izin veriliyordu.
1: Genellikle sabah 6 gibi uyanıyorum. Sonra şirkete gidip ertesi gün sabah 3'e kadar çalışıyorum.
0: Yusuke Kumusaki, UCLA mezunu ve son 7 yıldır Tokyo'da büyük bir şirkette orta düzey yönetici. Amerikan ve Japon iş kültürleri arasında farkı biliyor ve şirketinin adını gizli tuttuğumuz sürece bu konuda konuşmaya istekli. Yani sen uyuyor musun hiç?
1: Bazen ofisteki yatakta uyuyorum.
0: Aman tanrım. Bu çok büyük bir baskı gerçekten.
1: Evet.
0: Stresle nasıl başa çıkıyorsun? Yani benim de stresli bir işim var sanıyordum ama seninki bayağı fazlaymış.
1: Genelde beyaz yakalı Japonlar rahatlamak için buraya gelip takılırlar.
0: Ama takılmak sadece stres atmakla ilgili değil, işin de bir parçası. Diyelim ki patronunuz sizi sabahın ikisinde içmeye davet ediyor. Evet demekten başka seçeneğiniz yok. Belki bu gece seni biraz izlerim ha?
1: Evet.
0: Olur
1: evet,
0: mu?
1: Evet tabii.
0: Göster bana.
1: Gösterebilirim.
0: Tokyo iş tarzını göster.
1: Evet.
0: Tamam. Öğrenecek çok
1: şeyim
0: var.
1: Beni izle.
0: Tamam. Normalde çalışırken takılmam. Ama bugün biraz farklı biri olacağım. Öte yandan Yusuki, bir sonraki izin günü o bardağın dibindeymiş gibi takılıyor. Ben iki taneyi bitirene kadar o tam 6 tane gömdü. Ofiste geçirdiğin en uzun süre ne kadardı?
1: En uzunu 4 gündü.
0: Bir sabah işe gittin.
1: Evet.
0: Ve 4 gün boyunca geri dönmedin öyle mi?
1: Evet.
0: Dostum bu korkunç. Pekala. Baraccio. Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler.
0: Sağ ol. Bitmeyen bir akış var.
1: Tuvalete
0: tamam,
1: gideyim.
0: Tamam git hadi git. Hey bana bak bunları bitirmemde yardımcı olur musun?
3: Evet o adama ayak uydurmakta zorlanıyor
0: bak,
3: musun?
0: Bak iş başında takılmadığını biliyorum Hollywood'cum ama.
3: Bir istisna yapacağım.
0: Teşekkür ederim dostum. İşte geldi. Nasılsın?
1: Beni izle.
0: Seni izleyeyim tamam.
1: Beni
0: tamam.
1: İzle.
0: Tamam seni izleyeceğim.
1: Beni izle.
0: Bekle şemsiyen.
1: Oh.
0: Ve evrak çantan. Pekala baştan başlayalım tamam.
1: Genelde her şeyi unuturum.
0: Öyle mi? Ben de.
1: Evet.
0: Ne tesadüf. Beyaz yakalıların alışılmadık dünyasında bir sonraki durak Yusuki'nin iş arkadaşlarıyla daha fazla takılmak için buluşmak. Bunu antropolojik bir deney olarak görüyorum ve kaçınılmaz olan trajik sona ulaşana kadar devam etmeye kararlıyım.
1: Normal arkadaşlarım. Her zaman takıldığımız yer.
0: Pekala tamam dostum. Geliyor musun?
3: Evet.
1: Tamam.
0: Tamam dostum.
1: Tamam.
3: Geliyorum.
1: Evet.
0: Aman tanrım. Zindanlar ve
1: merhaba beyler
0: gibi ama gerçek. Ha tanrım. Her şey çok hızlı ilerliyor ama artık geri adım atmak için çok geç. Küçükmüş.
1: Burası Harikalar Adası'nın girişi.
0: Fantezi adası gibi bir şey.
1: Evet.
0: Dünyanın en büyük şehri olan Tokyo'ya bir şirketi kahve demleme aletim olan ejderhayı seri üretmeye ikna etmek için geldim. Ama burada birkaç saat geçirdikten sonra Japon görgü kuralları hakkında öğrenecek çok şeyim olduğu açık. Ben Japonya'daki en gürültülü insan. Arkadaşım Brevski yani Yusuki bana Japonya'da işlerin nasıl yürüdüğünü göstermeyi kabul etti. Bu senin Amerika'ya ithal ettiğin bir aileden.
4: Evet, fabrika 1540'larda kuruldu. Artık ailenin 15. kuşağı tarafından yönetiliyor.
0: Vay canına. 15 nesil sonra onu batırmak istemezsin. Yani bir gringo olarak 15. Ben... kuşakla anlaşma yaptın. Bunu nasıl başardın söyler misin?
4: Evet, evet.
0: Gerçekten
4: nasıl
0: merak ettim.
4: Oldu?
0: Bana işi öğret biraz.
4: O ithal ettiğim ilk üreticilerdendi. Bu yüzden bir sürü araştırma yaptım. Tüm belgeleri evrağa hazırladım. Elimden gelenin fazlasını yapman gerekiyor. Ve sunumları tabii yapman tabii ki.
0: Pekala yapacak işlerim var. Kıyafet ne kadar önemli? Çiftlikten yeni çıkmış gibi giyinebilir miyim?
4: Sanmıyorum. Muhtemelen daha resmi olmalısın. Takım giyip kravat tak.
0: Bir sürü takım elbise getirdim. Bende bir sürü var.
4: Tabii evet.
0: Hayır hiç yok. Sunum yapabilirim ama takım elbiseyle kravat bu benim resmen yenilgim olabilir.
4: Kesinlikle. Acele etme. Amerika'da zamanın %10'u el sıkışmak ve insanlarla tanışmakla geçer. Sonra geri kalan %90'da iş konuşulur. Buradaysa ilk %90 giriş niteliğindedir.
0: Sadece yavaş ol.
4: Evet.
0: Asıl konuya gelmek için acele etme.
4: Kesinlikle.
0: Bu tam da beni anlatıyor. Hayır ben böyle biri değilim. Ama ne dediğini anlıyorum.
4: Fabrikalarımızdan birini ziyarete gel, bir göz at.
0: Gelebilir miyim?
4: Kyoto yakınlarında kırsala gel.
0: Bu adamı da getirebilir miyim?
4: Getirebilirsin.
0: Kyoto'ya gitmek ister misin?
4: Evet.
3: Bu geceden sonra biraz kırsalda kalmaya hayır demem.
4: Evet.
0: Japon bir iş adamıyla nasıl iletişim kurduğunu görmek istiyorum.
4: Tabii ki.
0: Ve belki bundan birkaç şey öğrenebilirim. Evet. Ben varım, varım. Var mısın?
3: Varım.
0: Pekala. Çok güzel. O kamerayı bırakıp biraz takılmak ister misin?
3: Sipariş etmeni bekliyordum.
0: Tamam. Hollywood için bir şeyler alabilir miyiz? Henry'nin fabrikası Tokyo'nun yaklaşık 8 saat güneyinde. Ancak Japonya'da hiç kimse bir yere gitmek için 8 saat araba kullanmaz. Japonya'da yüksek hızlı trene biniyorsunuz. Günde 3000'den fazla trenin geçtiği Tokyo istasyonu dünyanın en işlek tren istasyonu.
4: Tren harika. Çok hızlı, güzel. Ama trendeki yemekler çok iyi değil. Ama burada, Depachika'da en harika yemekler var.
0: Depachika. Tren istasyonunun hemen bodrum katında yer alan devasa, gurme, birinci sınıf yemek alanı. Ya da akşamdan kalma midemin de söylediği gibi cennet. Oh, burası yemek alanı değil dostum. Burası yemek cenneti gibi.
4: Sushi. Sushi, kızarmış yiyecekler, gyoza. En zorlu kısmı seçmesi.
0: Sistem aşırı yüklendi. Dostum, Japonya'dayız. Ben sushi yemeliyim. Şuna bak. Beyaz yakalılarla geçirdiğim bir geceden sonra ağır bir yemek yemeliyim. En ağırı hangisi acaba? Şu kocaman olan?
4: Yutmaki en büyüğü.
0: Büyük boy sushi gibi mi? Çok büyük. Dev bir yılan balığı sushisi gibi. Yaklaşık 1 kilogram. Sen ne alacaksın?
4: Sanırım bunlardan birini alacağım. Sai San Dong. Üstünde çeşitli taze balık ve altında pirinç var.
0: Benim adamım balığı sevmiyor.
3: Roma'dayken deneyeceğim. Ton balığı var mı?
0: Nefret ediyor. Dostum, ton balığı, şuna bak.
4: Ton balığı ve yeşil soğan, başlangıç seti.
0: Pekala dostum, trenimizi kaçırmayalım. Ne alıyoruz?
4: Bunlar buzluk. Sushi ısınmasın diye buz torbasına sarıyorlar. Böylece soğuk kalıyor ve lezzetini koruyor.
0: Detay takıntısını seviyorum. İşte Japon hassasiyeti bebeğim. Sushi'nizin küçük bir soğutucu paketle geldiği ve treninizin ortalama 36 saniye gecikmeyle çalıştığı Tokyo istasyonu. Dakiklik, verimlilik ve takıntı. Evet, bence bu özetliyor.
4: Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz. Pekala, Hollywood, hızlı trene binmeye hazır mısın?
4: Evet.
3: Hadi, hadi binelim.
0: Hadi binelim.
5: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: Hanım'la günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
3: Flo'da bayram coşkusu başladı.

0: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane. Setur
4: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
5: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
6: Bu kadar artık show.
4: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
10: lazım. N11'de kargo da bedava. E yani pes vallahi. N11.
11: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Henry Seidel'le Japonya'dayım. O, Kyoto'nun dışındaki 500 yıllık bir fabrikadan içecek ithal ediyor. Ve beni bir Amerikan CEO'sunun Japonya'da nasıl iş yaptığını ilk elden görmeye davet etti.
18: İstasyonda dururken bunlardan biri uçarak önünden geçiyor. Vay canına diyorsun.
17: Shinkansen veya çoğu batılının hızlı tren olarak bildiği şey saatte 275 kilometre hızla gidiyor ve günde 400 bin yolcu taşıyor. Madagaskar'dan Tayland'a bana sıkıntı veren güvenilmez tren denilemeyecek o araçlardan çok uzak. Şu an kendimi uçakta gibi hissediyorum. Tünelden geçerken kulaklarını hissediyor musun? Shinkansen'le ilgili bir başka şaşırtıcı gerçek de yüksek hızlı trenin çalıştığı 50 yıl boyunca hiç ölüm makası olmaması. Bunun oldukça etkileyici bir rekor olduğunu söyleyebilirim ve Japonların mükemmellik saplantılarını ne kadar ciddiye aldıklarının bir başka örneği daha. Hata yok, yanlışa yer yok. Bu Japon usulü işte. Öğle yemeği vakti geldi mi dersin?
18: Evet, çok
17: ben
18: açım.
17: Ben de açım.
18: Yılan balığı, unagi, evet çubuklar. Hı-hı.
17: Vay canına.
18: Nasıl?
17: Bu çok güzel dostum. Taze sushi, temiz rahat koltuklar ve pencereden dışarıda akan bir dünya. Bu çok lezzetli. Aslında Kyoto'ya yapılan 500 kilometrelik yolculuk platformdan platforma sadece 2 saat 20 dakika sürüyor.
18: JR, Japon turu seni Japonya'nın neredeyse her yerine götürüyor.
17: Yani bütün ülke ulaşımla bağlı mı?
18: Evet, harika. Kyoto. Hadi gidelim. Kyoto.
17: Durağımız Kyoto, yaygın olarak Japonya'daki en geleneksel ve en az modern olan şehir olarak kabul edilir. Ama tren istasyonu fütüristik. 1,2 milyar dolarlık bir mimari harika. 1997'de tamamlanan bu yapı, daha çok tapınakları, tepeleri ve gelenekçiliğiyle tanınan bu bölgenin modern bir şaheseri. Yerel bir trene geçiş yaptıktan sonra kendimizi bambaşka bir dünyada buluyoruz. Shikurin içecek fabrikası tam 140 yaşında. Sahibi Nishori Marumoto, 6. nesil içecek üreticisi. Shikurin dağları arasında sıkışmış bu yer, zamanda kaybolmuş gibi hissettiriyor. Öteki Japonya. Bana İsviçre'deki tepeleri anımsatıyor.
18: Hı-hı.
17: Dağlar, evler ve çiftlikler hepsi bir arada, bilirsin.
18: Evet.
19: Evet, ben o yeşil çatılı evde doğdum. İşte tam orası.
18: Vay canına.
17: Bu harika. Bu içecek pirinçten yapılıyor. Marumoto-san kalitesinden emin olmak için tüm hayatını bu çiftlikte pirinç yetiştirerek geçirmiş. Hayatımda bir sürü pirinç tarlası gördüm ama ben bunlara mutlu bitkiler diyorum. Tahıl burada yeşeriyor. Bunu Filiz'in yeşilliğinden anlayabilirsiniz.
18: Aa, şuna çok bakın. Güzel. Aa,
17: evet, evet, evet. Bu bir gün pirinç olacak değil mi dostum?
18: Evet.
17: Marumoto'nun evinde tatlı ve çay ikram ediliyor. Japonya'da biri evinizi her ziyaret ettiğinde uygulanan bir gelenek.
19: Çok teşekkür ederim. Arigato gozaimasu.
18: Arigato gozaimasu.
19: Çok teşekkür ederim.
17: Buna karşılık misafirin de küçük bir hediye getirmesi adettendir.
19: Oh, çeşit çeşit tatlı.
18: Evet,
19: leziz. Evet. Bunu sevdim. Harika.
18: Evet, evet.
17: Formalitelerin aradan çıkmasıyla Japonların Amerikalı iş adamlarına nasıl baktığını görmeye hazırım. Bir Amerikalıyla iş yapıyorsun. Amerikalıların davranışlarında sana garip gelen bir şeyler var mı acaba?
19: Evet, bence Amerikalılar bazen bir anlaşma için atılması gereken mantıklı adımlar olduğunu düşünüyorlar ama Japonlar için duygusal unsurlar hala önemlidir diyebilirim.
18: Evet.
19: Bazen çok daha önemli.
17: Amerikalıların iş yapmakta hızlı olduğunu mu düşünüyorsun? 10 dakika içinde yemeğimi yedim, çayımı içtim, içeceğimi denedim. Tamam, hadi gidiyoruz. Bu çok zor. Gerçekten.
18: Evet. Amerikalılar çok hızlı.
17: Evet, hızlılar. Hızlıyız. Sanırım UCC ile görüşeceğim gün kafeinsiz kahve içeceğim.
19: Şimdi ürünlerimi özel bir restoranda denemenizi istiyorum.
18: Şef Yamamoto'nun balık kesiminin çok derin ve tarihi bir anlamı var. Bunu yapma sertifikası olan nadir insanlardan biri.
17: İçeceğini mi tadacağız?
19: Evet.
17: Restoranda mı?
19: Evet.
18: Evet.
17: Balık kesme ruhsatı olan biriyle.
19: Evet.
18: Evet.
17: Tamam.
18: Bunu sevdim.
17: Evet. Tamam, evet. Tamam. Anlaştım. Tamam. Shinto balık kesiminin kökenleri yerli Japon dini olan Shintoizm'e dayanmaktadır. Doğadaki tüm elementlere saygı gösterilmesi ve tapınılması gerektiği inancı üzerine kurulmuştur. Bu da Henry ve Marumoto'nun neden şu anda ayindeymiş gibi göründüklerini açıklamaya yardımcı olabilir.
20: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Titanic Deluxe Golf Bellek.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
7: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
8: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
9: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
10: Sütaş labneyi.
11: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
12: Setur Yaz Show.
13: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
14: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
15: Bu kadar artık şov.
13: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
4: Tatilse Setur.
16: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
17: Hazırsanız son ses açıyorum.
18: Al işte.
19: Özgüvenin
20: ses getirdi.
16: Teşekkürler.
11: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
21: Volkswagen.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
22: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
23: Donuyoruz Yüksel abi.
22: Bu havada.
23: İnternette donuyoruz.
22: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
24: Üst geçide bak abi.
22: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
25: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Türkcell gücünde 5G.
22: Şak diye internet, tak diye evinizde.
26: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
11: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
27: Beni ve Henry'yi bir asırlık Shinto balık kesimine davet eden 6. nesil içecek üreticisi Nishiro Marumoto ile birlikteyim.
28: Bunu biri ilk kez kayda alıyor.
27: Vay canına, Hollywood çekiyor musun?
28: Çekiyorum tabii.
27: Evet, evet. Balık kesiminin püf noktası balıklara asla ellerini değmeden fileto yapmaktır. Ve son sunumu ilinin sahillerinde bulunan kaya ve deniz oluşumlarını temsil eder. Bu bir sanat ve ibadet. Artık tamamlandığı için tanrılar memnun. Bu Japon restoranlarının en gelenekseli. Adı Royte. Burası hakkında belgeseller çektikleri otantik şefi olan abartılmış bir sushi mekanı değil. Bu bir şefin elinden çıkma, dini bir deneyim olan ayrıntılı ve çeşitli yemekler sunan tepedeki küçük, mütevazı bir restoran.
28: Uni ve tofu.
27: Deniz kestanesi değil mi?
28: Okyanus tadı. Yanında içecekle iyi gider.
27: Her yemek mükemmel bir şekilde sergilendi ve sunuldu. Yılan balığı ve ahtapot, kızıl levrek, kara balık ve kaplan karidesi. Sashimi tam anlamıyla daha dün yüzüyordu ve bugün ağzınızda eriyor. O balığın suratını yedin.
28: Tamamını yiyeceksin.
27: Yemekler de dahil her şeyi mi? Gerçekten mi?
28: Evet.
0: Çıtır çıtır gibi.
27: Hı-hı.
28: Kızarmış tavuk gibi.
27: Yiyecekler nehir gibi akıyor.
28: Evet. Kaplumbağa.
27: Aman tanrım. Kaplumbağa çorbası. Bu onun ilk deneyişim.
28: Kaplumbağa çorbası erkeği gece güçlü kılar.
27: Söylentilere göre motosiklet seviyormuşsun.
28: Evet, motosikletleri seviyorum.
27: Ne tarz bir motosiklet?
28: Çok hızlı olanlar.
27: Tamam, yani...
28: Senin en sevdiğin hangisi peki?
27: Bunun gibi arka tekeri 270 olanlar. Burada tek silindirle 2500 cc. Tek silindirle 2500.
28: Tek silindir.
27: Ve bunun gibi bir gidonla. İşte böyle.
28: Yani Amerikalı mı?
27: Evet.
28: Çok Amerikan var.
27: Philadelphia gelirsen seninle çok uzun bir yolculuğa çıkarız.
28: Bu,
27: ve sadece...
28: Bu benim hayalim. Bu benim hayalim.
27: Dünyanın diğer ucundan Japon kırsalına gelip bu kadar çok ortak noktam olan birini bulabildiğime inanmak gerçekten çok zor. Belki UCC'de benim için umut vardır. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Bu inanılmazdı. Çok güzel zaman geçirdim.
28: Biz teşekkür ederiz.
27: Teşekkür ederim. Bir cappuccino alayım. Hayır
28: cappuccino.
27: Çok çalışan bir orta düzey yöneticiden 6. nesil bir çiftçiye kadar herkesle tanıştım ve hepsinin bazı ilginç ipuçları var. Ama sonuçta iş bir dans. Tavsiye değil, eylem. Öyleyse artık mindere geçip toplantıya hazırlanma zamanı. Tam olarak tatami minderleri. Japonya'da burada işlerin nasıl yapıldığını araştırarak bir hafta geçirdim. Sabır ve saygı mesajları açık. Herkesin öğütlerini uygulayıp uygulayamayacağımı görme zamanı. Aikido eski bir Japon dövüş sanatıdır. Saldırganın hareketleriyle uyum sağlayarak agresif enerjinin yönlendirilmesidir. Bu Aikido ustası Lawrence Marr.
1: Aikido için su gibi olmalısınız. Su bir nehirden aşağı akarken kaya varsa fiziksel olarak kayayı parçalayıp geçmez. Kayanın etrafından akar. Ve bu çok az direnç gerektirir.
27: Tamam, anladım.
1: Üstünü değiştir.
27: Tamam.
1: Sonra başlayalım. Selam vermekle başlar. En önemli şey bu. Bu çizgiyi koru, tamam mı? Eğildiğinde de bunu yapmadığından emin ol. Tamam mı?
27: Bu saygısızlık
1: evet.
27: mı? Yani bu.
1: Böyle daha iyi. İyi bir pozisyonum var.
27: Tamam. Bu çok iyi
1: tamam,
27: bir pozisyon.
1: Bir. İki. Üç.
27: Evet, evet. Tamam, tamam.
1: Yani seni böyle tutarsam ya
28: evet,
1: yukarı
28: evet.
1: Ya da aşağı çekebilirim.
28: Çok acıdı.
27: Tamamen savunmasızım.
1: Okay. Tamam, yuvarlanacaksın. Omzumdan tutmaya çalışırsan kenara çekilip burayı tutuyorum. İşte böyle.
27: Çoktan düştüm bile.
1: Tamam. Şimdi değişelim. Şimdi sen güçlü bir pozisyondasın.
27: Hazır mısın? Kendini incitme bak. Ha işte bu. İyi misin? Bu yolculukta ilk kez sürücü koltuğuna geçince olayın onun enerjisini hissetmek, gücünün farkında olmak ve ona karşı değil onunla çalışmak olduğunu fark ediyorum. Anlamaya başlıyorum.

Japonya'da bir hafta geçirdikten sonra beklediğimden daha fazlasını gördüm ve anladım. Gelenek açısından çok zengin ve kültür açısından çok karmaşık bir ülke. Buraya iş için ipuçları aramaya geldim ve yepyeni bir felsefeyle bakış açısı buldum. Tanıştığım herkes, gördüğüm her şey beni yavaşlamaya, yolculuğu takdir etmeye, çevremle bağlantılar kurmaya ve hepsini kendimle şirketim için öngördüğüm ilerideki eylemlerime uygulamaya itti. Şimdi bu kadar çok şey öğrendikten sonra aklıma gelen en uygun yerde mola vermekten başka çarem yok. Zayıflığımın derinlikleriyle yüzleşip her zaman bende olmayan tek yeteneğe, durgunluğa çalışacağım. Yarınki toplantım için her şeyi kafamda nasıl toparlarım? UCC ile nasıl bağlantı kurup onlara neye ihtiyacım olduğunu, ne yapmak istediğimi ve değerli bir iş ortağı olduğumu nasıl açıklarım? Su gibi ol. Birlikte çalış. Ejderhayı tek başıma yapabileceğimden daha güçlü hal. Zayıflığımın derinlikleriyle yüzleşip her zaman bende olmayan tek yeteneğe, durgunluğa çalışacağım. Yarınki toplantım için her şeyi kafamda nasıl toparlarım? UCC ile nasıl bağlantı kurup onlara neye ihtiyacım olduğunu, ne yapmak istediğimi ve değerli bir iş ortağı olduğumu nasıl açıklarım?

araştırmamı yaptım. Belgelerimi hazırladım. Artık hazırım. Asya'da kahvenin en büyük ismi olan UCC'yi yeni kahve aletimin seri üretimine ikna etmek için Japonya'ya geldim. Şimdi bu toplantı için bir hafta hazırlandıktan sonra bu şirketin kalbini kazanma ve ejderhanın kaderini belirleme zamanı.

UCC Genel Merkezi kelimenin tam anlamıyla kahvenin Smithsonian. UCC piyasadaki en büyük isim. Onlar olmadan ejderha asla dünyaya gelmeyebilir. Kartvizitlerim var, belgelerim var, hediyelerim var ve sunumlarımı hazırladım. Karımla Victoria şelalelerinde evlendiğimden beri bu kadar gergin olmamıştım ve en azından o zaman bu kaşındıran büyük beden maymun kostümünü de giymiyordum. Kısa sürede Japonya'da benim bedenime uygun bir takım elbise bulmak ne kadar zor biliyor musunuz? Ejderhanın ve şirketimin geleceği hepsi buna bağlı. İlk izlenim.

Merhaba, benim adım Todd Carmichael. Bay Baba sana bizi davet ettiği ve bugün sizin için kahve demleme onurunu sunduğu için teşekkür ederim. 80 yıllık tarihinize ve mükemmel kahve geleneğinize gayet aşinayım. Henry'nin sesi kafamın arkasında yankılanıyor. Yavaşla, araştırmanı yaptığını, kim olduğunu açıkla. İlginç fikirler genellikle tek bir adam tarafından ortaya atılır. Ancak büyük şeyler yalnızca bir ortaklıkla elde edilir. Ben de o ortaklığı arıyorum. Herkesin tavsiyesine göre gelenek, araştırma ve ilişkiler hakkında konuşmaya devam ediyorum. Ama izleyenlerin iyiliği için doğrudan iyi kısma geçeceğim. Kahve demleyelim. Hoş sözler ve konuşmalar bir yana, bu kahve onları kendine hayran bırakmazsa anlaşma olmaz. Ve Amerika'ya harika hikayeler ve bu berbat takım elbiseden başka bir şey olmadan dönelim. Nasıl gidiyorum? Evet, titriyorum. Etraftaki kahvelere bak.

0: Baba sen gülümsüyor ve utanç verici taşkınlıklar yok. Bence bu gayet iyi gitti. Ben... Teşekkür ederim. Ama Japonlarla anlaşma imzalanana kadar emin olamazsınız. Mutlu görünüyor muyum?
1: Evet, biraz.
0: Anlaşmayı imzaladık. Bu palette, arkasındakinde ve onun arkasındakinde Japonya'da yapılmış ejderhalar var. Ve sattıkları kadar hızlı geliyorlar. Bu da demek oluyor ki her çılgın, tuhaf balık kesme töreni, her içtiğim şat, her karate vuruşu hepsine değdi. Ve bu kutulardaki her şey benim götürdüğüm gibi. Vay canına, mükemmel. Farkı anlayamıyorsunuz bile. Şu güzel alete bak adamım. İşte bu saf işçilik. Japon stili, saf mükemmellik. Bunu başardığımıza inanamıyorum dostum. Neden kameranı bırakmıyorsun Hollywood? Ben de sana hayatında içtiğin en güzel kahveyi yapayım.
2: Olur.
0: Ha? Tamam.

0: kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
1: dürümü. Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: bunları açalım.
1: Açmayalım.
2: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
3: Karakterin çoğunluğu standart kardeşim.
2: Aynen.
1: Yüzünü söyle.
4: İfadeni alacağız.
1: Yok abi ben kaçmıyorum.
5: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
2: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
1: Rahatlıcık mı yapıyor falan? Ben de
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Özel ekipler hız tutkunu gençlerin...
1: Araç çok hızlanıyor. Şu an 103 kilometrede. 108 oldu hatta. Lütfen bana kimliğini gösterebilir misin?
0: Ve şov severlerin peşinde. Bu herkesin hoşuna gitmeyebilir.
2: Hepsi daha fazla para kazanmak için yapılan bürokratik işler.
0: Ama onlar sayesinde yollar daha güvenli.
3: Saatte en az 80 kilometre hızla yanımızdan geçti.
1: Onu bu yüzden durdurduk zaten. Beni duyabiliyor musun?

0: Yaklaşık 100 kişiden oluşan araba tutkunu Stuttgart Televizyon Kulesi'nde toplandı. Modifiye edilmiş arabalarını sergilemeye geldiler. Sloganları daha alçak, daha gürültülü, daha renkli. Bu sırada Stuttgart trafik polisi yandaki otoparkta sabit bir kontrol noktası kurdu. Aralarında başkomiser Thomas da var.
1: Lütfen bu tarafa. Gelin gelin bu tarafa gelin.
0: Ve ayarlama özel timi kıdemli polis müfettişi Dimitrios. Komşu sokaktaki meslektaşları görünüşlerine veya seslerine bakarak yol kenarında duran araçları çekiyor.
2: Ayarlama dünyasına biraz aşina olan herkes bunu yapmıştır. Polise katılmadan önce 18 veya 19 yaşlarındayken arabaları kendim ayarlıyordum. Bizzat alçalttığım bir araba vardı. Tam olarak tek başıma değil ama bazı arkadaşların yardımıyla. Farklı şantlar, vites topuzu, film çekilmiş camlar takardık. Bu yüzden bir araba sahibinin aracının güzel görünmesini istemesini ve bundan zevk almasını kesinlikle anlıyorum. Ancak 10 yıl önce polise katıldığımdan beri diğer tarafı ve ne kadar tehlikeli olabileceğini de öğrendim.
0: İlk bakışta bu araba epey masum görünüyor.
2: Hiç modifiye etmedim bunu değil mi?
3: Hayır.
2: Yani süspansiyon kayıtlı KW yaylı süspansiyon.
3: Evet.
2: Ara boşluk yayları, bunu göz ardı edebiliriz. Tekerlek merkezinden çamurluk kenarına olan mesafe burada 30 milimetre diyor ama 30 çok az olacağı için 300 milimetre olduğunu varsayıyorum. Ön ve arka yaklaşık 320. Sürücü için çok olumlu bir şekilde yazılmış. Yani yaklaşık 320 milimetre. Tam olarak ne anlama geliyor acaba? Bu 320, 330 mu? 324 mü, 318 mi? Neyse, hızlıca ölçelim.
0: Bu, tekerlek merkeziyle tekerlek kemerinin alt kenarı arasındaki çamurluk kenarı olarak da bilinen minimum mesafedir.
2: Bagaj boş mu?
3: Sadece giysiler ve sandalyeler var içinde. Çok ağır bir şey yok.
2: Tamam, bir bakalım. Ön aksta tekerlek merkezinden çamurluk kenarına kadar 320 milimetre. Arka aksta ise 325 milimetre mesafe var.
0: Araç ruhsatında belirtilen ölçüler aşılmamalıdır. Çamurluklara sürtülen lastikler ciddi sorunlara yol açabilir.
2: Burada 330 milimetredeyiz. Genellikle daha yüksek daha iyidir. İki tarafta yaklaşık 330 milimetre. Bu taraf ve diğer taraf. Yükselttin mi bunu?
3: Evet, sürtüyordu. Bu yüzden tamam. Biraz yükselttim.
2: Tamam. Ön ve arka akslar
3: evet.
2: Mı? Tamam. Neresi sürtüyordu?
3: Ön taraf tekerlek davlumbazının içinde.
2: Ah tamam, dönerken mi?
3: Kesinlikle. Tamam. Bu yüzden yükselttim.
0: Tipik kadın diye düşünüyor Dimitrios.
2: Hey, bu benim için yeterli. Arabanın güzel görünmesi yeterli. Ayar buluşmasında yanındaki adamdan daha alçak veya daha gürültülü olmama gerek yok diyorlar. Erkeklerde ise bazen bunun rekabetçi bir şey olduğu hissini alıyorsun. Yanlarında park etmiş arabadan daha alçak veya daha gürültülü olmak istiyorlar.
0: Memurlar şu ana kadar arabadaki değişikliklerden memnun. Ama henüz her şeyi görmediler. Wiesbaden'de vardiya başlıyor. Başkomiser Florian ve meslektaşı kıdemli komiser Stefan, yarışçı gençler ve modifiye araç sahiplerinin peşindeler. Ama aynı zamanda kendi sağlıklarına da dikkat ediyorlar.
4: Yiyecek bir şey getirdin mi yoksa bir şeyler almamızı ister misin?
5: Evden yiyecek getirdim. Yani bir şey sipariş etmeye hiç gerek yok bence.
4: Ayın sonu. Öyle mi Kroy?
5: Evet, paraya sıkışır.
4: Evet.
5: Görev gücüne katılmadan önce uzun süre neredeyse vejetaryendim ama şimdi görevde olduğum için ara sıra et yiyorum.
4: Eti çok severim. Et yemekten zevk alırım. Oldukça iyi anlaşıyoruz. Her zaman karşılıklı verme ve alma söz konusu. Crowley vermeyi sever, ben de almayı.
0: Bugün Wiesbaden'da büyük bir araba etkinliği düzenleniyor.
4: Daha önce modifiye meraklılarının Adler Otoparkı'nda toplandığına dair bir telsiz mesajı aldık. Şu anda orada yaklaşık 30 araç olduğu ve daha fazlasının hala yolda olduğu anons edildi. Molamız sırasında etkinliği yoğun bir şekilde tanıttıklarını gördük. Bu yüzden şimdi oraya gidip park etmiş ya da araç kullanıyor olsun, herkesin kurallara uyduğundan ve her şeyin yolunda olduğundan emin olmaya çalışacağız. Bu bizim görevimiz, biliyorsun.
0: Memurlar ancak bir arabayı gerçekten sürerken inceleyebilirler. Stefan ve Florian park etmiş şüpheli bir araba görürlerse elleri kolları bağlıdır.
4: Teorik olarak bunun bir sergi aracı olduğunu da söyleyebilirler. Bunu römorkumla buraya getirdim, indirdim, park ettim ve daha sonra çekiciyle alacağım gibi. Bunun aksini kanıtlayamayız. Bu yüzden sadece hareket halindeki bir aracı durdurabiliriz.
0: Büyük mağaza arazisindeki otopark, ayarlama meraklılarının popüler buluşma noktasıdır.
4: Bakalım kaç araba var. Ha evet, epey fazlaca.
6: Genellikle burada bu kadar kalabalık olmazlar. Hiç gürültü de yok. Sadece takılıyorlar. Görebiliyor musun?
5: Orada tekrar sola dönüp ön taraftan devam edebiliriz.
0: Mekan sessiz. Ama sonra dikkat çekici kırmızı bir araba ayarlama toplantısından uzaklaşıyor.
5: Kırmızı olanı gördün mü?
4: Ha, şunu mu?
0: Memurlar takibe geçiyor.
5: Gördün mü?
4: Evet. Şimdi gidiyor işte.
5: Evet, bak.
4: Evet, gördüm.
5: Hayır, orada. Flo ve ben ayarlama toplantısının yapıldığı otoparka doğru sürdük. Aslında başta her şey yolundaydı. Sürücüler oldukça sakindi. Ama tam ayrılmak üzereyken içlerinden biri ayarlama toplantısından diğerlerinden biraz daha yüksek bir sesle çıktı. Ve biz de halka açık yolda nasıl davranacağını görmek için onu takip etmeye karar verdik.
0: Araba Amerikan askeri bölgesi olan hava üssüne doğru gidiyor. Sürücü bir asker olabilir mi? Bu bütün durumu değiştirirdi. Hamburg'da Soko Auto Poser birimi devriyede. Daha spesifik olarak Gregor ve meslektaşı Christoph. Bu ikisi aslında işten eve gidiyorlar. Vardiyaları 20 dakika önce bitti. Yarın tekrar görevdeler.
7: Yarın yine kötü bir gün olacak.
8: Doğru.
7: Şimdi gidebiliriz.
8: Hava koşulları uygunsa tabii.
7: Günü birlik yaşa.
0: Nöbetleri bitmiş olabilir. Ama memurlar tetikte.
7: Başlangıçta dikkatimizi çeken şüpheli görünümüyle araba oldu. Bu oldukça hızlı giden bir spor arabaydı. Bu yüzden önce ona odaklandık.
0: Sonra aniden durum gerginleşiyor.
7: Diğerleri çıldırıyor.
8: Hangi diğerleri?
7: Buradaki ilk araç. Soldaki.
8: Anladım. Şu soldaki araba. Evet.
7: Sonra uzakta öndeki aracın süratle hızlandığını gördüm. Bu yüzden onu takip ettik ve araç kameramızla kaydetmeye başladık.
0: Koyu renkli araba şehrin tam ortasında çok hızlı gidiyor.
8: Kaçmadığından emin olmalıyız.
7: Evet.
8: Kırmızı ışıkta onu durdurmayı mı planlıyorsun?
7: Bize çarpmasını istemeyiz.
8: Ama o zaman hemen dışarı çıkman gerekecek. Evet, çok hızlı sürüyor. Onu şaşırtacağım. Arkasında kal, duruyor. Şimdi arkasına geçebilirsin. Evet, duruyor.
9: Beklemedeyim.
8: Evet, tamam.
7: Tamamdır, yakaladın.
9: Gerekirse destek birimleri yönlendireceğim.
8: Evet.
9: Destek birimleri için beklemedeyiz.
10: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Kalenin Belek.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
4: lazım. Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
4: Merhaba. Lütfen motoru durdurun. Meslektaşım pencerenizde.
5: Geceleri arabada kimin olduğu her zaman belli olmaz. Bu yüzden özellikle dikkatliler.
6: Ehliyetinizi ve aracınızın ruhsatını görmem gerçekten gerekiyor. Mi? Şimdilik anlamadım. Araçta kalın. Çok hızlı sürüyordunuz.
7: Öyle mi?
6: Evet, çılgın gibi. Bu Hamburg polisine ait bir video devriye aracı ve sizi araba kullanırken kaydettik. Hız sınırı 50. Sizi 100 kilometrenin üzerinde hızla tespit ettik. Hafif bir suç. Hiçbir şey söylemenize gerek yok ama artık trafik ihlaline karıştınız. Anladınız mı? Evet, kimliğinizi görebilir miyim? Harika, teşekkür ederim. İstasyonda değerlendirdikten sonra tolerans payını lehinize düşeceğiz. Açıkçası çok hızlı gidiyordunuz. Takometrede saatte 105 kilometrenin biraz altında bir hız gördüğümü sanıyorum. Yine toleransı düşeceğiz ama yine de çok hızlıydı. Bunu siz de fark etmiş olmalısınız. Yerleşim yeri içinde hız limitinin iki katı hızla gittiğinizi fark etmediniz mi?
5: Bu pervasız davranış memurların şüphelerini artırıyor. Sadece hız mıydı tek faktör, yoksa uyuşturucu da işin içinde miydi? Stuttgart'taki ayarlama buluşması. Dimitrios, genç bir kadının arabasını inceliyor. Şu ana kadar arabanın sahibi polisin tüm sorularına cevap verebildi. Arabasını çok iyi tanıyor.
8: Motoruna hiçbir şey yapılmadı. Sadece hava filtresini değiştirdim. Başka
7: evet,
8: bir şey
7: yok. Sorun yok. Bu esas olarak dayanıklılığı veya değişim aralıklarını etkiler. Tamam. Öyleyse devam ederim. Egzoz sistemine bakalım.
8: Aslında resmi olarak düşürdüm.
7: Ne demek istiyorsun?
8: Orijinal olandan daha sessiz. En azından muayene raporuna göre öyle.
7: Yine de farklı bir sesi var.
8: Evet, hafifçe derinden
7: evet,
8: geliyor.
7: Bence de öyle.
8: Farklı bir egzoz sistemi taktım ama dürüst olmak gerekirse tamamen ses için. Daha derin ama aslında daha gürültülü değil. 4 silindirli bir motordan gerçekten istediğim sesi alamayacağımı en başından biliyordum ve bunu kabul ettim. Her zaman bana yardım etmek için ne yaptığını bilen dostlar bulurdum ama sonra kendim yapardım.
7: Tüm rüzgarlıkların yani ön rüzgarlık ve arka rüzgarlık. Henüz arkayı kontrol etmedim. Difüzör de var mı? Bunların hepsini tüve götürdün mü?
8: Evet, her şeyi. Ön rüzgarlık kenarı ve difüzör orada bir yerde listelenmiş olmalı ve arka rüzgarlığı ancak 2 hafta önce taktım. Perşembe günü kayıt bürosunda resmi olarak kaydettirmek için randevum var üstelik.
7: Peki ön rüzgarlık kenarı monte edildi mi? Ve Maxton difüzör de monte edildi mi? Tamam.
8: Rüzgarlık henüz kaydedilmedi. Perşembe günü kaydedilecek.
7: Tüvenüz rüzgarlığı görmedi mi?
8: Evet ve bir onay belgesi de var.
7: Evet evet. Ne dediler peki? Tüv demek istiyorum.
8: Uygun pekala. Buldular.
7: Tamam. Nasıl gideceğini merak ediyorum. Tüv süde gittin mi?
8: Hayır. Diğerine gittim.
7: Tamam. Seni tekrar görmeyi 4 gözle bekliyorum. Çünkü sana çabucak bir şey açıklayayım. Otobanda 250 kilometre hızla giden bir arabanın aerodinamiği son derece hassastır. Arka aksa çok fazla bastırma kuvveti veya basınç olursa açıkçası araba sürerken bu şekilde eğilir ve fren gücünün çoğu öndedir. Yaklaşık %75 önde, %25 arkada. Fren yapmaya başladığınızda lastiklerin yola tam temas edip tutunabilmesi için arabanın önce aşağı doğru eğilmesi gerektiği anlamına gelir bu. Bazen kaza yerini inceleyenlerle çalıştım. Sadece 5-6 metrelik fark saatte 50 ile 60 kilometre hızla öndeki arabaya çarpmak anlamına gelebilir.
8: Kesinlikle.
7: Bu tabii ki abartı ama ne demek istediğimi anladınız. O yüzden her zaman kimin onay verdiğini merak ederim. Tam olarak yani.
8: Şüpheleriniz
7: mi? Biliyorsun benim her zaman, evet tam olarak şüphe değil ama eğlenceli buluyorum. Genellikle insanların bir şeyleri kaydettirmek için nereye gittiklerini tam olarak bilirsin. Bir keresinde Eislingen'de yaşayan bir motosiklet sürücüsünün onay almak için Wolfsburg'a kadar gittiğini gördüm. Söylemiştim dersin ama genellikle onay sertifikası varsa sorun yoktur. Sizinki Maxton'dan mı?
8: Hayır, Oettinger'den.
7: Tamam. Sonra aslında sanırım 10 dereceden daha dik. O zaman kaydını yaptıracağını varsayıyorum.
8: Tamam.
7: Arka rüzgarlı büyük olan Oettinger'den onaylandı ve şimdi kaydını yaptırmak için randevusu vardı. Sonra aslında 10 dereceden daha dik olduğunu düşünüyorum. Birinin bana yalan söyleyip söylemediği konusunda 6. hissim var ve gerçekten bir randevusu olduğuna inanıyorum. Buna inanıyorum. İnanmak da istiyorum. Ne demek istediğimi anladınız. Evet, lütfen bir dakika içeri girip direksiyonu tamamen sola çevirebilir misiniz?
8: Evet.
7: Evet, kesinlikle. Bakabilir miyim?
8: Evet.
7: Tamam mı?
8: Şu anda tamamen solda.
7: Hızlı bir kontrol yapalım. Bu modelle çalışıyor. Diğer eski modellerde açı çok daha dardı. Ve buradaki parçalar birbirine değerdi. Evet. Aynen öyle.
8: İşte bu yüzden parmaklarım dönerken hep sıkıştığı için değiştirdim. Beni rahatsız ediyordu. Bu yüzden değiştirdim.
7: Harika. Tekrar kapatabilirsin. Parmağı vites değiştirme koluyla direksiyon arasına sıkışıp durduğu için bunu bile modifiye etmiş. Kendisi için çok darmış. Eskilerinin çok kalın olduğunu ve düzgün dönemediğini söyledi. Bu yüzden onları değiştirmiş. Neyse, buluşmada iyi eğlenceler.
5: Kesinlikle öyle olacak. Çünkü çok heyecanlı.
8: Babam her zaman bir oğlu olsun istemişti. Bu yüzden beni motor sporlarına yönlendirdim. Ben de her zaman bunu tecrübe etmek istemiştim. Normal arabamla tesadüfen bir ayarlama buluşmasına katıldım ve çıkartmalar, yaylar, hava filtreleri gibi küçük şeylerle başladım. Sonunda daha güçlü bir araba aldım ve devam ettim. Çalıştım ve her şeyi öğrendim. Hatta farklı koltuklar takmayı bile düşündüm ama aslında şu anki hali hoşuma gidiyor.
5: Dimitrios için bu arabanın sürücüsü bir ayarlama ustasının tipik bir örneği ve bu pek de nadir görülen bir durum değil.
7: Şunu söylemeliyim ki, kadınlar ayarlama dünyasında daha sorumlu davranıyor. Yolda çok daha fazla güvenlik bilincine sahipler. Yaptığım kontrollerde oranın %98 erkek, %2 kadın olduğunu söyleyebilirim. Ayarlama meraklıları arasında bir kadına rastlamak gerçekten nadir ve genellikle hoş bir sürpriz. Her şey yolunda ve iyi. Ama erkeklerde durdurulan 10 arabadan 9'unun genellikle bir sorunu vardır. Oran çok daha yüksektir. Hem de çok.
5: Bir sonraki hedef aynı marka başka bir araba. Ama bu sefer sürücü bir erkek. Bu sonraki denetim memurlarının haklı olduğunu kanıtlayacak mı? Wiesbaden. Argus görev gücü kırmızı bir arabayı takip ediyor. Sürücü az önce çok gürültülü bir ayarlama buluşmasından ayrıldı. Şu ana kadar memurlar fark edilmedi.
9: Kaydediyor musun?
10: Evet.
9: Hız sınırı 60, 80 ve 100. Aç şunu. Okuma almak için yeterli mi?
5: Kıdemli müfettiş Stefan, kovalamaca sırasında arabanın plakasını kontrol etmek için bir uygulama kullanıyor.
10: Wiesbaden.
9: Bu numarayı ayırt edemedim. 5 mi?
5: Plaka kafa karıştırıcı.
10: Sevilla'ya göre bilinmeyen bir araç.
9: Bilinmeyen araç mı?
10: Evet.
9: Amerikan. Hava üstüne giden bir Amerikan arabası. Arabada Amerikan plakası vardı. Wiesbaden veya başka bir Alman plakası da olabilir ama Amerikan tescil yasalarına tabidirler. Dolayısıyla Alman araç tescil kuralları geçerli olmaz. Yine de yabancı araçlara kural ihlalleri nedeniyle ceza kesilebilir. Biliyorsunuz ki bu Alman trafik cezalarına uygun bir kural. Yani inceledikten sonra ceza kesebiliriz. Amerika kaydı olup olmadığını doğrulamak için yine de kontrol edeceğiz.
10: Çakarları açık mı tutuyorsun?
9: Evet, çıktıktan sonra yerine koyacağım.
10: Motoru durdurma.
9: Polis, merhaba. Almanca konuşuyor musun?
11: Hayır.
9: Hayır mı?
11: Evet.
9: İngilizce mi?
11: Evet.
9: Tamam. Ehliyet ve ruhsat lütfen o zaman.
5: Amerikalı sürücü işbirliği yapıyor.
9: Bu bir trafik kontrolü. Modifiye toplantısındaydın değil mi?
11: Evet.
9: Tamam. Orası güzel miydi?
11: Evet.
9: Tamam. Evet. Asker misin yoksa sivil mi?
11: Asker.
9: Asker. Evet. Tamam. Buradaki hız sınırı saatte 60 kilometre.
11: Üzgünüm.
9: 90 değil.
11: Tamam.
9: Anlatabildim mi?
11: Bunu tamam. Bilmiyordum. Tamam. Affedersiniz.
9: Bir dakika. Lütfen açabilir misin? Evet, lütfen.
5: Memurlar kaputu açıp motorun içine bakmak istiyor. Ama sonra şok edici bir manzarayla karşılaşıyorlar. Motor bölümünden yoğun duman çıkıyor. Böyle bir durum hızla kontrolden çıkabilir. Hamburg'da polis memurları aşırı hız yapan bir arabayı durdurdu. Genç adam izin verilen saatte 50 kilometre yerine neredeyse 100 kilometre hızla gidiyordu. Görevlilerin şüpheleri var.
12: Araba kullanacak durumda mısın?
13: %100 kullanacak durumdayım.
12: %100 kullanacak durumdasın, harika. Pekala, o halde lütfen arabadan çık. Araçtan BTM kokusu geldiğini düşünüyorum.
5: BTM uyuşturucuların kısaltması. Acaba burada uyuşturucu işin içinde olabilir mi?
12: Pervasız sürüş, kurallara uymama, bunların hepsi alkol veya uyuşturucu kaynaklı etki altında olma belirtisi olabilir.
13: Yol açıktı ve hava karanlıktı. Bir doğum günü partisine davetliydim ve geç kalmak istemiyordum. Çok hızlı gitmiyordum ama belki biraz hız limitlerini aşmış olabilirim. Yani evet, ne işlem uygulayacaklar? Bakıp göreceğiz yani. Umarım büyük bir ceza almam.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
15: Sigortam Net. Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
16: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık. Tam da leyslik.
17: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
18: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
19: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
18: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
19: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
20: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
21: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
2: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
3: Çok güzel.
2: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
21: Çizi Big Bang'le atıştır. Açlığını eğlenerek yatıştır.
22: Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Top'tan da. 1 kilo ithal muz 99 lira.
23: TÜY almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. TÜY yok, TÜY alma yok.
24: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
25: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
26: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
27: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
26: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
28: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
29: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
8: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
9: Bunları bir açalım.
10: Başlayalım.
11: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
12: Kaliterin çoğunluğu standart kaliteli.
11: Aynen.
10: Yüzünü söyleyeyim.
11: İfadeni alacağız.
10: Yok abi ben kaçmıyorum.
12: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
11: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
10: Muhafazakçı yapıyor falan. Ben
6: çekeceğim. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Tamam. Ne şekilde sürüyordun arabayı?
14: Üzgünüm.
13: Neden öyle sürüyordun? Ne oldu?
14: Tamam,
13: neden
14: anladım
13: bu kadar
14: da
13: hızlı sürüyordun? Bana söyle.
14: Neden
13: misin
14: bu kadar hızlı mı sürüyordum? Evet. Aslında o kadar hızlı sürmüyordum. Yüz değildi.
13: Dediğim gibi toleransı sizin lehinize düşeceğiz. Biraz hızlıyken yakaladık ama siz açıkça 50'den daha hızlı
14: gidiyordunuz. Evet, yani sanırım 72 ile gidiyordum, bilmiyorum.
13: Ha, bilmiyorum. İstasyona dönüp analiz edene kadar kesin olarak
14: evet
13: bilemeyeceğim. Dediğim gibi kalibre edilmiş bir takometremiz var. Hızı bu şekilde ölçtük ve bana göre çok hızlı görünüyordu. Bu yüzden sizi durdurduk. Peki alkol aldınız mı? Bana cevap verebilir misiniz?
14: Hayır.
13: Hayır mı? Başka
14: hayır
13: bir uyuşturucu madde veya benzeri bir şey?
14: Hayır. Sadece tütün.
13: Sadece tütün. En son ne zaman uyuşturucu veya herhangi bir şey kullandın?
14: 6 yıl önce.
13: 6 yıl önce mi? O zaman çok endişelenmene gerek yok. Hemen kontrol ediyorum. Lütfen dik durun ve rahatlayın. Ayaklarınızı birleştirin. Bakın benim ayaklarım nasıl birleşik. Aynen böyle. Ellerinizi yanlarınızda rahat bırakın. Şimdi yapmanız gereken gözlerinizi kapatmak ve başınızı geriye eğmek. Aç dediğimde hemen gözlerinizi açın. Açacaksınız.
15: Memur bu testi göz bebeklerinin tepkisini kontrol etmek için yapıyor.
13: Tamam, gözlerinizi kapatın. Bunlar standart testlerdir. Bu tam paket değil. Her zaman birkaç küçük testle başlarım ve olağan dışı bir şey görmezsem daha ileri gitmem. Gözlerinizi kapatın.
15: Alkolde olduğu gibi yasa dışı uyuşturucular konusunda sürücüler için yasal bir sınır yoktur. 1500 euroya kadar para cezasıyla ve ehliyet iptaliyle karşı karşıya kalabilirler. Yaklaşık 660 kilometre güneyde Stuttgart'ta ayarlama görev gücü Tümtreff'teki araç meraklılarını göz altında tutuyor. Meraklılar aşırıya kaçarsa Thomas ve meslektaşı Dimitrios'la uğraşmak zorunda kalırlar. Ciddi durumlarda araç bağlanabilir.
16: Geçerliliği bitmiş çalışma ruhsatları nedeniyle araçların bağlanması, özellikle yol güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atılmışsa bizim için standart bir uygulamadır. Neredeyse her denetimde en az 1-2, 3-5 aracın bağlandığını gördüm.
15: Bu kırmızı arabanın bağlanıp bağlanmayacağına incelemeden hemen sonra karar verilecek. Araba alçaltılmış gibi görünüyor.
16: ...250... Ben öyle düşünüyorum.
15: Yılların tecrübesi ve bir ölçüm cihazı, Thomas'ın arabasının süspansiyonunun çok alçak olduğu yönündeki ilk şüphesini doğruluyor.
16: Bunun mandalı nerede?
17: Bir dakika, kesinlikle burada.
16: Şimdiye kadar belirlediğimiz şey süspansiyon yüksekliği için kayıtlı değerin doğru olmadığı.
0: Niçin?
16: 250 milimetre ölçtüm ama minimum ölçü 270
0: hayır,
16: olmalı.
0: Hayır, 260 olmalı. Bana bırakın. Hızla bakabilir miyim?
16: Evet.
0: Bunu yan tarafa koyacağım.
16: Tekrar ölçeceğim.
15: Diğer taraf da iyi görünmüyor.
16: 255.
15: 1,5 santimetre çok derin.
16: ...255, 253.
15: Bunun süspansiyona olumsuz bir etkisi olur.
16: Amortisörlerin üzerinde duruyor. Artık süspansiyon hareketi bile yok.
0: Kendim ölçebilir miyim? Kendim görmek istiyorum.
15: Polis baş müfettişi etkilenmez. Çoğu zaman polislere başta inanılmıyor.
0: Hızla bakabilir miyim?
16: Kendin görebilirsin. Bak, merkez burası değil. İşaret ettiğin yer. Bariz nedenlerle merkez burası.
0: Tamam. Bariz nedenlerle.
16: Merkez burada. Şimdi bakarsanız burada 258-257 milimetre olduğunu göreceksiniz. Diğer tarafta da tam olarak aynı. Hatta daha az. Orada daha da az. 254. Başka hiçbir şeyi kontrol etmenize gerek yok. Beni dinliyor musunuz?
0: Evet, sizi dinliyorum ama bu şekilde
16: evet,
0: geçti.
16: Evet ama maalesef bu bir şey ifade etmiyor. TÜV'den nasıl ve kiminle geçtiğini bilmiyorum. Şu anda söyleyebileceğim tek şey aracın artık herhangi bir süspansiyon hareketi olmadı.
0: Bu süspansiyon 10 yılı
16: olmadı.
0: Aşkın süredir araçta. Evet. Araç uzun süredir ailede.
16: Şu anda hala süspansiyon hareketi yok ve bu nedenle yola tamamen uygun değil. Süspansiyon artık yaylar aracılığıyla darbeleri emmiyor. Şu anda bir çatallı istif aracı gibi bu. Yerden yükseklik çok düşük demek bu. Denetçilerin bir süspansiyonun ve tekerlek lastik kombinasyonunun modifikasyonu için nasıl onay vermesi gerektiğine ilişkin tüm düzenlemeleri içeren VDK kılavuzu 751'e göre araç tam yüklüyken 15 ila 20 milimetre süspansiyon hareketi kalmalıdır. Araç boşken bile hareketiniz sıfır. Acil fren yapmanız gerekirse ön süspansiyon son birkaç milimetre kavuşağa kadar sıkışacaktır. Ardından yolda bir tümsek varsa araç zıplayacak ve lastikler yere temas etmeyecektir. Fren mesafesini arttırır ve aracın dışa doğru kaymasına neden olur bu. Bu muhtemelen hayati risk teşkil eden bir durum. Kullandığınız araç tamamen estetik amaçlı üretilmiş bir gösteri aracıdır. Ya tamam, yeterince açık mı?
0: Tamam, yeterince açık.
9: İlgili kişiler her zaman işin o kadar da kötü olmadığını iddia eder. Biz sahipsinin öyle olduğunu söyleriz. Trafik güvenliği için risk çok gerçektir. Açıklamaya çalıştığımızda genellikle sözümüzü keserler. Sonunda da artık bunu yapasın gelmez.
0: Tamam.
16: Araca
0: şimdi
16: teknik
0: ne olacak?
16: Kusurlar nedeniyle el konulacak. Trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu şüphesi de var.
0: Şimdi tuvalete gidebilir miyim lütfen?
16: Elbette gidebilirsiniz.
0: Tamam.
16: Yolcular, kişisel eşyalarınızı alabilirsiniz. Araç bizde kalacak. Burası yolun sonu.
0: Niçin?
16: Çünkü araç şu anki haliyle yola elverişli değil.
15: Memurlar çekici hizmetini çağıracak. Bu araba için şimdilik son yolculuk polis atölyesi. Burada araçta tespit edilen tüm kusurların yasal olarak belgelenmesi için ayrıntılı bir incelemeden geçirilecek.
17: Size bir sorum olacak. Rapor hazır olduğunda sizden bir bildirim alacak mıyız
16: evet,
17: peki?
16: Tabii ki.
17: Teşekkür ederim.
16: Ya o ya da kayıtlı sahibi aranacak. Telefon numarası bırakın. Araba hazır olur olmaz tercih ettiğiniz şekilde sizi arayacağız veya e-posta göndereceğiz. Rapor hazır olur olmaz hemen kendisine mesaj gidecek. Çünkü raporu olabildiğince kısa sürede elimizde tutmak istiyoruz.
17: Bu benim arabam değil. Eşimin arabası. Sonrasında her şeyle o uğraşacak ve tamir ettirecek. Büyük bir baş belası olacak yine. Çok
16: sonuç
17: kızacak.
16: Olarak işimiz kendimizi ve başkalarını olası tehlikelerden korumak. Ve bilgimiz bu riskleri belirlememizi sağlıyor. Ve biz sizin güvenliğiniz için buradayız.
9: Yine de böyle bir araba görmek güzel. Harika. Eğlenceli. Çok güzel.
15: Bununla birlikte yol güvenliği görünüme öncelik veriyor. Çekici hizmeti yaklaşık 250 euro tutarında. Polis suçu kanıtlayabilirse sürücünün masrafları bizzat ödemesi gerekecek. Şimdilik arkadaşların gösteri arabaları olmadan komşu ayarlama etkinliğine gitmeleri gerekecek. Wiesbaden. Üstüne dönen bir Amerikan askerini kontrol ederlerken görevliler karanlıkta, daha doğrusu dumanın içinde bir şeyler karıştırır halde bulurlar kendilerini.
18: Kaputu açtık ve epey duman çıktığını fark ettik. Sonra da birlikte dumanın nereden geldiğini görmeye çalıştık.
15: Bir yerden sıvı sızıyor gibi görünüyor.
19: Henüz kullanamazsın.
18: Soğutucu tamamen boşalmış.
19: Evet, kesinlikle. Evet, bu şekilde kullanamazsın. Gördüğünüz gibi araçta birkaç değişiklik yapılmış. Ayrıca soğutma sıvısı sızıntısı da görüyorum. Burada hortumun yırtıldığını ve suyun sızdığını görebilirsiniz. İşte bu nedenle Almanya'da bir araca yapılan herhangi bir değişiklik bu tür olayların yaşanmasını önlemek için bir uzman müfettiş tarafından onaylanması gerekiyor.
18: Evet. Seni alabilecek biri var mı?
20: Evet, var.
18: Arabayı da alabilecek mi peki?
20: Yani üste gidebilirim. Gerekebilir. Hemen şurada. Evet.
19: Arabayı maalesef bu şekilde kullanamazsın. Çünkü kullanırken bir şey burada yanıyorsa eğer, buna asla izin vermeyiz.
15: Görevliler motor bölmesindeki yangınlara çok ciddiyetle yaklaşırlar. Ama asker hava üstüne sadece birkaç metre mesafede. Arabasını orada güvenle park edebilir. Bu kadar kısa mesafe için çekici kullanmanın maliyetinden ve zahmetinden kaçınmak istiyor.
20: Buna kaput diyorum.
19: Kaput, doğru, evet. Ama hortum yırtılmış.
20: Açıkçası sorun şu ki bu kötü değil. Bu sadece soğutma hattı. Yani bu düzeltilebilir. Motor bozuk ya da kaput falan değil. Tek yapmam gereken yeni bir soğutma hattı satın almak ve sorun çözülecek. Yani can sıkıcı ama o kadar da kötü değil.
21: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
22: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Osim'den yine bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Uygun fiyattan ev alışverişi bizim toptan da. Solo 32'li tuvalet kağıdı 249 lira yerine 199 lira.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
8: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
9: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
8: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Bunları bir açalım.
7: Açmayalım.
8: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
9: Harflerin çoğunluğu standart galiba.
8: Aynen.
7: Yüzünü söyleyeyim.
8: İfadeni alacağız.
7: Yok abi ben açmıyorum.
9: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
7: Narkotik mi yapıyor falan? Ben de
4: çekiyorum. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Memurlar durumu anlıyor. Duman çıkan araca askeri üsse kadar eşlik etmeyi denemek istiyorlar.
11: Hava üssüne gideceksin ve sonra arabanı hava üssünde durduracaksın.
12: Tamam.
11: Anlaştık mı? Senin için sorun değil mi, yoksa bozuk olduğu için çalıştırmak istemiyor musun?
12: Çalıştıracağım çünkü uzun bir itiş olacak.
11: Gerçekten mi?
12: Evet, sorun değil.
11: Tamam. Şu anda 20 metre yakınımızda halka açık bir yol yok. Ona eşlik etmeyi kabul ettik. Hava üssünün yaklaşık 300 metre ötesinde ikinci bir giriş olduğunu biliyorum. Oraya arabayla gidilebilir. Aracını park edebilir ve çekici çağırmak zorunda da kalmayız. Bozuk soğutucu hortumuna rağmen motoru çalıştırmak isteyip istemediğini birkaç kez ona sorduk. Deneyeceğini söylüyor. Artık kararı kendisi verecek. Bakalım ne olacak? En kötü ihtimalle motor soğumaz ve aşırı ısınırsa motorda hasar oluşabilir ama çok fazla su sızmamış. Sadece az miktarda. Yine de sorumluluk ona ait tabii. Şu anda burada trafik yok. Bakalım ne olacak?
10: Motor çalışıyor ama soğutmadan idare edebilir mi?
12: Hareket edebilir mi?
11: Evet.
12: Tamam.
11: Evet. Tamam, arkanda olacağız, merak etme.
10: Asker yavaş ve dikkatli bir şekilde soğumamış arabayı hava üstüne doğru sürüyor. Ve son 100 metreyi kat etmeyi hakikaten başarıyor.
11: Gördüğünüz gibi motorda sorun yok. Çalışmaya devam etti. Şimdi sorunu kendi tesislerinde yapabileceği şekilde düzeltmek için yeterli zamanı da var.
10: Soğutma sistemi tekrar düzgün çalışmaya başladığında araba halka açık yollara dönebilir. Görevliler hız ihlali kaydı oluşturmadığı için başka bir işlem yapmayacak. Hamburg'da görevliler bir arabayı durdurdu. Kontrol sırasında sürücü belirgin bir şekilde gergin göründü. Gregor bunun sebebini anlamaya çalışıyor.
12: Aç, tekrar. Aç dediğimde dümdüz bak, anlaşıldı mı? Gözlerini kapalı tut. Dediğimde dümdüz bak ve gözlerini aç. Beni anlayabildin mi?
7: Tamam.
12: Aç. Tekrar aç. Evet. Tamam. Kalemimin metal ucunu görebiliyor musun? Gümüş alanı.
7: Tamam.
12: Yalnızca gözlerinle takip etmen gerekecek. Burun buruna duracağız. Sonra kalemi sola sağa, yukarı ve aşağı hareket ettireceğim. Siz takip etmeye çalışın,
7: anladım.
12: Tamam, ayaklar bir arada. Eller yanlarında, rahat. Sonra kaleme bak. Başlıyoruz.
10: Şoförün uyuşturucu kullanıp kullanmadığı henüz belli değil. Ancak testler genç adamı geriyor.
12: Bizim için bu sıradan bir şey. Bunu yaparken oldukça rahatız. Ama müdahil olanlar için kesinlikle alışılmadık bir durum. Polisin sizi çevirmesi her gün olmaz. Tamam, bugünün son testi Romberg testi olarak adlandırılır. Bu test için zamanı tahmin etmeniz gerekecek. O halde yine standart pozisyona geçin. Ayaklar bitişik, baş geriye ve gözler kapalı. Başla dediğimde zihninizde 30 saniye saymaya çalışın. Yarım dakika, tamam mı? Gözler kapalı.
10: Romberg testi denge ve koordinasyon bozukluklarını teşhis etmek için kullanılır.
7: Dur.
12: Tamam. 23 saniye oldu. Bu kabul edilebilir sınırın içinde. Burada bahsettiğimiz
0: şu anda gerçekten çok
12: her şey
0: gerginim, anlıyor musun?
12: 10 saniyeden az sapmalar hala normal kabul ediliyor. Dediğim gibi her şey yolunda. Siz de gerginsiniz, bu çok belli. Göz kapaklarınız seyiriyor ve biraz heyecanlısınız.
10: Bu arada Kristof genel merkezden ek bilgiler alıyor. Genç adam yakın zamanda ehliyet almış.
12: Şanslısın ve saatte 81 kilometreden daha hızlı sürdüğün ortaya çıkarsa ehliyetine el konulur. Ayrıca meslektaşım az önce senin deneme süresinde olduğunu söyledi.
10: Yeni sürücüler için deneme süresi, sorumluluk sahibi yol kullanıcıları olduklarını kanıtlamaları gereken zamandır.
0: Aslında 20 dakika geri gidebilseydim kesinlikle 20 kilometre ile sürerdim. Ama artık çok geç, evet, ne yapalım?
12: Anlaşıldığı kadarıyla geçici bir ehliyetim var. Bize ve ehliyet veren makama güvenli bir şekilde araba kullanabildiğini, doğru dürüst davranabildiğini, yasaları anladığını kanıtlaman gerekiyor. Hızlı sürdüğünde sorun olur. Ceza puanı alırsan kursa katılman gerekecek ve deneme süren 4 yıla uzayacak. Anladın mı beni? Ehliyet kursuna geri dönmen gerekecek.
0: Yani bunun benim için sonuçları olacak. Dediği gibi, ehliyetim alınabilir, tazeleme kursuna gitmem gerekebilir. Ehliyetimde ceza puanı olabilir ya da para cezası kesilebilir. Her şey olabilir. Sonuçlarına katlanacağız.
12: Dediğim gibi, şu anda sana kesin bir rakam veremem. Sadece beklemen ve görmen gerekecek. Evet.
10: Sonunda hız yapan araba, Flensburg'daki puan hesabını doldurmakla kalmadı, memurların fazla mesai saatlerini de doldurdu.
12: Özür diledi. Gelecekte daha yavaş araba kullanacağını söyledi. Eğer onun doğru yola gitmesine yardım ettiysek, en azından iyi bir sonuç elde edilmiş oldu.
10: Şimdi Hamburg'da geceyi noktalamanın zamanı. Bu geceden sonra sürücünün 4 yıl daha geçici ehliyetli araba kullanması gerekecek. Stuttgart'taki polis atölyesi. Hohn ve Bastonis, Tromtreff'te alçaltılmış bir arabaya el koyduktan sonra araç kapsamlı bir incelemeden geçirilecek. Arabanın yola elverişli olmadığından şüpheleniyorlar.
13: Bunu yapmamız gerekiyordu.
14: Biraz sağa Tom. Evet, tamam.
13: Şimdilik burada bırakalım.
14: Evet, tamam. Tamam.
13: Yani nasıl bir tavşan gidiyor? Gibi zıplıyor. Bayağı zıplıyor hem de.
14: Zıplıyor mu?
13: Süspansiyon hareketi olmadan bir forklift gibi.
10: İki polis memuru kontroller sırasında trafikten...
13: Basitçe ifade etmek gerekirse burası Stuttgart'ta resmi araçların bakım ve onarımının yapıldığı polis atölyesi. Dolayısıyla bu tüm Stuttgart araçları için geçerli bir durum. Ancak ayarlanmış araçları incelemek için birçok kaldırma platformu da süspansiyon hareketi olmadan bir forklift gibi.
10: İki polis memuru kontroller sırasında trafikten...
13: Basitçe ifade etmek gerekirse burası Stuttgart'ta resmi araçların bakım ve onarımının yapıldığı polis atölyesi.

0: Olamaz. Artık burada hiçbir şey çalışmıyor. Bu aslında çok iyi durumda olan tipik bir klasik araba. Hatta mükemmel durumda. Ancak klasik araba topluluğunun belirli çevrelerinde teknik olarak makul olanın ötesinde bu tür araçların değerini aşırı derecede düşürme eğilimi var. Ne yazık ki bu da bir müfettiş tarafından onaylandı ve daha sonra tekrar değiştirildi. Kayıt sırasında zaten çok alçaktı ve ardından ayarlanabilir süspansiyonlar kullanılarak daha da alçaltıldı. Şimdi tamamen kauçuk amortisörlerin üzerine oturmuş durumda. Neredeyse hiç süspansiyon hareketi yok. Hatta sıfır bile diyemem. Negatif süspansiyon hareketi derim. Bu kesinlikle hayati risk teşkil ediyor.
1: Görevliler müfettişlerin çoğu zaman görmezden geldiğini ve yasa dışı değişiklikleri kaydettiğini fark ediyor. Onların tecrübesine göre bu durum son yıllarda giderek daha da yaygın hale gelmiş.
0: Bunun çeşitli nedenleri var. Bir yandan bu değişiklikleri kontrol eden ve onaylayan müfettişler hala kar odaklı şirketler için çalışıyor. Bu denetim kuruluşlarının 23 veya 24 farklı kuruluş arasında tüm araç pazarını böldüğünü yıllardır biliyoruz. Ve hepsi müşteri çekmek için rekabet ediyor. Sonuç olarak tecrübelerimize göre neredeyse her şeyi onaylayacak bir müfettiş her zaman bulunuyor. Maalesef biz de bunları yakalayıp onları normalleştirmek zorundayız. İşimiz bu.
1: Sorumlu olanlar çoğunlukla hesap vermeyebiliyor.
0: Söz konusu onay kayıt belgesinde yer alıyorsa kimin onayladığı belirtilmez. Yalnızca neye onay verildiği belirtilir. Müfettişin raporunun elektronik kayıtlarında ya da eski kağıt arşivlerinde bile olup olmadığını görmek için nüfus müdürlüğünde soruşturma yapmam gerektiği anlamına geliyor bu da.
1: Polis uzmanlarının bu arabanın durumuna erişmeleri gerekiyor şimdi.
0: Her şey çok gevşek. Düzgün bir gerginlik yok. Süspansiyon kolu bile gevşek. Salladığımda tekerleğin hareket ettiğini görebiliyorsunuzdur. Buradaki bütün süspansiyon sistemi maalesef olması gerektiği gibi çalışmıyor.
1: Durum hiç iyi değil. Yine de alçalan boşluk dikkatle ölçülmeli ve kaydedilmeli.
2: Arkada yay ön yüklemesi önle hemen hemen aynıdır.
0: Mevcut ölçümlerle referans değerler arasındaki fark önde yaklaşık 15 mm, arkada ise yaklaşık 13 mm. Önde kullanılabilecek bir yay olmadığı anlamına geliyordu.
1: Burada güvenlikten önce estetik öncelik kazanmış. Süspansiyon hareket mesafesinin azlığı, frenleme ve yol tutuşunu olumsuz etkiler.
0: Şimdi alttakinin üsttekine uyup uymadığına bakacağız. Bu her zaman böyle değildir. İyi bakılmış klasik arabalar altta da üstte olduğu kadar iyidir ama birçoğu sadece dışarıdan güzel görünür.
2: Burada ne yapılmış? Alt gövdeye güzel kalın bir kat astar uygulanmış. Alt taraf boyunca açıkça görülebilen çizikler var. Arkaya doğru uzanan derin çizikler ve arkadaki yükseltilmiş bölümlerde daha fazla sürtünme izi var. Aşırı alçalma nedeniyle araç en ufak yüzey düzensizliklerinde bile yere temas ediyor. Bu da bizim için belgeleme açısından çok faydalı bir şey.
1: Fotoğraflar kanıt niteliğindedir. Araç sahibinin şimdi uğraşması gereken çok şey var.
0: Aracını geri alacak ama plakası ve ruhsatı olmaksızın. Bu belgeler kayıt bürosuna gönderilecek. Önerimiz ve kusur raporumuz doğrultusunda şimdilik araç kullanma yasağı çıkarılacak. Ve aracı buradan çekiciyle alması gerekecek.
1: Araç bir haftadan fazla süredir polis karakolunda tutuluyor. Sahibi aracı tekrar sürmeden önce tamir ettirmeli ve resmi bir test kuruluşuna yeniden göstermelidir.
2: Buna değdi değil mi?
1: Bu araba bir gece daha burada kalıyor. Ancak memurlar eve gidiyor.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Algida Volcano'yla 5 kat

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
3: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz ne?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu programda eğitimle hayatta kalma uzmanları yer alıyor. Bunu kendi başınıza denemeyin. Hayat, ormanda yapılan bir yürüyüştür. Ağaçlardan korkma. Onların arkasında saklanan şeylerden kork. Richard Guthrie. Önceki bölümlerde...
1: Bu da ne? Dağ sansarı balığımın peşinde.
2: Birçok erkekten daha güçlüyüm. Bu yarışmayı sonunda bir kadının kazanmasını istiyorum.
3: Oo, bir sincap yakaladım.
4: Bu 100 günlük bir barınak.
3: Dizimde bir sorun var ve geleceğimi bu yarışma için riske atamam.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
6: Çok zor olacak.
2: Arktik'te 100 gün şaka değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
6: Kahretsin. Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin.
7: Hayır.
6: Evet.
7: Asla. Hayır.
6: Günde 10 bin dolar için ne kadar ileri gidersin?
2: Kangrene benziyor.
5: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
1: Barınağımı buldular.

0: 12. gün. Dört gün önce. Sekizinci gün, saat 10:11. Joel.
1: Pekala arkadaşlar. Günlük Kişfai Lidersiniz'e hoş geldiniz. Merhaba. Jumbo demek. Hakuna Matata, endişe yok demek. Eminim bunu Aslan Kral'dan biliyorsunuzdur. Ama bilmediğiniz şey şu, Hakuna Matata, sorun yok demenin aslında çok turistik bir yolu. Eğer bir gün Doğu Afrika'ya giderseniz ve sorun yok demek isterseniz, alternatif bir ifade kullanmanızı öneririm. Mesela şunlardan bazılarını kullanabilirsiniz. Hamno Shobo, Hamna Shinaba, Hakuna Shobo ya da Hakuna Matato. Ben Hamna Shobo demenizi öneririm. Yerel halk buna çok şaşırır. Çünkü turist gibi görünmezsiniz. Güney Afrika ve Tanzanya arasında büyüdüm. Şebeke dışı yaşıyorduk. Oldukça kırsal bir yerdi. Çok farklı vahşi yaşam vardı. Babun dişlerine bakın. Yanımızda Masai kabilesinden insanları çalıştırıyorduk. Dillerini ve geleneksel yaşam tarzlarını öğrendim. Şefin beni bu ava davet etmesi benim için büyük bir onur. Günlerce doğada hayatta kalmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Kendimi her işi biraz bilen biri olarak görüyorum. Çok uyum sağlayabilirim. Bu benim en güçlü yanım.
0: Sisters Oregon.
1: Şu anda Sisters Oregon'da kendi hayatta kalma okulumu işletiyorum. Yüzmeye gidelim mi?
2: Olur.
1: Eşim çok destek oluyor ve bizim 2 yaşında bir oğlumuz var. Ailemi çok özleyeceğim ama 100 günde 1 milyon dolar gerçekten hayat değiştirir. Evimin borcunu kapatmak, ailemle daha fazla zaman geçirmek isterim. Arktik birçok zorluk getirecek ama erken pes edip eşimi ve çocuğumu hayal kırıklığına uğratmaktansa aç kalmayı ve üşümeyi tercih ederim.
2: Hadi yapabilirsin.
1: Kendime inanıyorum. Becerilerime inanıyorum. Kazanmak için gereken şeye sahip olduğumu biliyorum. Küçük hayvanlar yakalıyordum. Ama bölgemin daha uç noktalarını keşfetmek ve biraz avlanmak istiyorum. Bunların hepsini başarabilirim. Bu deneyimin büyük bir kısmı benim için öğrenmekle ilgili. Burada ve şurada geyik izlerini görebilirsiniz. Burada avlanmak, tuzak kurmak ve balık tutmak tamamen hayvanları anlamakla ilgili. Onların davranışlarına ve alışkanlıklarına uyum sağlamalısınız. Şuna bakın. Vay, bu çok taze. Bunun ne olduğundan pek emin değilim açıkçası. Evet, içinde meyveler var. Acaba bu bir misk öküzü olabilir mi? Burası büyük hayvanlarla karşılaşma ihtimali açısından gerçekten öne çıkan bir yer gibi geliyor. Büyük avı depolayabilmek ve o zorlu zamanlarda ondan kalori alabilmek, 100 güne ulaşma konusunda çok da belirleyici olacak. Şuradaki küçük açıklık da ne? Yok artık, şuna bakın. Bakar mısınız? Bu taze bir misk öküzü ölüsü. Ah kahretsin, bu hiç de eski değil. Bölgede kurtlar var. Bunu onlar indirmiş olabilir. Hala üzerinde et parçaları var. Bu beni biraz tetikte tutar. Tehlikeli bir hayvanla karşılaşmada yanlış bir şey yapmanın riski, onların seni av ya da bölgelerine tehdit olarak görmesiyle sonuçlanabilir. Bu iyi bir keşif. Bu kadar taze olduğuna göre bölgede misk öküzü var demektir. Heyecan verici.
0: Dokuzuncu gün, saat 8:47. Kylie.

0: İp küçük bir çıkıntıya takıldı. Ah, olacak iş değil. Yemimin bir kısmını kaybettim. Balık tutma işi iyi gitmiyor. Henüz hiç balık tutamadım. Ağı attım ama hiç işe yaramıyor. En azından diğer daha pasif yöntemlerim işe yaradı. Tuzaklarım birçok tavşan yakaladı. Hadi balık, mideme gir. Tavşanlarla yeterince proteinim var ve balık yakalamaya başlarsam bu bana yeterli yağı sağlayacak ve beni finale götürecek. Hiç balık görmüyorum. Sanırım burası çok sığ. Balıktan vazgeçmek istemiyorum çünkü o yağa ihtiyacım olacağını biliyorum. Bu yüzden gizli bir göreve çıkmaya karar verdim. Balık görevi. Uyku tulumumu, kafa lambamı, baltamı ve bir sürü şeyi alacağım. Yeterince derin yeni bir yer bulmak için keşfe çıkacağım. Umarım balık yakalayabilirim. Bunu yapacağım çünkü bazen kazanmak için risk almak gerekir.
1: Dokuzuncu gün, saat 12:06. Kit.

0: Kentucky 3000 kilometre.
1: Saçım çok karışmış, tamamen dolanmış. Düzeltilmesi lazım. Küçükken annen saçını tararken gözlerinin dolması gibi. Şimdi ya 80'ler rock grubundayım ya da 60'lar korku dizisinde. Sen seç. Her gün avlanıyorum ama umduğum büyük hayvan izlerini göremiyorum. Şimdiye kadar bir sincap, bir de orman tavuğu vurdum. Kazanmanın anahtarı sana verilen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek. Mola vermeye devam etmek lazım. Durmak, dinlenmek, koklamak. Başarıya ulaşmak için doğadan öğrenmelisin.
0: Sturgis, Kentucky.
1: Doğayla iç içe yaşadım. Küçükken avlanmak, balık tutmak, tuzak kurmak için ormana bırakıldım. Hayatımın çoğu böyle geçti. Ben böyle yaşıyorum. Ara sıra yaptığım bir şey değil, oynadığım bir şey değil. Her gün bunun içindeyim. Bu benim yaşam tarzım. Eşimle birlikte Kentucky Sturgis'te 40 dönüm arazimiz var ve olabildiğince sade yaşıyoruz. Hadi. Küçük bir çiftlik işletiyoruz. Sebzemizi kendimiz yetiştiriyoruz. Doğadan topluyoruz ve avlanıyoruz. Bunu kendim için bir sınav gibi görüyorum ve bu hayatımın fırsatı. Tamirci olarak 9-5 çalışıyorum. İşimden nefret etmiyorum ama bunu sürekli yapmayı da tercih etmem. $1 milyon bana şu an yaşadığım hayatı muhtemelen süresiz sürdürme özgürlüğü verir. Yani aşırı erken emeklilik.
2: Seni özleyeceğim.
1: 100 güne ulaşabileceğimi düşünüyorum. Çünkü kolay pes eden biri değilim. Azmim ve pozitif kalma yeteneğim konusunda kendime güveniyorum. Şuna bak. Geyik dışkısı. Hem de bolca. Görünüşe göre burada bir geyik var. 400 kiloluk bir hayvanla uğraşmak kolay değil. Belki sadece buradan geçmiştir ama geçtiğine göre belki küçük hayvanlar bir süre idare eder ama 100 gün hayatta kalmak için kesinlikle yeterli değil. Büyük av kazanmanın anahtarı olacak. Aman tanrım, burada harika sincap eti var. Yakaladım. Bu akşam da sincap. Sağ ol dostum. Sana gerçekten minnettarım küçük arkadaşım. Artık burayı evim gibi görmeye başladım. Eşim Kentucky'de çiftlikte. Ben de burada çiftlikteyim. Evdekileri gururlandırmak ve kazanmak istiyorum. Bir sürü sincap iç organım var. Şimdi gidip birkaç kıyı oltası daha kuracağız. Belki orada olmadan bile balık yakalayabiliriz. Tamam, şu lezzetli sincap parçalarından alalım. Bağırsaklar ve mide gibi görünüyor. Şuna bak. Bunu kim yemek istemez? Çok sayıda pasif tuzak ve pasif balıkçılık. Yani uğraşmadan kalori elde etmek. Çok önemli olacak bu. Tabii ki her gittiğim yerde yine avlanacağım çünkü fırsatın ne zaman çıkacağı belli olmaz. İşe yarayacak.
0: 9. gün. Saat 15:31. Kyle.
3: Güzel bir balık tutma noktası. Burası arazimin en umut verici kısmı. Oldukça mükemmel görünüyor. Bu balık tutma noktası oldukça uzak. Ama işe yararsa ve balık yakalamaya başlarsam bu görevim buna değmiş olacak ve hatta burada küçük üs kurup balıkları toplayıp sonra kampa dönebilirim. Balık, balık, balık, balık, balık.

0: Bir balık görüyorum arkadaşlar. Gerçekten ilk defa balık görüyorum. Oh! Evet, sanırım yakaladım. Sanırım yakaladım. Ah, kahretsin. Kaçırdım. Sanırım sabah daha şanslı olurum. Balık tutmak uzun vadeli stratejim için çok önemli. Odaklanmam lazım. Bir plan yaptım ve ona sadık kalmalıyım. Bu gece burada yıldızların altında uyuyacağım ve sabah balık yakalamaya odaklanacağım.
1: Onuncu gün, saat 8:03.
0: Balık yakalamam gerekiyor. Eğer balığım yoksa yağım yok. Yağım yoksa vücut yağımı kaybederim. Vücut yağım yoksa organlarımı kaybederim. Ve oyun biter. Büyük hayal kırıklığı. Ama dedikleri gibi olan oldu, değil mi? Olağan oldu. Tavşanların daha fazla yağı olmaması kötü. O zaman mükemmel hayatta kalma yiyeceği olurlardı. Oh, lanet olsun. Aman tanrım. Benden 20 metre uzakta. Aman tanrım.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Hayatının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek... İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Onuncu gün, saat 10.27. Kylie.
4: Kahretsin, aman tanrım. Tanrım. Şuraya bak. Burada bir geyik var. Benden 20 metre uzakta. Nereye gidiyor? Hayır, gitme. Tekrar döndü. Aman tanrım, geri geliyor. Yayımı getirecektim. Seni lanet olası. Bu benim geyimdi. Neden yayım yanımda değildi? Kahretsin. Oh, oh. Gitti. Olacak iş değil. Çok kötüyüm. Bu berbat. O benim geyimdi. Benden 20 metre uzaktaydı. Öylece duruyordu. O atışı kolayca yapabilirdim. Yemeğinin gözlerinin önünde uzaklaşıp gitmesini izlemek çok kötü. O geyiği vurabilseydim benim için büyük bir dönüm noktası olurdu.
3: Onuncu gün, saat 11.18. Joel.
5: Şunu söyleyeyim ki, o kadar ağırlığı kafalarında taşıyabilmeleri gerçekten inanılmaz bir şey. Kahretsin, bu herhalde 27 kilo falandır. Ah, ah, ah işte. Ah, ah. Bayılıyorum buna. Şuna bak, doğrudan barınağıma bakıyor. Akşamları oturup ben de ona bakabilirim. Umarım beni korur ve iyi şeyler getirir. Ve böyle bir şansa bu ortamda gerçekten ihtiyacım olacak. Plan şu. Birinci hedef gidip ağ kontrol etmek. Şu ana kadar 5 balık yakaladım. Kendimi bildim bileli balık tutuyorum. Babam bir balıkçı teknesi kaptanıydı. Ve canlı yemle balık tutmayı, sahte yem kullanmayı, trol avcılığını ondan öğrendim. 11 yaşımdan beri zıpkınla balık avlıyorum. Ama daha önce hiç ağ kullanmadım. Evet, tamam. Ve kader anı. Aa, evet. Evet. Ağımda balık var. Harika. Evet, bu büyük bir balık. Vay canına. Burada bayağı et var. Vay canına, bu bir dev. Tanrım, bu devasa bir balık. Balık yeri konusunda çok şanslıyım. Yaşasın. Evet, ağ işe yarıyor. Bunu ekipman olarak seçtiğim için gerçekten çok memnunum.
6: Yemek benim için büyük bir endişeydi. Ama şu ana kadar bu toprak bana iyi davrandı.
5: Evet, güzel bir fileto çıkaralım. Ağamın ben başka şeyler yaparken bana yemek sağlaması çok büyük bir rahatlık. Eğer aynı bu şekilde devam edebilirsem 100 gün bence gayet mümkün olacak.
3: Gün saat 7:37. Amos.
7: Güzel bir sabah. İki gözümle bunu görebildiğim için minnettarım. Göl parlıyor, ışıldıyor. Teşekkürler doğa. İnsanlar olarak verdiğimiz tüm zarar için senden özür dilerim. Çok güzelsin. Bunu hak etmiyorsun. Herkese çok şey veriyorsun. Bana barınak, yemek ve su sağlıyorsun. Bunun için teşekkür ederim. Bugün biraz avlanmak ya da balık tutmak güzel olabilir ama önce şu ağı kontrol etmem gerekiyor. Gerçekten verimli oldu. Bir tane daha küçük turna. Diğer ikisine kıyasla küçük tabii. Balık tutmanın oyunumun büyük bir parçası olmasını istiyorum. Bir beyaz balık yakaladım. Neredeyse her gün ağda balık yakalıyorum. Burası resmen turna cenneti. Bazen birden fazla balık. Vay be, işte buradayız. Bir bakalım. Sanırım bir balığımız var. Şu ana kadar hiç aç kalmadım. Göl seviyesinde iyi beslenmek harika hissettiriyor. Şimdiye kadar 11 balık yakaladım sanırım. Ve bir turna daha. Karnım için daha fazla yemek. Balık kafalarından çorba yapıyorum ve filetoları tütsülüyorum. Ağaçta asılı 4,5 kilodan fazla tütsülenmiş balığım var. Lütfen hayvanlar balıklarımı yemesin. Balık tutmak harika gidiyor ama bu kadar balık yırtıcıları çekebilir. Sahilde dağ sansarı gördüm. Burada yırtıcıların dolaştığını bilmek biraz tedirgin edici ama farkındalığımı arttırmam gerekiyor. Bakalım bunu başarabilecek miyim?
3: Akşam 9:18.
7: El Salvador'dan geldiğim için hayatta kalma konusunda farklı bir zihniyetim var. Ben savaş gördüm. Hayatta kalacağınıza dair inancınızı yitirmemeniz gerekiyor. Yiyecek bulamayacağım zamanlar olacağını biliyorum. Ama en zor zamanlarda bile olabildiğince pozitif ve minnettar kalmak istiyorum.

0: Tavşan.
1: Bu bir tavşan değildi.
0: Evet.
1: Belki de o dağ sansarıdır.
0: Evet.
1: Tekrar duyabilmek için dinliyorum. Çünkü şurada bir şeyin uzaklaştığını duydum. Bir pençe sesi gibi. Kesinlikle bir pençe sesi. Büyük bir hayvan. Yayımı alıp bakmaya gideceğim. Ah, lanet olsun.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların

0: geldiğini gel aşka.
1: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Damla önce çok eğlendim.
4: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
8: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
10: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
11: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
10: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
0: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
2: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
3: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
4: ...11. gün, akşam 10.11. Amos.
5: Ah, lanet olsun. Orada bir şey hareket ediyor, lanet olsun. O dağ sansarıydı. Nerede onu göremiyorum.

0: Az önce tam oradaydı. Şu an göremiyorum. Sanırım kaçtı. Ah, umarım öyledir. Neyse ki yiyecek depomu bulamamış. Umarım bu gece de bulamaz. Benim endişem aslında bu. Tanrım, depomu bulmasına izin verme olur mu? Onu yapmak için çok uğraştım.
1: On ikinci gün, saat 9:23. Joe.

0: Lezzetli. He? Fena görünmüyorum. Hiç tohum kalmadı. 1 milyon dolar istiyorsan 1 milyon dolarlık görülmelisin. Bugün büyük bir barınak günü olmalı. Biraz geç başladım ama olsun. Barınağımın neredeyse tamamında geleneksel ahşap birleştirme teknikleri kullanmak istiyorum. Bu birkaç direği bağlamaktan daha uzun sürecek ama kış geliyor ve sağlam hava geçirmez olmasını istiyorum. Suya direkt maruz kalmak istemem. Bu bağlantıları çok hassas yapmalıyım. Bir ağaca sabitlenmiş A tipi bir barınak yapacağım. Şimdi ana taşıyıcı kütüğü nasıl yerleştireceğimi ve bunu bu direğe nasıl kaldıracağımı çözmem gerek. Bu direğe bir oyuk açmam gerekiyor. Evet, bunu benim büyük kumarım olarak görüyorum. Ama gerçekten sağlam bir barınağım olmazsa, soğuğa çok dayanıklı olmayan biri olarak kışın ortasında 100 güne kadar dayanabileceğimi sanmıyorum. Tamam, işte böyle. Kütüklerin ağ çevresine tutunmasını sağlamak için kırlangıç kuyruğu bağlantısı kullanıyorum. Çok titiz çalışıyorum. Umarım bu şu an herkesin aklını başından alıyordur. Ahaha! Güzel görünüyor değil mi? İnşa etme konusundaki becerilerime güveniyorum. Ve bunu en ince detayına kadar yapmak, uzun bekleyişlerde beni ayakta tutan tek şey. Aklımda bir proje kuruyorum ve ona odaklanıyorum. Temelde içe dönük biriyim. Yalnız kalabilirim ve kendi yaptıklarımla rahat ve özgüvenli hissederim. Tam oturdu. Arkadaşlarım ya da ailem neden bunu yapmak istediğimi sorduğunda aklıma ilkokulda okuduğum Ormanda Tek Başına kitabı geliyor. Uçak kazası geçiren ve sadece bir baltayla ormanda hayatta kalmaya çalışan bir çocuğun hikayesi. Bu bana vay insanlar bunu yapabiliyor fikrini verdi. Bu benim için hep büyük bir hayaldi. Bu iyi. Gerçekten iyi.
1: Üçüncü gün, saat 10.34. Joel.
2: Dostum, sana kaba davrandığım için üzgünüm. Seni birkaç gün önce buldum ve boynuzlarını çok beğendim. O yüzden seni ağaca astım ki yanımda kalasın. Arkadaş olabilir miyiz? Ah, teşekkürler dostum. Seni sevdim biliyor musun? Hadi arkadaş olalım he. Adın ne? Benim adım Yaku. Art Afrika'dan geliyorum. Artık ile Afrika'yı karıştırmış gibisin. Büyük baban haklıymış. Çok akıllı bir çocuksun. Sen de bayağı hazır cevapsın öyle değil mi Yaku? Seni indirmelerine şaşmamalı. Bana laf etme dostum. Boynuzlarıma bak. Boynuzlarıma bak. Yaku, boynuzlarına saygı duyuyorum. Sadece arkadaş olmak istiyorum. Bence de dostum. Hadi bakalım, hadi. Güzel bir arkadaşlık kuracağız. Bu arada merak ediyorsan, onun aksanı Güney Afrikalı. Biraz kafası karışmış bir misk öküzü. Yemek konusunda iyi durumdayım gibi hissediyorum. Özellikle ağ sayesinde balık konusunda kendime çok güveniyorum. Şimdi bir yiyecek deposu yapmam gerekiyor. Bölgede tilkiler ve sansarlar var. Yiyeceğimin güvende olduğunu bileceğim ve sürekli kontrol etmek zorunda kalmayacağım bir şey yapmak gerekiyor. Yapması çok enerji alacak ama gerekli. Bu çok önemli. Yiyecek deposuna çıkmak için kullanacağım bir merdiven yapmak çok akıllıca olacaktır. Burada gerçekten doğayla yaşayabileceğimi hissediyorum. Ve etlerimin çalınmasını ya da boşa gitmesini istemem. Ah. Yiyeceklerimin güvende olduğunu bildiğimde içim rahatlayacak. Ah, evet, başardım. Hoşuma gitti. Burada 3 tane ağaç var. Biri arkada, 2 ve solda 3. Bunlar yiyecek deposu için mükemmel bir platform oluşturacaklar.
3: Doğrusunu söylemem gerekiyorsa 6. sezonun yarışmacılarından Jordan'ın tasarımından biraz ilham aldım. 3 ağacın üzerine kurulu bir platform fikrini sevdim.
2: Bu çok özel bir deneyim. Burada olduğum için minnettarım. Yalnızlık hissetmiyorum. Arkamda bir ailemin olduğunu bilmek bana güç veriyor.
3: Eşim muhtemelen evde olmamı tercih ederdi. Oğlumuz 2 yaşında ve onunla tek başına ilgilenecek. Bu onun için zor olacak. Ama bunun benim tutkum olduğunu biliyor. Bunu kazanarak hayatlarını değiştirebileceğimi bilmek beni daha da motive ediyor. Bu gerçekten önemli. Onun benim için yaptığı bu fedakarlık için çok minnettarım. Bana inanıyor. Üst kısımlarını keseceğim. Bunun kolay bir yolu yok. Ağacı böyle kesmeye çalışmak eğlenceli olacak.
2: İşte son darbe. Hayır.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Damla? Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
4: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Üçüncü gün, saat 15.47. 8 kişi kaldı. Joel.
6: Hayır!

0: Ah, aptalca. Gerçekten aptalca. Ama bunun kolay bir yolu yok. Yaralanmadım. Ve devam edeceğim. Ama bu aptalcaydı. Bu çok kötü sonuçlanabilirdi. Bileğimi kırabilirdim. Başıma birçok şey gelebilirdi. Koruyucu meleklerim beni korudu. Şanslıyım ve aynı hatayı tekrar yapmamaya dikkat edeceğim. Tamam. Evet. Bunu tekrar yapmamaya... Evet, yapmamaya çalışalım. Bu açıdan kesmek biraz zor. Çok zorlu bir iş. Öyle değil mi arkadaşlar, ha? Sanırım bu süreç böyle olacak. Yolculuğa hazır olun. Evet. Bunun hayatımda yaşayacağım en zor deneyim olacağını biliyordum. Henüz o noktaya gelmedi ama bir gün gelecek. Evet, işte oldu. Her hareketimi ve her adımımı düşünmeliyim. Bu hatayı tekrar yapamam. Burası çok yukarıda bir yuva gibi. Burası yukarıda bir yiyecek yuvası gibi. Bugünkü emeğimin karşılığı bu. Kendimi iyi hissediyorum.
1: Dördüncü gün, saat 10.37. Roland.
2: Bence insanlar kuzey kışının gücünü hafife alıyorlar ve kendi güçlerini çok abartıyorlar. Her gün için bir planın olmalı. Değişebilir plan sadece başlangıçtır ama uyanıp bugün ne yapacağım diye düşünmemelisin. Uyanıp hemen bir şeyler yapmaya başlamalısın. Evet, bir şeyler yapmalısın. Evimiz için sırada ne var? Onu bir an önce kapatmamız ve yiyecek üretimine geçmemiz gerekiyor. Çatıya yaklaşık 10 direk daha lazım. Kış stratejim ağır. Kış gerçekten ciddi bir iş. Evimin çatısı çok önemli. Ama her gün fazla kalori harcamamaya da dikkat ediyorum. Yine de o kadar kararlıyım ki duramam. Bunu bitirmeliyim. Kış geliyor ve bunu şimdi bitirmeliyim, evet. Bittiğinde sonuna kadar gitmek için gereken şeye sahip olacağımı biliyorum. Ha, şuna bak. Güzel. Son büyük kütük yerine yerleşti. Evim ilerleme kaydediyor. Üstünü yosunla kaplayacağım, üzerine brandayı sereceğim. Üstünde dans bile edebilirsin. Sonra buraya taşlarla bir baca yapacağım, çatıdan biraz daha yüksek olacak. Evet, artık biraz ev gibi görünmeye başladı. Evet, 100 günlük bir barınağımız var.
1: 14. gün, saat 14.27. Keith.

Saatlerce kendimi oyalayabilirim. Böyle projeler aklını her şeyden uzaklaştırır. Bu da iyi bir şey. Çünkü burada yapabileceğin en kötü şey zihninin dağılmasına izin vermek. Eve dönmenin ne kadar kolay olduğunu düşünmek. Şunlara bakın. Evet dostum. Kendime harika küpeler yaptım çünkü her erkeğin güzel bir çift küpesi olmalı. Ha? Bence öyle. Birkaç tane daha yapacağım. Çok beğendim. Yeni bir moda başlatacağım. Evet. Yüzüncü güne ulaşmak için pozitif bir zihniyete sahip olman gerekiyor. Ve ne kadar zor olursa olsun sürekli moralini yüksek tutmalısın. Kıyı oltalarına geri döndüm ve pek bir şey yok gibi görünüyor. Evet, kesinlikle bir şey yok. Bakalım yem kalmış mı? Evet, yem var. Bu iyi. Başaracağıma %110 eminim. Çünkü bu zihniyete sahip olman gerekir. Aksi bir düşüncen varsa zaten yokuş aşağı kaymaya başlamışsındır.

0: 14. gün. Akşam 5.58. 8 kişi kaldı. Keith.
1: Evet, hadi. Yaşasın. Neredeyse kaçıyordu.
2: Alabalık yakaladım. Alabalık yakaladım.
1: Teşekkür ediyorum Bay Balık.
3: Bunu fileto yapacağım. Sonra tütsüleyeceğim. Kurutacağım ve geri kalanını kaynatıp birkaç gün balık çorbası içeceğim. Bu balık bana bu sistemin işe yaradığını kanıtladı.
1: Nasılsın? Neredeyse kaçıyordu.
2: Alabalık yakaladım. Alabalık yakaladım.
1: Teşekkür ediyorum Bay Balık.
3: Bunu fileto yapacağım. Sonra tütsüleyeceğim. Kurutacağım ve

0: yaparız. Ama bu bir başarı. Ve buradaki her küçük başarı seni mental olarak daha iyi bir noktaya getirir. Şuna bakın. Aman tanrım. Aha, buna hemen alışırım.
1: Beşinci gün, saat 10:13. Joe,

0: var.
1: Günaydın. Şimdi hızlı bir ısınma yapacağım. Yavaş yavaş sabah rutinimi oluşturuyorum. Biraz esneme yap ve sonra sabah tuzaklarını kontrol etmeye çık. Kan dolaşımını hızlandır. Ve biraz zıpla. Sıcak kalmak. İşin özü bu. Evet, iyice ısındım. Tuzakları kontrol etme zamanı. Dün gece kurduğum şu iki umut verici tuzağı kontrol etmek için biraz heyecanlıyım. Acıktım. Vücudum yakıt istiyor. Şeker, ekmek, fıstık ezmesi. Beni besle diyor vücudum. Buna bir şey dokunmuş. Sanki kenara itilmiş gibi. Kontrol edilecek bir tuzak daha var. Bu sabah henüz tavşan yok. Hiçbir şey yok. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Açlık daha da kötüleşecek. Orada bir sincap var. İçeride. Kafasını uzattığını görüyor musun? Dışarı çıkmak istiyor. Ama o küçük delikte saklanmış, çıkış yolu yok gibi. Şu dallardan birinden kanca yapacağım. Ve ona saplayıp çekeceğim. Kanca kısmı çok önemli. Şimdi şuna küçük bir çentik yapacağım. Gözüm deliğin üstünde. Deneyeceğim. Nereye gittin? Cik cik diye sesini duyuyorum. Kusura bakma dostum, ben de pek hoşlanmıyorum bundan. İşte orada. Hadi biraz daha yaklaş.
2: ...15. gün... ...saat 11.52... ...8 kişi kaldı... ...Joe...
1: ...cik cik diye sesini duyuyorum... ...işte orada... ...hadi biraz daha yaklaş... ...kahretsin... ...kaçırdım... ...daha iyi bir çubuk yapacağım... İşte gidiyor. Ah kahretsin. Lanet olsun. Fırsatı gördü ve kaçtı. Ah keşke bekleseydim. Bu tek seferlik bir şanstı ve ben mahvettim. Kahretsin. Barınağımda hala yapmam gereken çok şey var ve yeterince yiyecek elde edemiyorum. Sadece meyve ve mantardan fazlasını yemek güzel olurdu.
2: On altıncı gün, saat 11.48. Roland.

0: Ateş kökü, harika bir hayatta kalma yiyeceği. Bu tür sınırlı yiyeceklerle devam etmek zorundasın. Yiyecek stoğu 100 güne ulaşmanın anahtarı olacak. Evin dışında birkaç kaya bir oyuk oluşturuyor. Burayı kök deposu yapacağız. Altına güzel, taze, nemliyorsun. Ateş otu kökü oldukça besleyici. Tüm besin kökte olduğu için bundan faydalanmanın en iyi zamanı bu. Kökler, kökler. Evet, kökler, kökler. Başından beri yedek planım şuydu. Başka hiçbir şey olmazsa 45 kilo ateş kökü otu çıkarır ve onunla hayatta kalırım. Kışı atlatmak için stok yapmak şart. Planım, ben büyük ve sağlam yapı inşa ederken ağın beni beslemesiydi. Ama işte ağım burada, hiçbir şey yakalamıyor. Başka bir yere geçmem gerekiyor. Belki derin bir suya. Ağı şuraya götürmemiz gerekiyor. Suyun altındaki çıkıntıda küçük bir yarık var ve hemen oradan sonra derinlik yaklaşık 6-9 metreye düşüyor. Tam şu deliğin içine yerleştirmeliyiz. Bazen farklı konuşuyorum. Kendimi birkaç kez biz derken yakaladım. Aslında kendi kendime konuşuyorum. Belki sen ve ben demek istiyorum. Ya da belki vefat eden annemi kastediyorum. Bu yolculuğa hazırlanırken annemi kaybettim. Buraya geldiğimden beri onu çok düşünüyorum. Benim hayatımda tanıdığım en güçlü insandı. İnatçı bir yapısı vardı. İstediği her şeyi yapardı ve ben de bunu ondan aldım işte. İstersen buna odaklanma de. Yapmak istediği bir şey varsa yapardı ve iyi yapardı. Uzun saatler, evet uzun saatler çalışırdı. Çok uzun saatler. Ben de bunu ondan miras aldım. Çok enerjisi vardı. Gerçekten inanılmaz bir insandı. İşte bu. Hadi balık yakalayalım. Buna çok emek verdim. Şans dile. Bu zamanı onu düşünmek ve belki kaybolmaya başlayan anıları tazelemek için kullanmak istiyorum. Bunu kazanacağız ve sana adayacağız anne.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: üstü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
4: Kredi kartım hadi.
5: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Tek başına Kutuptan Hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu akşamki bölümün bütün katılımcılarıyla birlikteyim şu anda. Öncelikle bu bölümde ilk defa hiç kimsenin pes etmediğini görüyoruz. Ve bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu tam olarak bilemiyorum Joe. Bu bir işaret olabilir mi? Sence kimsenin pes etmemesi olumlu bir şey mi? Programı etkiledi mi olumlu anlamda?
9: Bence kesinlikle olumlu bir tarafı var. Bu işe başlarken o kadar çok belirsizlik var ki, başta bazı kişileri kaybetmek neredeyse kaçınılmaz. Hastalık, sakatlık ya da mental olarak baş edememek. Bu yüzden insanların ritmini bulmaya başladığını görmek kesinlikle olumlu. Evet, kimsenin elenmediği bir bölüm görmek hoşuma gidiyor desem doğrudur.
8: Peki Keith, senden sonra katılacak olanlara bu deneyim hakkında ne önerirsin?
10: Bence bu deneyim yola çıkmadan önce kafanda kurduğun gibi olmayacak asla. Ama sonunda sonuç ne olursa olsun yaşaman gereken deneyim o olmalı.
11: Hazırım. Evet efendim. Şimdi hazır değilsem asla hazır olamam.
10: Bence en önemli şey yola çıkmadan önce sonucu kabullenmiş olman. Oraya gitmeden önce kendi en iyi arkadaşın olmalısın. Yoksa kafanın içinde bazı karanlık düşünceler ortaya çıkacaktır. İşte bu. Gittiler. Artık tamamen yalnızım.
8: İki hafta boyunca hiç kimseyle konuşmuyorsunuz. İnsan ister istemez kendi içine dönmeye başlar. Fikir alışveriş yapacak kimse yok. Moralin bozulduğunda sana iyi enerji verecek kimse yok. Joel, birbirine bağlı bir aileden geldiğini biliyorum. Bu deneyimde yalnız başına kalmak nasıl bir duyguydu? Onlardan en azından fiziksel olarak destek alamamak nasıl bir şeydi?
12: Açıkçası benim için gerçekten ilginçti ve çok derin ruhsal bir yolculuktu. Beklemediğim şey ise bunun zamanlamasıydı. İlk hafta balayı gibiydi ama sonrasında her şey değişti.
13: Aman tanrım, bu harika olacak. Şuna bak. Kel kartal. Ah, şuna bak. Ah, ne güzel bir işaret.
12: Başta çok heyecanlı ve mutlusun. Balık tutuyorsun, tavşan vuruyorsun. Her şey çok harika. Ama yaklaşık 5-6 gün sonra aileme doğru bir çekim hissetmeye başladım ve zihnim insan sesi duymamaya alışıyordu. Yani orada hiçbir ses yok. Sadece sincap sesleri var. Başta bu beni sinirlendiriyordu ama sonunda bunu sevmeye başladım ve alıştım diyebilirim.
8: Kylan, bakış açısı olarak pozitifte kalmak ne kadar önemli sence? Bu tür bir deneyimde başarılı olmak için bunun hayati olduğunu düşünüyor musun? Şöyle sorayım, bu durum seni etkiledi mi?
14: Evet, kesinlikle. Başına bir şey geldiğinde ve sonuç hoşuna gitmediğinde oturup negatif yönlerine takılmak seni hiçbir yere götürmez. İleriye devam etmelisin. Kesinlikle ileriye devam edip uyum sağlamalısın ve sana ileride faydalı olmaları için başarısızlıklarından ders çıkarmalısın. Bundan ders çıkar Kylan. Bundan ders çıkar. Başka geyikler de olmalı.
8: Sıra Roland'da. Program boyunca sen de ilginç şeyler yaptın. Mesela bir misk öküzüyle, hatta onun kafatasıyla konuşmak gibi. Bunu ilk kez mi yaptın?
12: Evet. Yani düşün, yalnızım. Bir arkadaşa ihtiyacım var ve sen de iyi birine benziyorsun. Hadi tanışalım. Hadi bakalım. Üzerinde çok düşünmedim. Öylece çıktı ve hoşuma gitti. Kylie'nin dediği gibi pozitif kalmalısın ve benim için bu bir şeyler üretmek, hayal gücümü kullanmak ve fırsat buldukça kendimi güldürmekle oldu. Bununla çok eğlendim. Aa, sorun yok dostum.
8: Joel, seninle devam edelim. Yırtıcılar yüzünden yiyeceklerini yükseklere asmaya karar verdin. Ama ağacı keserken yaptığın şey çok ciddi bir hataydı. Bu seni çok kötü etkileyebilirdi.
12: Hata, ağaçların tepesini kesme yöntemimdi ve bu gerçekten orada benim sonum olabilirdi. Ama çok şanslıydım. Yaralanmadım ve bu hatadan ders aldım. Bir daha da tekrarlamadım. Ama o yiyecek deposu ile ilgili çok şey öğrendim. Ve geri dönsem kesinlikle bazı şeyleri farklı yapardım. Bazı değişiklikler yapardım.
8: Haklısın. Öyle bir durumda çok ama çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Amos, balık konusunda çok iyi gidiyordun. Sonra bu dağ sansarı ortaya çıktı. Hatta bir sahnede seni izlerken neredeyse seni özellikle takip ediyor gibi görünüyordu. Bu konu hakkında neler hissettin, neler düşündün?
0: Yırtıcıların barınağıma ve balık temizlediğim yere yakın olmasını beklemiyordum. Birçok sebepten dolayı sahile çok yakındım. Barınağımı nereye kuracağımı bulmak uzun sürdü. Rüzgarlardan korunuyordum, su ve ateş kaynaklarına yakındım ve baktığım diğer yerlerde uygun bir alan bulamadım. Ve ben de bu yüzden riski göze aldım. Yakınlarda yırtıcılar olabileceğini bilerek bu riski almak zorundaydım.
8: Roland, ekibimiz kaldığınız yerleri önceden inceliyor. Ama yine de her sezon yarışmacılar bölgelerinde yeterince hayvan olamayabileceğinden endişe ve şikayet ediyorlar. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Bize biraz bahseder misin? Senin de bazı endişelerin vardır elbette. Hayvanlar konusu her ne kadar bulunduğun yerle ilgili olsa da senin yapıp yapamadıkların bizim daha çok ilgimizi çekiyor. Ne yapabilirdin ya da ne yapamazdın?
15: Bulunduğum yer biraz arenada sana verilen boğa gibi. Kötü bir tane de gelebilir. Seni ünlü edecek bir tane de. Önceden bilemezsin. Ben de başta bulunduğum yerden pek memnun değildim. Hatta çok da sinirliydim. Yani koca lanet bir orman ama içinde hiçbir şey yok. Yani kahrolası meyveler. Burası gerçekten, gerçekten berbat. Ama ne olursa olsun içine girip bulabildiğin her yiyecek kaynağını aramak zorundasın. Çünkü kış geldiğinde her şey karın altında. Altında kalacak.
8: Keith, bizi evden izleyenlerin bilemeyeceği bir şey var. Aslında orada tabii siz hiçbir şart altında zıpkın kullanamıyordunuz. Kıyıdan çok balık tuttun. Bu durum seni nasıl etkiledi? Endişelendin mi ya da kendini kötü hissettiğin anlar oldu mu hiç?
10: Evet, bence gerçekten büyük bir dezavantaj yarattı. Onlarla ilk deneyimimdi ve bir kamışla makine kullanıp sürekli gerilim sağlayamazsan bana göre pek işe yaramıyorlar. Kaç balığın vurduğunu bilmiyorum. Belki 3-4 kez sardıktan sonra ip bir anda gevşiyor. İp gevşince kalbin de miden de çöküyor. Çünkü kaçırılmış bir fırsat demek bu. Yaşasın, evet. Lanet olsun. Kaçtı.
8: Şimdi biraz da yaratıcılık ve kurallardan bahsedelim. Oradayken uyum sağlamak ve elindekileri en iyi şekilde kullanmak zorundasın. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Joel yiyeceklerini yükseğe koyarken Amos farklı bir yol izlemeyi seçti. Daha önce hiç görülmemiş bazı görüntüler var, izleyelim ve neler yaptıklarını anlamaya çalışalım.
0: İşte oldu. Yanımda çok büyük bir beden iç çamaşırı getirdim. Bunu kömür bezi ve balık yemi yapmak için kullanacaktım ama hiç gerek kalmadı. Ama İhtiyacım olan şey balıkları koyacak bir kap. O yüzden iç çamaşırımdan bir torba yapacağım. Sonra onu buradan kapatabilirim. Evet, işte böyle. Lezzetli turnalar iç çamaşırımın içine giriyor. Neyse ki hiç kullanılmadı. Yeni olması iyi. Her tarafı yağlandı gerçi. İyice sakladım. İç çamaşırı balık stoğum hazır. Onu umarım kimse çalmaz.
8: Amos, o büyük iç çamaşırını neden getirdin?
0: Pamuklu ve kalın. Ayrıca beyaz da. Balıkların karnı da beyaz olduğu için yem olarak kullanabilirim. Ama çok balık yakalayınca onları saklamak için kullandım. Orada yaratıcı olmak zorundasın ve bu benim işime yaradı. Yani bu kararı verdiğim için gayet mutluyum.
8: Roland, senin bulduğun yaratıcı çözüm neydi? Bize anlatır mısın biraz?
15: Ben o işlerde iyiyimdir. Her gün böyle şeyler uydururum ama şu an spesifik bir örnek veremem.
8: Evet, tek başınanın bu bölümünün de sonuna geldik. Joel, Roland, Carlin, Joe, Keith ve Amos'a teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca bölümlerden sonra yarışmacılarla durumları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi sıra yeni bölümden ön izleme zamanına geldi. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
16: Bir sonraki bölümde...
13: İşte, sanırım bölgesini işaretliyor. Lanet olsun. Ayı!
10: Al bir lokmadını. Gerçekten çok güzel.
14: Parti nasıl olur göstereyim.
12: İçeride hareket ettiğini hissediyorum.
16: Tek başına milyon dolarlık mücadele.
17: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
7: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Evet.
1: Alo, adım Dwayne Dirkley. Edward Ipes'la mı görüşüyorum?
0: Evet, merhaba.
1: Merhaba, Woodland Yetiştirme Yurdu'ndan arıyorum. Biyolojik ebeveyn bilgileri için yaptığınız başvuru nedeniyle aradım.
0: Evet, buyurun.
1: Woodland arşivindeki belgelerinize ulaştık efendim. Ve bilgilerinizin yer aldığı giriş kayıt belgelerinizi tek tek inceledik.
0: Bir şey buldunuz mu?
1: Belgede boyunuz ve kilonuz yazıyor. Doğum tarihiniz belli değil. Biyolojik ebeveyne dair iletişim bilgisi de yok. Yardımcı olabileceğim başka bir şey olursa bana e-posta gönderin.

0: gelecek. Mutlu yıllar sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Seni seviyorum.
1: Evet, bugünün muhtemelen doğum günüm olmadığını daha yeni öğrendim. Ama yine de teşekkür ederim.
0: Woodland'le mi konuştun?
1: Evet.
0: O zaman bunu sana veremem herhalde.
1: Hayır.
0: Aa, hayır, bu doğum günü hediyesi. Ayrıca doğum günün olmadığını bile bile mumları üflerken dilek tuttun.
1: Hayır, bu haksızlık. Ver şunu.
0: Hayır. Tamam. Peki. Al. Uğursuzluk getirir ama al.

0: Çok gerildim. Nedir bu?
1: Aa, al bakalım. Okutman lazım.
2: Ancestory. Hikayeniz nedir? Lütfen gen okuyucusuna parmağınızla dokunun. Kanınızdan bir mikro damlacık alacak.
1: Küçücük bir iğne.
0: Evet sanırım.
2: Teşekkür ederiz. Ancestory DNA'nızı analiz ediyor.
1: Bir şey hissettin mi?
0: Hayır pek değil.

0: Merhaba Edward, ben Ancestry Story Genetik Müşteri Hizmetlerinden Silvia. DNA'nı işlediğimizi bildirmek istedim. Aile bağları özelliği profilinde aktif hale getirildi. Sağlık uzmanımız sağlık sonuçlarını değerlendirmek üzere yakında seninle iletişime geçecek. Teşekkür ederiz.
1: Bir bağlantı bulundu. Manuel Castro.

0: Belki de panik ataktı. Kardeşimle aniden bağlantı kurduğum için olabilir. Ama bu hep istediğim bir şeydi.
1: Belki de onu aramalısın. Ya da ben dönene kadar beklemek istersen beraber ararız.
0: Biraz gerginim.
1: Evet. Bir şey olmayacak. Heyecan verici.
2: Doktor Rose, acil servise gelebilir misiniz lütfen?
1: Eve gelirken Çin mantısı alırım. Tamam mı?
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Görüşürüz. Merhaba. Konuşmak ister misin?

0: Alo, Edward.
1: Merhaba, evet, Manuel.
0: Merhaba, evet, ben Manuel. Bu biraz tuhaf.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet. Baksana Edward, kaç yaşındasın?
1: Bana Ed diyebilirsin. 31 yaşındayım.
0: 31? Hadi be, sensin.
1: Nasıl yani?
0: Tuhaf gelebilir ama benim bir ikizim var. Bebekken kaçırılmış ve annem o günden beri seni arıyor. Edward, orada mısın?

0: Portekiz'in bu kadar yeşil olduğunu bilmiyordum.
1: Evet.
0: Bir tane daha sor.
1: Por favor. Tutto bon?
0: Por favor.
1: Tutto bon.
0: Tutto bon.
1: E tutto bon. E che... Quieres un baculato natus?
0: Quieres un baculato natus?
1: Quieres.
0: Ne demek bu?
1: Krema soslu morine balığı istiyorum.
0: Aa, bu biraz iğrençmiş.
1: Hadi ama bu sizin milli yemeğiniz. Buna alışman lazım. Bol kremalı sulu balık yiyeceksin.
0: Aman tanrım, bir sürü kelebek var, ne güzel.
1: Aman tanrım. Gerçekten harika. Nereye gideceğini biliyor musun? Galiba GPS çalışmıyor.
0: Hayır, konumumuzu bulamıyor. Hay aksi.
1: Tamam, evet, sağ çek. Yardım isteyebilirim.

0: Hemen dönerim.
1: Tamam.
0: Hola. Bon dia.
2: Hola. Bon dia.
0: Bana bir konuda yardım eder misiniz? Biz perdidas.
2: Perdidas.
0: Kaybolduk. Evet. Bu evi arıyoruz. Burası. Burası.

0: İnanmıyorum.
1: Tanrım.
0: Kocaman.
1: İnanılmaz.
0: Evet kardeş. Burada olduğuna inanamıyorum.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Çok memnun oldum. Bu ilginçmiş.
0: Evet. Yolculuk iyi geçti mi?
2: Evet.
0: Kendini nasıl hissediyorsun?
1: Bu harika. Vay canına.
0: Kardeşim. Evine hoş geldin. Sana etrafı gezdireyim. Burası oturma odası. Şömine var, sıcak oluyor, kışın çok iyi geliyor. Kendini evinde gibi hissetmeni isterim kardeşim. Eminim hissedeceksin. Çünkü biz ikiziz. Ve bu ailede derin bir manevi bağ var. Tuhaf ama gerçek. Ne? Şaka yapmıyorum. Bu kötü bir şey değil. Aa, bunlar evcil hayvanlarım.
1: Merhaba. Çok güzeller. Kardeşler mi?
0: Sevgililer.
1: Aa, vay canına. Moralanı çok sevdim.
0: O Carlos. Diğeri de Castaneda.
1: Aa, merhaba Carlos ve Castaneda. Tanıştığımıza sevindim.
0: Bu kuşları çok seviyorum. Evet, bu annem.
1: Vay canına. Çok güzelmiş.
0: Gerçekten de öyle. Size tabloyu göstereyim. Bu büyük büyük büyük annemiz Beatriz. Tabloyu Goya yapmış. 18. yüzyılda. Orijinal tablo.
2: Annem burada mı?
0: Annem bugün kendini pek iyi hissetmiyor. Yarın tanışsanız daha iyi olur. Tanrım, çok sarsıcıydı. Keşke bir ev kiralasaydık.
1: Hayır, ne? Manuel çok matrak biri.
0: Galiba.
1: Ne oldu Ed kardeş? Beni sevmedin mi? Bunlar benim kuşlarım. Carlos ve Castaneda. Onlar sevgili. Benim gibi.
0: Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Vakit ayırıp benimle geldiğin için sağ ol.
1: Elbette bebeğim. Biz bir aileyiz.

0: Merhaba Ed kardeş.
1: Ed kardeş. Onunla tanışmak ister misin? Ne? Şimdi mi? Evet.

0: Oğlum. Evladım. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Seni götürdükleri günden beri bu anın hayalini kuruyordum. Muhteşemsin. Çok güzelsin. Oğlum. Sen dünyadaki en mükemmel şeysin.
1: Sen de mükemmelsin anne.

0: lanet olsun.
1: Merhaba.
0: Merhaba, günaydın.
1: Günaydın.
0: Ne?
1: Bu sabah annemle tanıştım.
0: Ne?
1: Evet.
0: Nasıldı peki?
1: O çok güzeldi. Evet. Ama beni biraz ürküttü.
0: Sahi mi?
1: Evet.
0: Neden? Ne oldu ki?
1: Tuhaf bir andı. Yani onu ilk gördüğümde ben biraz fazla estetik yaptırmış. Yani yüzüne.
0: Anladım. Ne kadar kötü.
1: Şey.
0: Yani yüzünün tamamı mı?
1: Evet, öyle gibi.
0: Evet. Ah bebeğim. Nasıl hissediyorsun?
1: Bilmiyorum. Tuhaf.
0: Hı hı.

0: Özür dilerim.
1: Merhaba. Affedersin, beni korkuttun.
0: Riley sen misin?
1: Evet.
0: Amelia.
1: Amelia. Çok memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.
1: Gerçekten çok memnun oldum.
0: Oo, çok yeteneklisin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen mi yaptın?
1: Evet.
0: Aa, çok güzel resim yapıyorsun. Bir gün benim de resmimi yapar mısın?
1: Aa.
0: Poz vermeyi severim.
1: Ben de resim yapmayı severim. Harika bir ikiliyiz ha. Amelia, bizi ağırladığın için teşekkür ederiz. Ed için ailesiyle tanışabilmek çok güzel ve çok özel.
0: New Yorklu musun?
1: Evet, ben 9 yıl New York'ta yaşadım ama aslen Boise'liyim ben.
0: Ah, Idaho.
1: Evet.
0: Patates diyarı. Patatesi çok severim. Ama yiyemiyorum.
1: Evet, yani.
0: Ama çok severim.
1: Çok iyiler. Patatesler güzeldir. Idaho'yu nereden biliyorsun?
0: Çok uzun zaman önce Amerika'daydım.
1: Anladım.
0: Gerçekten çok aptal bir ülkeydi. Silahlara aşık püritenler. Değil mi?
1: Yani burayla kıyaslanamaz. Burası çok güzel. Masal gibi burası.
0: Öyle.
1: Peki bu ev ne zaman yapıldı? 1 milyon yıl önce mi?
0: Zaman çok acımasız. Zaman adeta hain bir efendi. Trajediyi komediye dönüştürür. Büyüyü bilime çevirir. Zaman bizi yer. Patates gibi.
1: Sizinle tanışmak çok güzeldi. Gidip Ed'i bulayım muhtemelen. Bir yerlerde dolanıyordur. Sonra görüşürüz.
0: Çok şehvetli dudakların var.
1: Teşekkür ederim.

0: Ne yapıyorsun?
1: Şarkı yazmaya çalışıyorum.
0: Ne hakkında?
1: Utanç verici.
0: Yatalım artık, geç oldu.

0: Az önce çok tuhaf bir şey duydum.
1: Ne duydun?
0: Galiba annenle kardeşin birlikte uyuyor.
1: Ne?
0: Evet.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Nasıl?
0: Çünkü onları duydum.
1: Bu çok tuhaf.
2: Nefes ver. Ellerini yere koy. Vücudunu öne eğ. Nefes al. Yarı yol açıl. Nefes ver. Plank pozisyonuna geç. Veya çaturanga. Nefes al ve yukarı bakan köpek pozisyonuna geç. Nefes ver. Geri adımla. Aşağı bakan köpek. Bir nefes daha al.

0: Hesaplarınızı Panama'dan Cenevre'ye aktarabiliriz.
1: Peki Ed ve Manuel'in transferleri ne olacak?
0: Delaware'de kalmalı. Lilith and Co. feshedilip satılabilir ya da tüzük yeniden düzenlenip bir yan kuruluşa devredilebilir.
1: Değeri ne kadar?
0: Değerinin çok altında.
1: Kurtul ondan. Aa, merhaba oğlum, gel buraya. Gelsene, gel. Gel buraya. Oğlum benim. Yeni erkek arkadaşım. Ne güzel değil mi? Ve onlar benim kölelerim.
0: Merhaba Edward.
2: Merhaba.
0: Annenizin mal varlığını biz yönetiyoruz. Kendisinin talebi doğrultusunda vefatı halinde tüm varlıklarının Manuel'le birlikte müşterek varisi olmanızı resmileştirmek için buradayız. Şu anki değeri 65 milyon euro.
3: Tüm evrağı hazırladık. Şurayı imzalarsanız süreci başlatabiliriz.
2: Ben Portekizce bilmiyorum ki.
3: Bu sadece sizin adınıza yasal işlemleri yürütebilmemiz için bir vekaletname.
0: Önümüzdeki ay Portekiz'de kalsanız iyi olur. Çünkü Portekiz'de bürokrasi çok yavaştır.
3: Evet.
1: Çok yavaştır.

0: Ben Portekizce bilmiyorum ki.
1: Bu sadece sizin adınıza yasal işlemleri yürütebilmemiz için bir vekaletname.
2: Önümüzdeki ay Portekiz'de kalsanız iyi olur. Çünkü Portekiz'de bürokrasi çok yavaş.

0: Riley?
1: Merhaba Jay.
0: Aman tanrım, nasılsın?
1: Ah, sesini duymak çok güzel.
0: Evet, senin de. Portekiz'de misin?
1: Evet.
0: Lizbon'da mı?
1: Hayır, aslında ormanın ortasında ücra bir saraydayız. Çok Avrupa'yı bir yer.
0: Vay canına, tamam.
1: Şu an meditasyon odasındayım.
0: Sesin gitti, duyuyor musun?
1: Beni duyuyor musun?
0: Duyuyor musun?
1: Evet.
0: Nasıl?
1: Şey ya, birazcık tuhaf.
0: Öyle mi?
1: Evde anıt mezar bile var.
0: Çok tuhafmış.
1: Biliyorum.
0: Sen...
1: Jay? Alo?

0: Bavulum yeniden düzenlenmişti. Gece gelip iç çamaşırlarımı katlamış sanki.
1: Hayır, Ed yapmış.
0: Hayır.
1: Tamam, bu çok korkunç.
0: Ve çok tuhaf rüyalar görüyorum.
1: Sanki onun beynini yıkamışlar.
0: Evet.
1: Onunla konuşmayı dene.
0: Tamam, söz veriyorum. En geç yarın.
1: Oradan uzaklaşmalısın.
0: Ed'i ikna etmem gerek.
1: Bu insanlar tam kaçıkmış.
0: Evet, biliyorum.
2: Riley! Riley! Riley!

Bu anksiyetene iyi gelir. Sana musallat olan o görüntü bana da musallat oluyor. Onunla savaşmalısın Ed. Onu zihninden söküp atmalısın. Gözlerini kapa et kardeş.

0: Ne oluyor?
1: Bir şey yok Ed kardeş. Bu ailenin bir parçası olduğunu gösterir.
0: Ne?
1: Gözlerini tekrar kapa.

Geçmişten bir görüntü görüyor musun? Yoksa annemiz mi?

0: Ne işin var burada Riley?
1: Bir yeteneğimiz var Ed kardeş.
2: Ne oluyor be? Ne oluyor? Kes şunu. Kes artık. Çık git beynimden. Kes şunu.
3: Sakin ol.
2: Kes artık. Olur. Hayır. Bu gerçek değil. Lütfen dur. Ne?
1: Sorun yok. Tamam kardeşim. Geçti. Bu yetenek bir lütuf.

0: Özür dilerim. Pek havamda değilim.
1: Sorun değil. Bebeğim, düşündüm de... Buradan gitmeliyiz. Ben burada hiç rahat değilim. Bu insanlar gerçekten çok tuhaf. Gerçekten tuhaflar. Tüylerimi ürpertiyorlar. Yani şimdi çıkarsak Lisbon'a ya da sahile gidebiliriz. Ya da birkaç günlüğüne New York'a dönüp iznimizin keyfini çıkarırız. Açıkçası bu insanlar birer yabancı. Onlar gerçek ailen değil.
0: Hadi oradan Ali.
1: Ne dedin sen?
0: Pislik gibi davranıyorsun.
1: Anlamadım. Dalga mı geçiyorsun? Bana baksana. Bana pislik mi dedin sen? Tamam, benden bu kadar. Seninle ya da sensiz gidiyorum. Büyü biraz. Merhaba.
2: Merhaba. Şey, onunla konuştun mu?
1: Evet, kavga ettik.
2: Aa, çok kötü.
1: Ev hakkında internette çok tuhaf şeyler buldum.
2: Nasıl tuhaf?
1: Burası eskiden Portekizli bir cadınınmış.
2: Cadı mı? Kulağa çılgınca geliyor.
1: Hayır, bilmiyorum. Mesele şu ki Ed giderek onlara kapılıyor sanki. Hı hı. Hep bir aile istiyordu.
2: Evet.
1: Sanki yalanlarına kanıyor gibi. Ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Biletini değiştirebilir misin?
1: Bilmiyorum.
2: Tamam. Oradan uzaklaşmalısın. Bir yolunu bul işte. Gerekirse yeni bilet alabilirsin. O kadar pahalı değil. Bir an önce buraya gelmeye çalış, tamam mı?
1: Seni sonra ararım Jay.
2: Ne? Riley.

0: Kardeşim. Evet kardeş. Evet kardeş. Hı? Gel annemize bak. Dans ediyor. Ne? Annemiz dans ediyor.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina.

0: Bu Manuel mi?
1: No. Eu Arturo, pai do Manel. Papá.
0: Ah, babaları yani. Ed ve Manuel'in babası. Tıpatıp onlara benziyor.
1: Berta. É minha filha. Minha filha.
0: Senin kızın.
1: Ela estava apaixonada.
0: Ona aşık mıydı?
2: Evet.
1: Depois começou a dizer aqueles disparates todos, aquelas coisas. Eu não sabia.
0: Bir dakika. Dur biraz. Şimdi yavaş konuş lütfen.
3: Yavaş konuşun.
1: A minha filha disse-me que a mãe do Arthur era uma bruxa.
3: Kızım bana Arthur'un annesinin cadı olduğunu söyledi.
1: Em troca de juventude eterna, ela tinha filhos com os próprios filhos. Mas quando nasciam meninas, matava-as.
3: Ebedi gençlik karşılığında oğullarından çocuk yapıyor. Çocuklar kız olursa onları öldürüyor.
1: A minha filha disse-me que a Amélia fechou o pai deles numa cave e torturou-o.
3: Kızım dedi ki Amélia çocukların babasını bodruma kilitlemiş ve ona işkence yapmış.
1: Disse-me que ia tentar libertá-lo.
3: Onu kurtarmak istediğini söyledi.
1: Mas a verdade é que a minha filha nunca mais apareceu.
3: Ama gerçek şu ki kızım hiç dönmedi.
0: Ah. Buna çok üzüldüm.

0: bebeğim? Dans etmek ister misin?
1: Konuşabilir miyiz?
0: Hadi eğleniyoruz.
1: Gerçekten hiç havamda değilim. Konuşmamız gerek.
0: Hadi gel, sana Portekiz müziği dinle.
1: Dans etmek istemiyorum. Bu ne kadar tuhaf. Gerçekten tuhaf. Burada hiç rahat değilim.
2: Neden bu anı mahvediyorsun? Beni ağlatacaksın ama. Beni ağlatıyorsun. Oğullarımla yaşadığım bu anı neden mahvediyorsun? Neden? Oğullarımı benden koparmak istiyor. Oğullarımı benden koparmak istiyor.
3: Özür dilerim.
1: Nasıl yani? Neden önünü kapatmış?

0: Bayan Vieira. Bayan Vieira.
1: Ne yapıyorsun? Riley.
2: Delirdin mi sen?
1: İnanmıyorum.
0: Merhaba. Ben Riley. Bayan Vieira. Bayan Vieira.
2: Riley. Ne yapıyorsun?
0: Bayan Vieira, ben Riley.
2: Lanet olsun.

0: Manuel'e benziyor.
1: Hayır, tarihe bak, 30 yıl önce. Düşünsene, ondan hiç bahsetmiyorlar, hiç fotoğrafı yok. Uyan artık. Bu insanlar psikopat.
0: Öyle deme Riley.
1: Aman Tanrım. Beni şu anda nasıl anlamazsın?
2: Birinin evine izinsiz girdin.
1: Bu çok kötü.
2: Ne kötü?
1: Bütün bunlar. Fotoğrafları gördün.
2: Eminim bir açıklaması vardır.
0: Bunu neden yapıyorsun?
1: Bak, seni seviyorum ama buradan gidiyorum, tamam mı? Hadi bebeğim.
0: Böyle yapma.
1: Gitmemiz gerek, tamam mı?
0: Neden?
1: Lütfen. Bunu unut, gitsin.
0: Ne haber? Merhaba. Ne oluyor böyle?
1: Arabanı çekebilir misin? Garajın önünü kapatıyor.
0: Ben ön tarafa park ettim. İstersen biraz turlayabilirsin.
1: Ben arabada bekleyeceğim.
0: Nesi var bunun? Hiç, sadece etrafı keşfetmek istiyor. Tabii anlıyorum, sorun yok. Öyle yapın. Keşfedin.